Olur mu? Hakemler takdir hakkını Joshua'dan yana kullanır mı? Bunu düşünüyorum. Adil bir puanlama olması lazım. Joshua adeta dirildi. Yani o da gerçekten iyi hazırlanmış. Tüm otoriteleri şu anda bence haksız duruma getirdi Joshua. 10 round, 12 round gitmez diyorlardı Joshua için. Bayağı da gidiyormuş. Bir sağ denemesi. Şimdi sağ sol geliyor Anthony Joshua'dan. Hareketlendi Anthony Joshua. Gövdeye bir yumruk. Boşa gitti. Bir sol geliyor Vladimir Klitschko'dan.

10. raundun son anlarına doğru geliyoruz. Bir sol çıkartıyor Joshua. Direkt denemesi sarılmayla neticeleniyor. Güzel bir eskivle kaçtı orada Anthony Joshua. Kafalar biraz orada sanki tokuştu, bir headbutt mı? Yaklaşmıyorlar birbirlerine, yaklaşmıyorlar birbirlerine. 11. rounda geleceğiz. 11. rounda geleceğiz. Ortada bir müsabaka diyebiliriz. Bakın burada demir gibi bir yumruk daha geliyor. Vladimir Klitschko'dan puan alıcı bir yumruk. Bakın son derece güzel. 11. round için boksörler ringte. Yine hızlı bir giriş yapmak istiyor Anthony Joshua. Bir sol attı, bir sağ attı. Biraz sendeledi Vladimir Klitschko. Sanki 5. round'un kopyası gibi bir başlangıç. Ama devamını getiremedi Anthony Joshua. Bir sol geliyor Joshua'dan. Boşa gitti Joshua'nın yumruğu. Klitschko dans etmeye devam ediyor ringte. Bir sol daha geliyor Joshua'dan. Boşa giden yumruklar, gövdeye bir yumruk. Taraftar yüreklendirmek istiyor Joshua'yı. Bir sağ, bir sol. İnanılmaz bir aparkat. İnanılmaz bir aparkat Joshua'dan. Sendeliyor, düştü. Düştü Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko inanılmaz bir aparkat alıyor. İnanılmaz bir knockdown daha geldi. Evet, hakem devam diyor, devam ediyor maç. Klitschko hala ayakta, bir sağ geliyor Joshua'dan. Klitschko hala ayakta, şimdi köşeye sıkıştırdı. Sağlı sollu yumruklar, yine düştü. Yine düştü. Yine düştü Vladimir Klitschko. İnanılmaz şeyler oluyor 11. round'da. Bir daha saydırıyor Joshua. Çamacı gibi yıkıldı Çamacı.

Halen ayakta, halen ayakta. Vladimir Klitschko'da ne çene var ne çene. Müthiş bir maç. Devam ediyor, işlemeye çalışıyor Anthony Joshua. Klitschko kaçıyor, şimdi sıkıştırdı iplere. Sağlı sollu giriyor, Joshua vuruyor, Joshua vuruyor, bitti. Bitti, hakem yeter dedi. İnanılmaz bir round. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Anthony Joshua krallığını ilan ediyor. Bu müthiş maç 11. round'da bitiyor. Tony Bellew bile ringe fırladı. Bakın orada. Ben böyle bir maç görmedim uzun zamandır. WBA, IBF ve IBO kemerleri. Bakın bu round'dan. Oo, nasıl bir aparkat o. Nasıl bir aparkat o değerli izleyiciler ama... Klitschko'yu da takdir etmek lazım. Bu aparkatı alıp da düşmedi. Devamında işlendikten sonra düştü. Bakın üzerine gidiyor. Tam yakaladı rakibini krake olmuşken artık dayanamadı Vladimir Klitschko da. Dayanamadı ama yine ayağa kalktı. Yine ayağa kalktı Ukraynalı. Adeta elektrik çarpmışa döndü Vladimir Klitschko. Dr. Steelhammer. Bakın yine ayakta, hala orada rakibini yokluyor ama üzerine gitti artık Joshua bulmuşken. Bakın bu yumruğun ardından Vladimir Klitschko yere uzandı. Bu maçta da Anthony Joshua, Muhammed Ali'nin tahtına aday gösterilen Anthony Joshua, krallık demeyelim ama prensliğini ilan etti diyebiliriz. Bundan sonra bakalım Tyson Fury ile mi dövüşecek? Yoksa Deontay Wilder'la bir kemer birleştirme maçına mı gidecek değerli izleyiciler? Bunu hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Hakem artık burada yeter diyor. Daha fazla devam etmesini istemiyor Vladimir Klitschko'nun. Sporcu sağlığı da boksta son derece önemli. Chris Eubank Jr., Nick Blackwell maçı akıllarımıza geliyor. Durdurmamıştı hakem o maçı. Darmadağın olmuştu Blackwell. Ve en sonunda hastanelik oldu. Komada kaldı 6 ay. O eski şampiyon darmadağın etti Chris Eubank Jr.'ı. O günden bu yana hakemler daha dikkatliler. Oldukça zor durumda. Bakın Vladimir Klitschko ve hemen Birleşik Amerikalı hakem atlıyor orada. Yeter diyor. Bu maçın galibi AJ yani Anthony Joshua diyor. Şimdi eli havaya kalkacak. Michael Buffer anonsu yapıyor. Evet, Joshua da ne kadar mütevazi, ne kadar mütevazi. Belki de çocukluk kahramanı Vladimir Klitschko'nun elini kaldırıyor. IBF'ini koruyor. Diğerlerini alıyor, kemerleri birleştiriyor. Anthony Joshua. AJ. Anthony Joshua kemerleri boynuna taktı değerli izleyiciler. Joshua. Wembley yıkılıyor. Kendi evinde, kendi izleyicisi önünde Anthony Joshua. Tarih yazıyor.

0: İyi akşamlar, transfer raporuna hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Mahmut Alpaslan ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Transfer ateşi yandı ama Fenerbahçe seçimi nedeniyle tabii ki Hakan Safi üst üste isimleri açıklamaya devam ediyor. Bu akşam da az önce canlı olarak yayınladığımız üyelerle buluştuğu toplantıda yeni bir ismi daha paylaştı. Sayın Hakan Safi ve Mason Greenwood'la anlaşmaya vardıklarını, 4 yıllık bir anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Seçildiği takdirde Fenerbahçe'ye getireceğini söylemişti. Daha önce de Luis Suarez ve Merih Demiral ismini paylaşmıştı yine Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi. Şu anda canlı görüntüler bir yandan devam ediyor. Eğer şayet Hakan Safi yeni açıklamalar yaparsa hemen o görüntüleri de ekrana vereceğimizi söyleyelim. Mason Greenwood açıklamasının ardından Hakan Safi şu anda tek tek yönetim kurulundaki üyeleri kürsüye davet ediyor. Onlar da orada hazır bulunan Fenerbahçelilere konuşuyor, selamlaşıyor ve yine sürece dair görüşlerini paylaşıyorlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Yayınlar süper. Şükür bugünlerimize.
0: Birazdan Amini futbol takımımızda da Venezuela maçı öncesi Vincenzo Montella basın toplantısı düzenleyecek. Yine Aspor'un sorularını yanıtlayacak bir futbolcuyla birlikte, ardından da basın toplantısına geçecek. Onları da canlı olarak vereceğimizi söyleyelim. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı ve Önder Özen'le birlikte özel uçakla. Yine onu da konuşacağız. Kartal Yiğit ilk kez Türk Spor kamuoyunda paylaşan isim de bu ismi. Tebrik edelim. Birazdan zaten onda detaylı konuşacağız ama demir tavında dövülür diye bir söz var değil mi? Sıcağı sıcağına Hakan Safi'nin Greenwood açıklaması üzerinden başlayalım. Kartal abi söylediği isimleri tek tek açıklıyor şu anda, evet. Hakan Safi. Günden güne zaten hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak. Mason Greenwood özel yetenekli bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Saha dışında zaman zaman çalkantılı hayatıyla gündeme gelse de yeteneklerine kimse herhalde bir şey söyleyemez. Sen nasıl görüyorsun hem bu genel seçim hem de bu açıklanılan isimleri, özellikle Greenwood konusu? Bu akşam görürsünüz kimi açıklayacağımı demişti Gündüz. Evet. Ve Greenwood'u açıkladı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi Hakan Bey hakikaten çok hızlı bir giriş yaptı yani adayla. İlk günden beri çok enerjik, çok dinamik, heyecanlı. Fenerbahçeli'nin de tabii verdiği bu heyecanla konuştuğu atmosferlerde adeta bir başkan adayı gibi değil de tribündeki bir taraftar gibi hareket ediyor, canı gönülden konuşuyor. Şimdi taraftarlar ve üyeler bu tarz konuşmaları severler, özellikle taraftarlar. Yani transferlerin açıklanması, işte hocaların açıklanması, hele hele böyle yıldız oyuncular olursa tadına yenmez taraftarlar adına. Bu anlamda Hakan Bey'in şu anki profiliyle Sayın Aziz Yıldırım'ın izlediği yol arasında hakikaten çok çok bir fark var. Yani şimdi biraz önce Mahmut Hoca falan da konuşuyorduk yayın öncesinde. Ya kongrelerde bu tarz popülist yaklaşımlar ve açıklamaların olması gayet doğal. Ama tabii eğer kazandığı takdirde işin rengi değişecektir. Yani sahaya girildiği zaman, işte sezon başladıktan sonra, sonuçlar geldikten sonra çok farklı bir atmosfere girecektir. Hakan Bey de iş hayatında tecrübeli. Eğer kazanma durumu gerçekleştikten sonra ben farklı bir yolu izleyeceğini düşünüyorum. Yani

0: Evet. Belki seçimi kazanma adına, seçimi yarışı sona gelme adına, finişe gelme adına bu açıklamaların karşılığını alabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi iş sahaya girdikten sonra farklı boyutu olur. Şu ana kadar çok verdiği demeçler, işte basın toplantıları, açıklamalarda her an Fenerbahçe için her şeyin içinde olacağını gösteren bir başkan adayı var. O önemli oyuncuları açıklıyor. İşte Greenwood da bunlardan biri. Çok çok iyi bir oyuncu. İngiltere milli takımının en önemli oyuncularından biri. Kenar oyuncusu ve bonservis anlamında da yüksek rakamlar. Yani şimdi baktığımız zaman evet Aziz Bey de iyi oyuncular alacağını dile getiriyor ama Hakan Bey sanki bu anlamda ben biraz daha öndeymiş gibi görüyorum. Çünkü açıkladığı oyuncular işte mesela teknik direktör Conte'nin açıklanacağı konuşuluyor. Maldini zaten yanında burada dedi. Maldini'nin herhalde büyük bir ihtimalle kazandığı andan itibaren bir görev verileceği konuşuluyor. Yani bunlar bir başkan adayının doğal olarak söylemesi gereken şeyler ama yine de ki son söz kongreye gidecek, sandığa gidecek delegelerin atacağı oylarda. Şu anki görüntüde heyecanlı, bu heyecanı da hiçbir şekilde saklamayan, konuşma ses tonundan dahi, hitabından dahi anlaşılan bir başkan adayı var. O nedenle bu tür açıklamaların bu süreçte doğal ama daha sonrasında artık olağan akışından, hayatın olağan akışına bırakması gerektiğini düşünüyorum.
1: Mahmut Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Greenwood transferini açıkladı, anlaştıklarını ve seçildikleri takdirde Fenerbahçe forması giyeceğini, 4 yıllık bir sözleşme imzalanacağını söyledi Hakan Safi.
2: Açıkladı iki oyuncu, kimse bir şey diyemez. İkisi de oynayacağı mevkilerinin hemen hemen iyilerinden.
1: Hangi ikisi için diyorsunuz?
2: Ben Greenford için de diyorum, Santrafor için de.
1: Luis Suarez için de.
2: Luis Suarez, Sanchez.
1: Merih için bir şey demeye gerek yok.
2: Onu zaten o bildiğimiz o. O hani derler ya bizim evlat diye. O zaten Fenerbahçe'nin evladı. O şu andaki elindeki stoperlerden aşağısı değil yukarısı var. Merih'te o özellikleri de var. Yani pardon, tabii seçildikten sonra bunların hepsini görmek lazım ama isim olarak, oyuncu olarak, isim olarak bakarsanız hakikaten kaliteli bizim ligimizde, hani böyle deriz ya, gümbür gümbür o tarzda iş yapacak oyuncular. Yok, sahanın dışındaki olaylar falan, onlar toparlanır. Onlar, iyi bir psikologsan teknik direktör olarak, hocaların oyuncuların nabzını toparlarsın. Onlar çok basit işler. Yani geçmişe bakmamak lazım. Hatta oynadıklarda orada yaşam tarzı değişik olur. Buraya gelir, burada daha farklı bir ortamlarda bulunur ve kendini futbola verebilir. O oyuncuların %80'inde o tarzdaki olaylar var. Önemli olan sizin onun yaklaşımlarınız. Tabii seçildikten sonra Sayın Safi, gelecek olan hoca da önemli. Herhalde Conte önde gözüküyor. Bu oyuncuların da, ismi geçen oyuncuların da hocaya danışmadan transferlerini veyahut da buraya getireceklerini tahmin etmiyorum. Ön görüşmeler mutlaka yapılmıştır. Conte'den söz ediyorum. Conte'den mutlaka onun bir fikri de danışılıp alınmıştır. Ona göre de bu isimler açıklanıyor. Yoksa siz açıklayın, getirin bir tane hoca, der ki ben bunu biliyorum, ben bununla çalışmam diyebilir yani.
1: Bu isimler için ne der mi? Greenwood için mesela.
2: Tahmin etmiyorum. Ya. Çünkü o da çok problemli oyuncularla çalıştı. İngiltere'de çalıştı. İngiltere'de hepsi sütte, aklımda çıkmış gibi değiller. İtalya'da da öyle. Yani çalıştı. Yani problemsiz oyuncu yok. Hiç kimse mahzun değil. Herkes problemi. Herkesin bir problemi. Önemli olan o ekibi takım içinde, takımla birlikte tutmak önemli. Getireceği hoca da bu işin piri. İsmi geçen hocadan bahsediyorum.
1: Şayet olursa tabii.
2: Olursa tabii.
1: Daha henüz kendi ağzından duymadı.
2: Allah gönlüne göre versin. Kazanırsa çok heyecanlı, çok hareketli. Yani görüyorsunuz öyle yapmacık tavırları falan yok. Belli, az buçuk bizler de insan sarrafıyız. İnsanlarla çalıştık. Yani yapmacık değil, kalpten, inşallah Allah gönlüne göre bilir. Tabii bunlar olduktan sonra, ondan sonra düdük düdük çaldığı zaman her şey meydana çıkıyor.
0: Aynen, onu
2: bir an evvel de toparlamaları lazım ki Fenerbahçe'yi bir Şampiyonlar Ligi'nde görmek isteriz. Yani bu yatırımları yapıyorsunuz, bu topçuları alıyorsanız o aşamaları geçeceksiniz. Elimeleri geçip Şampiyonlar Ligi'nde

0: Katılmanız lazım. Katıldığınız zaman da işte o vakit Türkiye'nin de ilerleyen senelerde direkt iki tane takımı sokma şansı olsun. Biz hep stajda bakıyoruz diğer ülkelere. Üç tane, dört tane takımlar giriyor. Biz bir tane zar zoruna attık, girdik. İkinci takımımızda hiç olmazsa böyle elemeleri. Yani bu oyuncular kimsenin ya nereden buldunuz, nasıl getirdiniz falan değil. Şu andaki elindekilerin çok çok üzerinde. Abi. Senin solundan döndü, sağından döndü. Yani önde oyuncular. Ve devamlı aktif oynayan bir ligden geliyorlar. İnşallah burada da orada gösterdikleri başarıları burada da gösterir. Fenerbahçe'ye de bir yeme kadar. Yani görünen şu var ki bu sezon yarış biraz değil epey bir kızışmada gidecek. Hareketli bir lig izleyeceğiz.
1: Evet, tabii ki öncelikle seçimin sonucunu görmemiz gerekiyor. Onu da söyleyelim bir yandan çünkü... Hakan Safi isimler açıklıyor. O isimler açıkladıkça dünyanın farklı yerlerinde onun söylemlerine yanıtlar da geliyor bir yandan. Onu da aktaralım çünkü kaçıranlar varsa. Mesela Merih Demiral ismini söyledi. El Ahli paylaşım yaptı. Merih sonuna kadar El Ahlili diye ki 2029'a kadar sözleşmesi
0: evet,
1: var.
0: Evet, onlar da çıktı.
1: Luis Suarez'li açıkladı Hakan Bey. Bugün Abola'da hatta Sporting Başkanı'nın açıklaması var. Evet, 80 milyon euroyu veriyorlarsa gelsin alsınlar dedi. Serbest kalma bedeli çünkü 80 milyon euroydu. Yani bir yandan Hakan Bey isimler açıklıyor. Bir yandan dünyanın farklı yerlerinden cevaplar geliyor. Rakibi Aziz Bey de bugün biraz ona gönderme yaptı. Özellikle Merih üzerinden. Ki o konuşmadan sonra Sporting Başkanı'nın açıklaması daha sonraydı diye tahmin ediyorum. O Aziz Bey de şey dedi mesela. Karşı tarafta hayaller var dedi. Yani biraz... Hayali transferler olarak bunları ima etti. Ve Aziz Yıldırım bugüne kadar da Hakan Bey'in net böyle karşısına alacak herhangi bir söylemde bulunmamıştı. Ama ilk defa bugün bence biraz daha dozajı arttırarak yanıt verdi.
0: Şeyler çıktıktan sonra mı oldu bunlar?
1: Biz gerçeklerle hareket ediyoruz. Yapamayacağımız şeyleri söylemiyoruz dedi Aziz Yıldırım. Bugün dün Merih Demiral açıklamasından sonra El Ahli'nin yaptığı paylaşımı da örnek olarak Aziz Yıldırım söyledi.
0: Evet, onları ben de okudum o şekilde.
2: Enteresan. Ya...
0: Koskocaman Fenerbahçe'ye talip olan bir başkan adayının afaki konuşacağını ben tahmin etmiyorum. Yani böyle atımsız
2: tabii
0: çünkü.
2: Canım yani isim veriyor.
0: Bu tarzda bir işin olacağını tahmin etmiyorum. Mutlaka bir ön görüşmeleri falan mutlaka yapmıştır. Futbolcuyla da yapmıştır. Kulüple de zaten mukavelesi devam eden bir futbolcu kulübünle görüşmeniz lazım. Cezai müddesi vardı bunların da zaten. Bunları da yanındaki danışmanlar mutlaka söylüyorlardı. Kendisi de mutlaka biliyordur. Yöneticilik de yaptı. Yani boşa kalkıp da koskocaman bir Fenerbahçe kulübünden söz ediyoruz ya. Başkan adayı kalkıp da hiç bir konuşma durulmuyor. 80 milyonsa demek ki gözünü karartmış.
2: Tabii.
0: Gözünü karartmış. O bilmiyor mudur? Onun bonservis bedeli ne kadar olduğunu. Sporting Lisbon'dan böyle.
1: Ya şöyle Record gazetesi, özür diliyorum, Abola dedim ben. Portekiz'de yayın yapan Record gazetesine konuşuyor Sporting Başkanı Varandas. Diyor ki Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'yi tanımıyorum. Ancak kampanya yöneticisinin Porto'da yaşadığını biliyorum. Kullandığı taktikleri de iyi biliyorum. Biz bunları daha önce Yulmant'ta da yaşamıştık. Atletico Madrid'in teklif yaptığına yönelik haberler yazıldı ama teklif yoktu. Kirli stratejiler Sporting'e sökmez, ters teper dedi. Luis Suarez şeyle ilgili.
2: Sert konuşmuş.
0: Oo, sert bir açıklama. Bayağı.
1: Yani, böyle bir açıklama da var.
0: Onu, yani şimdi bunu ona cevap verecek merci Sayın Safi.
2: Tabii, herhalde Hakan Bey'in vermesi lazım.
0: Sayın Safi,
2: ama
0: yani yorum yapamayız üzerine.
2: Tabii.
1: Bir dinleyelim yine bilemez. Canlı görüntüler istiyorsanız. Bir yandan da başkan adayı Hakan Safi'yi.
3: Yine diyorlar ki efendim nasıl olacak, nasıl ödeyeceksiniz, nasıl sokacaksınız? Allah'tan nasıl paramızın olduğunu öğrenmişler herhalde gücümüzün. Allah'tan onu inkar etmiyorlar. Birisi çıkıyor Mbappé'yi alacağım diyor. Diğeri Mbappé'nin ismini söyleyemiyor. Diğer yöneticisi çıkıyor. Ferdi Kadıoğlu'nu alamayız diyor. Biri başka söylüyor, biri başka söylüyor. Bir de ne diyorlar? Ben de bir Hakan Safi değil, 5 Hakan Safi var diyor değil mi? Ben de Hodri Meydan diyorum. Biriniz değil, 5'iniz gelin. Beraber transfer yapın. Bir tane de söz ben vereceğim.

0: Sizler en güzeline layıksınız. Ben gençliğimde gördüğüm Fenerbahçe'yi sizlere yaşatmak benim boynumun borcu. Kimse bizim hayallerimizden vazgeçiremez.
1: Hak olmaz, limit yok. Hak olmaz, limit yok. Hak olmaz, limit yok.
0: Bu duygu düşüncelerle ben biraz sonra yine canlıyına gideceğim. Beni bekliyorlar. Sizlere müzik dolu bir akşam diliyorum. Yarın unutmayalım. Fenerbahçe'mizin demokrasi şeyleri başlıyor. Fenerbahçe'nin geleceği sizlersiniz. Fenerbahçe'nin sandığına, namusuna, sandığa gelip lütfen sahip çıkın. Kazanan yine sizler olun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
2: Evet, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi üyelerle buluştu. Yaptığı konuşmayı ekrana getirdik. Bu akşam bir transfer açıklayacağını söylemişti. O transfer Mason Greenwood, Marsilya forması giyen İngiliz futbolcu, kanat oyuncusu, ileri uçta da görev yapabiliyor. Yetenekli bir oyuncu. Az önce söyledik, zaman zaman özel hayatındaki sorunlar nedeniyle gündeme gelse de yeteneklerinden herhalde kimsenin şüphesi yoktur diye düşünüyoruz. Çok önemli isimler açıkladı daha önce de. Sporting'den Luis Suarez, yine Merih Demiral milli takım oyuncumuz ve son olarak bugün de yine seçim kampanyasında Mason Greenwood ismini paylaştı ve ardından üyelerin olduğu yerinden ayrılıyor şu anda. Çünkü Anadolu Ajansı'na da konuk olacak. Bugün Aziz Yıldırım konuk olmuştu. Hakan Bey de orada da yine yayına katılacak. Orada da açıklamalarda bulunacak. Onun için o burayı terk etti. Normalde hatta o yayının başlama saati 9'du bu arada. Biraz tabii ki yoğun gündeminden dolayı saat sarktı, rötar oldu diyelim. İlerleyen dakikalarda da yine şayet denk geldiğimizde onu da vereceğiz. Ama Vincenzo Montella'nın da yine bir oyuncusuyla birlikte Aspor'a özel olarak yapacağı açıklamalarda dakikalar içerisinde sizinle birlikte olacak. Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçımızı Venezuela'ya karşı oynayacağız. O karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve bir futbolcu önce Aspor'un sorularını yanıtlayacak, ardından da basın toplantısına çıkacak. Seçim sürecini konuşuyorduk. İyice kızıştı. Evet. Aziz Bey'den mesela bu, Aziz Bey dedi ki bir tane santrfor ismi açıklayabiliriz dedi. Sonra dedi ki hatta açıklamaya da biliriz dedi. Ben dedi transfer haberi vererek dedi başkanlık yapma gibi bir şeyim yok dedi. Bekliyor musun ama normalde sence?
3: Vallahi
2: yani üyeleri etkilemek adına bir faydası olduğunu düşünüyor musun?
3: Açıkçası ben de yani çok dediğim gibi Hakan Bey şöyle iddialı konuşmayı seven bir insan. Çok iddialı konuşuyor ve bu yönde hareket edeceğini de sürekli dile getiriyor. Ama karşı tarafta da Aziz Yıldırım hakikaten hep söylüyoruz. Türk futbolunun en tecrübeli ismi kazandığı takdirde öyle olacak zaten. Lider bir karakter. Ve bugüne kadarki açıklamalarına ben baktım Sayın Yıldırım'ın. Daha böyle gerçekçi gidiyor. Yani Hakan Bey'in tersine çok zıt bir karakter hüviyetinde. O kimlikle hareket ediyor. Daha olaylara daha sakin, daha gerçekçi. Hatta işte hep bizim bildiğimiz Aziz Yıldırım nedir? Bugüne kadar işte başkanlık süresince işte takımı için, kulübü için kavga eden, federasyonla kavga eden, medyayla da zaman zaman tartışan, sıkıntılar çeken bir karakterdir Aziz Yıldırım. Ama diyor ki biz de hatalar yaptık, biz de kavgalar yaptık, hataların içinde olduk diyor. Bundan sonra onu yapmayacağım diyor. Daha böyle ben bir sakin Aziz Yıldırım gördüm bu süreçte. Ben çok böyle şunu alacağız, bunu aldık falan Aziz Yıldırım'dan beklemiyorum. Ama şöyle bir şey var, yarın yanılmıyorsam yarın konuşmalar olacak. Konuşmalarda belki senin dediğin gibi Koray, yani belki bir oyuncu, işte Vedat Muriç deniliyor. Belki bir oyuncuyu açıklayabilir Sayın Başkan adayı. Ama onun dışında Hakan Bey gibi çok ileri gideceğini düşünmüyorum. Daha sakin giden bir profil Aziz Bey. Bilmiyorum yani, enteresan bir şey olacak. Seçim olacak, bana öyle geliyor. Yani bir tarafta hakikaten tecrübesiyle Türk futbolunu yönetebilecek bir insan. Diğer tarafta işte Ali Bey'den önünde, Sayın Koç

0: döneminde gidip de transferleri işte bitirebilen bir isim Hakan Safi. Evet. İki isimin de artıları ve eksileri var. Onu söyleyeyim. Belki özellikle yeni kongre üyelerinin ben sanki Hakan Bey tarafında böyle duracakmış gibi görüyorum. Ama eski üyelerin özellikle işte Aziz Bey döneminden itibaren üye olanların ve geçtiğimiz seçimde de Sayın Ali Koç'la yarıştıkları dönemdeki aday profiline baktığımızda o grubun Aziz Yıldırım'a vereceğini düşünüyorum. Vallahi yani görüntü sanki böyle şu önde bu önde diyemeyeceğiz mi bir görüntü? Yani Hakan Safi açıkladığı isimlerle öne geçmek istiyor. Gayet mantıklı bu tür şeyler oluyor seçimlerde. Aziz Bey de dediğimiz gibi sakin ama kararlı bir duruş sergiliyor. Yönetimlere bakıyorum. İki yönetim de hemen hemen denk. Aziz Yıldırım'ın yönetimi daha tecrübeli isimlerden kurulu. Birlikte çalıştığı eski yönetici arkadaşları. Hakan Bey'in listesi daha sanki böyle genç ağırlıklıymış gibi gözüküyor. Valla çok çekişmeli, böyle kıran kırana bir yarış da olabilir. Tam tersi de olur yani, bir adayın çok farklı bir şekilde silip süpürdüğü bir yarış da olabilir ama şunu söylemekte fayda var. Ben katılımı merak ediyorum. Katılım çok önemli. Katılımın yüksek oluşu, her yüksek oluş, her üyenin oraya gelişi Hakan Bey'e yarar diye düşünüyorum ben.
1: Hakan Safi lehine diyorsun. Evet. Yüksek katılım.
0: Bence.
1: Mahmut Hocam, bu transfer açıklamaları sence kongrede insanların fikrini etkiler mi? Şüphesiz illaki etkilenenler olacaktır. Ama ne kadar etkiler?
2: Ya, transfer açıklasanız açıklamasanız da bir senelik geliyorsunuz. Seneye gene seçim var. Yani burada şu anda benim anladığım kadarıyla görülen bütün Fenerbahçeliler, herkesin düşüncesi şampiyonluk. Rakibinizin önüne geçmek. Rakibinizi ekarte etmek. Ona göre zaten yapılan transferler. Rakibinizin daha transferlerini bilmiyoruz. Onlar da ne şekilde transfer yapacak. Ama sizin seçildiğiniz andan itibaren bir seneliksiniz. Başarısız olduğunuz zaman gene başarısızsınız. Seneye seçime gidecek gene Fenerbahçe. Gene ya başka başkan gelecek ve hatta seçilen başkana diyecekler ki sen devam et.
0: Devam eder büyük ihtimalle.
2: Onu bilemeyiz. Yeni sezonda ne olur ne eder.
1: Sezon performansı belirleyici olacak.
0: Belirler ama ben sezon performansında yani çok böyle inanılmaz çok olağanüstü kötü bir sezon giderse ekstra.
2: Kartal,
0: ama onun dışında
2: Fenerbahçe
0: şey
2: kötü gitmedik, hep ikinci gitti. İkinci 2 puan 3 puanla şey şampiyonluğu kaçırdı. Sen Fenerbahçe kötü diyemezsin. Hiç kimse yani, dedi. Hiç kimse hayır, diyemez çünkü
0: çok
2: gelen
0: sıra bir şey olursa
2: kötülük
0: diyorum.
2: Şudur. Şampiyon bizim düşüncemiz şampiyonluk. Şampiyon olmazsan kötü diyorsun. Ama hep ikinciler. İkinciye 3 puan fark olmuş ya 4 puan fark
0: i̇kinci
2: olmuş.
0: İkinci de hocam yani oradakiler İkinciliği kabul etmiyor ki artık
2: şimdi
0: insanlar.
2: Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum.
0: Yani
2: kötü nedir? Konuşacağız.
0: Belki ikinci
2: biraz
0: de olamaz yani.
2: 10 puan farkın olur. Her sene
0: işte
2: bu şekilde açılır.
0: Olabilir yani, niye olmasın?
2: İşte olursa diyorum o vakit kötü tabii, diye nitelendirirsin.
0: Onu diyorum işte.
2: Sen onu değilsen kötü de kötü değil.
0: Kötü yani, giden bir sezon
2: bana
0: olursa.
2: Bana sorarsan takım olarak kötü değil. Gelen hocalar da kötü değil. Bir tek değerlendirebileceğim bir şampiyon olamadılar. Şampiyonlukta kıl payı kaçırdınız veyahut da belli başlı oyuncularınız, rakibinizin oyuncuları sizden daha iyiydi, daha aktifti, daha çabuk maç kazanmasını bildi. Aralığa kadar oynadılar, sen gittin ne bileyim Mart'a kadar oynadın bu sezon hariç. Şampiyonlar Ligi'ni oynadı Galatasaray bu sezon, o düşüşü yaşadı oradan ama bundan evvel 3 sene kazandığı şampiyonluk Aralık'ta Avrupa yoktu, doğru mu? Fenerbahçe evet. Oynadı ama. Fenerbahçe Avrupa kupalarında devam etti. Yani ben Fenerbahçe'nin kötü olarak değerlendiremem ama performans olarak futbolcu performansları zaman zaman takımlarda olduğu gibi inişli çıkışlı performanslar, bariz hatalar, takımın hataları, kişisel hatalar bunlar her futbol takımının başında olan bir şey. Yani biz tabii yeni sezonda yapılacak transferlerden sonra bir de yeni sezonda öbür seneye 27-28'de tekrardan bir seçime gideceksin. Normal bir seçime gideceksin. Bu olağanüstü seçim. Burada bir senelik seçileceksiniz.
1: Evet.
2: Ondan sonra tekrardan bir seçim başlayacak.
1: Ama şey var hocam ya, Fenerbahçe'de çok sık seçim oluyor yani son evet, yıllarda evet. Özellikle. Evet. Ama bu bizim kafamızda şey diye bir algı oluşturuyor bence. Yani çok sürekli böyle seçime gidiyor gibi de Fenerbahçe kolay kolay başkan değiştirmiyor ki. Sık sık seçim yapıyor.

0: Ama başkanlar uzun süreli kalıyor yani.
1: 20 seneye kadar yakın. Bak,
0: şöyle söyleyeyim mi şimdi?
2: Beşiktaş gibi Ali değil Şen, yani.
0: Ali, ya ben kendi gördüğüm kuşaktan başlayayım. Ali Bey 6 yıl başkanlık yaptı. Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı. Ali Koç 7 yıl başkanlık yaptı. Saadettin Saran da kendi bıraktığı için. Yani Saadettin Bey bırakmasa seneye de mesela.
1: O söz verdi dedi.
0: Evet,
1: bırakacağım dedi. Şampiyon dedi, bırakacağım
0: Saadettin
1: dedi.
0: Bey çok ekstra bir örnek oldu ki o da yine kendi istek ve arzusuyla bıraktı.
1: O tabii o söz verdi. Gelirken başkanla ben şampiyon olmazsam bakacağım. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın döneminde Fenerbahçe'nin tesisleşmesine bir bakın. Ya, mükemmel işler yaptı. Ekibi olarak, bütün yönetim olarak Fenerbahçe'nin çok fazla tesisleşmesine gerek yok. Tabii modernize mutlaka olacak. Arsalar alırsın, edersin. Bunlar öbür iş. Ama artık Fenerbahçe taraftar gözüne bakarsanız Fenerbahçe taraftar artık şeye bakmıyor. Arsa, marsa falan onlar değil. Direkt şampiyonluk.
0: Tabii.
1: Düşünce şampiyonluk. Ona için göre de Sayın Safi isimler söylüyor. Sayın Başkan, Aziz Yıldırım Başkan da isim zikretmiyor. Onun çünkü potansiyelini, bütün neler yaptığını, yapabileceklerini bütün camia biliyor.
0: Tabii.
1: Sadece rakipleri de biliyor. Sadece Fenerbahçe camiası değil. Bu tarafta da genç, istekli, agresif demeyelim de heyecanlı bir başkan var. Güzel bir şey. Böyle başkanların çıkması heyecan verici. Hep aynı kişilerle değil. Tamam, tecrübe bir tarafta güzel bir şeydir ama bir de bazı heyecan katan biraz daha değişik ortamlarda, değişik ne derler, denizlere yelken açacak birilerini de bulup getirmeniz lazım. Sayın Safi çıkmasaydı Fenerbahçe'de başka başkan adayları çıkardı. Fenerbahçe çıkarır. Yani Fenerbahçe'de başkanlıkla sorun olmaz ve hepsi de ekonomik olarak güçlü başkanlardır. Ama dönüp dolaşıp tekrardan ekonomiden sonra, başkandan sonra sağ çalışmaları geliyor. Sağda siz başarılıysanız yukarıdan aşağı kadar bütün herkes başarılı. Başarılı addediyor. Niye biz hep söylüyorum ben kendi şahsıma, parkede nasıl beceriyorlar bunu? Nasıl başarırlar da siz bunu nasıl beceremiyorsunuz?
0: Sadece parke değil ki, voleybol vesaire hepsinde aynı şekilde.
1: Parke dediysem yani öbür tarafta.
0: Bütün salon sporlarında.
1: Salon sporlarında hepsinde başarılar.
2: Amatör branşı.
1: Zirvedeler. Avrupa'nın en tepesinde de burada Türkiye'nin tepesinde olamıyorsun. Burada nedir yani, neyi hikmettir? Nasıl beceremiyorsunuz bu işi? Ya çok fazla başlılık var. Başkanın danışmanları, etrafındakiler. Ya çok fazla da dağıttığınız zaman çok başlılık, bilgi kirliliği sizi de bazen seçeneklerinizi de doğru seçenek yapmaya götürmez sizi. Çok fazla insanların da konuşması veyahut da bir şeyler sunması bilgi kirliliğine yol açar. Orada da başarılı ortamı %50'den aşağı düşürürsünüz. Seçenekleriniz de sizin aşağı düşer. Net yerlerdir. Biz tabii futbolcu açısından gidiyoruz. Yönetimi bilmem. Yönetim onlar kendi branşları. Biz futbolu konuştuğumuz için, futbol sahasını bildiğimiz için diğerleri ne yaparlar onları bilemem. Ama çok fazla bilgiler gelirse o bilgi kirliliğine yol açar ve doğru seçim yapamazsınız.
0: Bu isimlerden şimdi şu soruyu sorayım, hadi biraz sesli düşünelim farklı şeyleri. Veya aynı şey Aziz Bey için de geçerli. Vedat Muriç konuşuluyor. Örneğin Vedat Muriç ile anlaştı Aziz Başkan da. Aziz Yıldırım. Seçimi kaybeden taraf anlaştığı futbolcuyu yeni yönetime sunar mı? Ben bunu anlaşmıştım. Dilersen senin için bu transferi noktalarım, kulübümüze armağan ederim der mi? Madem söz konusu Fenerbahçe, birlik tabii, beraberlik olmak. Bekler misin böyle bir şey?
2: Ya şöyle,
0: iki taraf için de söylüyorum.
2: Tabii tabii. Ya geçmişte bu tarz şeyler, yaklaşımları gördük. Yani Beşiktaş'ın seçimlerinde de oldu. Mesela başkan adayları, şunu da görüştüm, onu alıyorum falan, ama sonrasında açık konuşayım şey, Koray, hayata geçmiyor. Konuşuluyor, söyleniyor. Yanılmıyorsam bir şeyinde, toplantısında Hakan Bey de söyledi. Yani biz kaybedersek de şey yaparız. Aziz Bey de söyledi yanılmıyorsam. Evet, ikisi de söyledi. Yani kim kaybederse gelsin Fenerbahçe için. Ortaya koyduğu projeleri o döksün. Oyuncu mu aldı? Söylesin. Yani kabul olur veya olmaz. Normali bu tabii ki. Yani burada asıl olan işte kulüplerin menfaatidir. Şimdi Fenerbahçe başkanlık seçimi var. Her iki aday da Fenerbahçe'nin başkanı olmak için yarışıyor. Kim kazandıysa kazansın. Kaybeden taraftan da bence destek alması lazım. Aziz Bey bu bizdeki Aspor'a katıldığı programda da söyledi. Yani ben kaybedersem dedi.

0: dedi. Her türlü yardıma hazırım dedi. Hatta işte tekrarlıyorum dedi. Gelin birleşelim dedi. Fenerbahçe için birleşelim. Ya bizim bu sene şampiyon olmamız lazım dedi. Ya bu doğru bir yaklaşım. Yani eğer hangi aday kaybedecekse kazanan adayın yanında olması lazım ki bu süreç kolay bir süreç değil. Hakikaten Fenerbahçe önümüzdeki sezonda şampiyonluk yarışının içinde olup kaybederse yine bir travmayla karşılaşacak. Yani yine sil baştan. Yine milyon dolarlar, eurolar belki saçılacak. Belki yine bir başkan adayı gelecek. Kulübün koltuğuna oturacak. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yani bunlar yaşanmadı değil. İşte en son Beşiktaş'ta yaşanıyor yani. Ama bu bir çare değil. Yani artık başarının da kalıcı bir başarının gelmesi adına şu başkan olmuş, bu başkan olmuş, bunların önemi yok diye düşünüyorum ben. Herkes ortak menfaat, işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaraysa o ortak menfaat doğrultusunda hareket etmelidirler. Yani görüntü, şu ana kadar yapılan açıklamalarda bunu görüyoruz ama açıkta konuşayım. Maalesef ki işte bizim ülkemizde işte kongreler yapıldıktan sonra bunlar unutuluyor. Sadece lafta kalmış oluyor. Hiçbir aday da kendisinin yaptığı projeyi falan öbür başkanın, kazanan başkanın adayının yanına götürüp teslim etmiyor. Umarız Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda kim kazanır ya da kim kaybederse birlikte hareket ederler. Şunu da unutulmasın. Hakan Bey,
1: evet,
0: genç bir başkan adayı. Aziz Bey ise artık belli bir yaşa gelmiş bir başkan adayı. Yani Aziz Bey zaten benim son seçim, ben kazanacağım. Bir dönem, ondan sonra gideceğim diyor. Hakan Bey oldu da kaybetti. Onun için bir şey bitmeyecek yani. Daha önünde yıllar
1: araya
0: var.
1: Araya giriyorum bu arada. Venezuela ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi Vincenzo Montella ve Arda Güler basın toplantısında soruları yanıtlayacak, izliyoruz.
2: Ve milli futbolcumuz Arda Güler bizlerle birlikte. Öncelikle yabancı basından soru varsa onları alıp tercüme edelim. Daha sonra Türkçe ve İtalyanca olarak toplantımıza devam edelim.
3: Ben Türkçe biliyorum ama İtalyanca sormak istiyorum hocaya.
2: Yani normal ama biz öncelikle Venezuela, Amerika böyle bir basın varsa yok herhalde. Tamam, buyurun başlayalım.
3: Pensare di essere la squadra migliore del gruppo D.
4: Prida.
5: Grubun en iyi takımı siz olduğunu düşünüyor musunuz diye sordular.
4: Sono tre squadre molto vicine, secondo me è importante non sottovalutare nessuno, sapere la difficoltà del girone, ovviamente la prima partita sarà importantissima anche ai fini della classifica, e nel calcio c'è poco di semplice e facile, quindi vale sempre.
5: Yani aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Alttan almamak lazım hiçbir şekilde bu grubu. Ve bütün bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur.
2: Başka soru var mı? Buyurun Fatih Bey.
6: Önce hocamıza mı soruyoruz yoksa adayalım?
2: Buyurun, karışık sorabiliriz.
6: O zaman hocamızdan başlayalım.
5: Hocam,
6: Venezuela için bu tercihin nedeni nedir? Hangi kıstasları ya da hangi takımları baz alarak tercihi yaptınız? Hazırlık maçlarında yeterli görüyor musunuz? Çalışmalar ve sakatların durumunda
5: necaleri?
4: Ovviamente noi abbiamo scelto gli amichevoli dopo i playoff e quindi le opzioni non erano infinite. Abbiamo scelto insomma di giocare la prima partita in casa per salutare il nostro paese, il nostro pubblico, e quindi la Macedonia tra quelle a disposizione era quelle che si avvicinava un po' di più a quello che pensiamo possa essere lo schieramento dell'Australia, uguale questa partita. Volevamo giocare con una squadra sudamericana perché non avevamo mai giocato, era lo stesso girone del Paraguay, squadre insomma sudamericane sono abituate a giocare sempre partite di altissimo livello contro avversari di altissimo livello, e quindi sicuramente il loro temperamento è un aspetto diverso da altre squadre. Infortunati, stiamo recuperando piano piano Hakan, che

0: Nan ancora non si è allenato in gruppo, Kerem penso che domani possa essere della partita per qualche minuto, Ferdi ancora no, insomma stiamo gestendo caso per caso ogni calciatore in maniera diversa per poterlo portare poi all'esordio quantomeno nel migliore dei modi.
1: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Tabii ki de biz bu maçları seçtiğimizde playoff'tan sonra hani seçtik ve çok fazla seçeneğimiz yoktu elimizde. Bunları seçerken de mesela ilk maçımızı kendi evimizde oynamak istedik ve Makedonya'ya karşı oynamak istedik. Çünkü gruptaki karşılaşacağımız ilk rakibimize çok böyle benzer yapıya sahip olduğunu gördük ve o seçeneklerin arasında en iyisi oydu ve tabii ki de seyircimizin önünde iyi bir yolculuğa çıkmadan önce seyircilerimizle de hani vedalaşmak istedik. Ondan sonrasında yani Venezuela'ya gelmek gerekirse hani Güney Amerika kıtasından olan bir takım olduğu için hani Paraguay'la da beraber aynı grupta yer almışlardı. Onlar da açıkçası yüksek seviyeli maçlara oynamaya da alışık bir takım olduğunu da bildiğim için bu grafikten dolayı onları da seçmek istedim. Çünkü onların da yapısı hemen hemen benzerlikler gösteren bir takım. Sakatlıklarla alakalı konuşmak gerekirse yani Hakan'ı mesela yavaş yavaş tekrardan işte aramıza almaya başladık. Kenan'ı daha antrenmana alamadık ama o da yavaş yavaş artık katılmaya başlayacak. Kerem belki bu maçta da birkaç dakika görecektir ve yarından itibaren de takımla da antrenman yapacaktır. Ferdi de keza o şekilde yavaş yavaş temkinli gidiyoruz. Çünkü bizim amacımız tabii ki de 13 Haziran'daki herkesi en iyi şekilde olabilmesi için.
2: Murat Bey.
3: Murat Türkler, bir spor sahibi Güney'e soru sormak istiyorum. Arda, tabii dünya yaklaştıkça heyecan da artıyor. Öncelikle heyecanı sormak istiyorum. Ve ayrıca Real Madrid'de takım arkadaşlarımla özel olarak konuştu mu Dünya Kupası öncesi oradaki sınavları nasıl motive etti? Bir de 2002 Dünya Kupası'nda Güzel Kedi'nin 18 numaralı forma giymişti. Aynı forma taşıyacaksın sen de Dünya Kupası'nda. Kendisiyle görüşmek lazım. Gel,
4: abi Tugay abiyle görüşme şansım olmadı ama eminim duaları bizimle. Ben de 8 numaralı formayı giyeceğim için gerçekten çok mutluyum. Abi ilk soruna gelecek olursam gerçekten çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim hayalimiz. Ben en son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile ama hep babamızdan, abilerimizden hep dinledik ne kadar önemli bir şey olduğunu. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden buraya da boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Tabii ki çok heyecanlıyım. Başarılar diledik birbirimize. İnşallah onlar da sakatlıksız bir şekilde takımımıza geri döner. İnşallah onların da gönlüne göre olsun her şey.
2: Erdem Bey.
5: Erdem Aktaş Ağzıspor Mücret'e geldiği için başarılar diliyorum. Sorun Montel'de olacak. İklim değişikliğini, seyahat sürelerini düşündüğün zaman Amerika'daki bulunan takımı veya diğer takımları futbol takımı olumsuz etkileyeceğini
0: düşünüyorum. Sicuramente non è agevole, no? Gli spostamenti, questo è il mondiale. Ci sono distanze, logistica un po' più impegnativa, ma noi abbiamo insomma anche il camp dove faremo la base, un po' di caldo, ma questo è, ripeto, questo è il mondiale. Abbiamo tutte le strutture, tutte le condizioni per recuperare, tutte le persone per aiutare i calciatori a recuperare, insomma penso ai medici, penso ai fisioterapisti, penso alle situazioni, alle persone che ci aiutano nel recovery, ci dobbiamo adattare, prima ci adattiamo e meglio è.
1: Aslında kesinlikle kolay olmayacak. Yani hiçbir takım için kolay olmayacak. Hani lojistik anlamda gerçekten mesafeler çok uzak da olsa sadece bizi etkilemeyecek. Herkes etkileyecektir ama kalacağımız kamp yerindeki hava şartları da biliyorsunuz sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Çünkü hani Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Ve bizim hani arkada olan bir ekibimiz var. Doktorlarımız, fizyolarımız, işte bütün futbolcularımızın rejenerasyonuyla ilgili çalışan ve çabalayan insanlarımız var. O yüzden en az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum ve tabii ki de hemen de adapte olmamız gerekiyor ne olursa olsun.
2: İlmi Bey.
6: Transfer maliyeti olmak istiyorum. Başta biz de çok heyecanlıyız. Çok büyük bir turnuvaya başlıyoruz. İnşallah sonunda güzel olacak. Avrupa şampiyonası anda inşallah güzel olur. Dünya basını da birçok Avrupa basını da bizi sürpriz takım olarak gösteriyor. İşte başkanlık kurucu,

0: 2002'den sonra biraz boşa geçen zaman demişler milli takımın için. Ama son dışında sizinle birlikte bir taktik disiplin geldi ve başarı geldi diye bir analiz var. Bu başlıklar bir de biraz fantastik. Çok gizemli bir halleri var. Ne zaman nerede ne yapacağı da belli olmaz. Turnuvada büyük sürprize imza atabilir diyor.
1: Un tipo di manovra che può fare di tutto. Cosa vorresti dire a questa analisi che hanno fatto?
2: Ma le analisi sono valide finché si parla del passato, di quello che è successo, ma nessuno ti può garantire quello che succederà. Quindi noi siamo confidenti, siamo uniti, siamo ambiziosi, ma sappiamo che il calcio, poi il risultato di una partita lo determinano anche tanti episodi e non può certo essere un episodio a determinare il valore o il livello di una squadra. Quindi noi dobbiamo essere sereni, abbiamo una squadra con tanti giovani, non devono sentire nessun tipo di responsabilità più grande di quella necessaria. Quindi io mi approccio a questo mondiale senza troppi assilli, se non quelli di dare del proprio meglio, giocare con orgoglio, giocare, rendere orgogliosi i nostri concittadini, e poi il campo è quello che dà sempre le risposte, volte giuste, più giuste, a volte anche ingiuste, ma questo fa parte del calcio e va accettato in ogni caso.
1: Aslında analizler geçmişi temsil ettiği için o tarafta daha geçerli oluyor. Yani geleceği çok fazla anlatmaz bize analizler. O yüzden neler olur, neler biter, nasıl geçer hiçbir zaman, her zaman bir bilinmezlik oluşturur. Ama tabii ki de biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız ve bütün futbolcularımız da, hani biliyorsunuz, hem genç futbolcular da var hem de deneyimli futbolcularımız var. Yani herkes bu sorumluluk duygusunu en iyi şekilde hissederek hareket etmesi gerekiyor. Fazla abartmadan. Çünkü biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken ülkemiz var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. O yüzden adım adım ilerleyerek istediğimiz bütün sonuçlar almak istiyoruz. Ama bunun için de çok çalışmamız lazım. O yüzden çok çalışacağız.
3: Buyurun. Ömer Saraç, sonra Koç Montelli olacak. Turnuva 94'ten sonra yeniden Amerika'ya dönüyor. Hatırlamıyorsam siz o zaman Sevilla'da Empoli'de oynayan genç bir oyuncuydunuz.
4: Dici che ormai è il momento per una rivincita.
2: Per sì, tanto bambino non ero nel 94, perché avevo 20 anni, sognavo di giocare un mondiale, che poi ho giocato da calciatore. Questo è stato fino a qualche anno fa per me inaspettato, perché non pensavo di poter allenare una nazionale, e quindi rivincite nel calcio, dobbiamo dare il nostro meglio, quindi abbiamo una grande opportunità, il mondo ci guarda, se siamo dentro i nostri sogni, ognuno di noi, io come allenatore, loro come calciatori, ma è importante la gestione emotiva, insomma, questo penso che possa fare la differenza per qualsiasi squadra, insomma il controllo emotivo sarà fondamentale, quindi importante non andare troppo indietro, ma soffermarsi su quello che si può fare.
1: Yani aslında 20 yaşındaydım işte o Dünya Kupası sırasında. Herkes gibi ben de Dünya Kupası'na katılmayı hayal ederdim. Sonrasında fırsatım olmuştu ama iyi geçmemişti. Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıydım, çalıştırmaz mıydım hiçbir zaman düşünmemiştim. Böyle bir fırsatım olacağını hayal bile etmiyordum açıkçası. O yüzden ben hani burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Çünkü herkes burada çok çalışıyor ve herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Yani duygusal anlamda Dünya Kupası'nda bazı şeyleri çok fazla hissedersiniz. Bizim yapmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi duygusal yönetim. Duygusal anlamda her zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor ve tabii ki de çok çalışmamız lazım. Tekrar ediyorum. Ve tabii ki de hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım.

0: buyurun hocam.
1: Hocam öncelikle yarın ve daha sonrasında dünya
2: kupası.
1: Kadro seçiminde hoca en çok zorlayan kısım ne oldu?
2: Kadroyu dahil edemediği için
1: çok farklı bir isim vardı.
3: È difficile, abbiamo visto anche con i convocati delle altre squadre, se penso agli esclusi dell'Inghilterra, della Spagna, Portogallo, ci sono giocatori dal valore veramente di mercato di 60, 70, 80 milioni. È dura perché in qualche modo ti dispiace togliere un sogno a un calciatore, ma anche, voglio dire, la responsabilità del mio ruolo. Le mie scelte sono state totalmente indipendenti, totalmente in funzione di quello che penso sia il bene della squadra, e per il resto mi dispiace, insomma, aver dovuto lasciare qualche calciatore a casa.
2: Aslında hani çok zordu. Çok zordu son seçimleri yapmak. Diğer takımları da takip ediyorduk. Mesela İngiltere, İspanya, Portekiz baktığımızda onlar da 80-90 milyon euroluk futbolcuları listeye almadılar. Kadroya dahil etmediler. Yani herkes için çok zor olduğunu biliyorum. Yani benim açımdan hani görevimizin bir parçası olduğunu biliyorum ama tabii ki de üzülüyoruz hani bazı futbolcularımızı getiremediğimiz için ister istemez. Ama bunlar bizim sorumluluğumuz. O yüzden tabii ki de son seçimlerimi de yaparken de çok özgürce yaptığımı da hani söylemem lazım. Çünkü bütün oynayabileceğimiz maçları ve rakipleri düşünerek yaptım son seçimleri. Bize hani en çok katkı sağlayabilecek konulardaki futbolcuları seçtim.
4: Ben Arda'yı sormak istiyorum. Arda tabii ki en büyük olan dünyanın en önemli takımlarından oynayan bir oyuncusu. Dünya Kupası'na karşılaşmak istediğiniz bir oyuncu var mı? Arda'yla konuşuyor musunuz? Bir de milli maçtan maç konusunu soracağım. Milli takım için birçok maç yapıldı. Takım içinde öne çıkan bir maç var mı? Favoriniz hangisi?
5: Abi favorimiz olduğunu söyleyemem. Tüm maçlara saygımız ve sevgimiz çok güzel. Gerçekten hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Ağzına sağlık. Takım arkadaşlarımla abi kim gelirse oynamak isterim yani. Hiçbirinden hiçbir çekincemiz yok. O yüzden güzel rakip fark etmez diyebilirim yani.
0: Aslan.
6: Senin için Arda
2: İtalyan. Hoca İtalyanca bekliyor sizden bu soruyu da.
3: Entiendere
6: italiano. Parla italiano mi fa? Gerçekten seni burada uzaktan izliyoruz. Hakikaten yaptıkların geçen sezonda İspanya'nın muhteşemliği. Şu anda Dünya Kupası'na baktığın zaman karşınıza çıkacak rakipler arasında özellikle Amerika için sence evde oynamaları onların açısından bir dezavantaj olabilir mi? Yani sen de gençsin, onlar da aynı senin gibi herhalde bir sorumluluğu sırtlarına taşıyorlar. Evde böyle bir karşılaşma, böyle bir turnuvanın ev sahibi olmak sence onlar için zor olacak mı? Sizin için ne kadar zaten zorsa ama başarılarınız da.
5: Teşekkür ederim. Onlar için çok zor olacağını düşünmüyorum çünkü kendi ülkelerinde oynuyorlar. Kendi taraftarlarıyla, kendi seyircileriyle, kendi aileleriyle beraber oynayacaklar. Belki baskı yaratıyordur ama onlar da o seviyede oynamaya alışkın oyuncular. Onlar da kendi hayalleri için, kendi ülkeleri için en iyi şekilde savaşacaklar, mücadele gösterecekler. Biz de aynı şekilde bence tüm Türkiye'deki taraftarlarımız, halkımız buraya gelecek ve bizi yine hiçbir zaman olmadığı gibi yalnız hissettirmeyecekler. İnşallah beraber güzel günler yaşayacağız.
6: Italia voglio dire pensando c'è l'eccellenza di Arda possa essere un fattore determinante in quello che molti considerando una girana molto equilibrio farà.
2: Ben anlamadım ya İtalyancanızı.
6: Arda'nın ekibi olan katkısıyla ilgili olarak onun o kadar iyi bir oyuncu olmasının bizim takımın nasıl bir yetkisi olacağını sordum. Sormaya çalıştım.
2: Ha aumentato anche la sua prestazione e quanta prestazione darà a noi.
3: Sì, penso sia migliorato, ma è inevitabile, no? È andato che c'era 19 anni, adesso ne ha 21, se non sbaglio sotto la mia guida abbia fatto già una ventina di partite in nazionale, al Real giocano solo per la vittoria, non esiste un risultato diverso dalla vittoria, ha vinto una Champions, una l'ha persa, ha vinto un campionato, un altro mi sembra non l'abbiano vinta, quindi ha vissuto un po' tutte le esperienze positive e negative. Al Real non c'è altro risultato che la vittoria, questo aiuta sicuramente la mentalità durante la partita, ma aiuta la mentalità nella preparazione alla vittoria, che è molto più importante della voglia di

0: vincere stessa, quindi è un giocatore migliorato molto, giovanissimo, può migliorare ancora e quindi noi siamo qui a supportarlo per cercare di metterlo sempre nelle condizioni migliori di esprimere il proprio talento, ma questo vale per lui ma vale anche per gli altri.
1: Ya tabii ki de geliştiğini düşünüyorum. Hani Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı. Çok gençti. Bizimle beraber de o süreden beri en az 20 maç yaptığını düşünüyorum. Milli takımda yanılmıyorsam. Biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka herhangi bir düşünce yok. Tabii ki de bu sizin zihinsel açıdan geliştirir ne olursa olsun. Hala çok genç ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Biz de burada her türlü gelişimini desteklemeye hazırız ne olursa olsun. Her zaman onun gelişimini için çalışıyoruz. Real Madrid'de de biliyorsunuz birçok deneyimi de yaşadı. Bir Şampiyonlar Ligi kupası var, bir lig kupası var. Bir kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar, bir kere de ligi kazanamadılar. O yüzden hemen bütün deneyimleri yaşadı, o ortamları gördü. O yüzden tabii ki de bu da mental olarak ister istemez sizi geliştirir, oyununuzu da geliştirir.
2: Fatih Bey, son iki soruyu alalım.
1: O zaman.
3: Değerli spor partilerine falan ben sormak istiyorum. Dünyada birçok televizyonlar bu Dünya Kupası'na damga vuracak. En genç 5 futbolcu arasında sizi gösteriyor. Real Madrid'e Dünya Kupası'nda zaten bu sahnedesin. Şöyle baktığınız zaman ne hissediyorsun? Yani sahne benim duygusunu aldın mı?
4: Yani abi sahne benim duygusunu almadım. Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah hep beraber en iyi şeyleri, en iyi günleri beraber yaşarız. Ama tabii ki şunu söyleyebilirim. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Yani kendim bir plan çizseydim bu kadar güzel olmazdı. O yüzden her gün keyif alıp çok fazla çalışıp ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum.
3: Hocamıza da müsaade bahsettim. Dünya Kupası süresince size gelen dikleri menajerinize olsun, gelmeyeceğinizi, bütün konsantrasyonu verebileceğinizi söylediniz. Saygı duyuyoruz ama çok dikkat geldiğini biliyoruz. Benim merak ettiğim konu şu, Vincenzo Montella, yeni takımın hocası olarak Dünya Kupası'na döndüğünde yeni bir vatandaşı geldi. Cezo Italiano, onunla bir görüşme yapma durumu olacak mı? Çünkü İtalyan rüzgarı Türkiye'de güzel eskiye başladı. Hocam da bunun hafızları çıkıyoruz. Var diye düşünüyorum.
0: Sì, lo confermo quello che ho detto l'altro giorno, non voglio sentire nessuna eventuale offerta da nessun club perché sono concentrato totalmente in questo mondiale, la nazionale, sono felice qui, sono integrato eccetera. Riguardo Italiano sono contento perché Vincenzo è italiano, perché è un allenatore bravo, un allenatore che ho un rapporto anche. Voglio anche raccontare un aneddoto che non ho mai raccontato perché credo che sia giusto conoscerlo un po' meglio. Vincenzo, quando c'è stato il terremoto ad Adana, io ho fatto una fondazione, abbiamo insomma comprato alcuni container e Vincenzo Italiano era tra coloro che ha contribuito enormemente alla mia fondazione, quindi lo ringrazio ancora ad oggi e sono contento di dirlo. Magari lui non se l'aspetta o no, magari non avrebbe preferito di no, lui ha contribuito anche insomma con denaro a costruire dei container intorno ad Adana.
1: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Geçen günlerde de söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Ben burada çok mutluyum ve entegre olduğumu hissediyorum. Sadece bütün konsantrasyonum ve enerjilerim her zaman milli takım için olacaktır. O yüzden başka bir konu konuşmaya gerek yok bunlarla alakalı. Vincenzo Italiano için de açıkçası çok mutluyum. Belki siz bilmiyorsunuz ama benim de arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çok da iyi bir hoca, çok da iyi bir insan. Onunla alakalı da ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Belki kendisi kızar ben bunu paylaşıyorum diye ama Adana'da maalesef yaşadığımız o kötü depremde ben İtalya'da bir bağış hesabı açmıştım bütün zorluklara rağmen ve en çok katkılarda bulunanlardan bir tanesi oydu. Orada konteyner götürebilmek için çok uğraşmıştık insanlar evsiz kalmasın diye. O yüzden kendisi de çok kıymetli bir insan karakter olarak ve çok da iyi bir hoca. O yüzden kendisi için de çok mutluyum.
2: Buyurun İbrahim.
3: Bir merak soru.
1: takımındaki
3: isim olursan varsın sevgilim. İtalya yok biliyoruz. İtalya ama Shakira her ne kadar resmi şarkıyı çalsa da sosyal medyanın %40-50'sinde İtalya doktorunun şarkısı çalıyor her yerde. İyi sıkı diye. İtalya yok ama hocamızın etrafı tabii ki çok geniş İtalya özellikle. Efsanelerle konuşuyor mu? Kendi özel konukları olacak mı? Kapelo gibi, başka isimler gibi, özel hocamızı maçına davetli isimler olacak mı? Merak ediyorum. Varsa bu isimler hakkında mı istedim?
0: Allora io sono sono particolare, nel senso che quando lavoro meno persone c'ho intorno più contento sono, insomma la mia famiglia lo sa, i miei amici lo sanno, sono prettamente concentrato sulle partite. Sicuramente quello in questi mesi, quello che ho percepito anche in Italia è che sicuramente a parte me la Turchia è una squadra che seguono con piacere e che tiferanno con piacere, insomma. In più ci sono io, quindi penso che avremo diversi tifosi o appassionati italiani che ci seguiranno, ma non soltanto per la mia nazionalità.
1: Aslında ben biraz farklı bir insanım bu konularda. Benim hem ailem hem de arkadaş çevrem çok iyi bilir ki çalışırken kimseyi istemiyorum. O yüzden hiçbir zaman rahatsız etmezler, bilirler konsantre olduğumu ve çok yoğun bir şekilde çalıştığımı. Ama şunu da eklemem lazım. İtalya'da son dönemlerde şunu fark ettim. Türkiye'yi sadece ben burada olduğum için değil, bir sempati kazandırdığımız için takip edecekler ve birçok taraftarı da hanemize yazdık. Hani o konuda çok çok mutlu oldum. Yani herkes bizi takip edip bizi destekleyeceğini duydum ve gördüm.
5: Son soruyu alalım. Volkan, sağ olsun.
6: Öncelikle yerinize metron oyuncu başarılar diliyorum. Türkiye'nin en teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, Montella hakkında bugün açıklamalarda bulundu. Özellikle Dünya Kupası'na götürdüğü için çok büyük bir iş başardığını söyledi. Çok başarılı olduğunu söylediler. 7 takımda birlik beraberliği yakaladı. Bu çok önemli dedi. Neler söyleyeceksiniz?
0: No, lo ringrazio enormemente, lo considero un amico, un maestro, un po' il nostro, diciamo così, rapporto si è incrociato molto spesso, il nostro lavoro ci ha incrociato molto spesso perché sono andato alla Fiorentina dopo che c'era stato lui, sono andato al Milan dopo che c'era stato lui, sono arrivato in nazionale dopo di lui, ho allenato ad Adana, la sua città natale, insomma, quindi ci legano diverse cose, quindi lo ringrazio enormemente, per noi è sempre un punto di riferimento perché è un allenatore di primissimo livello, lo saluto e lo ringrazio con grande affetto.
1: Ya aslında çok teşekkür etmek istiyorum kendisine. Çünkü ben onu hani bir arkadaşım, bir dostum olarak hani görüyorum. Hem de bir hocam olarak görüyorum. Biliyorsunuz bizim hikayelerimiz biraz böyle birbirine yakın gitti. Fiorentina'dan kendisi gittikten sonra ben Fiorentina'nın başına geçmiştim. Milan'dan gittikten sonra ben Milan'ın başına geçmiştim. Ve milli takımdan sonra ben milli takıma geldim. Adana'da kendi memleketinde Adana Demirspor'un başındaydım. Bizim için her zaman bir referans olacak kendisi. Ne olursa olsun. O yüzden hikayelerimiz biraz da benzer. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum kendisine.
3: Teşekkür ederim. Açıklamalar oldu. Hocaya çok teşekkür ederim.
0: Sì, vale lo stesso discorso per Fatih, anche se non ci siamo incrociati, insomma il nostro destino non si è incrociato molto, però è stato particolarmente gentile sia pubblicamente sia privatamente con me. Ci siamo scambiati alcuni messaggi, era felice per noi, lo ringrazio ancora una volta e sono certo che le sue preghiere saranno con noi a questo mondiale.
1: Aslında aynısı kendisi için de geçerli. Belki Fatih Hoca gibi hikayelerimiz çok yakından gitmedi ama her seferinde hem özelde hem de insanlarla konuşurken de çok güzel, kibar bir şekilde, en iyi şekilde bizlere konuştu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz ona da bu yakınlığı için. Biliyoruz ki onun da duaları bizimle olacak, bize de güç katacaktır.
5: Teşekkür ediyoruz. Lütfen tamamladık artık. Teşekkürler.
7: Evet, Vincenzo Montella ve Arda Güler basın toplantısında soruları yanıtladılar. Hep birlikte izledik. Türkiye, Venezuela ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçımız olacak bu. Kuzey Makedonya'yı farklı yenmiştik. Gayet güzel bir şekilde İstanbul'dan da uğurladık oyuncularımızı. Şimdi Venezuela ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maç öncesi de sorular yanıtlandı artık. Son prova hocam. Ardından Dünya Kupası'nı bekleyeceğiz.

0: düdükle birlikte göreceğiz. İnşallah her şey iyi geçer. Yani şöyle yaparız, böyle yaparız, yok biz bunu yeneriz falan, o tip tarzda ben konuşan birisi değilim. Bu platformlar çok çok enteresan, çok değişik oyun modellerine de sahne olan platformlar. Biz tabii kendi çocuklarımıza güveniyoruz. Diğer rakipler de öyle, kendi takımlarına güveniyorlar. Herkes kendi ülkesinin oyuncularına güveniyor. Ama bize daha şöyle bakarsan ön taraf bilhassa etkiliyiz o konuda. İnşallah temin ettiğimiz, düşündüğümüz dolayıyla oyunlar çıkar. Ama iki maç bir kere zor geçecek. Yani Paraguay ve Amerika maçı zor geçer. Onlar için de zor, bizim için de zor. Avustralya'yı çok fazla bilmediğimiz için çok ahkam kesilmez onlara bir şeyler, ama Paraguay'ı çok iyi biliyorum. Amerika'yı da işte bazı maçlarını izlemiş olduk. En son maçı hariç, yani ondan evveldi, ama Paraguay ciddi bir rakip. Yani çok sert oynayan bir rakip ve çabuk oynayan bir rakip. Allah gönlümüze göre verir. İnşallah gruptan çıkarız. Önemli olan gruptan çıkmak. Bir veya iki önemli değil.
1: Veya üç mü? Belki de. Üç. Bu arada birazdan özel röportajlarımız olacak. Vincenzo Montella ve Arda Güler yine A-Spor'a özel açıklamalar yapacak. Bir yere ayrılmayın. Onu da söyleyelim. Erdem Akbaş Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde. Hemen onun sorularını birazdan canlı olarak ekrana getireceğimizi söyleyelim. 3 de olabilir. 12 grup var. 8 tane en iyi 3. çıkıyor. Yani neredeyse yarısından çoğu çıkıyor zaten.
2: Şans yüksek.
1: Yani, ya bu bizi biraz rehavete sokar mı? Ben biraz böyle herkesi de, yani spor kamuoyunu, hocaları öyle görmüyorum tabii. Onların işi daha profesyonel bakıyorlardır
0: da. Tahmin etmem.
1: Çok o zaten uçtuk gittik bitirdik oyuncu gibi düşünüyor herkes, ama Suudi Arabistan Arjantin'i mağlup etti. Yani 2022 Dünya Kupası'nda onlar herkesin aklında kalsın mesela. Onlar olabiliyor yaşamıyor. Yani öyle şeyler.
0: Kamerun da Arjantin'i mağlup etti.
1: Kamerun yine iyi yani takım sonuçta.
0: Anlamadın yani. Bunlar olur. Bunlar futbolun doğasında olan bir şeyler. Ama futbolcular o şekilde düşünmez. Yani biz üçüncü de olsak çıkarız veyahut da en iyi üçüncü. Onlar ister ki birinci olsunlar. Yani aktif bir takıma sahip olduğumuz için, bir de şöyle söyleyeyim, çok fazla şeytanlar dolaşan bir takım yok kafada. Çok genç bir grubumuz.
1: Evet,
0: sahibiz.
1: Araya giriyorum ben hocam, hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Erdem Akbaş röportajları gerçekleştirecek, sözü kendisine bırakalım.
3: Koray Baloğlu, sana da iyi yayınlar diliyorum. Venezuela maçı öncesi Vincenzo Montella ile beraberiz. Bu maç gruptaki belirli bir rakibin provası mı olacak, yani Paraguay? Yoksa genel itibariyle kendi oyunumuz için bir test mi? Yarın ideale yakın bir ilk 11 sahada görür müyüz?
4: Ah, è stata scelta perché volevo giocare con una sudamericana, che nel girone abbiamo il Paraguay. E Venezuela era quella tra quelle possibili, e quindi principalmente è stata questa la scelta.
5: Yani aslında neden seçtik? Çünkü Güney Amerikalı bir takımla oynamamız gerektiğine inanıyorum. Grubumuzda Paraguay var biliyorsunuz. İlk yani sebebim ondan dolayı.
3: İlk maçımıza bir hafta kaldı, resmi maçımıza. Takımın fiziksel ve mental durumu nasıl? Kondisyon olarak yüzde ne kadarı hazır diyebilir takım için?
4: No, siamo bene, abbiamo lavorato bene, ovviamente dobbiamo recuperare qualche giocatore che viene da un fortuno come Arda, anche se sta in una buona condizione, ma non gioca comunque con continuità da tempo, così come Çalhanoğlu, così come Kenan, stiamo cercando di recuperare Ferdi e Kerem. Kerem credo che domani sia già in grado di fare qualche minuto, insomma ci manca un po' di continuità delle ultime partite per in alcuni calciatori, ma gli altri stanno tutti bene.
5: Ya, gayet iyiyiz aslında, çok iyi çalıştık. Bazı sakatlıklardan geri gelen futbolcularımız da var. Hani maç eksiği olan futbolcularımız var, ama mesela örnek veriyorum Arda var. O da son dönemlerde çok devamlı bir şekilde oynayamadı. Ya da işte Kenan, Hakan gibi, Ferdi gibi, Kerem de mesela yarın muhtemelen birkaç dakika oynatacağımı düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda gayet iyiyiz yani.
3: Montella'ya teşekkür ediyoruz. Yarın için de başarılar diliyoruz. Arda burada bizi bekliyor. Hemen Arda'yı alacağız. Teşekkürler hocam. Arda da gelmek üzere. Arda hoş geldin. Nasılsın? Arda seni böyle alalım. Soluma. Evet Arda, çok önemli bir turnuva. İnşallah başarılı olacağız. Euro 2024'e veda ettiğimiz Hollanda maçından sonra

0: Nasıl biz Dünya Kupası'na gideceğiz demiştin ve bu tarihi serüvenin ateşini o gün yakmıştın. Bugün kalbinin tam ortasında neler hissediyorsun? O kupanın hayalini kuruyor musun? Duyguları neler?
1: Abi tabii ki de inanılmaz mutluyum. Çünkü iki sene boyunca çok fazla emek verdik, çok fazla çalıştık. Belki zor maçlar oynadık, kaybettik, sonra tekrardan kazanmayı bildik. O yüzden hayallerimizi yaşıyoruz. Dünya Kupası'na uzun zamanlar sonrasında tekrar katılmayı başardık. İnşallah hep buralarda olacağız. İnşallah bu turnuvanın da kıymetini bilip çok güzel şekilde performans gideceğiz.
0: İnşallah dediğin gibi olur Arda. Hemen arkamda bulunan sahadaydın biraz önce, buraya gelmeden önce ve o sahada Lionel Messi de oynuyor. Turnuvada bir tercihin olsa, tercih hakkın olsa Lionel Messi'ye karşı mı galip gelip elemek isterdin yoksa Cristiano Ronaldo'ya karşı mı?
1: Tabii ikisini de elesek de olur yani, güzel olur, hiç fark etmez. İnşallah gelirler, inşallah da eleyebiliriz onları.
0: Teşekkürler Arda. Hem yarın için hem turnuvada başarılar diliyoruz. Arda Güler'le beraberdik. Ben sözü tekrar size bırakıyorum.
2: Transfer raporuna devam ediyoruz. Mahmut Alpaslan ve Kartal Yiğit'le birlikteyiz. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Başkan Serdal Adalı, Vincenzo Italiano ve Önder Özen özel uçakla bugün İstanbul'a geldiler. Bu transferi konuşacağız tabii ki. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü konuşacağız. İlk açıklamalarını da birazdan ekrana getireceğiz ama birinin hakkını vermemiz lazım. O da bu stüdyoda Kartal Yiğit. Spor kamuoyunda ben en azından yanılıyorsam, başkalarının da şeyini yemeyeyim.
3: Varsa da tabii.
2: İlk defa evet, lazım. Senden duyduk. Nasıl anlattın? Onu bir istersen izleyelim, hatırlatalım mı tabii. Çok kısa? Hemen o bandımıza bir bakalım. Ardından Vincenzo Italiano'nun ilk röportajını da ekrana getireceğiz.
4: Şunu söyleyebilirim. Bu belki ilk kez sıcak gelişme. Onu dile getireyim. Aspor'da ilk kez duyacak izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın şu an itibariyle en güçlü adaylarından bir tanesi Vincenzo Italiano oldu. Bir görüşme gerçekleşmiş durumda. Önder Özen görüştüğünü duydum. En önemli adaylardan biri. O %100 Vincenzo Italiano oldu diyemiyorum ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu çok önemli bir kaynağımdan bilgi edindim. En önemli adaylardan, en güçlü adaylardan biri Vincenzo Italiano. Bunu da Aspor ekranlarında söylemiş olalım. Yani %100 olur mu olmaz mı bilemem ama şu an itibariyle sanki birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor Vincenzo Italiano. Ve kısa sürede herhalde bu hafta içerisinde bu konuda bazı şeyler artık netleşecekmiş gibi gözüküyor.
2: 31 Mayıs 2026'da evet. Bu stüdyoda konuk olduğun programda ilk kez duyurdun. Ve dedin ki bu hafta içerisinde de bazı şeylerin netleşmesi bekleniyor. %100 bitti demiyorum
3: evet.
2: Ama ilk sırada bazı şeylerin de netleşmesini bekliyorum dedin ki Vincenzo Italiano bugün İstanbul'a geldi. Yani, kaynağın sağlanmış.
4: Sağlanmış. Çok önemli bir kaynak.
2: Evet.
4: Tabii kaynak söylenmez.
2: Yok zaten sormuyoruz.
4: Kulüp içinden de zaten böyle bu ismi duyunca hakikaten başkan. Yani medyada çıktığını duyunca başkan ve yöneticiler de şaşırmış. Çok az bilen varmış. Yönetim içinde de çok bilen yok. Duyulunca tabii şaşırmışlar. Ya bunlar tabii doğal şeyler yani ben...
2: Bunlar da gazetecinin golü.
4: Gazetecilik yani biz şimdi hiçbir zaman şöyle yaptım böyle yaptım demeyi sevmem ama sosyal medyada işte böyle bazı arkadaşlar bizim üzerimize gelince zaman zaman da bunları kullanmak istiyorum.
2: Ya, sosyal medyada herkese...
4: Aynen önemli değil. Herkesin canı sağ olsun, biz takdir edilme gibi bir düşüncem yok. Ben işimi yaptım. Yani şunu da söyleyeyim, aktif bir muhabirlik hayatım yok şu an. Muhabir de değilim. Burada sporda yorumcu olarak görev yapıyorum. Evet, spor yazarıyım. Genelde çok fazla haber anlamında da girmiyorum o işlere ama böyle bir şey duyunca da vermek evet. istedim ki çalıştığım kurum olan Aspor'da da o gün Ceyda ile de beraberdik. Güzel bir yayın oldu. Duyurmuş olduk Italiano'yu. Geldi hoca.
2: Hoca hayırlı geldi. Olsun. Dilersen hemen o sıcak ilk indikleri anda Başkan Serdal Adalı, Vincenzo Italiano ve Sportif Direktör Önder Özen neler söylemişler? Hep birlikte bir izleyelim. Ardından İtalyan çalıştırıcıyı konuşmaya devam edeceğiz.
5: Hayırlı olsun. Hocayla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası için çok güzel olacak diyorum. Hayırlısı olsun.
6: Molto emozionato, grazie. Non vedo l'ora di iniziare, sono felice.

0: sono conosciuto il presidente, il direttore, grazie a tutti, grazie.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an yaşıyorum şu anda. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum tekrardan, bütün yöneticilere, herkese. Öyle dedi.
2: Hocanın Beşiktaş'a kontrat yapma süreci iki aşama. Önce Bologna'daki fesih, ondan sonra bizim tarafımız. Hoca kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandığımızı düşünüyoruz. İtalya Ligi'ni ve Avrupa futbolunu takip edenler biliyordur. Hoca oynattığı oyunla fark yaratabilen, son derece kuvvetli de kalabalık bir ekibe sahip, değerli bir teknik direktör, hırslı, iddialı, umarım başarılı olacaktır.
3: Vincenzo Italiano'nun ilk sözlerini ekrana getirdik ve hemen son dakika bilgisini de paylaşalım. Beşiktaş Kulübü bir bilgilendirme mesajı yayınladı basın mensuplarına. Şöyle diyor, tam olarak metni de paylaşayım size. Ekrana da son dakika bilgisi geldi. Teknik direktörümüz Vincenzo Italiano için başkanımız Serdal Adalı ve futbol direktörümüz Önder Özen'in katılımıyla yarın, yani 6 Haziran Cumartesi günü saat 14'te Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlenecektir diyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan resmi açıklama bu şekilde. Yarın saat 14'te imza törenini her zaman olduğu gibi A-Spor ekranından izleyebilir, A-Spor Radyo ortak yayınından da dinleyebilirsiniz. Beklentiler yeni teknik direktör noktasında tabii ki sürüyordu.
4: Evet.
3: Öncelikle şey kısmıyla başlayalım. Zamanlama olarak sizce o, hani işte deadline dediğimiz o bitiş zamanı geçmiş miydi? Yani zamanlama olarak Beşiktaş geç kaldı mı, yoksa tam zamanında hızlı davranarak doğru bir dönem içerisinde bu işi bitirdi mi? İsterseniz o kısımdan başlayalım.
4: Tabii Koray. Ben çok geç kaldığını düşünmüyorum. Çünkü bugün ayın 5'i. 25'i 26'sı civarı Ümraniye'de topbaşı yapacak Beşiktaş takımı. Ay başında da, Temmuz başı da kampa gidecek. Tabii ki sezon biter bitmez gelseydi çok daha farklı şeyler, daha çok detaylı konuşulabilirdi, ama çok böyle geç kalındı. Her şey bitti, plan yapılamayacak, program yapılamayacak derecede değil. Çünkü Önder Özen göreve geldiği için Önder Hoca'nın zaten planları şu an mevcut.
3: Evet.
4: Hoca konusunda adaylar vardı. Yani Beşiktaş'ın listesinde bayağı bir hoca adayı vardı. İtalyano'dan daha da üst seviye hocalar da vardı. Görüşüldü. Planlar uymadı. Bütçeler, rakamlar uymadı. Artı Önder Hoca'nın çok daha böyle bakıldığı zaman hakikaten Güney Amerika falan o bölgede etkili olan, olabilen bir isim, ama Önder Hoca'nın dediğim gibi işte bizim yayında da Önder Hoca'nın çok istediği bir, hatta listenin birinci sırasında yer alan bir isimdi Vincenzo Italiano. Şu da var, başkanın da bir listesi vardı, onu söyleyeyim. Olabilir yani, başkanlar da gönlündeki adaylar olabilir ve gidip de onlarla da görüşebilir. Birkaç isim vardı, onlarla da görüştü, zaten medyaya da yansıdı. O yüzden Beşiktaş için en doğru karar verilmiş gibi şu an itibariyle ben görüyorum. Çünkü Önder Hoca'ya güvenmesi lazım Beşiktaş camiasının. Yani geçmişinde çok tepki de alıyor kendisi. Geçmişte geldi, ne yaptı diyenler de var. Yani haklı olabilir, insanlar eleştirebilir, o ayrı mesele. Ama ben çok fazla bu eleştirilere de katılmak istemiyorum. Önder Hoca'nın bir şeyler burada yeni dönemde, yani ikinci gelişinde daha fazla sorumluluk alacağını düşünüyorum.
3: Evet,
4: ki
3: bir araya giriyorum çok kısa, çünkü son dakika bilgisi var. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup etti. Yarı final serisinin 3. maçı oynandı bugün ve Efes durumu 2-1'e getirdi seride. 102-93'lük bir galibiyet var Anadolu Efes adına. Seride şu an için mevcut durum bu. Dün de Bahçeşehir Beşiktaş'ı mağlup etti.
4: Bir
3: orada
4: bir
3: da bir birlik var. Seyirci avantajını ele geçirdi Bahçeşehir'de o eşleşmede.
4: Evet, enteresan.
3: Devam edebilirsin Kartal abi, buyur.
4: Şimdi tabii ki kolay bir süreç yok Beşiktaş'ın önünde. Yani her şey yine sil baştan. Yeni bir teknik direktör, yabancı bir teknik direktör, Önder Hoca'nın gelişi, yeni bir planlama, yeni bir yapılandırma. Tabii ki kolay değil, ama bazı şeylerin de artık Beşiktaş adına yapılması lazım. Yani Beşiktaş'ın bir önce ayağa kalkması lazım. Bu sene olur mu, seneye mi olur, onu göreceğiz. Yalnız şu olması lazım. özellikle Başkan Serdar Adalan'ın ben artık işte sosyal medyada falan şu yazdı, şu şunu dediler, bu hocayı niye getirdiler ya da başka bir yorumcu şunu dedi, ne dedi falan, bunlara fazla takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Önder hocayla el ele verecekler, kol kola girecekler, baş başa verecekler. Bu takımı, bu kulübü ayağa kaldıracaklar. Başka çareleri de yok. Onu söyleyeyim. Yani sportif akıl olarak Önder Özen'i getirdiyseniz artık çoğu yetkiyi Önder Özen'e vermek durumundasınız. Yani siz şimdi yöneticiler veya bir başkanın futboldan çok çok iyi anlama gibi bir durumu zaman zaman olmayabilir. Sporun içinden gelenler istisna. Ama şimdi baktığımız zaman futbolun içinden gelen insanlar yok Beşiktaş yönetiminde. Madem öyle Önder Özen'i getirdiniz, hoca Önder Özen'in vereceği kararlara saygı duyacaksınız. Bir numaralı karar evet. Sayın Serdar Adalı hoca konusunda Önder Özen'e uydu. Bundan sonra ne olacak? Oyuncu seçimleri. Yani başkan oyuncu seçimlerine karışmayacak. Önder Hoca ve İtalyano'nun birlikte hareket ederek bu işi çözmelerine izin verecek. Karışmayacak derken tabii son neticede onay verecek olan tabii ki başkandır. Çünkü parayı verecek olan Beşiktaş kulübü ve yönetimidir. Orada mali anlamdaki engelleri başkan aşacaktır. Sportif anlamdaki olayı teknik ekibe bırakacak. Dediğim gibi sosyal medyada oydu buydu bunlara da fazla kafa yormazlarsa ben çok bu konuda iddialı konuşmayı seven bir insan değilim. Hem oyuncu olsun hem teknik adam olsun. Yani gelir gelmez işte Vincenzo, Italiano Beşiktaş'ı uçuracak, kaçıracak, şampiyon yapacak. O tarz söylemlerden hep uzak olmuşumdur. Ama sanki İtalyan hocanın Beşiktaş'a hava katacağını öngörüyorum. Yani bir heyecan gelecek Beşiktaş'a, onu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın oyununda bir düzelme, ilerleme, heyecan, kat sayısı artacak.
5: Evet.
4: Tribüne Dolmabahçe'ye gelen taraftarların ben mutlu ayrılacağını düşünüyorum. Ki bakalım. Hocanın şeyine baktığımız zaman profiline hakikaten işte Beşiktaş'ın kimliğine, DNA'sına uyan bir teknik direktör. Bol hücum, baskı, hele hele içeride o taraftarla bunları yapabilecek heyecanlı bir hoca.
5: Evet.
4: Geçen seneden Beşiktaş iyi olacak. Ben onu söyleyebilirim ama şampiyon olur mu olmaz mı onu bilemeyiz.
5: Mahmut Hoca'yı da dinleyeceğiz ama hocam gel şöyle bir nostalji yaparak şey yapalım. Beşiktaş'taki İtalyan teknik direktörler var mı hatırladığın?
4: En son Scala.
5: Nevio Scala var. En yakın tarih hatırlayabileceğiz. Bakalım mı hadi? İlk başlangıç Giuseppe Meazza bu arada.
4: Giuseppe Meazza var.
5: Şöyle bir Barco'da kısaca şöyle hemen hızlıca geçemedik. Tabii. Yakın tarihte yok bu arada yani. Nevio Scala da dün Scala. Gibi geliyor belki ama tabii, o da 25 sene geçmiş üzerinden.
6: Yeni yüzyılda bir
5: 1948 Scala. Yılında Giuseppe Meazza İtalyan futbolunun önemli ismi. Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı. 1953-54 sezonu ve 1960-61'de Sandro Pupo yine siyah beyazlı takımı çalıştıran bir diğer İtalyan teknik adamdı. Ve Leandro Remondini 1957-58 sezonu çalıştırıyor.
6: Oradan başta bana geldi.
5: Oradan öyle bir uzun zaman geçiyor ki daha sonra Nevio Scala. Scala ile birlikte de 2000-2001'de son olarak Beşiktaş'ı bir İtalyan teknik direktör çalıştırmış oldu. Böylece Beşiktaş'ın 5. İtalyan teknik direktörü de Vincenzo İtalyano oldu. Hatırladığınız muhtemelen bir tek Scala'dır Scala. Zaten.
6: Adriano Celentano'nun güzeldir o şarkısı. İtalyano. Güzeldir o.
4: Ya İtalya.
6: Oraya bağlayacaksın.
4: Ben İtalya'yı çok yani hakikaten çok gitmişimdir. Çok da severim. İtalyanları da
5: bir şey söyleyeceğim.
4: Severim.
5: Giuseppe Meazza da gerçekten kıyafet, saç.
4: Baksanız o dönem 48.
6: Tam şey.
5: Kenarda tipik şöyle bir İtalyan. Hoca dursa zıplayıp hoplamasına gerek yok. Vallahi yani ne hakikaten. Dese yaparsın.
4: Ama İtalyanlar yani böyle bir
5: tarzları var.
4: Tarzı vardır ya. Sandro bu. Hocayı mesela Nevio Scala ile çalıştım ben. Hakikaten çok kibar beyefendi.
5: Sen muhabirken insan. O zaman.
4: Tabii muhabirken. 2000'ler işte Vatan Gazetesi'nde mi neydim? Çok şey. Hakikaten beyefendi bir insan ama o tutmadı. Yani o dönem yapamadı.
5: Pascal Numa ile Nevio Scala anısı var değil mi o?
4: Pascal Numa telefonu fırlattı ya. Fulya'da şeye.
5: Hocaya.
4: Hocaya sıyırdık şeye beton şeye geldi duvara geldi. Yani ama niye böyle bir şey yaptı? Bak Pascal'a hep unuttum onu sormaya. Soracağım da niye
6: böyle?
4: Yani iyi de bir insandı yani.
5: Kafasına telefon attı şeyi vardı. O zaman haberler çıkıyordu. Benim sonradan hatırladığım Pascal Numa şey demişti. Hayır ben hocanın kafasına telefon atmadım. ben onu duvara attım. Yoksa o yakın mesafeden atmak istesem kafasından vururdum zaten. Direkt duvara attım.
4: Doğru öyle bir şey söylemişti. Yani tabii kafasına yani duvara ama tabii doğru söylüyor. Kafasına vurursa Allah korusun.
6: Kızgınlıktan yani, soyunma dönemlerinde yaşıyorsun. Duvara

0: fırlattım.
1: Duvara fırlattım.
2: Soyunma doğru. Odalarında o kadar çok enteresan olaylar yaşıyorsun.
1: Neler oldu ya?
2: Bazı içeride kalıyor, bazı dışarıda kalıyor. Büyük kulüplerde olduğunuz zaman da tabii anında meydanda duyuluyor. Yani hayırlı olsun önce. Beşiktaş için hayırlı olsun, hoca için de hayırlı olsun. Yani CV'sinde böyle büyük bir kulüp çalıştırmadı. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine geldi.
0: Evet.
2: Büyük bir kulübe geldi. Buralarda kolay değil. Çünkü Fiorentina, Bologna başka da yok.
0: Spezia ile başlayan
2: çok seviye, yani seri seviyelerinin Bologna. Çok çok altında. Biz Beşiktaş'tan bahsediyoruz abi. Büyük kulüpten bahsediyoruz. Tabii. Buralarda en ufak hareketlerin bile hep irdelenilen bir yerdir. Maçlarda o şekildedir. Tabii biraz evvel Kartal'ın söylediği işte hareket getirmek için futbolcu kalitelerinin iyi olması lazım. Yani iyi kaliteli oyuncularınız varsa harekette. Bologna bak mesela, Bologna'da biz kendimizi hiçbir takımımızı bir tutmayalım. Adamların Güney Amerika'da karargahı var. Adamlar buluyorlar yeti. Onlarla biz kendimizi hiçbir tutmayalım. Onların hedefleri bellidir. Bulurlar, buluştular, getirirler. Hocanın da ismi önemli değildir. Onlar da futbolcular önemlidir. Yani gidecekleri yer bellidir. Şöyle bakın, Bologna iki kere mi şampiyonluğu var İtalya'da. İtalya şampiyonluğu. Bir de yanılmıyorsam konfederasyon şampiyonası var UEFA. UEFA'da. O vardır. Beşiktaş kulübü öyle mi abi? Beşiktaş kulübü isimli oyuncular gelmişti.
1: Herhalde canım.
2: Yani orada biz o tezata düşmeyelim. Zaman, biz hep zaman deriz ama o zamanı ne kadar ayırabilirsin? Beşiktaş'ın da zamanı yok. Beşiktaş'ta futbol olarak zaman yok yani. Beşiktaş'ta bir an evvel başarılı olmak isteyen
0: 7 kez İtalya Serie A şampiyonluğu var Bologna'nın ama son şampiyonluğu 1963-64 sezonu.
2: Evet
0: yani.
2: O civarla. Şeyin Fiorentina'nın galiba iki tane var. Öyle bir şey.
1: İşte Bologna yani en büyük başarısı
0: şimdi
1: kupa.
0: Bologna ve Fiorentina bir kere şehir takımı zaten. Floransa'da Fatih Hoca çalıştırdığı dönem biliyoruz, orada şehrin nasıl takıma sahip çıktığını, destek verdiğini. En azından onları yaşamış bir hoca. Şeyi söyleyebiliriz. Fiorentina'da iki kez Konferans Ligi finali oynatıyor takıma.
2: Şu var.
0: Bologna'yla da 2024-25 sezonu İtalya Kupası kazanıyor.
2: Şu var. Bologna çok Bologna, bak Bologna bir de Udinese. Bunların ikisi dediğim gibi Güney Amerika'da karargahları var. Bakın şöyle gelen transferlere hep Arjantin menşeklidir. Arjantin, Paraguay, Uruguay, Brezilya.
1: Zaten bir genç bir çocuk oynatıyormuş şeyde Bologna'da 21 yaşında.
2: Arjantinli. 21 yaşında onlar için genç değil. Onlar için ileride. Genç değil. Onlar için genç olan 16-17 yaşta, 18 yaşta.
1: Tabii canım.
2: 21 artık onlarda tam profesyonel. Artık transfer. Bizde genç yani şöyle. İşte. Sen ben oynatacağım, satacağım olayındadır onlar. Biz maalesef 25'e de genç diyoruz ya. Öyle bir zihniyetimiz var. Yani inşallah burada başarılı olur. Beşiktaş son dönemlerde biz hep ters köşe yaptı. Hep baştan iyi filan diyorduk ama ondan sonra da gidişatlar hiç yaşamadığımız şeyleri yaşattılar bize. Kasım aralığı bile görmedik Beşiktaş'ta. Hedefe koşmadan bahsediyorum.
1: Ne aralığı hocam?
2: Bak, aralığı bile görmedik, göstermediler
1: Ekimlerde
2: bize.
1: Bitti.
2: Hani derler ya bilmem bir göstermez, öyle bir tabir vardır. Maalesef 4-5 seneden beri Beşiktaş bunu yaşatıyor
1: bize. Hiçbir şey de yok.
2: Şimdi hoca için de çok büyük bir sınav olacak. Çünkü büyük bir kulüp. Yani şeyde coşkulu taraftarları vardı Fiorentina'da. Yani bizim taraftarlar gibi ateşli taraftarlarıdır. Beşiktaş taraftarını zaten anlatmaya gerek yok. İnşallah istediği oyuncular, ki herhalde transferin %80'i İtalya'dan olacak.
1: Yani tabii
2: %80 oradan olacak.
0: Mesela Bernardeschi yani. Bologna'da oynuyor. Hatırlarsınız Juventus'a da transfer olmuştu bir ara. Fiorentina'dan çıkıp Juventus'a gitmişti.
2: Kimi?
0: Bernardeschi. Ondan sonra da Amerika'ya gitti. Toronto'ya, tekrar Bologna'ya geldi. Mesela o bir dönem Türkiye'de çok ismi geçen isimlerden birisiydi. Bugün Efe Can'a özellikle yayında sordum. Çünkü %100 yazılacağı için.
2: Tabii.
0: Vlahovic, Dušan Vlahovic.
2: O da var.
0: Hocayla çalıştıktan sonra 21 maçta 17 gollük bir performansı var Fiorentina'da Vlahovic'in. Sonra 85 milyon euroya Juventus'a transfer oluyor. Şimdi Juventus'ta sözleşmesi bitti mesela.
2: O iyi bir santrafor.
0: Yani çok iyi bir santrafor.
2: Çok bilinen bir santrafor.
0: %100 Beşiktaş'ın gündemine gelir herhalde diye düşünüyorum.
1: Gelir yani, alırsan
0: alabilir mi bilmem. Çok hiç kolay bir transfer değil bu arada.
2: Alırsan karavan atmış olmazsın. Senin elindekinden şöyle söyleyeyim. Ya belki abartmayalım ama 3 gömlek değilim ben. 3 gömleğin üzerinde.
1: Herhalde bu hocam senin santraforun yok doğru
2: ya. İşte ya. Neyse şu andaki yani, elindekinden 3 gömlek

0: Herhalde fazlası bile var.
1: Yani öyle avantajı herhalde olabilir. Mesela Vincenzo Italiano ile birlikte çalışmış Dušan Milojević.
0: Olabilir.
1: Çok iyi gittiği bir dönemde ve hoca ile birlikte görev yaptığı o Fiorentina döneminden sonra transfer
0: rahat
1: oluyor.
0: Rahat bırakmak lazım, rahat.
2: Onu diyorum.
1: Ama rahat piyasası olan ve Avrupa'da da bilinen.
0: Rahat, rahat bırakmak lazım. Yani. Çünkü en ufak bir şey de en başta tabii yönetime geliyor. Ondan sonra sportif direktör. Bizde de artık bu sportif direktör öyle bir dillenmeye başladı ki şeyde amatörlerde bile sportif direktörler onun içeriğini çok iyi bilmek lazım. Herkese sportif direktör damgası yapıştırılmaya çalışılıyor. Yani bunu da biraz kulüplerimiz iyi böyle etüt edip o tarzdaki insanları getirmeleri lazım. Yani sportif direktör öyle çok basit bir kavram değil. Çok basitleşmeye başladı artık.
2: Ya şu var, Ümraniye'de rahat bırakacaksınız hocayı. Sadece Önder Hoca ile baş başa bırakacaksınız. Çok fazla kalabalığın da olmasının ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bir futbol komitesi var. Yani futbol komitesi falan gerek yok bu saatten sonra. Önder Özen orada tam yetkili. Başkan arada bir gider.
1: Onlar, ya ama olur. Futbol gidecek komitesini şey olarak düşünme. Yani, ya, taktiğe tekniğe karışıyor ya, diye düşünme.
2: Karışıdı yani. Geçen çok fazla gözükme. Seyredim. Yani olsa bile
0: futbol faal, komitesi dedi. Futbol komitesi Avrupalı takımlarda da var. Geçen gün Almanya Kupası'nı seyrediyorum finali Berlin'de. Bayağı Münih Fahuk Peştutkar bir ara tribünü bir gösterdi. Ulenis, Rumine gibi falan. Aa, bir baktım Serdar Taşçı. Fahuk Peştutkar'ın o en son şey karar veren yerinde Serdar Taşçı.
2: Evet. Ki
0: oradan yetişmedir, oradan çıkmadır.
2: Yani burada ya o Serdar Taşçı.
0: Şimdi benim anlatmak istediğim abi, o komiteler her takımda var.
2: Hayır, komite şey, olur canım, bir şey
0: güzel
2: demiyorum.
0: Güzel bir şeydir de.
2: Ha, bir kişi şey yaparsın. Ama futbol şubesi olumsuz olur
0: neden
2: mesela.
0: Neden bahsettin? Serdar Taşçı.
2: Serdar Taşçı diyorsun sen ama. Şimdi Serdar Taşçı ile buradakiler bir mi?
0: Bizdeki yöneticiler o Serdar Taşçı.
2: Onu diyorum yani.
0: Futbolcu yanında bir tane daha vardı. Eski onun takım arkadaşı veyahut da ondan sonraydı. Bir baktım girdim şey hemen şeyde en son mercide yönetimin en üstünde.
2: Ya Mahmut hocam, senin dediğin adam futbolcu. Ben onu diyorum. Futbol komitesindeki insanlar kim? İş adamı. İş adamının futbolla ne ilgisi olabilir ya Allah aşkına? Ben onu demek istiyorum.
1: Ya orada şu anlamda yani kolaylaştırıyor. Futbol komitesi koyarsın, örnek görüyorum. Bir tane çok iyi hukukçu olur. Sözleşmelere bakar.
2: O ayrı mesele canım. Zaten var kulübü. Ama oraya gidip zaten de Ümraniye'de onlar tabii ne yapacak? Ben onu demek
1: hala
2: istiyorum.
1: Taktik, tabii. Zaten.
2: Hayır, zaten karışamaz da. Şimdi başkan gider gelir. Bir de dediğin gibi eski oyunculardan kurulu bir ekip olabilir yani. Kurabilirsin.
0: Esasında Beşiktaş'ın
2: eski oyuncularından.
0: Bütün oyundan ziyade çalışma profillerini bilen, çalışmaları iyi analiz edebilen, antrenmanları falan bilen, işte Serdar Taşçı gibi böylelerini getirdiğin zaman sen bunlara kalkıp bir şey söyleyemezsin. Hoca da bir şey diyemez çünkü adamlar bu işin içinden
2: ya şimdi yapıyor. Artık burada olmaz. Tabii, şu an olmaz. Orada.
0: İnşallah tekrardan söyleyelim. Başarılı bir sezon geçirir. Hoca da, takım da Beşiktaş şaha kalkması
1: hocanın lazım. Özelliklerinden birisi hep her seferinde konuşuyoruz ama sizle konuşmadığımız için size de sorayım. Fikrinizi merak ediyorum. Düzenli, ısrarlı, aynı 11'le devam etmiyor. Öyle Fiorentina ve Bologna'da da öyle. Yani 140 maç, 150 maç falan bahsettiğimiz sayılar da böyle 20-30 maç da değil. Hep değiştirmiş hoca. Tabii değiştirmiş derken tutup 11 oyuncunun 9'unu birden değiştirmiyordur ama arada 1-2 tane değişiklik yapıyordur yine en az.
0: Onu ama kim yaptı bizde? Jesus. 8 tane 9 tane gidiyordu.
1: Bizde burada çok
0: değildi.
1: Takıntılı olunan tutmuyordu bir konu biliyorsunuz.
0: Şimdi şeye bağlı. İçeride mesela değişik bir 11 ile oynayabilir. Dışarı çıktığın zaman da onun kafasına göre bir oyun planı vardır. Dışarıdaki oyun planında da ikimiz de oynar. Bize geldiği, eve geldiği zaman da biz oynamayız, daha ofansif bir kadro oynar. Yani biraz defansif kurguları da iyidir. Şimdi bizde söylüyorlar çok fazla hücumu seviyor ama hücumu belli bir alanlarda yapıyor. Daha çok böyle o kontrollü oynamasını seviyorlar. Avrupalıların genelde hocaları böyledir. Evet. Yani futbolun sadece önde değil, kaybettikten sonra bu tarafı ne olacak? Çıkışlarda da onun için o şey pozisyon oyununu iyi oynatmasını seven bir hoca ama tabii bizim buradaki futbol kurgumuz, takımlarımız çok fazla değişik karakterli takımlarımız var. Bu sezon mesela Başakşehir'i kimse konuşmuyor. Başakşehir Nuri Şahin'le sezona iyi başlayacak. Geçen sezon sonradan geldi. Şimdi orada da bir yarışmacı bir takım var karşımıza çıkıyor. Samsun Spor var. Şeyleri saymıyorum, o dört büyükleri saymıyorum.
1: Tabii.
0: Başakşehir sonradan açıldı dikkat edersen. Nuri Şahin'le birlikte o Başakşehir'in o belli bir uzun dönemden beri bir

0: Aksak oyunları vardı. Ondan çıktılar. O çıkması da kolay değil. Yavaş yavaş bu sezon alacaklar oyuncularla da daha böyle aktif oyunlar gelir. Beşiktaş'ta bekleyeceğiz. Hoca geldi. Transferler ne olacak?
1: Ne olacak sorusunu o zaman Kartal Yiğit'e soralım. Şimdi bir hızlı bir giriş bekliyor musun? Zaman çok yok çünkü.
2: Ya şöyle hızlı giriş. Şunu söyleyebilirim. Bu bilgi isim değil ama özellikle 2-3 çok çok üst düzey bir kaliteli yıldız oyuncu alacak Beşiktaş
0: yönetimi. Olması lazım zaten.
2: Başkan yani. Serdal Adalı bu konuda hakikaten gemileri yakmış durumda. Öğrendiğim kadarıyla bir bütçeyi arttırarak iyi oyuncular almayı planlıyor.
1: Mevki belli mi?
2: Ya mevki bir kere çok iyi bir santrofor alacaklar. Ohun ben yeni sezonda birinci santrofor olacağını düşünmüyorum. Sisteme göre o oynatabilir ki dediğin gibi rotasyonu seven bir teknik adam. Oh da yer bulacaktır kendisine. Bir stoper. Sol kanat zaten olmazsa olmaz. Yapamadılar bunu 2-3 senedir. Bir sol kanat oyuncusu, orta saha. Hocanın da sistemine uyan, defansif özellikleri olan çok sağlam bir orta saha oyuncusu. 6 numara oynayabilen.
0: Zambo'yu istiyorlar. Zambo var.
2: Nasıl?
0: Zambo.
2: Bilmiyorum ya. İsim söylemeyeceğim.
0: Ya, Polideki ya.
1: Anguissa.
0: Anguissa da Zambo.
1: Ya merkezine.
2: Ya tamam da yani şu an
0: esasında çok iyi oyuncu.
2: Tabii istiyorlar da bilemiyorum şu an.
1: Zaten
2: bir şey yok.
0: Çok iyi bir oyuncu. Bizim lig için zaten üzerinde de yalnız işte büyük sıkıntı yeri 4-5 maç oldu tekrardan başladı.
2: Geçen sene de istendi.
0: Uzun bir sakatlık geçirdi.
1: Sakatlandı. Geçen sene Beşiktaş
2: istedi.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Sonra
2: biliyorum.
1: Sakatlandı zaten.
2: Tabii olmadı. Ya çıkacaktır.
0: Uyluk sakatlığı yaşadı. Zaten Afrika Şampiyonası'nda bir hafta mı vardı, iki hafta mı ne vardı o sakatlığı yaşadı. Oraya da gidemedi.
2: Ya transfer olur.
0: Yalnız
2: transfer
0: ama
2: yapılacak.
0: Evet. Yalnız ama iyi bir orta saha oyuncusu.
1: Doğru.
0: Ve nasıl gidiyor biliyor musun? Böyle.
1: Yarın direkt saat 14'te imza töreni var. A Spor'dan takip edebilirsiniz. Gece de 12'den sonra, yarın gece 12'den sonra 1'de yani 7 Haziran'ın ilk saatinde A Milli Futbol takımımız Venezuela ile karşı karşıya gelecek. O maçta ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Bu hatırlatmaları yapalım. Hoca defteri kalemi topladı.
2: Bir de şu var geldik. Son olarak.
1: Çok kısa saniye.
2: Son olarak ben İtalyano ile Beşiktaş'ın Avrupa'da da bir şeyler yapmak isteyeceğini ve hedefin çıtayı yükselteceğini düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Teşekkür ediyoruz Kartal İte ve Mahmut Alpaslan'a. Can Uzun ve Vedat Muriç transfer dağıda geçen oyuncular. Son dönemde geçtiğimiz sezon attıkları gollerle birlikte transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Pompeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı. Mallorca attı Vedat Muriç.
1: Vedat Muriç offside'da değil. Pas iyi noktaya. Vedat

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç takım

şimdi Mallorca döner. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol.

Selçuk Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol!

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşuyor yine. Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenaz çıktı. Kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi.

Mitsu Doğan'ın koşuğuna. Mitsu Doğan.

Nathaniel Brown bastı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol! İkinci dakika can uzun.

0: Bütün hafta koşturdunuz, çalıştınız, yoruldunuz. Şimdi keyif zamanı. Yaşasın hafta sonu.
1: Heyecanlıyız.
0: Haber, müzik, eğlence.
1: Ortalığı yıkacak bir transfer. Ben çok merak ediyorum.
0: Gündem belirleyecek konular, çok özel konuklar, canlı bağlantılar, özel dosyalar, sokağın nabzı, adrenalin kaynağı, bir spor programından daha fazlası.
1: Neler oluyor, neler bitiyor? Tarih yazıyoruz, detaylar neler?
0: Spor severlerin vazgeçilmez tutkusu. Yaşasın hafta sonu. Bugün 12'de A Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden

0: Den başlayalım ve 1901 yılına gidelim. 1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffrey üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı.
1: 1901. 19. yüzyıl sona ererken yeni bir asır başlıyordu. 1901'de ilk Türk takımı Black Stockings, yani Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü kuruldu. İngilizlerin Kadıköy ve Moda çayırlarındaki hararetli futbol maçları, semtin gençleri arasında gitgide artan büyük bir ilgi ve heves uyandırmaya başladı. Rum gençleri sahip oldukları bir takım özgürlüklerden yararlanarak İngilizlerin arasına karışıp futbol oynamaya başlarken, Müslüman Türk gençleri bu imkandan, bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
2: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zatı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim daha. Çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman. Pek bir şey olmuyor yani.
1: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Doktor Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de

0: Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal Sokağı'nda bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavli ile yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolto yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter Americana ve Sudamericana kupası kazandı. River Plate ile Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Klasiko olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Klasiko rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyet ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın ezeli rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrin'in oldu.
1: Türk güreşi için 1922 yılı tam anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Bu yıllar futbol tarihinde ise pek yer tutmamıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise nihai taarruz planını belirlemek ve askerlere moral için düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmişti.
0: Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin vatanın kurtuluşu için can siperhane mücadele ettiği 1922 yılında yurdun çeşitli bölgeleri ard arda düşman işgalinden kurtarılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi de saltanatın kaldırılması kararını alarak yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda kritik bir adım atmıştı. İşgalin gölgesinde olmasına rağmen kurtuluş

0: yolundaki güzel haberlerin ard arda gelmesi nedeniyle büyük ilgi gören İstanbul Cuma Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Galatasaray olmuştu.
1: Moral regülasyonu diyebileceğimiz sosyal toplumsal düzenin bir rahatlatma aracı olarak, bir regülasyon unsuru olarak, sosyal regülasyon unsuru olarak sporun, hatta futbolun öne çıktığını görüyoruz.
0: Oynadığı maçlarda sadece bir yenilgi alarak Fenerbahçe'nin 2 puan önünde 28 puanla şampiyon olan Galatasaray sezonun en formda takımıydı. Ezeli rakiplerinin ardından Galatasaray'a tek yenilgiyi tattıran Süleymaniye 3. olurken Vefa ve Darüşşafaka takımları da 4 ve 5. sırada yer almıştı. Ne var ki bu dönemde sayıları günden güne artan futbol kulüplerinin çeşitli isimler altında futbol ligleri oluşturmaları ve kulüplerin futbol dışındaki branşlarda da faaliyette bulunması kargaşaya neden olmaktaydı. Bu nedenle dönemin ileri gelenleri Türk sporunu belli bir düzene sokarak olimpiyat oyunlarına hazırlamanın kaçınılmaz hale geldiğine karar verdiler. O günlerde İsviçre'deki eğitimini tamamlayarak yurda dönen Yusuf Ziya Öniş, İsviçre Sportif Nizamnamesini de beraberinde getirmişti. Böylece spordaki yeni yapılanma için temel alınacak kaynak bulunmuş oldu. Dönemin önemli spor adamları Burhan Felek, Ali Samiyen, Nasuhi Esat ve Yusuf Ziya Bey yaklaşık 2 yıl süren bir hazırlıkta bu belgeleri tercüme edip üzerinde çalışarak ülkenin şartlarına göre düzenlenen 20 maddelik bir nizamname oluşturdular. Kasım 1921'de Dahiliye Nezaretine sunulan yeni örgütün tüzüğü ve kuruluş dilekçesi 1922 yılı Nisan ayında onaylanarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı resmen kurulmuş oldu. 31 Temmuz 1922 günü İstanbul Matbuat Cemiyeti salonunda kurucu kulüp temsilcileriyle uzman bir heyetin katıldığı ilk toplantı sonunda İdman Cemiyetleri İttifakı'nın başkanı Ali Samiyen, as başkanları ise Burhan Felek ve Ali Seyfi Bey oldu. İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasıyla birlikte futbol encümeni, yani bugünkü adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulması yönündeki çalışmalarda hız kazanmıştı. Aynı dönemde Türk futbolcuların 1924 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanması amacıyla bir milli takım kurulması fikri de dile getirilmeye başlamıştı. Hatta Akşam Gazetesi'nin Mart ayında okurlarına Türk milli takımı kimlerden oluşmalıdır sorusunu sorması büyük yankı uyandırmıştı. Kulüpler de bu konuya ilgi göstererek aralarında milli takım oyuncularını belirleyebilmek için seçme maçları oynamaya başladılar. Nihayet Aralık ayında 17 kişilik milli takım kadrosu açıklanmıştı. Fenerbahçe'den Hasan Kamil, Zeki Rıza, Şekip, Caner, İsmet, Bedri, Alaaddin ve Sabih. Galatasaray'dan Nihat, Edip ve Rüştü. Altınordu'dan Badi Şükrü, Refik Osman ve Nihat. Hilal'den Sadi ve Süleymaniye'den Üslü Bey ilk milli takım kadrosunu oluşturan futbolculardı. Bu çalışmalar hız kazanmışken yeni kurulacak federasyonun FIFA'ya kabulü yönünde de girişimlere başlandı. Ne var ki Türk milli futbol takımının oyuncuları seçilmesine rağmen futbol federasyonu resmen kurulmadığı için resmi maç yapmak mümkün olmadı. Yeni kurulan milli takım ilk maçını yapmak için 1923 yılının Ekim ayını bekleyecekti. 1922 yılı futbol tarihinde pek yer tutmasa da çok yakında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli yeri olan unutulmaz bir maça da sahne olacaktır. 28 Temmuz 1922 günü Akşehir'de askeri birlikler arasında oynanan bu karşılaşma aslında büyük taarruza yönelik hazırlıkları düşman güçlerinden saklamak için yapılan gizli bir planın parçasıdır.
1: Büyük mücadelenin, bizim kurtuluşumuzun vesilesi olan o mücadelenin başlangıcında da aslında Yunanlıları veya düşman kuvvetlerini bir anlamda gafil avlamak için, onlara hedef şaşırtmak için bir çabasını görürüz. Birinci ve ikinci ordu kuvvetleri arasında bir maç tertip edilir ve bu maçı bizzat kendisi de takip ederken aslında bir hedef şaşırtmadır bu ve dolayısıyla daha sonra bu taarruzun kararı alınır burada. Bunu aslında düşmanlar şöyle düşünmüştür muhtemelen. Ya işte ordunun içerisinde böyle

0: bir spor müsabakası böyle bir şey düzenleniyorsa demek ki bunlar işte böyle bir taarruzda veya bir ciddi bir karşı koymayla ilgili bir düşünceleri yok ve dolayısıyla da böyle bir tedbir alma ihtiyacı hissetmemişlerdir ve neticede de o büyük taarruzun kararı o gün orada alınır ve kendi nutukta da Atatürk'ün buna atıfları vardır.
1: Başkomutan Mustafa Kemal, askeri hazırlıkları kontrol etmek ve nihai taarruz planını belirlemek için askerlere moral amacıyla düzenlenen futbol maçını kamuflaj olarak seçmiştir. Anadolu Ajansı ve gazeteler aracılığıyla tüm yurda duyurulan bu karşılaşmaya, ordu ve kolordu komutanlarıyla çok sayıda yüksek rütbeli subayın katılmasını kimse yadırgamaz. Oysa asıl amaç Yunan kuvvetlerine karşı yapılacak taarruzu kesinleştirmekten başka bir şey değildir. Gerçekten de dönemin Amerikan Büyükelçisi General Charles Sherrill, Gazi Mustafa Kemal adlı eserinde bu maçın oluşturduğu havaya dikkat çekerek, Türkler taarruz hazırlıklarını bir futbol maçının gölgesine saklamayı başarmıştı. Başta Yunanlılar olmak üzere hiç kimse Türklerin kısa vadede bir taarruzda bulunacaklarını düşünmemişti, diyecektir. Oysa Mustafa Kemal Paşa, o 28 Temmuz günü Akşehir'deki maçı izlerken kurmaylarına 26 Ağustos sabahı büyük taarruza başlıyoruz emrini vermişti bile. 1922 yılı Türk güreşi için ne bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkanı olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Sporda örgütlenme süreci devam ederken Paris Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanlığı da 1924 Olimpiyatlarına Türk sporcularının katılımı için resmi davet gönderme kararı alır. Olimpiyat heyecanı büyük olsa da futbol o dönemde Avrupa'da tartışmasız şekilde yükselen değerdir. 1922 yılında düzenli ligleri bulunan 3 ülkeden İngiltere'de Liverpool, Almanya'da Hamburg ve Rusya'da Spartak Moskova şampiyonluğa ulaşan takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Siklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde

0: knockout'la yenerek Avrupa Hafif Ağırsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
1: Ulusal ve uluslararası çapta 1930 yılındaki spor olaylarıyla devam ediyoruz.
0: Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasına şampiyon olan Uruguay, ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Albert Lefroux tarafından dizayn edildi.

ilk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı.

İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Julen Mastrabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslıysa güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, kros, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan Bayrak Yarışı'nda Ömer Besim Koşalay, Ziya Addet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye Atletizm'de takım halinde beşinci oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Asungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması'yla atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve "Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler" diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı.

tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tunin'in yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60

0: madalyayla birinciliği kazanırken, ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: ...1945 yılındaki İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri spora da yansıdı. Savaş tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını olumsuz etkilerken, o senenin sonuna doğru yaralar sarılmaya çalışıldı. Ülkemizde atletizm sporu bu dönemde ön plana çıktı.
0: İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askeri çatışmaydı. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştı ve yaklaşık 70 milyon insan hayatını kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çok önemli değişikliklere sahne olmuştu. Savaş, tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkilemişti. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle pek çok spor olayı gerçekleşmedi. İnsan kaynakları yönünden ağır sonuçları yaşanan bir Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından yeni bir savaşa girmemek konusunda kesin olarak kararlı olan Türk yönetimi, o dönemde sonuna kadar denge politikasını sürdürebilmişti. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmaya esas kabul etmiş ve savaş döneminde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan nispeten uzak kalmıştı.
2: Şöyle anlatmak lazım, o 45'li harbin bittiği, Mayıs ayında bitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Avrupa özellikle perişan olmuş bir vaziyette. Gerçi biz dünya harbine girmedik ama tabii ki etkilendik olumsuz biçimde, ekonomik olarak, işte ne bileyim artık başka şeylerden dolayı da tabii ki sporda da etkilendik. Çünkü uluslararası ilişkiler yapamıyorsunuz. Hatta kendi topraklarınızda bile yani babam anlatırdı rahmetli benim, çünkü babam eski futbolcu olduğu için yani maça bile çıkarken, aramızda bile oynarken Fenerbahçe stadında tedirgindik dedi. Hani çünkü öyle bir süreçten çıkılmış, Avrupa'da taş üstünde kalmamış aşağı yukarı, Türkiye atlatmış bunu ama tabii ki sportif ilişkilerde de bu dünya harbinin çok ağır izleri vardır, olumsuz izleri vardır. Sonra işte yavaş yavaş işte Almanya'nın müttefikler tarafından paylaşımı, Avrupa'nın bazı bölgelerine Rusya'nın el koyuşu, öbür taraflar işte Amerikan, İngiliz falan derken işte 50'ye doğru, 45 ile 50 arası diyelim, 45'i de pek saymak doğru olmaz ama daha sonra bir sene sonra falan 50'ye doğru bazı işte milli takımın 48'de Yunanistan'a gidişi filan. Tabii ki ağırlıklı olarak Fener, Galatasaray, Beşiktaş üçü büyükler çekişmesinin rolü, yani bu 45 ile 50 arasındaki hafif bir canlanmada büyük pay sahibi olmuştur. Ama tabii ki İstanbul'dan söz ediyoruz. Vefa'yı, Beykoz'u filan da unutmamak lazım. Yani bu set takımları diyelim. Onların da bu gelişmede diyelim, işte hareketlenmede, heyecanlanmada, renklenmede mutlaka katkıları olmuştur. Ama hakikaten yani 39 ile 45 çok büyük zararlar vermiş bir dünya harbiydi. Her alanda, sadece sporda değil. O yüzden bunun sıkıntısını biz içine girmemiş olmasak bile ciddi şekilde çektik yani.
0: 6 yıldan beri devam eden İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ama savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olan ülkeler henüz dış spor temaslarına başlayamamışlardı. Bu yüzden 3 yıldan beri İstanbullu sporseverler bir yabancı takım seyretmeye hasrettiler. 1945 yılı Eylül ayında İstanbul Limanı'nı bir İngiliz filosu ziyaret etmişti. Filonun başında İngilizlerin ünlü savaş gemisi Ajax bulunuyordu. Bu gemi, 2. Dünya Savaşı'ndaki deniz savaşlarının en önemli

Nilerinden biri olan ünlü cep zırhlısı Graf von Spee, Atlas Okyanusu'nda kıstıran ve uzun bir takipten sonra dünyanın en ünlü cep zırhlısının kendi kendini batırmasına sebep olan gemiydi. Fenerbahçeli yöneticiler İngiliz donanmasının bu ziyaretini fırsat bilip Ajax takımıyla bir maç anlaşması yaptılar. 16 Eylül 1945 Pazar günü havanın da son derece güzelliği tam 19 bin seyirciyi Fenerbahçe stadına toplamıştı. 700 kişilik bir gemi mürettebatından çıkan Ajax vasat bir takımdı. Fenerbahçe'nin genç kadrosu gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyarak Ajax takımını tam tamına 8 golle 8-0 mağlup etmişti. İngiliz Ajax zırhlısı takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçı saymazsak, savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü. 1908 yılında doğan Hüsnü, Beşiktaş'ın Bandırma deplasmanına gidişinde kulüp yetkilileri tarafından beğenilip takıma kazandırılmıştı. 1926'dan 1943 sonuna kadar 17 yıl Beşiktaş formasıyla genellikle sol bek, bazı maçlarda da santrafor olarak oynadı. Beşiktaş'ın ilk milli futbolcusu olan Hüsnü Sağman 8 kez A milli forma altında görev yaptı, 3'ünde sahaya kaptan olarak çıktı. Cesaretli futbolu, kişiliği ve beyefendiliğiyle tanınan Hüsnü Sağman kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Beşiktaş'ta baba lakabı da ilk kez Hüsnü Sağman'a verildi. Kendisi baba sıfatını daha futbol yaşamının en verimli döneminde almış ve bu da kişiliğine duyulan sevgi ve saygının ifadesi olmuştu. Baba Hüsnü bir kez Türkiye birinciliği, bir kez milli küme, 6 kez İstanbul Ligi ve bir kez de İstanbul Şildi şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra henüz 37 yaşındayken öldü. 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadında yapıldı. Aynı gün Şeref Stadında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında İstanbul Kupası dömi final maçının bulunması sebebiyle çok heyecanlı atletizm yarışmaları ne yazık ki pek az kişi tarafından izlenebildi. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik, müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. İstanbul Fenerbahçe Stadı'nda yapılan İstanbul

0: İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. 1921 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Or, hayata gözlerini yumduğunda spor yaşamının en verimli dönemini yaşıyordu. 1945 yılı, ülkelerin savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olduğu ve henüz dış spor temaslarına başlayamadıkları bir yıl olarak tarihe geçti. 1946 yılında ülkeler 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başlayacak ve uluslar artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yönelmeye başlayacaklardı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Kaya Temel stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam hoş geldin ve geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Çok önemli bir şey değildi ya.
0: Küçük bir operasyon geçirdi Güvenç Hoca.
1: Geçenlerde işte biz bir yerdeydik falan. Ondan sonra bir seçim bölgesindeydik. İsmini de söyleyeyim. İki kişi var zaten. Ama yine de herkes bilmesin. Hı. Orada bir tane bir şey... Can Karaca diye bir kardeşimizle genel cerrah tanıştık falan. Hocam dedi ya şunu al dedi. Gittim yazıhanesine. Ya şu buradan çok teşekkür ederim. İki dakika değildi ama 5 dakikada falan böyle aldım. Yağ bezesiymiş orada.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Ya önemli de bir şey değildi.
0: Ağrısızın yok.
1: Yok çok teşekkür ediyorum buradan kardeşime.
0: Teşekkür edelim. Geçmiş olsun hocam. Kaya sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Her şey yolunda. Transfer dönemi başlayacak. Biraz yoğunluk olacak tabii. Gündemimiz milli takım. Evet. Hazırlık maçları sonrasında Dünya Kupası. 4 gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz.
0: Fenerbahçe'de başkan adı Hakan Safi. Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood'la 4 yıllık anlaşma sağladığını açıklamıştı. Bunlar önemli adayların bu anlaşma duyuruları. Hemen bir detaylara bakalım.
3: Fenerbahçelere bir müjde daha veriyorum. Sayalım mı? Sayalım mı? Duyamıyoruz. Duyamıyoruz. 10. Evet arkadaşlar. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış ve geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasında yer almış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiştir ve kabul etmiştir. Kendisiyle 4 yıllık anlaşma yaptım.

0: açıklamaları konuşacağız. Ayrıca Hakan Safi milli futbolcu Merih Demiral'la da anlaştığını açıkladı. Bu da çok önemli. Birlikte değerlendirelim. Birazdan başka detaylar da vereceğiz, konuşacağız. Kaya, seninle başlayayım.
1: Evet, Hakan Bey gümbür gümbür bir transfer süreci yönetiyor. Başkanlık adayında da artık çok sayılı saatler kaldı diyebiliriz seçime de burada, evet. Fenerbahçe'de. Yani şu anki strateji, planlaması yıldız oyuncular üzerine, transfer üzerine ve kendinden emin bir şekilde açıklamalarda bulunuyor. Tabii birden fazla bu transferleri üst üste açıklaması, bu oyuncuları zikretmesi, söylemesi, Merih'le bir masada oturup görüşmesi, teknik direktör adayının da artık çok az zamanda netleşeceği bir ortamda. Yani çok iddialı bir giriş yapacak gibi görülüyor burada tabii ki. Ama bence riskli tarafı bu işin şu, bu isimleri önceden bu kadar çok üst üste açıklamak.
0: Bu arada başka isimler de konuşuluyor listesinde, evet. Olan onlar da çok üst düzey isimler.
1: Evet, ama şu var işte günün sonunda, yani şu an oyuncularla anlaşabilirsiniz ama kulüpleriyle anlaşma noktasına geldiğinizde size sıkıntı çıkarabilirler.
0: Evet, yani oyuncuyla anlaştığınız zaman hani direkt deal'dan olmuyor yani.
1: Evet, iş bitmiyor. Evet.
2: Ya yapma, umurunda değil ya. Söylüyor
1: hocam
2: zaten.
1: Hocam öyle değil ama şimdi bak, görüştünüz.
2: Tamam, görüştüm seninle.
1: Tane isim var,
2: tamam,
1: ya.
2: Tamam, sen Merih Demiral'sın.
1: 70-80 milyon euro serbest kalma maddesini ödemek farklı bir şey. Pazarlık yoluyla bu oyuncunun bonservisini ödeyip almak farklı bir şey.
2: Ödeyeceğim
0: ya, bu arada Aspor yayında konuk olduğunda da yani şöyle ifade ederken ben görüyorum dedi.
1: Evet.
0: Bütün şartları ben çözeceğim dedi.
2: Vereceğim diyor ya. Vereceğim diyor arkadaş. Aziz Yıldırım Başkan da kızdı.
1: Aziz Başkan kontrolü ilerliyor zaten.
2: Mbappe'yi alacağım dedi en sonunda. Mbappe ismini
1: orada zaten Hakan Bey de şey yaptı, taş attı bugün o Mbappe olayından,
0: evet.
1: Sonra. Yani bir cevabı da oldu orada. Şimdi her iki başkan adayın hayali. Aziz Bey'in zaten yaptıkları ortada. Tecrübesi var. Evet. Tecrübesine güveniyor. Planlamasına güveniyor. O kurguya güveniyor daha çok. Ekibe güveniyor, nasıl bir ekip kuracağına. Ama Hakan Bey çok heyecanlı olduğu için transferlerle ilerliyor. Bir yandan da haklı. Taraftarı heyecanlandıran transferlerdir. Ama evet. Önemli olan buradaki konu, kongre üyelerine de bunun işlemesi lazım. Tabii ki. Şu an görüştüğü isimler hani çok iyi isimler. Fenerbahçe'nin zaten şampiyonluk için, sadece lig için değil, şampiyonluk için değil, Avrupa için de kurulacak bir kadro gibi yapılan transferler ya da görüşmeler bu isimler üzerine ilerleniyor. Ama işte buradaki önemli olan nokta hocam, dediğim gibi oyuncuyla anlaşabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Fakat kulüpleri bakın, Merih Demiral'ın kulübü zaten hemen bir açıklama yaptı. Evet. Merih Demiral'la alakalı. Hani oyuncu bizim gibisinden bir açıklama yaptı yani. Hı. Kulüple de masaya oturmanız gerekiyor. Şu an oyuncuyla anlaşabilirsiniz. Seçilmediğiniz denklemde, örnek veriyorum, Aziz Bey kazandı. Birbirlerine bu isimleri zaten Fenerbahçe için paslamaları gerekiyor. Böyle bir denklem de var burada.
2: Aziz Bey de alabilir.
1: Yani.
2: Tabii, nasıl Mourinho'yu Aziz Bey buldu, şey aldı. Alabilir. Ya, yalnız şöyle bir şey var. Yani hani bir laf var, biliyor musun? Hakan Sabit diyor ki, gözü karartmış durumda, alacağım diyor ya. 10 lira fazla. Senin dediğin gibi şimdi sen korkuyorsun, eyvah. Para şimdi Kaya zannediyor ki cebimden çıkacak.
1: Yok hocam, benden çıkmıyor mu? Ben rahatım.
2: Çıkacak da yok. Yok. Yani şimdi doğru söylüyor. Adam istedi 60 milyon, 70 milyon. Neyse, verecek yani ya. Öyle bir iddia. Hayır, yapar da yani. Bir de şöyle diyor bak şimdi. Ya güleyim mi ya? Şimdi eleştiriler var. Tamam mı? Ya diyor işte eleştiriler. Biz diyor parayı nasıl vereceğimizi de biliyoruz diyor. Yani korkmayın diyor. Hani FIFA'dan şuradan bu FIFA'dan ceza meza şeylerini, onları da ben biliyorum diyor.
0: Yani dersine çalıştığı mesajını veriyor. Bu arada
2: evet, yani.
0: Şimdi Hakan Safi'nin yine listesinde bulunan, yönetim kurulu listesine yalan Ahmet Bulut da Aspor Azar açıklamalarda bulundu. Orada da önemli satır araları var. Bir haberimiz var. Bakalım neler söyledi Aspor canlı yayınında. Sonra zaten Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarına bakacağız. Bir Ahmet Bulut'un açıklamalarına göz atalım.
3: Bu seçimde Sayın Hakan Safi'nin samimi ve içten davetine icabet ederek yönetim kurulu listesinde adayız. Hafta sonu seçimde teveccüh gösterirlerse sevgili Fenerbahçeliler görev alacağız. Ondan sonra hizmete başlayacağız inşallah. İki özellik beni etkiledi. İçten ve samimi bir davet aldım Hakan Bey'den. Ben yıllardır bu kulübün içindeyim. İlk defa bir seçim yarışında listede oluyorum. Bu çok isteyerek arzu ettiğim bir tercih oldu. Benim motivasyonum Fenerbahçe'de yeni bir çağın açılması. Hakan Bey'de gördüğüm irade, dirayet, kararlılık, azim, hırs, uluslararası deneyim, Fenerbahçe'ye olan tutkusu, Fenerbahçe'yi büyütme iddiası,

0: Bunun için yıllar sonra beni heyecanlandırdı. Fenerbahçe'nin böyle bir değişime ihtiyacı var. O yüzden severek ve memnuniyetle kabul ettim. Sayın Başkan da birkaç gündür söylüyor, el arttırmaya devam ediyor. Hatta Aziz Bey'in bir söylemi de vardı, bizim listede 5 tane Hakan Safi var demişti. Hakan Bey de son 3-4 toplantıda dedi ki o 5 kişinin birer tane almasına gerek yok. O 5'i toplanıp bir futbolcu hediye ederse kulübe ben bir tane daha hediye edeceğim dedi. Dolayısıyla bunlar seçim yarışında güzel atışmalardır, güzel projelerdir. Hakan Bey o konuda iddialı. Biz zaten kendi listemizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve eminiz kendimizden. Burada tecrübeyle gençliğin birleştiği, kulüpçülükle, kulübün genlerini bilen yöneticilerle genç dinamik yöneticilerin birleşmesi. Çok donanımlı ve birbiriyle uyumlu bir ekibiz. Yaklaşık 3 haftadır seyahatlerimiz var hep beraber. En ufak bir problem yaşamadık. Ben bu arkadaşlarla beraber olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Şimdi şöyle, Hakan Safi'yi az önce söyledim. Yeni bir değişimin başlangıcı olacak kulüpte. Biz büyüklüğümüzden biraz uzaklaştık. İç kavgalardan, bölünmüşlükten enerjimizi boyuna içe aktarıyoruz. Ve orada büyük enerji kaybı yaşayıp dışa dönük mücadelemizde geride kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Hakan Bey'i ben yakından tanıdıkça bazı özelliklerini gördüm. Çok birleştirici bir özelliği var. İnsana dokunmayı seviyor. Üstten bakma özelliği yok. Kibirden yoksun. Dolayısıyla ben bu camianın bu özelliklerle hasret yıllar geçirdiğini çok iyi bildiğim için Hakan Bey'in yanında durmaya karar verdim. Bakın benim yaş jenerasyonumda en fazla 89-96 7 yıllık bir şampiyonsuzluk dönemi vardı ki o zaman bile çok gerilmiştik. Şimdi 12. yıla geldik. Bir de bu geçen süre her bir yıl bir yılmış gibi binmiyor camianın üzerine. O ağırlık belki 3 yıl 5 yıl gibi biniyor. Dolayısıyla bizim önce şu stresi atmamız lazım. Benim bir şampiyonluktan sonra Sayın Hakan Safi'nin daha söylemediği hayallerinin içinde çok büyük Fenerbahçe var. Seri şampiyonluklar olacak. Avrupa'da büyük hedefler olacak. Ama önce şu birinci şampiyonluk gelmeli ve bu bir yıllık seçimde bizim başka bir gündem maddesine yoğunlaşmamız lazım. Başkan açıklıyor. Stadın büyütülmesi birinci senenin sonuna kalıyor. Akademi var. 1 milyon metrekare arazi var. Türkiye'den 4 tane pilot takım var. Avrupa'dan bir tane pilot takım düşünülüyor. Fener GEO açılacak. Halka açılacak, borsaya açılacak, Feneryum büyütülecek. Ama bunlar için bizim bu enerjimizi hep beraber toplayıp bütün bunları kulübü ekonomik anlamda da büyütmek, diğer branşlarda da büyütmek için önce bir şampiyonluğun gelmesi lazım. Ondan sonra bizim camianın neler yapabileceğini yani ben bile hayal edemiyorum. Çünkü 96 yılındaki şampiyonluk öyle olmuştu, çok kıymetliydi. Şimdi çok daha fazlasını yapabilecek gücümüz ve tecrübemiz var.
1: Evet, Ahmet Bulut'un açıklamalarını getirdik ekrana. Biraz da tabii Hakan Safi ile birlikte yer almasının da hikayesini anlattı. O serüveni de anlattı. Güvenini anlattı. Ve listemize güveniyoruz diyor. Seçim öncesinde Ahmet Bulut'un açıklamaları bu şekilde. Tabii değişim vurgusu çok var. Safi ve adaylarının açıklamalarında, listesindekilerin açıklamalarında çok var. Hakan Safi de sık sık bunu dile getiriyor. Hocam seninle başlayayım.
2: Ya şimdi yanlış şey söyledi. Bu şampiyonluk stresini atmalıyız dedi. Bu orada bana yer onu söylemesi iyiydi. Ya Fenerbahçe seyircisi, taraftarı şampiyonluktan başka hiçbir şey düşünmez. Düşünmez yani. Keşke onu söylemeseydi yani.
1: Ama stresi atmalıyız
2: ya
1: diyor.
2: Ya şimdi ha yeni şampiyon olup stresi atacak o başka.
1: Önce diyor şampiyon olmalıyız diyor. Hayallerimiz.
2: Ondan sonra stresi ha o
1: evet.
2: Var, bak.
1: Hani onu
2: şimdi
1: atmamız.
2: Şimdi seni şeye benzedi bu.
1: Ha, yanlış anlama hani. Orada evet. Bunun şu anlamda yani, bir an önce şampiyon olup o stresi şuradan atmamız
2: tamam,
1: lazım.
2: O zaman güzel.
1: O anlamda
2: ya
1: söylüyor.
2: Şimdi başkanın konuşmalarını ben de dinledim. Şimdi Aziz Yıldırım Başkan da güzel konuşuyor. Bu da konuşuyor.
1: Birazdan getiririz ekranı.
2: Biz bir taraf olamayız. Hoşuma gidiyor ya başkanların açıklamaları hoşuma gidiyor. Hakan Safi'nin konuşmaları hoşuma gidiyor. Çok cesur, şey ya istekli, arzulu, hırslı ya böyle inanılmaz yani. Şimdi Kaya şaşırıyor ama ya yapar yani dediklerini. Öbür tarafta tecrübeli bir başkan var. Aziz Yıldırım Başkan. Yani bana göre var ya Fenerbahçe için çok güzel şeyler olacak. Yani hangi başkan gelirse gelsin seneye iyi şeyler olacak. Zaten iyi bir takım vardı biliyorsun. Ben Tedesco'nun yerine şuradan bir kameraman arkadaş gelse bakayım o

0: Onlar yapamıyorum ki, geç şampiyon olurdu. Var mı, ses de yok onlardan galiba, onlar da yapamayacak. Yani ya bu kadar çok hata yaptı bak. Şimdi şeyi çıkarttım, geçen söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Ya son demeyeyim, 10 tane maçta, şimdi benim bir tezim vardı. 10 numarada Talisca'da oynamaz, Asensio'da oynamaz diyordum. Yani burada işte Fred oynar, kendisi ne anlar sana, ya da İsmail oynar, tamam mı, Kante. Şimdi baktım burada 10 numarada Asensio ve Talisca'nın oynadığı 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Hiç bakıyor muydun? Yok. Kendim çıkarttım baktım. Bakıyorum 18 puan. Yani onun için diyorum, yani Talisca'nın yerine başka bir oyun olsaydı, tamam mı, kameraman arkadaşları vazgeçtim, onlar da yapamayacak belli. Yani tamam, Melih'e kesin yapardı. Ya neticede
1: ben şu var. Ben hiç yok.
0: Yok ya bunu koyacaktın, beni dinleyecektin, bitti. Yani ya buraya üçüncü adam ya Fred ya İsmail olacaktı, bitti. Yani ne buraya Asensio olacaktı, ne buraya Talisca olacaktı. Ha öyle maçları da aldı ama Fenerbahçe. Yani Asensio'nun, Talisca'nın aldığı maçları, 10 numara oynadığı maçları da aldı ama 18 puan da kaybetti. Yani neticede iyi bir takım var Fenerbahçe'de. Ama şimdi Merih Demiral, işte Santufor bilmem ne. Gene başka bir şey daha var. Şimdi bizim Orhan Topaç geldi ya biraz evvel. Bak şimdi o da eski futbolcu filan. Ya diyor Fenerbahçe'de işte santifor şunlar. Ya kardeşim Galatasaray kaç gol attı? 77 değil mi? 77
2: puan
0: gol attı.
2: Topladı.
0: Yok. Evet. Attığı gol sayısı. Hı. Fenerbahçe'nin attığı gol sayısını biliyor musun? Bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. O da 77.
2: Fenerbahçe'de gol sorunu yoktu ki hocam zaten.
0: Tamam
2: da. Savunma problemi vardı bence.
0: İyi de ama öyle demiyor. Herkes santifor yoktu diyor. Ya,
2: Talisca, Kerem bunlar hep ya skoru işte, üretti zaten ya, yani.
0: Çok güzel söylüyorsun da sen söylüyorsun bunu, ben söylüyorum işte 3 kişi. Herkes diyor ki santifor eksikliği var. Ya o 77 golü zaten atmışsın. Bak ne güzel
1: hocam
0: söylüyor.
1: Ama yiyorsan daha fazlasını atmak zorundasın.
0: Yok ya Allah.
1: Galatasaray maçı kazanamıyorsun.
0: Yemeyeceksin ama.
1: Ama onu çözemiyorsun.
0: Hiç onu çözecek işte. Ya onu sorun, sorun orada değil. Sorun golcülerde değil ki, arkada işte. Sorun arkada.
1: Bence ikisi de.
0: Ya ikisi olur mu? Ben 77 tane gol atmışım arkadaş, sen yeme.
1: Hocam sayılarla gitmeyelim maça göre.
0: Nasıl? Ya Galatasaray şampiyon olmadı mı 77
1: golden? Hocam şimdi gol sayısı bütün maçlardaki toplam gol sayısı. Oyundan aldığın skor başka bir şey ya.
2: Kritik maçlarda.
1: Yani golcün varsa maç alır. 1-0 alır. Puan alır. Yine beraber, çok ya beraberliği var belki ama. Ya çok kritik maçları var işte. Karagümrük mesela. Yani yenildin. Ya, hani maç alır. Belki daha az gol atsaydı. Tabii. Ama o maçları alsaydı o farklı bir şey yani.
2: Ya, o da var ama bak, genel anlamda hocanın anlattığı konuda da bak, ben
1: tabii ki
0: genelde şampiyon takımlar en az gol yiyen takım, en az gol yiyen takım hücumda şampiyon olur. Bunu bil.
1: Tabii
0: bak ki. Bütün şampiyonlara bak. Çoğu yani %80-90 en az gol yiyen takım şampiyon olur ya.
1: Ama şey, hocam işte gol, yani gol sayısıyla karşılaştırdığımız zaman
0: sen
1: maçları düşününce aynı sonuç ortaya ya çıkmıyor. Bak, Galatasaray maç aldı.
0: Sen Yılmaz Hoca nasıl Eskişehirspor antrenör oldu sen biliyor musun? Ha? Bak söyleyeyim, hem gülerim hocama da
2: Yılmaz hocama yine.
0: Yılmaz hocam bak şimdi. Diyor ki şey başkan Aydın Arat diyor ki ya arkadaş diyor. Sen niye diyor savunmayı ön planı tutuyorsun da diyor işte falan filan diyor şöyle falan. Sayın Başkanım siz de hiç hücum bakanlığı gördünüz mü diyor. Ülkelerde hep savunma bakanlığı vardır diyor. Öyle dediğim mi? Hocayı gönderiyor, Yılmaz Hoca'yı alıyor. Bak bunu da Tümüş'ün vardı. Gelin menajer çocuk o anlattı. Tamam mı? Kulağı çınlasın, Tümüş'ün de burada. Yani hücum bakanlığı var
1: bak,
0: mı?
1: Bak sana hak savunma vermiş bakanlığı. Burak Bey. Güvenç hocam haklı, puan kaybettiği maçların çoğunda rakipler eksikti bir de demiş. Yani, hocamı anlamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz Necati Bey. Hocaların şahı Güvenç Kurtar.
0: Aslan kimse Necati bizim Necati evladasın.
1: Evet. Mehmet Ekiman diyor ki Güvenç hocamın söylediklerine ek olarak Aziz Başkan aynı şeyleri söyledi. İki forvet ve bir sol stoper önceliğimiz, genelde takımı koruyacağız açıklaması yaptı. Başka neler söyledi Aziz Yıldırım? Evet. Hemen Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarına bakalım. Zaten iki adayı da birlikte sizin yorumlarınızla birlikte değerlendireceğiz. Bir izleyelim.
3: Atmosfer gayet iyi yani, iki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar yani, yabancı birisiyle yarışmıyoruz. O da Fenerbahçeli, biz de. Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Gerçekleri söylüyoruz.

0: gerçeklerle hareket ediyoruz. Ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin. Ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
1: Camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Arap Kulübü açıklama yapıyor bize işte 2029'a kadar sözleşme. Satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gevşeği neyse o gevşeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Bakın 3 Temmuz'un kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'un kimse bana şöyle oldu böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olunmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olunur. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda İyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Bak benim kadar da açık, net konuşan adam olmaz. Ben düşündüğümü söylerim. Söylediğim şu, Fenerbahçe ayrışmaya gitmiş. 180 dernek durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecekler. Bunu oturacağız, konuşacağız ve bunları birleştireceğiz. Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz eski kaptanımız, milli takım, Fenerbahçe kaptanı, Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. Ben bugün kendisiyle de buluşacağım. Öğlen inşallah. Buluştuğumda belki bir tanesini halletmiş olarak yarın açıklarız.
1: Keşke dün değil. Buluşsaydınız.
2: Keşke dün buluşsaydınız. Evet, buradan çıkardınız.
0: Tam her şey bitmeden açıklamam. Ya Fenerbahçe bu sene biraz şanslı olsa ve hakem hataları da olmasa artı yönetimin hatası olmasa Fenerbahçe 10 puanla şampiyondu ya. 5-6 diyordum ama 10 puan. Kaybettiğimiz maçlar yani yazık maçlar. Bir santor alınsa veya iki santordan biri gönderilmese Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Hem de farkla yani puan farkıyla. Evet. Oturacağız konuşacağız tabii. Konuşacağız onları da dinleyeceğiz. Ona göre de karar vereceğiz hep beraber.
2: Şimdi gidecek oyuncularla ilgili de bir maliyet çıkacak. Yeni transferlerle ilgili.
0: Çıkacaktır belki.
2: Aklınızda belli bir miktar oldu mu?
0: Gittikleri yerde iyi oynamışlar. Belki o şartlardan dolayı onları biz daha az maliyetle göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2011'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne göndermediler. Türkiye Futbol Federasyonu göndermedi. UEFA diyor ki ben değil onlar. Orada kimler varsa sorumludur.

0: 2014'te şampiyon olduk, yine federasyon göndermedi. İki sene yani biz hak ettiğimiz halde göndermediler. Şimdi bu sene bütün gücümüzle bunu sağlayacağız ve katılacağız. Ben burada bir tehlike gördüğüm için bir şeyi başarısını durdurabilir miyim? Bunu yapabilirim diye inandığım için geldim, aday oldum.
1: Ekranlarınızda canlı görüntüler. Trabzonspor'un yeni transferi Saviola İstanbul'a geldi. Efecan da, muhabirimiz Efecan da orada takip ediyor şimdi futbolcuyu. Hemen sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkürler Melike Çelik, iyi yayınlar diliyorum. Saviola İstanbul'da Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı önemli futbolculardan biri Noah Saviola sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için bu gece İstanbul'da an itibariyle bizler de A-Spor olarak naklen bir şekilde yayınlıyoruz. Kendisi de Trabzonsporlu minik taraftarları kırmadı, fotoğraf isteklerini yerine getirdi. Şu anda da formalarını imzalıyor. Tek tek Trabzonsporlu minik taraftarların formalarına imzasını attı. Pozunu verdi. Transferin mali detaylarından da bahsetmek istiyorum. Portekiz basınında da manşetleri süsleyen bir transfer. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden rekorun edindiği bilgilere göre Trabzonspor bu transfer için Diamereş'e 11,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. İlgili haberde ayrıca yapılan anlaşma gereği Portekiz ekibinin oyuncunun bir sonraki satışından da %15 pay alacağı ve kulüpler arasında şu anda yalnızca ufak pürüzler kaldığını, artık resmiyete dökülmesini beklediğini söylüyor. Noah Saviola hem Belçika hem de Portekiz vatandaşlığı bulunan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu. Kariyerini U15 Belçika milli takımında görev yaptıktan hemen sonra U21 Portekiz milli takımına geçiş yaptı. Anderlecht altyapısında yetişti. Sonra Lille altyapısına geçti. Oradan da Vitória altyapısına, daha sonra ise A takıma yükseldi. Geçtiğimiz sezon oynadığı 36 maçta 2 gol 8 asistlik katkı sağladı Saviola. An itibariyle de kendisini götüren araca binmiş oldu. Yoğun bir ilgi var Trabzonsporlu taraftarlardan kendisine. An itibariyle kendisi de el sallıyor. Oldukça mutlu. Resmi imza atmak için İstanbul'a geldi. Yarın sabah da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Trabzon'a giderek resmi imzayı atacak. Noah Saviola, Belçika asıllı Portekizli futbolcu, Trabzon'un önemli transferlerinden biri olarak yer alıyor. Dediğimiz gibi 36 maçta görev aldı bu sezon. 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı ve an itibariyle havalimanından ayrılıyor. Sözü tekrardan stüdyoya sana aktarabilirim Melike Çelik.
1: Evet, görüntüleri canlı getirdik ekranlarınıza. Trabzonspor'un yeni transferi Saviola sağlık kontrollerinden geçecek İstanbul'da. Bu saatte yine üzerinde Trabzonspor forması olan pek çok taraftar oyuncuyu karşıladı. 22 yaşında oyuncu. Detayları da paylaştı Efecan bizimle. Bir kere şu önemli: Trabzonspor biraz performansına göre oyuncunun takımdaki geleceğini belirleyecek. Ona göre bir anlaşma hazırlandı. 1+4 şeklinde. Evet. Kaya, seninle başlayayım.
3: Cabral transferinden sonra Saviola transferini, evet, Trabzonspor gerçekleştirdi. Burada tabii mali açıdan yine Trabzonspor'un bonservis rakamlarını olabildikçe altta tuttuğu isimler bunlar, transferler. Geçtiğimiz dönemlerde de aynı planlama üzerinden ilerleyen bir Trabzonspor vardı. Hem kontenjanı düşünerek yapılan hamle bu transferler, hem de Trabzonspor'un önümüzdeki sezonlarda bu isimlerde de Ulay gibi parlaması söz konusu olursa satışlarından ekstra da bol servis kazanacaktır. Trabzonspor transfer sürecini hızlı açtı. Üst üste gelen transferler var. Yine anlaşmaya sağladığı Süper Lig'den de farklı oyuncular da var. Evet. İlerleyen günlerde bayağı hareketli bir transfer tahtası Trabzonspor için devam edecek. Ve ekstra olarak da tabii burada Fatih Hoca'nın istediği isimler üzerinden ilerlenmesi çok çok önemliydi. Ve Fatih Tekke de bu sezonun planlamasını çok iyi bir şekilde yönettiğini de görebiliyoruz. İstenilen farklı noktalarda illaki transferler olacaktır. Trabzonspor'dan yine ayrılacak futbolcular olacaktır. Hareketli, evet, bir transfer gündemi bekliyor bizi Trabzonspor içinde.
1: Çok erken başladılar ve hızlı da ilerliyor. Yani daha resmi transfer dönemi başlamadan hemen kadrosunu işte kampa yetiştirmek.
3: Kampa yetiştirecek,
1: ve
3: evet,
1: sezona da böyle eksik

0: ücretsiz girmek istiyorlar hocam.
1: Şimdi ben de bakıyorum şeye. Nerede oynamış, ne yapmış, kaç gol atmış, şey yapmış falan. Şimdi Kaya dedi ki çok ucuza aldı falan diye, ama o 11 milyon küsur euro büyük para ya.
2: Yani artık, hocam artık 40'ların, 50'lerin, 20'lerin, 30'ların konuşulduğu noktada 11 milyon euro oyuncu bulmak da bence
1: tamam da
2: ya, iyidir ama yani. Şimdi öyle onları, bakıyorum.
1: Tamam da ondan geçen seneki şimdi aldığı futbolcular çok ucuza almışlardı yani. Değil mi? Geçen sene.
2: Ulay, tabii no name isimler vardı yani, böyle baktığımız ön plana çıkan, ama bu oyuncuların yine yetenekleri var. Trabzonspor o yüzden yatırım şimdi yapıyor.
1: Ama herhalde ya, Trabzon scoutları çok iyi. İyi insanlar, iyi futbolcuları seçiyorlar. İnşallah da hayırlı olur. Ama 1+4 yani bir sene bakacaklar herhalde.
0: Ne yapalım, i̇şte bakacak performansına göre, ona göre anlaşmasını
1: yapacak. Mutlaka yapacağım. Yeteneklidir, ama bizde şöyle de bir şey var. Şimdi Galatasaray iki tane futbolcu aldı biliyorsunuz, genç. İsimlerini hiç bilmem yani, tamam mı? Yetenek olarak çok iyi ama yani göze hoş geliyor ama neticede hiçbir şey yapmıyorlar. Yani.
0: Ya tabii yok. Şey diyorsun hani.
1: Göze hoş görünen.
0: Bu freestyle'da da hani olur ya, çok güzel hareketler yaparsın. Evet. Ama futbol oynamak, takım oyunu oynamak ya, farklı bir şey.
1: Yani tabii. Netice yok. Hareket, topu ayağına alıyorlar falan. Bir solak bir çocuk vardı. Ya müthiş. Biliyorsun,
0: ama hocam istatistikleri iyi.
1: İki tane 36 maçta kaç golü var ya, bir daha baksana.
0: Şimdi bir transfer daha bu arada duyurdu Trabzonspor, onu da söyleyelim. Malinovski 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Onu da detaylarını paylaşalım. 2026-2027, 27-28 sezonlarında 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti. 28-29 sezonunda da 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Kamuyu aydınlatma platformuna menajerlik hizmet bedeli futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında belirtildi. Trabzonspor bir de böyle detaylı açıklıyor biliyorsunuz maliyetleri bir yandan da. Malinovski de geçtiğimiz sezon Genoa ile 35 karşılaşmada 6 gol 3 asist üretmiş Kaya.
2: Evet yani bu da şu da önemli tabii hocam, şunu da hatırlatalım tekrardan. Cabral dediğimiz oyuncu da yani Benfica'da oynamış bir oyuncu. Beklerde forma giyen bir oyuncu. Hem sol bekte hem sağ bekte de oynayabiliyor. Bu yüzden hani rakamlar mesela onda da çok yüksek olarak görülüyor, ama Trabzonspor bence bu noktada sağlam ve net isimlere gidiyor. Burada daha da ben az önce de ifade ettiğim gibi Süper Lig'den de yerli isimler üzerinden de çalışmalar yapacaktır.
0: İşte mesela özellikle Malinovski gibi bedelsiz de transferler
2: evet,
0: yapacağız.
2: Evet yani bu noktada iyi bir takviyeler de yapmış oluyor Trabzonspor, ama bir yandan da 10+4 kuralına göre de hareket ediyor. Yaş kriterlerine de bakıyor.
0: Samet Akaydın.
2: Aynen
0: yine
2: öyle.
0: Yunus Emre Sel'in paylaştığı bir
2: evet,
0: isim.
2: Evet yerli isimler üzerinden de ilerlemesi çok çok önemli. Yani buradaki biraz daha Trabzonspor'un çok hızlı başlaması da, çünkü herkes şuna alıştı artık, yıldız transfer ismi bekliyor. Ama Trabzonspor'un işte bugün açıkladığı isimlere bakıyoruz, peş peşe üst üste yapılan transferler burada daha çok işte hem plan olduğu hem yatırımı parayı çok fazla saçmadan kullanılması gerektiğini de Trabzonspor yönetimi burada gösteriyor. Ama tabii ki performans göstermeden hiçbir oyuncu hakkında şu an bir şey söyleyemeyiz. Sahada Trabzonspor formasını giydikten sonra daha net konuşuruz burada. Şu örneği de verelim. Muçi transferinde olduğu gibi Beşiktaş Muçi'yi getirdi. Beşiktaş da uyuşmadı ama Trabzon'la çok iyi bir DNA yakaladı. Mesela bu transferler içerisinden de illaki 5 transferin hepsi tutacak diye bir şey yok. Bu transferlerin 3'ü tutsa, 2'si tutmasa yine bu da bir başarıdır. Çünkü scout iyi bir şekilde çalışıyor. Ha, yapılan isimler scout transferimiz son dönemlerde. Bildiğimiz isimler de var. İşte Cabral gibi az önce verdiğimiz örnekte. Ama buradaki transfer planlaması bence sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Özellikle rakamsal boyutta planlamayı bir şekilde yapılıyor. Senin de bahsettiğin gibi serbest kalan oyuncular üzerinden de devam ediyor.
0: Şimdi şeyi de
2: sürece
0: gördük mesela geçtiğimiz sezon, hani Trabzonspor'da sakatlık eksikleri olduğunda problem yaşadı hoca. Yani
2: yedek kulübesi
0: kulübesinde ciddi bir zayıflık
2: evet
0: vardı. O açıdan kadroyu genişletmesi önemli. Servan Bey, hakem kesecek değilim, Savioğlu'yu tanımam. Genç yetenek son yıllarda Trabzonspor bu tür gençleri güzel buluyor. Malinovski bilirim ama Hamşik gibi tecrübesiyle orta sahaya liderlik yapar yorumunu yapmış. Burak Bey diyor Trabzonspor hem genç transferleri yapıyor hem de tecrübeli transferler. Sizin de dediğiniz gibi Burak Elmas zamanında Galatasaray'ın atladığı detayı yapıyor. Kadroyu hem genç hem tecrübelilerden kuruyor diye bir yorum yapmış. Planlı bir şekilde sezonu açacak belli oldu demiş Mehmet Bey, Trabzonspor için hedefine ulaşmak için daha kararlı ilerleyecek. Yine şampiyonluk zor ama demiş, Avrupa'da konferans

0: liginde başarı olabilir. Şu anda daha sezon başlamadan şampiyonluğu ne kadar Süper Lig'de zorlayıcı olduğunu yazıyor bütün takım taraftarları. Farkında mısınız bilmiyorum.
1: Hem öyle bütün, bir denklem hani, var.
0: Bence Başakşehir de çok yarışın içinde olacak. İşte Beşiktaş birazdan konuşacağız. Yeni hocası kim bilir yapılacak transferler. Önder Özen aklı bir yandan da. Fenerbahçe işte iki başkan adayının vaatleri. Galatasaray zaten kadrosuna güç katmak için çalışacak. Yani biz bence şampiyonluk yarışında fazla takım izleyeceğiz bu sezon.
1: Şöyle bir durum var zaten. Aslında biz bunu bu sezon anladık. Nasıl anladık? Samsun Spor'un belli bir seviyeye kadar, evet ligin ortalarında oyundan düştüler ama sezonun sonunda yine toparladılar. Göztepe, ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Ligin belli bir seviyesine kadar. Sezonu genel anlamda iyi yerlerde tamamladılar. Trabzonspor bu tarz transferlerle, çok iyi yaptığı yatırımlarla son 3 haftada hala şampiyonluğun adaylarından bir tanesiydi. Şimdi Başakşehir Avrupa'ya gitmek için Nuri Hoca ile beraber Şomradov gibi ciddi oyuncuları mesela kadrosunda barındırdı, kattı. Ama bu sezon başlangıcında da yine bu tür hamleler, özellikle Fenerbahçe'de çok ciddi bir transfer isimleri ortada gezmesi, her iki başkan adayının da bir vaatte bulunması, bu sezonun daha da çok yarışçıl bir hale getireceğinin göstergesidir bu. Diğer yandan da şu var. Beşiktaş da bir yapılanma içerisine girecektir. Şu an hocasını buldu getirdi. Şimdi gelecek olan oyuncular, yapılacak olan transferler, bunların hepsi bir rekabete girmek isteyecektir. Evet, Beşiktaş son 4 sezona baktığımızda ligde çok fazla zorlandı ama çok çok geriye gitti. Getirdiği hocalarla, yaptığı transferlerle. Ama diğer yandan da ligin böyle genel olarak takımlarına göz attığımızda ciddi isimlerin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Anadolu kulüplerinde de mesela çok ciddi isimler bu sezon önüne çıktı. Yani Samsun Spor'da mesela Holse'nin bu sezon yine çok fazla sahada bir varlık göstermesi. Göztepe'ye dönüyorsun, Beşiktaş'ın yaptığı transfer bunun en net örneğidir. Olay'ı oradan alması, daha doğrusu Olayitan alması. Düzeltelim. Trabzonspor'un yine yaptığı transferleri konuşuyoruz burada. Yine yatırım yapıyor diye. Katılıyorum. Bu sezon hani çok zorlu bir sezon olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı da çok açılmadı. Açılmaya müsaitti. Hatta açıldı, kapandı. Bu yarışın içine şimdi Beşiktaş dahil olursa, Trabzonspor yine bu sezonun üstüne koyarak devam ederse, Avrupa maçları da var tabii ki bir yandan. Bunları da düşünmek lazım. Anadolu takımları da net transferlerle bu yarışın içinde olacaktır.
0: Hocam.
2: Şimdi hamşik dediniz ya.
0: Ben biliyorum senin direkt. Orada aldım seni yani hemen.
2: Ya öyle bir adam yani, Türkiye'de 3 tane geldi ismi orta saha, bana göre ilk 3'ün içinde yani. Müthiş bir adamdı. Tabii ben bunu seyretmedim. Baktım 33 yaşında falan ama demek ki öyle bir, yani iyi bir futbolcu demek ki.
1: 6 gol 3 asisti var hocam.
2: Evet, evet. Şimdi scoutlarını ben Trabzonspor'un güveniyorum. Ya çok nadir böyle şey yapabilirler, ıskılayabilirler, öyle söyleyeyim. İyi transferler yapıyorlar, inşallah da hayırlı olur.
0: Şimdi
2: bunun sebebi bonservisi yok ya. Belki evet. Oradan da bir avantajı var.
0: Şimdi yine döneceğiz transfer konusuna. Galatasaray ile ilgili çok soru geliyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Beşiktaş'ta yeni hoca, yeni yapılanmalar, hepsini konuşacağız ama bir milli takım diyelim. Biliyorsunuz milli takımımızın bir hazırlık maçı var Venezuela ile. Maçın notları var. Bir haberimizi izleyelim.
3: A milli takım Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.
4: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
3: Ay Yıldızlılar Inter Miami'nin maçlarına ev sahipliği yapan Chase Stadyumunda Venezuela ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan maçta Kuzey Makedonya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Montella'nın ekibi, Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında da kazanarak turnuva öncesi moral depolamak istiyor.
4: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
3: Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'inde sürpriz tercihler yapan İtalyan teknik adamın Venezuela karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Vincenzo Montella, Venezuela milli takımını grupta yer alan Paraguay'la oyun tarzının benzerliğinden dolayı tercih ettiğini söylemişti. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 01'de başlayacak Venezuela-Türkiye maçı ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Evet, ikinci prova sonra artık

0: başlıyor her şey. Siz hazır mısınız? Ben çok hazırım.
1: Heyecanlıyız. Yani çok merak ediyorum Dünya Kupası'nda nerelere kadar gidebileceğimiz. Kadromuz çok iyi. Hazırlık maçında bunu net olarak gördük. Bir hazırlık maçı daha oynayacağız zaten. Artık bugün diyebiliriz. Saatlerden itibaren aslında yine gece yarısını evet. bulacak ama yarın da diyebiliriz. Böyle bir denklem oluşabiliyor orada. Gece yarısı oynanacak bir hazırlık maçı da var. Tabii burada milli takımın bu hep jenerasyondan bahsediyoruz. Futbolcuların hazırlıklarından ne kadar çok hevesli, istekli olduklarını, bu hazırlık maçları da ciddiyetinin çok yükseklerde tutulması bence çok önemli. Dünya Kupası'nın artık adım adım yaklaşıldığı tarihlerde de futbolcular da bir yandan da psikolojik olarak kendilerini iyi bir şekilde hazırlamaya çalışacaklar. Heyecan olur. Yani hocam sen daha iyi bilirsin tabii ama bütün futbolcuların bir heyecanı, isteği, hırsı olacaktır. Ama bu heyecanları hataya sürüklemesin. Burası çok önemli bizim için. Ama bütün futbolcularımız hazır olduğuna inanıyorum ben de. İnşallah çok iyi bir noktaya kadar gideriz.
0: Hocam sana söz vermeden Montella ve Arda Güler'in özel röportajları var. Bir getirelim ekrana bakalım neler söylemişler.
2: Tra quelle possibili e quindi principalmente è stata questa la scelta.
3: Güney Amerikalı bir takım oynamamız gerektiğine inanıyorum. Grubumuzda Paraguay var biliyorsunuz. İlk sebebi ondan dolayı. Gayet iyiyiz aslında. Çok iyi çalıştık. Bazı sakatlıklardan geri gelen futbolcularımız da var. Hani maç eksiği olan futbolcularımız var ama mesela örnek veriyorum Arda var. O da son dönemlerde çok devamlı bir şekilde oynayamadı. Ya da işte Kenan, Hakan gibi, Ferdi gibi, Kerem de mesela yarın muhtemelen birkaç dakika oynatacağımı düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda gayet iyiyiz.
4: İnanılmaz mutluyum. Çünkü iki sene boyunca çok fazla emek verdik, çok fazla çalıştık. Belki zor maçlar oynadık, kaybettik, sonra tekrardan kazanmayı bildik. O yüzden hayallerimizi yaşıyoruz. Dünya Kupası'na uzun zamanlar sonrasında tekrar katılmayı başardık. İnşallah hep buralarda olacağız. İnşallah bu turnuvanın da kıymetini bilip çok güzel şekilde performanslara gireceğiz.
5: Turnuvada bir tercihin olsa, tercih hakkın olsa Lionel Messi'ye karşı mı galip gelip elemek isterdin yoksa Cristiano Ronaldo'ya karşı mı?
4: Abi ikisini de elesek de olur yani güzel olur hiç fark etmez. İnşallah gelirler inşallah da eleyebiliriz onları.
0: Evet Montella ve Arda Güler'in özel röportajlarını getirdik ekrana. Hocam.
6: Ben çok eminim ya başarılı olacağımıza. Yani bir iki tane şey var. Melike ile aramızda birkaç futbolcunun şeyleri var. Eleştirisi var yani sana söylemeyeyim burada. Şimdi onlar sonradan oyuna da girse de onlardan böyle şüpheliyim yani. Saatli bomba. Bir iki futbolcu. Her an penaltı yapabilirler, ıska geçebilirler falan filan yani. Onun haricinde çok eminim. Biz çok başarılı olacağız. En az yarı final oynayacağız diye düşünüyorum. İnşallah beni mahcup ederler. İnşallah hoca onları ya oyuna sokmaz, ihtiyaç olmaz. Ama maalesef onları yapıyor. O zaman girdiği an zaten ben sana da mesaj atacağım. Melike'ye de mesaj atacağım. Eyvah diye bir
1: ben
6: mesaj.
1: Ben anladım zaten.
6: Meyvah. Ya mesaj
1: yine de öyle
6: eyvah.
1: Düşünmeyelim hocam.
6: Ya tabii ama onun haricinde çok eminim ya.
0: Ben de.
6: Bak çok eminim yani bizim takım çok iyi. Şimdi biri söyle ya işte şudu falan. Ya dedim ki ya isim vermeyeceğim. Menajerlerden eski şey falan sevdiğimi ver. Kardeşim Roma'dan sağ bekimiz var öyle mi? Demiral'ı zaten bana göre yani Avrupa'nın her takımda oynayacak bir şey var. Sol bek İngiltere'de.
0: Verdi.
6: Şey var ne o? Inter'den Çalhanoğlu var.
0: Real Madrid'den
6: Arda'mız var. Juventus'ten var da var. Yani bizim takım var ya baktığın zaman.
0: Frankfurt'tan var. Her yerden
6: ya,
0: var.
6: Dedim ki yani. Şimdi diyorlar ki işte şey ne o? Uruguay'da şu var. Kim var dedim ya hangi takımlarda oynuyorlar dedim.
0: Yok zaten
6: ya.
0: Şu anda yani rakiplerimizi düşündüğümüz zaman onlar... Türkiye'de yani Türk milli takımıyla oynayacakları için daha çok yani. Çekiniyorlardır ve bir yandan da futbolculara da heyecan da duyuyordur. Yani bu büyük Avrupa kulüplerinde oynayan takımlardan oluşan ki Türkiye'den de gidenlerin hepsi üst düzey takımlarda oynayan bu kadar kaliteli oyuncularla kurulu bir milli takım nazar değmesin.
6: Tabii Kerem var. İşte Benfica'da oynayan Orkun var.
0: Hem ABD için, yani. Hem Paraguay için, hem Avustralya için. Heyecan verici bir anlamda da çekinmelerine de neden olacaktır. Yani bunu söylüyoruz. Bu biraz şey gibi algılanmasın. Hani rakipleri küçümsemeyle şu anda grubun favorisi
1: evet,
0: Türkiye.
6: Ya kimseyi ben küçümsün.
0: Yani biz favori olmadığımız grupta da iyi işler yaptık 2002'de. Hani biz şampiyonun grubundaydık yani. Hani öyle bir şey var. Hani o yüzden ben bunun bizim için fark etmeyeceğini de düşünüyorum.
1: Ya artık milli şanssızlık

0: manşetlerini bir kenara bıraktığımızı düşünüyorum ben.
1: Bıraktık.
0: Yani bıraktık artık. Dünya Kupası'nda da o yüzden çok motive, psikolojik olarak iyi olduğumuz bütün karşılaşmalarda bu sahada çok olumlu yansıyacak bence.
1: Ya
0: şöyle, burası çok önemli.
2: Ya
0: yani.
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi tamam ben bilmiyorum mesela Uruguay'da neler var, kimler var Amerika'da, hangi takımlarda oynuyorlar? Yani bizim futbolcularımız oynadığı bir takımlarda oynayanlar var mı? Ya? Öyle iyi hani Juventus'ta, Inter'de bilmem.
1: Seviye olarak biz yani bu rakipler arasında belki en zorlayıcı Amerika Birleşik Devletleri olacaktır.
0: Hazırlık orada da Inter'de oynayan oyuncular var mesela yani. Genel olarak o seviyede olsa da büyük takımlarda oynanır tabii ki vardır da ama ya bu gruplar içerisinde bizim mesela çok iyi bir şekilde öne çıkmamızı gerektirebilecek bir grup var. Ya şu var, büyük takımlara karşı
2: biz.
0: Evet, büyük takımlara karşı böyle mücadeleci tavrımız oluşuyor. Ama hiç beklenmedik takımlara karşı da böyle mağlubiyet aldığımızda bizi üzüyordu.
1: Evet, ya bir de öyle ya biraz oyunumuz gereği de zorlanabiliyoruz böyle takımlara. Kapanan takımlara karşı
0: İstanbul'daki hazırlık maçı Romanya'ya karşı mesela.
1: Evet, kilit çözmekte zorlanabiliyoruz. Doğru söylüyorsun. Şimdi bak o gün yönetmenimiz kulağıma bir şey söyledi. Doğru bir tespit. Eskiden milli takımın başarısı bizi böyle ekstra şaşırtırdı, hissettirirdi, böyle sürpriz olurdu. Çok eskilerden bahsediyor. Ama artık bir beklenti, bir zahmet artık gibi bir durum var yani. O seviye bir takımımız var.
0: Bu oyuncu topluluğuyla beklenti çok artıyor yani. Yıldız oyuncuların var artık. Sahaya bir şekilde bir karakter koyuyorsun. Montella da çok iyi bir şekilde milli takımı hazırladı. Uzun aradan sonra, uzun yıllardan sonra Dünya Kupası'ndayız. Hani olabilecek bütün senaryolara hazırlıklı olmamız lazım. Mesela Allah korusun sakatlık geçiren bir oyuncunun yerine de yedek kulübesinde hazır aynı ayarda bekleyen oyuncular var.
1: Evet.
0: Maç kilitlendiğinde çözebilecek ayaklar var. Ha. Bence bu çok önemli.
1: Ya, iki ayrı 11 kurabileceğimiz bir seviyede bir milli takımımız var.
0: Bunu da gösterdi zaten ilk hazırlık maçında.
1: Evet, Kuzey Makedonya maçında. Rövşan Bey yazmış. Makedonya'dan daha önemli bir maç Venezuela maçından bahsediyor. Bulunduğu kıta ve o kıtanın takımı nedeniyle ideal kadroyu büyük ihtimalle onun için deneyecektir. Evet, ben de bunu daha önce de konuşmuştuk. Kuzey Makedonya maçına göre çok daha farklı ve Dünya Kupası'nda da ağırlıklı olarak tercih edeceği kadroya yakın bir kadroyla çıkacaktır bu maça.
2: Ağırlıklı değil yani, bana göre direkt ideal tabii.
1: Tabii rakibe göre değiştirebilir. Hani onu bilemem. İlk maç Avustralya maçı, bazı oyuncuları yine düşünüp saklayalım.
0: Bugün açıklamalar vardı. Kerem Aktürk onunla birkaç dakika verebiliriz diye.
1: Evet işte.
0: Hani sakatlıktan çıktığı için evet.
1: Evet.
2: Onun haricinde tam takım
1: çıkan çıkar. Oyunculara bir belki süre anlamında daha az süre verebilir ama Kuzey Makedonya maçındaki gibi de farklı bir 11'e çıkmayacaktır.
2: Yok yok, ideal 11 ile çıkar, sakatlık olanları da işte son 10-15 20 dakika oynayabilirler mi oynayamazlar mı, onları da şeye sahaya sürer, öyle tahmin ediyorum.
1: Osman Bey diyor ki milli takım için asıl rakibimiz olacak Paraguay. Venezuela'dan daha sıkı bir takım ama sistematiği benzeştiği için iyi bir hazırlık maçı olacaktır. Eksiklerimiz var ama muadili olanlar da çok çok iyi. Şükür demiş. Gölge edilmesin bizim çocuklara, yeter yazmış. Evet, az önce de söylediğimiz gibi iki ayrı 11 kurulabilecek bir maç. Bu arada hazırlık maçlarını zaten bunu hep söylüyoruz. İki maçı da hoca aslında rakiplere düşünerek ülkeleri seçti.
0: Evet.
1: Kuzey Makedonya'yı da, Venezuela'yı da. Bu açıdan da tesadüfi değil bu hazırlık maçları. Önemli provalar yani.
0: Hafife alınsa bile mesela Kuzey Makedonya, oradaki oyun isteği, hırsı bence zaten çok önemliydi yani. O Dünya Kupası'na yaklaştığınız her senaryoda üzerine basa basa söylüyoruz burada. Oyuncuların kendilerini hazır hissetmesi, bu karşılaşmalarda da bir karakter koyması zaten Türkiye'yi burada heveslendirdi. Bütün taraftarı tekrardan böyle ayağa kaldıracak bir performans sergiledi. Şimdi gece yarılarında oynansa bile sabah saatlerine karşı oynanacak olması, artık insanlar dört gözle bu karşılaşmaları bekleyecek. Ne hani var, çok mi iddialıyız bence. Yani bu Dünya Kupası'nı bizim bir şekilde bir iz bırakmamız gerekiyor. Uzun bir yıldan sonra gidiyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. Ve orada bir iz bırakmamız lazım diye düşünüyorum.
2: Melike sabaha karşı herhalde maçlar yani hemen.
1: Direkt sabah.
2: O zaman şöyle
0: 7'de oynanacak.
1: Şöyle 7'de şey, falan var.
2: Şöyle 5, bir şey 6. olacak mı? 7 kaçta biter? 8-9. Biz son sayfayı sabah 9'da yapsak olur mu?
1: Sabah o zaman 9'da. İlk sayfa olacak yani.
2: İlk sayfa olmayacak, yine son sayfa. Sabahın 9'unda onuna.
1: Bizim bütün sistem değişecek yani. Öyle bir durum.
2: Yine toparlayacağız işte son sayfa.
1: Ya benim için şey olacak bu arada. Yani ben zaten tam böyle uyuyorum o saatte. Maalesef çok yıllar içinde kaydı yani uyku saatlerim. 5-6 gibi uyuyorum artık.
2: Şimdi ne geliyor aklına?

0: Biliyorsun Demet maçları
1: şimdi tam
0: seyredecek.
1: Uykum gelecek, maçlar başlayacak. Bilmiyorum nasıl yapacağım onu. Herhalde uyumaya çalışacağım erkenden.
0: Sen şimdi biz yine iyisin sen. Şimdi Demet sabah programına çıkacak. Maçı seyredecek, gelecek uykusuz burada bir şeyler anlatacak yani, değil mi?
1: Hocam Demet'i de işte şey yapacağız orada. Yani. Bütün sistemimiz değişecek işte mesela. Gündüz bir, belli bir saatte 7 saat uyuyacak. Maçı izleyecek, gelecek. Sonra tekrar gidecek. O yayından sonra uyuyacak gibi. Ben de işte mesela gündüz uyuyacağım. Sonra akşam oturacağım, maç başlayacak sabah. Gece oturacağım, maç başlayacak sabah. Bitince uyuyacağım
0: ama
1: gibi.
0: Neticede var ya, maçı seyretmeden
1: falan
0: oraya
1: karıştı.
0: Maçı seyretmeden o yayına nasıl gelecek?
1: Seyredecek işte.
0: Ondan uykusuz gelecek.
1: Hayır hocam, uyanıp seyret şimdi bak. Hadi planlayalım şimdi. 24 saati organize ediyoruz Dünya Kupası'na göre.
0: Nasıl uyuyacak?
1: Şimdi bak.
2: Güvenç hocamın takvimini merak ediyorum.
1: Ben şimdi şöyle düşün. Şimdi 11-2 son sayfayı yaptık diyelim ama benim uykum yok, tamam, öyle düşüneceksin. 11-2-3 saat değil mi? Ha. Normalde uyanık kaldığımız saat gün içinde kaç saat? 16 mı? Yani 24 saat için 16 saat uyanık kalır. 3 saati böyle geçti. Sabah 6 maçı var diyelim. Ya da 7 diyelim. 7'de maç var diyelim. Gece 2'den 7'ye 5 saat daha ekle. Ne oldu? 3 saat. Değil mi? Ekledik. Ne oldu? 10 saat. 6 saatim daha var, tamam mı? Maç başladı. İzledim. 12 saat oldu. 12 saattir ayaktayım. O 12 saati son sayfa öncesine 4 saat ekle. Yani 11.
0: Sen ne zaman uyuyacaksın?
1: Tamam, bir şey söyleyeceğim.
0: Tamam, bir şey söyleyeceğim.
1: 11'e kadar 4 saat ekleyin.
0: Tamam.
1: 7'de falan. Tamam, buldum. Akşam 6-7 gibi uyanacağım. Ondan önce de bir 7 saat uyuyacağım işte.
2: Öyle. Tamam, olur ya, 6 saat.
0: Yani 11'de 12'de uyuyacaksın.
1: Evet,
0: 7
1: sabah 11-12 gibi uyuyacağım.
0: Uyuyacaksın.
1: Evet, bak.
0: Akşam 7. Oldu. Nasıl uyuyacaksın ya?
1: Son sayfa izlemek istiyorum.
0: Ne kadar kolay. 12'de nasıl uyuyacaksın, merak ettim.
1: O döngüye gireceğiz artık mecbur. Ya ben girerim.
0: Çok zor.
1: Yeter ki milli maçımız
0: olsun. Vallahi zor. Allah kolaylık versin. Ben yatarım.
1: Demet de şu an, Demet özür dilerim. Seninkini hesaplayamayacağım. Sen kendini hesaplarsın. Ve diğer bütün mesaideki arkadaşlarımız. Herkes saatlerini ona göre ayarlasın. Böyle artık yani, yapacak bir şey yok. İlk kez de bu kadar. Yani ben denk geliyorum yaşım gereği. Zaten Dünya Kupası'na yani iki kere denk geldim. Türkiye'nin gittiği. İlk kez bu kadar anormal saatler. Mesela işte Güney Amerika maçları olduğunda ben bazen denk geliyordum. Sabaha karşı tam uyuyacağım zaman maç oluyordu. Böyle bir iki göz ucuyla görüyordum. Sonra da uyuyordum. Ama şimdi uyuyamaz.
0: Yine Demet'in yine iyi şeyi. Ne yapacak? O zaten sabah 7'de geliyordu değil mi?
1: Tabii.
0: Sabah 5'de. Erken ne yapacak? Geliyor. 2 saat erken uyuyacak. Zaten erken uyuyordur o.
1: Uyuyordur. Bir de zaten onun hazırlık süreci, evinden gelişi falan var. Onun için rahat.
0: 2 saat
1: bunlar
0: erken.
1: Sabah çalışan. Saat, hani bazen Ezgi Ceyda da çalışabiliyor. O yüzden şey diyeyim. Sabah çalışanlar için muhteşem. Fikstürde geldi. Bu
0: saat
1: kadar
0: erken
1: uyuyacak. Fikstürde geldi yani. Ekrana. Buyurunuz.
0: Diyor ki.
1: Evet, saatler.
2: 7, 6, 5.
1: Bu arada saat, Amerika saati soldaki, yerel saat Türkiye saatine yazıyor. Amerika, bu arada ben bir aksilik olmazsa bu grup maçlarında Amerika'dayım.
0: 7, 6, 5.
1: Yani Amerika'dayken bunları atlatacağım. Sonra geldiğimde bakalım nasıl adapte olacağım.
0: Vay, sabah 7'de, 6'da, 5'de.
1: Normalde orada prime time'da saatler zaten.
0: Ama bir şey olmayacak ki zaten. Ama tam şimdi bu maç... Şimdi biz maçı kim verecek? Şimdi sabah 7'de Demet geldi. O sırada da maç var. Ne olacak?
1: Hocam 8'de başlıyor Demet'in yayını.
0: Öyle mi?
1: Hocam bunları sonra konuşuruz ya, yeter ki.
0: 8'de de kim dinleyecek bizi?
2: Hocam
0: ya.
2: Sen ne yapacaksın peki o saatlerde? Özetini mi izleyeceksin maçı?
0: Yok, ben seyrederim, yatarım.
2: Ararım saat 5'te.
0: Ararım.
2: Bak 5'teki maç için 3'te ayakta olman lazım. Maç öncesi basın toplantısı.
0: Ya ne işin var basın toplantısında bilmem ne. Ben direkt enjeksiyon. Direkt maça
2: beşte
0: giderim.
2: 5'te kalkarım
0: ben.
2: Diyorsun yani.
0: Saati
1: bak bir izleyicimiz demiş ki Dünya Kupası'nı izleyebilmek için yıllık izin aldım. Sabah 9 akşamüstü 4 arasında ben uyuyordum diyor. Gececi olarak çalışırken Mehmet Bey yazmış. Çok kötü oluyor. Uyanıyorsun, akşam olmuş, kahvaltı ediyorsun. Ama şöyle düşünün. Şimdi ben 6-7 gibi uyanacağım, daha hava kararmamış olacak, gün batımı. Gün batımı bile değil, bayağı erken oluyor artık. Hani yaz ya, o kadar kötü olmayacak yani.
0: Kaç gün evvel gideceksin? O da var.
1: Oluyor.
0: O jet takım et takı
1: atlatmam. Yok, ben erken gidiyorum. Ben atlatacağım hepsini. Milli takımımız bana 2022 Arjantin'i hatırlatıyor demiş Burak Bey. Onların da net bir 9 numarası yoktu. Şampiyon olmaları sürpriz görülüyordu. Birçok kişi sadece Messi için bu ihtimali düşünüyordu. Ben milletimizden minimum çeyrek final bekliyorum ve derece gelirse de hiç

0: Şurman.
1: 9 numaramız var ama şu an çok fazla tercih edilmiyor, evet, diyelim yani. Montella'nın oyun tarzı farklı. 4-6+0 olarak sahada bir varlık gösteriyor takım ama ya bu takımda bu şekilde oynuyor. Bunu bize gösterdi net olarak. Santroforlu oyunda da varım dedi Kuzey, evet, Makedonya karşısında. İşler ters gitti. Deniz Gül'le işte o kilidi açacak oyunculardan bir tanesi. İşte Can Uzun yedek kulübesinde hazır bekleyen oyunculardan bir tanesi. Ya da ilk 11'e de monte edilebilir. Burada maç maç performans ön plana çıkacak oyuncularla tercihler yürüyecektir ama genel olarak böyle düşünmek lazım. Santrafor var. Tercih edilip edilmemesi oyuncuların özelliklerine göre bir taktikle sahada olacaktır.
2: Hiç onları düşünmüyorum. Onlar çözülür. Kimi koyarsan koy orada arkada, ki savunmada işte dediğim gibi eksikler olduğu zaman yani mecbur kalıp da bir iki tane oyuncu değiştirdiğiniz zaman savunmadan orada bir tehlike
1: olabilir. Hücumumuz çok iyi, doğru hocam. Ben savunma konusu biraz.
2: Orta saha şunlar falan filan.
1: Evet.
2: İşte şey yani
1: ilk pandemi doğru kurman lazım.
2: İlk 11 de doğru. İlk 11 de doğru ama işte o Zeki, Merih Demiral herhalde şey oynar. Abdülkerim. Ferdi. Bu dörtlüden birilerine bir şey olursa ki eyvah işte. Ya orada sıkıntı da olabilir. Bak, bu dörtlüden birilerine bir şey olursa Allah korusun yani. Bunlar hep
1: hazır tutacaklar kendilerini yani.
2: Ya böyle onlar hazır tutacaklar.
1: Onun bilincindeler
2: yani. Sakatlık, ceza falan olmayacak.
1: Samet yani, Euro 2024'ü iyi geçirmişti mesela. Ön plana çıktı, tam hataları da olmuştu ama ya, sonradan iyi çıkardığı maçlar da oldu.
2: Çıkart,
1: yani heyecan o yüzden çok fazla ön plana çıkmaması lazım. Kontrol altında yani heyecan yaptığınızda bu sefer stresten maça
2: heyecanı biz yapacağız. Yani onlar girdiği zaman oyunda birkaç tane sakar.
1: Hocam onlar da yapabiliyor işte. Yani işte. Sonuçta insanlar, robot değiller
2: herhalde
1: yani.
2: De. Ya inşallah ya iyi oynarlar, bizi mahcup ederler ya. Bizim düşüncemiz yani daha belki maçlarda yaptıkları şeyleri, eksikleri görüyoruz.
1: Evet.
2: Acaba ama eyvah diyoruz ama İnşallah onları görmeyiz, hataların eksiklerini görmeyiz.
0: Son ABD maçına bırakmayalım yeterli demiş Ravşan Bey. Ben lider çıkacağımızı düşünüyorum ama hangisi daha iyi? İkinci çıkmak mı, ikinci olmak mı, lider çıkmak
1: bir
0: mı?
1: Bir hesap etmek lazım.
0: Şimdi turnuva ağacına bakınca bu arada yani kolay da değil işimiz. Enteresan, zorlayıcı bir.
2: Ne geliyor aklıma biliyor musun? Sefer. Amerika ile biz böyle kardeş kardeş oynayıp 0-0 maçı bitirebiliriz. İkimiz takımda. Daha evvel öyle olmuştu biliyor musun? Dünya Kupası'nda mı, Avrupa Kupası'nda? Kimde kim, Avusturya ile Almanya mı ne, böyle beraber bitirdiler çıktılar.
1: Bu arada Senegal'le bir hazırlık maçı oynamışlardı sanki. Amerika Birleşik Devletleri,
0: evet.
1: A-Spor'da zaten,
0: evet,
1: yayınlanmıştı.
0: Evet, A-Spor'da yayınlandı.
1: O karşılaşmada da mesela her iki takım da açık oynamaya başlamıştı. Yani hem Senegal'in orta sahası hem Amerika Birleşik Devletleri'nin o orta sahasındaki kurgu, oyun planı, biraz daha kontrollü oyunu tercih ediyorlar. Ama şiddetli baskıya da zaman zaman aynı seviyede karşılık veremezler bize.
2: Şimdi
1: karşı
2: ben
1: zaten.
2: Ben buradaydım.
1: Biz bayağı öndeyiz yani.
2: Yayına girecektim. Burada seyrettim içeride ben. Amerikalı bir futbolcu aldı, içeri gireceğini dışarı doğru gitti. Ama yedek miydi neydi bilemiyorum yani.
0: Yalnız uyaralım, rakiplerimiz çok sert takımlar. Özellikle Paraguay maçında kartlar havada uçuşabilir. Teknik kadro uyarı yapıyordur elbette. Yorumu gelmiş. Konuşacağımız çok konu var demiştik. Şimdi belki ekranlarını yayını açanlar vardı. Neyi konuştuk, neyi konuşmadık, onun muhakemesini yapmasınlar diye ben hatırlatmamı yapayım. Fenerbahçe ile açılışı yaptık. Hakan Safi'nin, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını paylaştık. Sizinle Trabzonspor'un yeni transferi Savioğlu geldi. Onun karşılamasını canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Milli takımımızı konuştuk. Hatta Hakan Safi'nin de Anadolu Ajansı'nın açıklamalarını canlı canlı verdik. Ama daha bitmedi paylaşacaklarımız sizinle. Yine transferden haberler var. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'ta bir de hoca haberi var. En sıcak taze haber. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. İsmini de söylemek çok keyifli. Vincenzo Italiano. Hemen bir ekrana getirelim, izleyelim, sonra konuşmaya devam.
3: Hayırlı olsun. Hocayla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası için çok güzel olacak diyorum. Hayırlısı olsun.
4: Molto emozionato, grazie. Non vedo l'ora di iniziare. Sono felicissimo di aver conosciuto il presidente, il direttore. Grazie a tutti. Grazie.
5: Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an yaşıyorum şu anda. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum tekrardan, bütün yöneticilere, herkese. Öyle dedi.
6: Hocanın Beşiktaş'ta kontrat yapma süreci iki aşama. Önce Bologna'daki fesih, ondan sonra bizim tarafımız. Hoca kararlı göründü, biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandığımızı düşünüyorum.

0: oynuyoruz. İtalya Ligi'ni ve Avrupa futbolunu takip edenler biliyordur. Hoca oynattığı oyunla fark yaratabilen, son derece kuvvetli de kalabalık bir ekibe sahip. Değerli bir teknik direktör, hırslı, iddialı, umarım başarılı olacaktır.
1: Evet, bir kere her şeyden önce Beşiktaşlara hayırlı uğurlu olsun. Beklediler. Çok hani büyük bir hasretle de artık hani belli olsun. Artık en önemli adım diyelim. Teknik direktörü belli oldu Beşiktaş'ın. Kaya Temel, seninle başlayalım. Evet, neler söyleyeceksin?
2: Bologna'yı da çok uzun yıllar ardından şampiyonluğa ulaştıran bir teknik adamdı. Hücum futbolunu seven, dengeli oyunda da olan bir teknik adam. Tabi burada en çok tartışma yaratan konu şu: çok fazla ilk 11'i değiştirmesi. Biz de zaten Süper Lig'de sürekli hani gerekirse kemik kadronun çok fazla değişmemesi üzerine tartışmalar, yaratılan konuları tartıştık, konuştuk daha fazla. Ama bu hocanın da özelliği farklı isimlerle de başarılı olabileceğini göstermiş İtalya'da da. Şimdi Beşiktaş'ta yeni bir kadro kuracak. Kendi istediği oyuncularla, hala hazırda bir kadro var ama buradan hangi isimleri eleyecek? Ve bir kemik kadro oluşturup onların yerine de yeri geldiğinde antrenman performansına göre, maç performansına göre, istikrara göre de forma verecektir illaki. Hani çok fazla belki hocanın böyle maç kaybetme sayısı daha doğrusu yükseldiği durumlarda bu konuşulacaktır daha fazla. Yani zaten İtalya'da da böyleydi diye olumsuz tarafı belki daha fazla konuşacağız bizlerde. Fakat hocanın buradaki, daha doğrusu Beşiktaş'ın bu tür bir profile gitmesi bence iyi bir şey. Çünkü hücum futbolunda da olan bir teknik adam ve uzun yıllardır başarıya aç olan takımların başında da bir türlü iddialı giriş yapıp varlık gösterebilen bir teknik adam. Beşiktaş'a biz de hayırlı olsun diyelim. Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu: ekibinin nasıl şekilleneceği burada. Çünkü disiplin ve çalışkanlık çok fazla ön plana çıktığı zaman başarı geliyor. Beşiktaş'ta da aslında son dönemlerde sadece teknik direktör konusunda sıkıntı yoktu. Yönetimde de bazı sıkıntılar oldu. Değişen yönetimler de oldu burada. Ama buradaki yeni teknik direktörle beraber sistemin de değişmesi lazım. Daha iyi oyunculara gidilmesi lazım. Bunlar da tabii olayın farklı bir yüzü.
1: Evet, şimdi biraz daha detaylı konuşabilmemiz adına hocam sana da söz vereceğim ama bir analiz haberimiz var. Vincenzo Italiano ile ilgili. Bir onu getirelim ekrana. Daha da dolu dolu konuşabilelim diye izleyelim. Nasıl bir teknik adammış Vincenzo Italiano?
3: Vincenzo Italiano son dönemde İtalyan futbolunu yetiştirdiği en dikkat çeken teknik adamlardan biri. Teknik direktörlük kariyerinin ilk bölümünde tıpkı futbolculuğundaki gibi alt liglerde başlayan İtalyan futbol adamı, çalıştırdığı takımları üst lige çıkarmasıyla ün kazandı. 2018-19 sezonunda Trapani'yi Serie C'den Serie B'ye, 2019-20'de de Spezia'yı Serie B'den Serie A'ya çıkarması Italiano'yu adım adım çizme futbolunun zirvesine yaklaştırdı. Başarılı teknik adam 2020-21 sezonunda ilk kez Serie A'da çalıştı ve ilk sezonunda Spezia'yı ligde tuttu.

Bu performans 48 yaşındaki çalıştırıcıyı 2021'de Fiorentina teknik direktörlüğüne taşıdı. İlk sezonunda yalnızca ligde mücadele eden Floransa temsilcisi İtalyano'yla üst üste 3 sezonu da ilk 8'de bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. İtalyan teknik adamı uluslararası arenada vitrine çıkaran asıl başarıları da Konferans Ligi'nde geldi. Fiorentina 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında final oynadı. 2023 finalinde West Ham'a kaybeden İtalyan temsilcisi 2024'te de Olympiakos'a mağlup oldu. ...114'lik maçında 1.56'lık puan ortalaması yakalayan Italiano 2024 yazında mor menekşelerden ayrıldı. Bologna'nın yolunu tutan başarılı antrenör 2024-25 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. 8 maçta 6 puan alan İtalyan ekibi ilk 24 dışında kaldı. Italiano kırmızı mavilileri İtalya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak Bologna'ya 51 yıl sonra kupa sevinci yaşattı. Bu sezonsa başarı çalıştırıcı.

0: 8 yaşındaki çalıştırıcı 4 sezondur lig ve Avrupa kupalarını bir arada götürürken zaman zaman tartışılan ilk 11'deki değişiklikleri bunu sağlayan ana faktör. İtalyan çalıştırıcı Bologna ile çıktığı 107 maçın hiçbirinde aynı 11 ile sahaya çıkmadı. Fiorentina kariyerinde ise 141 maç boyunca farklı 11'ler tercih etti. İtalyano'nun rotasyon fikri sahaya da yansıyor ve oyuncu rolleri sık sık değişiyor. Genç teknik adam sık sık bek ve kenar oyuncularını farklı sorumluluklarla görevlendiriyor. Ağırlıkla 4-3-3 sistemini tercih eden başarılı futbol adamı oyun anlayışını, takımımın topu kazandığı anda rakip kaleye en hızlı şekilde gitmesini istiyorum. Geriden oyun kurmak ve savunmanın bıraktığı boş alanları değerlendirmek temel prensibimdir sözleriyle tarif ediyor. Vincenzo Italiano'nun heyecan verici oyun anlayışının ve Avrupa başarılarının Beşiktaş kariyerine nasıl yansıyacağı futbol severler tarafından merakla beklenecek.
1: Hocam pür dikkat dinledin analizi.
2: Süper.
1: Beğendin diye aldım o mimiklerinden, vücut
2: yani
1: dilinden.
2: Çok güzel. Yani şimdi baktığımız zaman yaptığı işte çok başarılı bir teknik adam. İyi şeyler yapıyor. Yalnız tabii bu arada yani hiçbir kaç yüz küsür maçta hiç aynı 11'le sahaya çıkmaması enteresan. Herhalde dünya rekorudur. Var mıdır öyle bir antrenör bilmiyorum. Ya tabii kendi kadrosunu demek ki bütün futbolcuları eşit şekilde formda tutuyor. Yani o da bir güzel bir felsefe. Şeyi sormak lazım yalnız hoca ile ilgili. Bizim Hakan Uzun biliyorsun değil mi? Gene Kanada'dan aradım.
1: Evet.
2: O yalnız şeyi söyledi o. Ne yapacaksın sabah uykuyu? Hoca ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Buradan bir selam, çoluk çocuk bizi seyrediyorlarmış. Orada ailesiyle.
1: Selamlar buradan.
2: Hakan'cığım.
1: Bütün Kanada'ya. Onlar için çok rahat tabii.
2: Evet. Şeyi bekliyorum yorumlarını senin. Ben dinlemişindir sen de bunu. Ben yani çok ümitliyim bu şeyden. Hocadan. Ama tabii elindeki kadroya bakacak yani. Ne yapacak? Ne edecek? İstediği şeyler oluyor mu? Elindeki şimdi oyun felsefesi. Herkesin bir oyun felsefesi vardır bir antrenörlerin, tamam mı? İşte hücumda yok, işte ileride baskı, ön alan baskısı yok, arkada baskı, şu
3: 4-2-3-1 formatını çok kullanıyor
2: ya, olabilir. Şimdi yalnız şu var Kaya, sen de söyledin, hücum futbolu falan filan yok, savunma futbolu, böyle bir şey ben kabul etmiyorum. Niye söyleyeyim, bak şöyle, elindeki olursa işte ne diyeyim, Messi, Ronaldo, işte Osimhen falan hücum futbolu oynarsın zaten yani ileride veya güçlü bir takımın varsa. Ama gücüm yetmiyor değil mi? Başka bir takıma karşı da gidip de yani şeyde ne o yel değirmenleri sağlıyor, donkuşatlık yapamazsın.
1: Sözünü
2: yani
1: bağla kesiyorum çünkü Amin takımımızın antrenmanı için Erdem Akbaş bizi bekliyor. Yanında da Anadolu Ajansı Spor Müdürü Yardımcısı Hilmi Sever varmış.
4: Melike Çelik, Miami'den, Inter Miami FC antrenman tesislerinden selamlar. Yanımda Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hilmi Sever var. Hilmi abiyle beraber A Milli takımımızın mücadele öncesi, Venezuela maçı öncesi gerçekleştireceği son antrenmanı değerlendireceğiz. Milli takımdaki son durum nedir Hilmi abi? Benden çok daha hakim elbette konuya. Evet Hilmi abi, artık bu güneşli günleri muhtemelen turnuva boyunca bu manzarada devam edecek A milli takımımızın antrenmanları. Çünkü Arizona gerçekten sıcaklığına hakim oldu. Yüksek sıcaklıkta antrenmanların yapılacağı bir bölge. Nasıl görüyorsun milli takımdaki son durumu?
5: Evet, daha da sıcak olacak. Arizona'ya buraya göre belki 5-10 derece daha sıcak hava hakim. Şu anda aslında birkaç gündür hava burada güzeldi. Milli takım daha rahat çalışma imkanına sahipti. Bugün hava biraz daha ısındı. Ama bu sıcaklıklara alışmamız da gerekiyor. Çünkü maçı oynayacağımız yerlerde ilk maç hariç yine sıcak bölgeler olacak. O yüzden milli takım için bunlar önemli şeyler, hazırlıklar. Yarın bugün son idmanı yapıyoruz şu an Venezuela karşılaşmasının. İkinci hazırlık maçımızı yapacağız. İkinci ve son. Ardından da artık Dünya Kupası'na tam olarak hazır olacağız. Burada tabii idmanda gözümüz sakat oyuncularımızla. Hakan Çalhanoğlu zaten takımda çalışmaya başladı biliyorsun. Geçtiğimiz maçta da forma şansı bulmuştu ama Ferdi ve şu an Kenan'ın durumu aslında biraz daha önde. Kerem takımda çalışmalara katılıyor. Geçtiğimiz idmanda da zaten bir bölümde takımla çalışmıştı. Daha sonra ayrılmıştı ama bugün Montella'da basın toplantısında Kerem'in aslında yavaş yavaş oynayabilecek düzeye geldiğini, Ferdi için de hazırlıkların devam ettiğini, tedavinin sürecinin devam ettiğini belirtti. Milli takımda sakatlıklar düzeldiği takdirde hiçbir sorun kalmayacak bence. İstediği kadro

0: Hanım. Burada geniş bir kadro var elimizde. Yetenekli bir kadromuz var. Alternatifli bir kadromuz var. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsun istemediğimiz sakatlıklar da olmuştu. Kadrodan çıkan oyuncular olmuştu. İnşallah bu turnuvaya tam hazır Montella'nın tüm istediği oyuncularla güçlü bir şekilde gireceğiz. Burada başlangıç çok değerli. Ben her zaman bu başlangıçlarda turnuvalara çok değerli oluyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçı kazandık ve yolumuz gerçekten açıldı. İlk maçı kazanmak, moral kazanmak çok çok çok önemli. Bu arada Kenan Yıldız da sağ ya şu an yavaş yavaş çıkıyor. Bu da
1: Kenan Yıldız da evet takımdan ayrı çalışan demeyelim ama problemi olduğunu ifade etmişti Montella. Kenan da bugün bu antrenmanla beraber Kenan tamamen Ferdi kısmen takımdan ayrı çalışacak. Bu notu da aktarmış olalım. Kenan Yıldız tabii çok fazla yani Kenan ismini andığımız zaman Hilmi abi umutlanıyoruz. Çünkü Kuzey Makedonya karşısında şunu gördük. Ben daha doğrusu insanlarla konuştuğumda şu notu aldım. Yani alternatifli bir kadroyla maça başladık. Bir de yıldızlarımız olsa sahada neler yapardık diyen çok fazla insan vardı. İşte o yıldızlardan bir tanesi de Kenan Yıldız.
0: Ya sistemimiz oturuyor Montella'yla, bunu biliyoruz. Her geçen gün güven kazanan, seviye atlayan bir takımımız var. Uluslararası ligine yükseldik. Dünya Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na katıldık. Avrupa Şampiyonası çeyrek finali. Bir de bu yıldızlar o sistemin içinde parlamaya başladığı zaman zaten işte o güçlü elit takımlar seviyesine böyle çıkabiliyorsunuz. FIFA sıralamasına yükselmemiz ortada. Zaten dediğim gibi Montella'yla bir oyun sistemimiz oturdu. Artık ne oynadığını bilen bir milli takım var. Bunun üzerine de yıldızlarla süslediğiniz zaman zaten bambaşka bir seviyeye giriyorsunuz. İşte Arda oyun sıkıştığı zaman çok farklı işler yapabiliyor. Artık uzaktan golleri de sürekli İspanya'da da zaten konuşuluyor. Kenan Juventus'ta zaten bu sezon çok iyi bir dönem geçirdi. Ödüller kazandı aynı şekilde Arda Güler gibi. Bu oyuncular Hakan Çalhanoğlu liderliğinde. Gerçekten çok etkili bir orta sahamız var. Yani bunu sadece biz değil Avrupa basını, dünya basını hep bunu yazıyor. Türkiye turnuvanın sürpriz takımlar arasında gösteriyor. İnşallah bunu hakkını veririz. Biz ilerleyeceğimize çok inanıyoruz. Çünkü daha önceki şampiyonları gördük. Bu takımın gelişim sürecine çok yakından şahitlik ediyoruz. Kampları ziyaret ediyoruz. Gerçekten geçtiğimiz günde Başkan sağ olsun İbrahim Hacı Osmanlı da kampta bizi ağırladı. Uzun süre oturduk. Oyuncular yanımıza gelip gitti. Herkes çok rahat. Ya bunu şöyle açıklamak lazım aslında. Bir şeyler kötü giderse bir yerler saklanır. Ama bu kadar rahat oyuncuların yanında olup başkan seni işte ağırlıyorsa ve oyuncular da yanına gelip o atmosferi görüyorsan demek ki hem bu kendine güveni gösterir hem de ortamın güzelliğini gösterir. Çünkü dediğimiz gibi daha önce biz çok yıllar kamplar takip ettik. İçine kapanan takımlar, işte bir şeyleri saklamaya çalışan takımlarda zaten sorun olduğu gözüküyor. Herkes çok rahat kampta, onu söyleyeyim. Oyuncular çok güvenli. Herkese soruyoruz final diye. Herkes kafasında hayalimiz tabii ki oraya doğru. Yani o hedefi koymak lazım. Hani ne kadar gidersin onu göreceğiz. Turnuva bunlar. Tek maçlık maçlar olacak ama sen hedefi büyük koy. Potansiyelini bil. Kendine güven. Yolun zaten bir şekilde açılır. Milli takım bunu yapmaya çok yakın. Çünkü bence dediğimiz gibi o tuğları üst üste koyuyoruz. İlerleme sürecindeyiz, gelişim sürecindeyiz ve Montella'yla bir istikrar yakaladık uzun zaman sonra. Ve dediğim gibi her geçen maç bence milli takım biraz daha iyi oynuyor. Mesela Kuzey Makedonya'da çok yaban atılacak bir takım değil. Bosna Hersek'te de bir hazırlık maçı oynadılar. Golsüz eşitlikle kaldılar. Daha önce Avrupa Şampiyonları'nın kapısından dönen, katılımları sağlayan bir takım. O yüzden bu maçlar çok, yarınki Venezuela maçı da bence çok iyi bir prova olacak. Paraguay maçını aslında düşünerek Venezuela karşılaşmasını istedi Montella zaten. Çünkü Güney Amerika takımları, sert takımlar, mücadeleci takımlar, büyük takımlara karşı nasıl oynamayı bilen takımlar. Onlar o yüzden bizim için bunlar, bu takımların seçimi bile bence çok değerli. Ne dedik? Kuzey Makedonya, Avustralya maçının provası. Paraguay maçının provası da Venezuela karşılaşması. Yani o yüzden bunlar bile bir planın, gerçekten akıl koymanın sonuçları. Montella'da kampta sürekli takım odaklı. Hatta biliyorsun transfer görüşmeleri bazen haberler geliyor. İşte İtalya'dan sizi istiyorlar, Roma, başka kulüpler. Her şeyi bitirdim. Her şeyi bıraktım. Ben milli takımı düşünüyorum. Sadece buraya odaklıyım. Gerçekten buraya odaklı olduğunu çok net biliyoruz. Hedeflerini de biliyoruz. Ben Montella, gerçekten her zaman söylüyoruz bunu. Türkiye ve Türk milli takımı ve Montella bütünleşmesi bence çok doğru. Çok zamanında olan bir bütünleşme.
1: Tabii her zaman da denk gelmiyor Hilmi abi böyle bir bütünleşmeler. Böyle şanslar, fırsatlar. Milli takımımız Montella için ne kadar büyük bir fırsatsa bence milli takımımız için, Montella da milli takımımız için bir o kadar önemli bir fırsat olarak değerlendireceğim. Euro 2024, ben şöyle bir yorumda bulundum abi. Euro 2024 bu milli takımın, bu oyuncu grubunun aslında çıraklık dönemiydi.

0: Biz Dünya Kupası'nda bir kalfalık dönemine girdiğini düşünüyorum bu takımın. Euro 2028'de eminim ki bu oyuncu grubun ustalık dönemi olacak. O dönem Euro 2024'te çeyrek finali gördük. Burada hedefimiz final. Elbette final. Ama bize net bir şekilde yine bana daha doğrusu çeyrek finali hayal ettiriyor bu takım.
1: Evet, çeyrek final yani yola da baktığımız zaman gerçekçi de olmak gerekiyor. Çünkü tek maçlı şeylerde böyle büyük turnuvalarda herkes son gücüne kadar oynuyor ve inanılmaz sert takımlar oluyor karşında. Farklı ekoller oluyor. Bazen o ekoller sana çok ters gelebiliyor. Sen kağıt üstünde çok güçlü olabiliyorsun ama çok sürpriz elenmeler yaşadık. Yani zamanında gruptan çıkamayan Almanya'yı da biliyoruz. İşte Fransa'nın Güney Afrika'daki evet çekmelerini biliyoruz aynen. O yüzden bunlar dünya futbolunda çok olan şeyler. Böyle turnuvalarda çok yaşanan şeyler. Oyuncular büyük yorgunluklarla kamplara geliyor. Hiç tatil yapmadan devam ediyorlar ve inanılmaz büyük bir turnuvaya katılıyorlar. Farklı bir kıtada, farklı bir atmosferde ve dediğimiz gibi çok zorlu maçları ve hiç bugün mesela Venezuela yarın tarihimizdeki ilk maça çıkacağız. Diğer rakiplerle ilk maçlarımız olacak. Yani bu bilinmezlikler bazen insanı tereddüt ettiriyor ama tabii ki biz kendi kalitemizle, kadro kalitemizle neler yapabileceğimizi biliyoruz. Biz bunu hayal ederken bu arada çeyrek final, yarı final laflarını söylerken sadece takım üzerinde baskı oluşturmak değil aslında amacımız. Ama sen eğer Uluslararası Ligi'ne çıktıysan, FIFA sıralamasına yükseldiysen, son Avrupa Şampiyonası çeyrek finale geldiysen, Dünya Kupası'nda da bunları insanlara hayal ettirirsin. Ne kadar güzel bir şey bu hayal ettirmesi. Bence bu da büyük bir gurur ülkemiz adına. En azından buraya gelip hani sadece Dünya Kupası'na katıldık diyecek bir takımımız yok. Buraya geldik, iddialı bir takımımız var. Bu söz bence, bu takım bu sözü söyletmesi bile bizler için çok mutluluk kaynağı.
0: İlmi abi, o zaman sana birazcık daha özel bir soru soracağım. Artık burada yarın Venezuela ile son hazırlık maçımızı oynayacağız. Sonrasında Dünya Kupası. Bu kadroda sürpriz yapmasını beklediğin sürpriz bir isim var mı? Yani şu oyuncudan ben bu turnuvada sürpriz bekliyorum dediğin isimler var mı?
1: Yani bence Arda'yı zaten, Hakan'ı, Kenan'ı hepimiz söylüyoruz. Evet. Zaten bunu bütün dünya basını söylüyor. Bizim söylemiyor. Ama ben beklerin çok öne çıkabileceğini düşünüyorum. Yani Ferdi'nin ve Zeki'nin o, çünkü Roma'da gerçekten bu kadar istikrarlı 5 yıl Roma'da 5 teknik adam görmek. Mourinho'nun aldığı, evet. Gasperini de şu an zirveye çıktığı bir dönemde sürekli her teknik adamın vazgeçemediği bir oyuncu oldu. Hem de inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Fizik gücü çok yüksek bir oyuncu. İleri çıkışları, geri kapatışı çok farklı bir oyuncu. Böyle güçlü, fizik gücü yüksek takımlara karşı bence bir fark çıkartabilir. Hani farklı bir isim söylemek gerekirse öne çıkabilecek oyunculardan biri olabilir. Aynı şekilde Ferdi. Ferdi'nin bindirmeleri zaten çok etkili. İngiltere'de bu sezon inanılmaz bir sezon geçiyor. Kulübün en iyi oyuncusu seçildi. Sakatlık geçtiğimiz dönemde sakatlıklardan dolayı Ferdi'den faydalanmamız zamanlar olmuştu ve eksikliğini gerçekten çok hissetmiştik. Ben Montella'nın hem oyun yapısında beklerin, iki bekinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem de oyuna çok fazla güç katabileceklerine inanıyorum. Yani diğer yıldızımızı kenara koyarsak bu ikisi sanki zaman zaman fazlasıyla öne çıkabilir gibi geliyor.
0: Can Uzun diyeceğim.
1: Can Uzun'a şöyle ayrı bir parantez açmak lazım. Avrupa Şampiyonası öncesinde Polonya kampındaydık biliyorsun. Orada aday kadro açıklandı. Orada kesin kadromuz, şampiyona kadromuz açıklandı ve Can Uzun dışarıda kaldı. Yaşadığı hayal kırıklığı çok büyüktü. Sosyal medya paylaşımını biliyorsun, belirtmişti. Ben bu kadro, yine geniş kadroda Can Uzun vardı. Sonra 26 kişilik kadro açıklandı. Ben ilk baktığım isim Can Uzun'du. Çünkü gerçekten var mı yok mu? Çünkü şundan dolayı. Diğer isimleri aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun. Ama Can, hani ben tabii ki olmasını beklediğim isimdi ama hani olmazsa şu yüzden genç bir oyuncuyu bence hani artık hani bir şampiyona geldi, seçilmedi, gitti. Büyük bir hayal kırıklığı. Dünya Kupası çok büyük hayali. Yine olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı daha kaldırır mı, kaldıramaz mı? Onun için gerçekten çok üzüldüm. Bu arada sadece Can için değil, milli takım için de üzüldürdüm. Çünkü çok büyük potansiyele sahip, çok güçlü. Hücumda bu kadar farklı şeyler yapabilen, dar alanda hızıyla, etkisiyle, çalımıyla, şutuyla etkili şutları, çok etkili şutları var gerçekten. Bence milli takım için hani o kilitleri açmada çok farklı bir oyuncu. Yani o yüzden Can'dan mutlaka faydalanmayız. Can milli takımımızın geleceği adına da çok büyük bir güç olacak bence. Çok daha ileriye gidebilecek bir ışık veriyor bizlere. O yüzden burada olması beni ayrıca mutlu ediyor ve ondan da hani senin söylediğin, az önce söylediğin isimlere biz de hani bekler üzerine gittik ama Can'ı da farklı bir yerde öne çıkan isimler arasında görebiliriz. Bence özellikle oyunun sıkıştığı anlarda girdiği zaman hem o hırsıyla hem de dediğimiz gibi etkili alanlardaki etkili şutlarıyla bence milli takım fazlasıyla rahatlatacaktır.
2: Önemli analizler de yaptılar. Bir yandan antrenmandan bize bilgiler verirken hem hazırlık maçımız Venezuela maçı hem Dünya Kupası'nın

0: Gruptaki rakiplerle ilgili yine iyi oldu bizim için bu saatlerde milli takımımızı izlemek, görmek orada diyorum.
1: Alıştırma turları yani. Aynen. Hem bu tür antrenmanlar, son hazırlık maçı, hem Montella'nın oyun disipliniyle alakalı, hem takımı hazır tutması, diri tutması, bunlar hep bahsettiğimiz konular aslında bizim de. Ama tabii ki hepimizin merakla beklediği bir Dünya Kupası serüveni bizi bekliyor. Nasıl bir oyun anlayışı, nasıl bir karakter ortaya koyacağız? İyi bir milli takım beklediğimizi biz de tekrardan hatırlatalım. Ama dediğin gibi bu saatlerle alakalı sıkıntı da olacak gibi görülüyor. En çok Güvenç Hocam düşünüyor hala.
2: Ya yok yani. Benim için hiç sıkıntı yok ya.
1: Rahatsın bu
2: konuda. Vallahi ben rahatım ya. Ben uyurum uyumam ayarlarım yani kendimi. Uykum geldiği zaman uyurum, öbür türlü uyumam. Bazen uyuyorum, bazen uyumuyorum. Zaten şu ellerim falan ağrıyor ya, buna bir çare de bulamadık. Bu elim sızlıyor, bu karpal tünel var ya. Ya biz sancılanıyor. Kalkıyorum 200 saatte bir falan filan yani. Uyku da kaç aydır, 6-7 aydır böyle bir sıkıntı var. Yani onun için benim için sıkıntı yok hocam. Ya. Teşekkür ederim.
0: Tekrar geçmiş olsun. Evet, milli takımımızın hem antrenmanını getirdik ekrana, hem de analizler sizinle paylaştık takıma dair bilgilerde. Şimdi tabii az bir zaman kaldı yayının bitmesine. Haberlerimizi de konuşmak istiyorum. Bu arada Montella'ya Vincenzo Italiano soruldu. Onu da konuşalım. Çok güzel de bir anı anlattı. Bir ona da değinmek istiyorum. Sonrasında yine Beşiktaş'ın yeni hocası ve olası hamleleri üzerine konuşuruz. Diyor ki çok iyi bir teknik direktör. Küçük bir anı paylaşayım. Belki kendisi kızar diyor. Ama Adana'da yaşanan depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri İtalyan oldu. İnsanlar evsiz kalmasın diye çok uğraşmıştık diye anlatıyor. Bu arada kültürel anlamda da ne kadar benziyoruz işte, böyle yardım yapıldığının evet. Açıklanmasına kızar demek istiyor yani böyle söylenmesine. Orada böyle bir kampanya başlatmış olması da Montella'nın çok güzel. Ve en çok bağış yapanlardan biri olmuş Vincenzo Italiano'da.
1: Türkiye'de de yolları şu an birleşti. Yani
2: bravo adamı ya.
1: Hem hocalık yapacak hem de evet, gerçekten geldim, ve tebrik bravo. Edelim. Yani düşünce olarak da senin söylediğin çok önemli burada. Hani iki ülke de birbirine benzer bir ortak noktası var. Yardımlaşmayı da evet. Seviyorlar burada. Özellikle zaten bunu şuradan da anlayabiliriz. Montella Türkiye milli takımının başındayken İtalyanlar bu durumdan çok memnun mesela. Yani evet. Kendi başarıları gibi görüyorlar bunu en çok bu noktada. Türkiye milli takımın başında aldığı başarılar. Önemli tabii bunlar. Kesin zaten benim aklımdan geçen şuydu. Net olarak isim ortaya çıktıktan sonra İtalyano ismi. Büyük ihtimalle de Montella ile kontak halindedir. Türkiye hakkında da hem Beşiktaş hakkında da merak ettiklerini sormuştur zaten. Birbirleriyle iletişim evet, halinde oldukları illaki. Da net olarak ortada. Diğer yandan da tabii milli futbolcuların orada olması. Şimdi tabii hoca her ne kadar Beşiktaş'ın başında hemen mesaiye başlasa da milli takımda olan oyuncular var. Onlarla döndükten sonra da kaynaştık burada. Ve oyun planını da net olarak, transferlerini daha doğrusu bu doğrultuda da yapacaktır. Milli takım performansı bence çok önemli. Çünkü Dünya Kupası oynandıkça bütün oyunculara teklifler daha da gelecek ve bu rakamlar da katlanacak.
0: Evet hocam.
2: Ben de şöyle söyleyeyim, bir kere İtalya milli takımı şampiyonaya gidemedi ama bir Türk takımın başında bir İtalyan teknik adamlar. Evet. Düşünün, çok şeye gittik. Kupaya gittik. Ya vallahi hocayı tek takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir olay yarattı, yaptı. Ya İtalya'da ne gibi şeyler aldı acaba? Övgüler aldı. Hiç bilemiyoruz. Hiç böyle bir şeyler, yani Dündar Keşap'ta da bağlanıyor ama hiçbir şeyi, bizim hocayı metheden bir şey okumadık, duymadık yani. Değil mi? O da enteresan. Yani bir İtalyan teknik adamın, sen gidemiyorsun, ülken gidemiyor ama başka bir ülkede şeye gidiyor, düşün, Dünya Kupası'na gidiyor. Bu da beni çok mutlu etti. Hocayı biraz daha ön plana çıkartması lazımdı İtalyanların. Hiç ben duymadım
0: yok,
2: yani.
0: Yok var var. Zaten duymadık büyük sempati var. Bir de şimdi 2032'de birlikte turnuva düzenleyeceğiz. Ve bak şimdi Vincenzo Italiano geldi. Zaten İtalyan hocaların çok gelip iş yaptığı, çalıştığı bir ülkeyiz. Bir tek futbolda değil, voleybolda da biliyorsunuz. Evet. Hatta başarılı olduğu
2: hep voleyboldakiler öyle.
0: Evet. Yani. O yüzden o anlamda hep bir pozitif iletişimimiz var ve sürecektir de bu. Bence bu büyük de bir gurur. Bir tek bu arada yani Montella özelinde de oradaki Türklerin de aynı şekilde etkisi var. Hakan

0: Çalhanoğlu'nun, Kenan Yıldız'ın, hani onların da etkisi var, Zeki Çelik'in. Yani bir orada da desteklenen futbolcularımızın da olması
1: daha
0: bence
1: Merih
0: ekstra.
1: Vardı daha evvelden.
0: Merih vardı,
1: müthiş oynuyordu Atlanta'da.
2: Yani sportif direktör olarak yani, Gökhan İnder var mesela. Hani orada
0: evet,
2: da çok
0: doğru,
2: önemli işler yapıyor
0: doğru.
2: Yani.
1: Değil mi? Semih gitti. Değil mi? Daha var yani, unuttuk. Daha buradan giden var. İşte şeyden.
2: Emirhan vardı, Beşiktaş'tan gitmişti Emirhan.
0: Çok var ya. Yani şimdi saysak aklımıza gitti. Yavaş yavaş bir sürü isim evet. gelir. Sayacağımız çok fazla isim gelir. Hani özellikle
2: bir yandan oyuncu alışverişi olarak da bence hani bu teknik direktörlerin buraya gelmesi, o ligden takip ettiği oyuncular illaki vardır. Hani burada net olarak hocanın bir listesi olacaktır. Her ne kadar Beşiktaş'ta şimdi sportif direktör bir liste hazırlasa da kendisini de takip etti. İlla ki aldıracağı oyuncular mutlaka olacaktır burada.
1: Buradan
2: kendi
1: Napoli'ye giden
2: de.
1: Kimdi Kaya? Napoli'ye giden Fenerbahçe'den bir futbolcumuz daha vardı ya.
2: Kim ince ayrılmıştı? Napoli
1: yok ya,
2: gitmişti.
1: Türk ya.
0: Yeni hocamız çalıştırdığı ha. bütün takımlarda sezon boyunca sürekli farklı 11'lerle sahaya çıkmış. Bizim ligde bunun karşılığı genelde pek iyi olmuyor. Hele Beşiktaş'ın kulübe kalitesini düşününce yapılacak transferleri şimdi daha da çok merak ediyorum, yazmış Burak Bey.
2: Yalnız geniş kadro öyle önemli. Yani
1: şimdi bak bu hocayı
2: ben
1: bir de şeyden bu yardım ettiği için var ya çok yani
0: ekstra pozitif oldu
1: evet,
0: şu an.
1: Çok yani var ya çok beğendim ya. Yani bu şimdi başarısız bir lohsa var ya, benim gönlümde bir yani bir başka bir yeri var. Aferin adama. Yani bir Türkiye'de bir şeyler oluyor, bize yardım etmiş falan.
0: Ve bu arada yani hem
1: çok
0: hocanın
1: pozitif olarak
0: çok
1: bakıyorum
0: güzel
1: şimdi
0: hocaya. Takdir edilse, bence Montella'nın bu sağduyusu da çok güzel. Yani orada böyle bir kampanya başlatmış olması da çok güzel.
1: İnşallah tabii. iyi olur, hayırlı uğurlu olur. Ama yaptığı şeylere bak şimdi dinledikçe çok
0: başarılı. Vincenzo'lar genelde bizi üzmüyor yazmış Ravşan Bey de.
2: Ama çok tartışıyoruz ilk başlarda. Bir evet. tartışma oluyor. Sonu güzel oluyor ama. Yani teknik adamda da. Montella'yı mesela biz yeri geldi. Çok şiddetli de eleştirdik.
0: Tabii,
2: o,
0: tabii.
2: o dönemde. Ama sonlara doğru toparladı. Evet. Ya biraz da şu var ama. Santrafor eksikliğinden dolayı da var mı yok mu? Alt liglere bakıldım ya da milli takım seviyesinde mi? İlla ki vardır. Hep konuştuğumuz konular. En çok bundan dolayı eleştirdik aslında. Bir
1: vallahi ben o konuda var ya diye. Hiç eleştirmedim. Zaten beğeniyordum. Yani şeyde oynarken de Adana Demirspor'da
2: sisteminde işte, ona göre kurdu zaten.
1: Ya orada da
2: takımlar.
1: İyi şeyler yapıyordu evet. işte. Şart değil ki ya illa şart.
2: Yunus'a mesela dokunan oyunculardan bir tanesiydi orada da.
1: Ya hani hepsine
2: sağ kanat
1: yani.
2: Oynarken 10 numarada oynatması, farklı mevkilerde oynatması, yine yerlerin değiştirmesi, her oyuncuya
1: o Yusuf
2: böyle
1: Sarı da
2: vardır.
1: Bana göre müthiş şeyler işler yapıyordu çocuk. Ama sakatlık geçirdi bilmem ne, iki yönlü oynuyordu. Çok dokunuşları var yani hocanın ya.
2: Seçim yaparken bana, zora düştü işte. Duygusal anlar yaşadığını kendisi de ifade etti. Tabii
1: bana göre bana göre iyi şeyler yaptı. Bana göre bak tek bir şeyim var bizim takımda, korktum. Zeki sakatlanmasın. Ben tek bir onun haricinde şeyim. Yani her tarafa yetecek kadar oyuncumuz var. Bir turnuvaya katıldık. Hala bizde işte santrafor da demiyoruz. Yani ben de diyorum da herkes sen de dahil forvet eksikliğimiz evet, var. Ya yok.
2: Şu an ben yok diyorum hocam yani. O,
1: bana, bravo,
2: oyuncu var yani şu tamam. an. Deniz var yani.
0: Rahatsızlık etmeyelim yani. Var
1: Deniz,
0: tabii.
1: Deniz olmasa ya bak herkes bir şeyi unutuyor.
2: Ya Deniz ya, alınmasa belki Berto alınacaktı. Böyle şeye, de bakmak
1: tamam,
2: lazım.
1: O da var da. Şimdi biz Almanya'yı 3-2 yendik. Hatırlıyor musun özel maçta? Santfor kim oynadı biliyor musun? Yusuf Yazıcı. Yani 3-2 yendik ya. Sağ tarafta İrfan, Yusuf Yazıcı, şey Kenan Yıldız ileri üçlü öyle çıktı ya. Ya herkes onu nasıl unutuyor? Yani onu yok sayıyorlar tamam mı? Biz de santforya. Ya Yusuf Yazıcı keşke buradan selam gönderelim, çocuğa sakatlandı bilmem ne. Gerek yok ki. Şeyde de öyle yaptı. Adını söyle. Adana Demirspor'da da öyle oynattı. Bana göre iyi işler yapıyor. Bana göre hiç eksiğimiz yok. Yeni Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum. 77 gol Galatasaray atmış, 77 gol Fenerbahçe atmış. Senin gol sıkıntın yok ki. Arkada ne zorla santifor mantifor. Bilmiyorum yani. Herkes çok enteresan fikirleri var. Saygı da duyuyorum ama benim fikirlerim de başka. Neyse gelelim şeye. Vincenzo İtalyano'ya hayırlı uğurlu olsun. Adamın yaptığı şeylere bakıyorsun. Müthiş ama. Şimdi burada birisi yazmış. Kim yazmışsa orada. Hani Türkiye'de bu pek hoşgörüyle
0: çok rotasyonlu çıkması evet. farklı 11'le çıkmış
1: pek
0: olması.
1: Hoş karşılanmaz diye yazmış. Bakacak da ya şimdi biz hemen hazırız. Bak şimdi adam bu maç böyle çıktım, bu maç şöyle çıktım. Başlarız eleştiriye. Baştan hiç kimse eleştirmemek lazım. İşte ben

0: eleştirdim falan olmuştur. Yalan yanlışlar yapıyoruz. Kendimle de ilgili söylüyorum. Tamam mı? Oluyor. Olmaz. Bize sakin olmak lazım. Tamam ya, kendi eleştiri yapacağım. Kendime de yani. Bakacağım. Ya adam oldu yani, iyi niyetli birisi belli yani, tamam mı? İşini de seviyor. Yaptığı şeyler belli. Bir şey de önemli. Yani yönetim de burada önemli. Yönetim zaten destek veriyor. Yani başkanı ben biliyorum. Tamam mı? Serdar Adal her şeye destek veriyor. Tamam mı? Şimdi bir de futbolcu kalitesi de önemli.
1: Tabii.
0: Yani futbolcu olmasa ne olur? Yani ne yapacak, bir şey yok yani. Adam bir yere kadar bir şey yapabilir. Kimse sihirbaz değil yani.
1: Şimdi de hem hoca hem Önder Özen'in tabii yine aynı şekilde planlamasıyla şekillenecek yani kadro.
0: İşte kadro. Yani alacaklar, bugün şeyden geçtim. Nereden? Ya bir işim vardı her şeyle ilgili. Beşiktaş'ın tesislerinden geçtim.
1: Nevzat demiş tesisi.
0: Yok yok. Ilamur'daki. Orayı verecekler herhalde.
1: Altyapı tesisini.
0: Değil mi? Altyapıyı verecekler herhalde.
1: Hocam orada Dikili Taş'tan bahsediyorsun. Proje var zaten.
0: Dikili Taş yukarıda. Yukarıda bir şeyi var Beşiktaş'ın. Bir de o şeyi var orada, ne stadı var. Ya, altyapının yaptığı bir stat
1: evet,
0: var ya.
1: Evet.
0: Oralarda
1: küçük
0: var ya.
1: Bir saha var.
0: Küçük mü? Küçük dediğin, oraya apartmanları yaptığın zaman var ya. İşte Messi falan aldık.
1: Ben sahanın küçüklüğünü kötü şey anlamda söyledim. Çok daha hani büyük olması lazım anlamında söyledim. Yani yoksa
2: yine hani yanlış anlaşılacak.
1: Yani yine şimdi yanlış orada, anlaşılmasın.
0: Evet. Şimdi orada var ya, oraya bir binaları falan diktikleri zaman Beşiktaş bir 200 milyon euroluk bir transfer yapabilir. Geçerken oradan öyle geçtim ben, biliyor musun? Oradan geçerken o
1: onu mu düşündün?
0: Evet.
1: Gözünde şeyler, dolarlar.
2: Dolar işareti çıkmış.
1: Dolar işareti çıktı.
0: Dedim ki şimdi buralara gidecek kim vardı yanımda ya? Bizim Orhan vardı herhalde. Yok neyse. Ondan sonra oradan geçerken o bayağı yer var orada ya. Kapalı salon da var orada. Melike biliyor musun? Beşiktaş'ın kapalı bir salonu da var orada, antrenmanlar şeyler için falan filan.
1: Şöyle bir yorum da var. İtalyan yerine ligi tanıyan bir isim olmalıydı. Katılıyor musunuz? Ya mesela İlhan Palut örneği gelmiş. Evet.
2: Ligi tanıyan değil, içeriden hoca oldu
0: ya.
2: Mesela olmadı.
0: Hayır hocam. Ya ligi tanıyan bir antrenör var ya. Milli takımın hocası var ya ligi tanıyan. Allah Allah yani. Yani bir şeyden eksik mi? Tanıyor diğer antrenörlerden.
2: Belki o düşünce şu olabilir bu arada. Nuri Şahin belki hani son dönemlerde biraz
0: abi
2: daha böyle
0: bak, gerek yok ya.
2: Çok ağır basmıştı.
0: Montello'da soracak arkadaş, kim var kim yok, Türkiye'yi en daha iyi bilen kaç kişi var? Şimdi Nuri Şahin kendi takımını da bilir, onları da bilir ama bu şey Montel ya, herkes her takımı biliyor.
2: Sergen Hoca da biliyordu mesela ligi. Şurada ama olmadı yani. İşte, o ya, şey uyum sağlanmadı
0: ligi, ya. Ligi tanıyan diye bir şey bak. Şöyle bir şey var. Ben de Azerbaycan'a gittim, oturdum bir hafta. Hiç dışarı çıkmadan bütün maçları izledim. Bir tane de adam aldım orada. Oranın şey iyi birisi, bilen bir genç çocuk. Hep bana okudu. Bak şu mesela bizim Azerbaycan'ın en iyi futbolcusu şu. Şu falan. Burada bu var. Şurada şu var. Burada bu var. Bir de maçları izledim. Hepsini bir fikir sahibi.
2: Bir haftayı diyorsun. Çözdüm diyorsun.
0: Bir hafta ya ama bütün maçlarını seyrediyorum. Bir takım 5-6 maçını seyrediyorsun.
1: Bizden sadece şimdilik bu kadar. Görüşeceğiz yine. Hoşçakalın.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: Işıktan geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
15: Genel izleyici için uygundur.
16: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahası.

0: Balık geldi, Hakan bıraktı, Arda yaptı ortayı, kafa, gol, gol, gol! İşte bu, deşavu, deşavu, deşavu Mert! Ceza sahası kalabalık, Arda çevirdi, içeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu, gol! Gol, gol, gol! Kerem Aktürkoğlu! Milli takımın sihirbazı! Yaptı yine sihirini! Rikao Tatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem! Kerem, Kerem, Kerem! Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar. Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidaşvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidaşvili farkı ikiye indiriyor. Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kıvara. Tek top geçmedi. Kıvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: Karşıladı. Nico Williams ortaya döndü. Bir plase top ağlarda. Pedri 1-0 öne geçiyor İspanya. 6. dakikada Pedri'nin plasesiyle. Bir kez daha Arda kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne.

0: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
1: Bu öbüründen daha ama evet. Offside.
0: Evet. Öbürü, öbürü daha...
1: Eren'inki gol olsaydı.
0: Evet.
1: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4'e 3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası, gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3'e 1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Lamine Yamal yerden köşeye yuvarladı. Top avuta çıktı.
0: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
1: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2'ye 1, 3'e 2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın başından bu yana. Merino. Kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyar Zabal topu kaybetmedi. Ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
2: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz, yerden iyi yere şut pozisyonu, üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık. Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
0: Gol.
2: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despodov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
0: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
2: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş, gol! Gol, gol, gol! Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
0: Gol.
2: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Ne

0: Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan! Kenan Yıldız! Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız! Harikası Kenan! Mükemmel gol! Del Piero golü Kenan Yıldız'dan! Hakan'dan enfes pas, Kenan'dan nefis kontrol, mükemmel plase. Arda yaptı ortayı, kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik, Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon. Bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Bu akşam Gürcistan'ı burada mağlup ederek... %99 ihtimalle ikinciliği garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan, Kenan, Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan, bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Merih! Merih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açılar, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus!
1: Gol.
0: Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye.
1: Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin. Merih Demiral dublesini yaptı. İkinci gol.

0: Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide, o derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde, dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet, işte onun için dedim ya, demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan. İki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Hakan, penaltı beklentisi var. Walsh, penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi, ardından penaltıyı verdi. Sol el açık.
1: Net, sol el açık.
0: Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan! Kaptan Hakan! Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada, çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkez attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem Müstağlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev goleyi düşündü, direkten döndü. Önemli bir uyarı bu Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü, üstüne gitti rakibinin, çekti, uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var, yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Arkaya Uğurcan. Hop. Dışarıda neyse ki. Orada. Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol! Gol. 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi içeriye. Yusuf, haydi Yusuf. Kaleci Kerem, yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü.

0: Mert aldı, Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan ceza sahasında. Kenan! Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Merino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Meriç'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
1: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü.
0: Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu, Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Ferdi'ye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun yaptı ortayı. Orkun. Barış çevirdi. Haydi gol! Gol! Deniz Gül genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor, haklı.
0: Çok haklı.
2: Bir yana çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet, rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek. Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya. Barış Alper Unai Simon. Barış Alper Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Ofsaytlarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedik.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
2: Sakin olalım ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık. Olsa.

0: Offside! Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi.
1: Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
2: Çok kötü yere
1: gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
1: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Hacı bomboş kaldı bir anda vuruşu dışarı gidiyor.

0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
1: ABD Merkez Bankası'nda olası yeni dönem beklentileri küresel finans piyasalarında risk algısını yeniden şekillendiriyor. ABD'li Yatırım Bankası Morgan Stanley, Kevin Warsh'un ilk para politikası toplantısının döviz piyasalarında sert dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Kurum özellikle düşük oynaklık ve faiz farklarına dayalı carry trade stratejilerinin kırılgan hale gelebileceğini belirtiyor. Analize göre Fed'in iletişim dilinde yaşanabilecek değişim ve daha az öngörülebilir politik adımları dolar başta olmak üzere majör para birimlerinde hızlı yön değişimlerini tetikleyebilir.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Italiano'yu takımın başına getirdi. Başkan Serdal Adalı İtalya'ya giderek son noktayı koydu ve başarılı teknik adamla birlikte İstanbul'a geldi. İtalyan teknik direktörle kısa süre içerisinde 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Bologna'da görev yapmıştı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen açıklamalarda bulundu.
1: Molto emozionato, grazie. Non vedo l'ora di iniziare. Sono felicissimo di aver conosciuto il presidente, il direttore. Grazie a tutti. Grazie.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok duygusal bir an yaşıyorum şu anda. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum tekrardan, bütün yöneticilere, herkese. Öyle dedi.
3: Hayırlı olsun. Hocayla beraber geldik. İnşallah bundan sonrası için çok güzel olacak diyorum. Hayırlısı olsun.
4: Hocanın Beşiktaş'ta kontrat yapma süreci iki aşama. Önce Bologna'daki fesih. Ondan sonra bizim tarafımız. Hoca kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandığımızı düşünüyoruz. İtalya Ligi'ni ve Avrupa futbolunu takip edenler biliyordur. Hoca oynattığı oyunla fark yaratabilen, son derece kuvvetli de kalabalık bir ekibe sahip. Değerli bir teknik direktör. Hırslı, iddialı. Umarım başarılı olacaktır.
0: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İtalya'daki en farklı teknik adamlardan biri olarak dikkat çekiyor. 48 yaşındaki başarılı çalıştırıcının kariyerine ve oyun anlayışına gelin daha yakından bakalım. Vincenzo Italiano son dönemde İtalyan futbolunun yetiştirdiği en dikkat çeken teknik adamlardan biri. Teknik direktörlük kariyerinin ilk bölümünde tıpkı futbolculuğundaki gibi alt liglerde başlayan İtalyan futbol adamı, çalıştırdığı takımları üst lige çıkarmasıyla ün kazandı. 2018-19 sezonunda Trapani'yi Serie C'den Serie B'ye, 2019-20'de de Spezia'yı Serie B'den Serie A'ya çıkarması Italiano'yu adım adım çizme futbolunun zirvesine yaklaştırdı. Başarılı teknik adam 2020-21 sezonunda ilk kez Serie A'da çalıştı ve ilk sezonunda Spezia'yı ligde tuttu.

Bu performans 48 yaşındaki çalıştırıcıyı 2021'de Fiorentina teknik direktörlüğüne taşıdı. İlk sezonunda yalnızca ligde mücadele eden Floransa temsilcisi İtalyano'yla üst üste 3 sezonu da ilk 8'de bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etti. İtalyan teknik adamı uluslararası arenada vitrine çıkaran asıl başarıları da Konferans Ligi'nde geldi. Fiorentina 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında final oynadı. 2023 finalinde West Ham'a kaybeden İtalyan temsilcisi 2024'te de Olympiakos'a mağlup oldu. ...114'lik maçında 1.56'lık puan ortalaması yakalayan Italiano 2024 yazında mor menekşelerden ayrıldı. Bologna'nın yolunu tutan başarılı antrenör 2024-25 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. 8 maçta 6 puan alan İtalyan ekibi ilk 24 dışında kaldı. Italiano kırmızı mavilileri İtalya Kupası şampiyonluğuna taşıyarak Bologna'ya 51 yıl sonra kupa sevinci yaşattı. Bu sezonsa başarı çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı ve ligi 56 puanla 8. sırada tamamladı. Italiano'yu diğer tüm antrenörlerden ayrıştıran özelliklerinin başındaysa oynattığı futbol geliyor. Son dönemde düşen temposu ve taktiksel olarak yeni fikirlerin meydan bulamadığı İtalyan futbolunda Italiano baskı ve oyun kurmadaki set çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. 2024-25'te baskı yoğunluğunu ölçen verilerde İtalya

0: Ligi'nin en iyi takımı olan Italiano'nun Bologna'sı %59'da ligin en çok topla oynayan takımı konumundaydı. Bu sezonsa Bologna %55 topa sahip olma oranıyla ligi tamamladı. Italiano'nun ortaya koyduğu bu yoğunluğun sırrı ise rotasyon kullanımında saklı. 48 yaşındaki çalıştırıcı 4 sezondur lig ve Avrupa kupalarını bir arada götürürken zaman zaman tartışılan ilk 11'deki değişiklikleri bunu sağlayan ana faktör. İtalyan çalıştırıcı Bologna ile çıktığı 107 maçın hiçbirinde aynı 11 ile sahaya çıkmadı. Fiorentina kariyerinde ise 141 maç boyunca farklı 11'ler tercih etti. Italiano'nun rotasyon fikri sahaya da yansıyor ve oyuncu rolleri sık sık değişiyor. Genç teknik adam sık sık bek ve kenar oyuncularını farklı sorumluluklarla görevlendiriyor. Ağırlıkla 4-3-3 sistemini tercih eden başarılı futbol adamı oyun anlayışını, takımımın topu kazandığı anda rakip kaleye en hızlı şekilde gitmesini istiyorum. Geriden oyun kurmak ve savunmanın bıraktığı boş alanları değerlendirmek temel prensibimdir sözleriyle tarif ediyor. Vincenzo Italiano'nun heyecan verici oyun anlayışının ve Avrupa başarılarının Beşiktaş kariyerine nasıl yansıyacağı futbol severler tarafından merakla beklenecek.
1: Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Pavard önerildi. Beşiktaş'ın gündemine Inter'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Benjamin Pavard geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi siyah beyazlılarla anılan Fransız stoper, Marsilya'da kiralık olarak forma giyiyordu. Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a tekrar önerilen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 38 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Henüz resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen ve teknik adam Italiano tarafından oyuncunun durumu değerlendirilecek. Beşiktaş ayrıca İtalya'da Sassuolo forması giyen Fransız yıldız Armand Llorente'yi kadrosuna katmak için de düğmeye bastı.
2: Beşiktaş kanat mevkisine takviye yapmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda kapsamlı bir değişime hazırlanan siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri İtalya'da Sassuolo forması giyen Armand Llorente. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlandırılması bekleniyor. Beşiktaş 18 milyon euro değer biçilen Llorente'nin şartlarını öğrenmek için oyuncunun kulübü Sassuolo ile resmi temas kuracak. İtalyan ekibi futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle eli güçlü olan Sassuolo'nun olası bir satış halinde yüksek bir bonservis bedeli bekleyeceği, başkan Serdal Adalı'nın da bu transfer için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano'nun da Llorente'yi beğendiği ve oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Geçen sezon 34'ü ilk 11'de olmak üzere 39 müsabakaya çıkan ve forvette de görev alabilen Llorente 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde bu hafta sonu olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak değerli izleyenler. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 9 ay sonra yeniden başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Genel kurula 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 1 Haziran 2025 ila 21 Eylül 2025 mali dönem ve 22 Eylül 2025 ila 28 Şubat 2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Pazar günü ise başkan ve yönetim

0: Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10'da başlayıp saat 17'de sona erecek. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Baba Yiğit. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor. Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım dün Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.
2: Atmosfer gayet iyi yani. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar yani. Yabancı birisiyle yarışmıyoruz. O da Fenerbahçeli, biz de. Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerle hareket ediyoruz. Ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin. Ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
3: Camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
2: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey Arap kulübü açıklama yapıyor, bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Peki santrforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'u kimse bana şöyle oldu böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz.

0: takımda iyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı. Ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Bak, benim kadar da açık, net konuşan adam olmaz. Ben düşündüğümü söylerim. Söylediğim şu, Fenerbahçe ayrışmaya gitmiş. 180 dernek, durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecekler. Bunu oturacağız, konuşacağız ve bunları birleştireceğiz. Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz eski kaptanımız, milli takım, Fenerbahçe kaptanı, Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. Ben bugün kendisiyle de buluşacağım. Öğlen inşallah. Buluştuğumda belki bir tanesini halletmiş olarak yarın açıklarız.
1: Keşke dün buluşsaydınız.
2: Keşke dün buluşsaydınız. Buradan çıkardınız.
0: Tam her şey bitmeden açıklamam. Ya Fenerbahçe bu sene biraz şanslı olsa ve hakem hataları da olmasa, artı yönetimin hatası olmasa, Fenerbahçe 10 puanla şampiyondu ya. 5-6 diyordum ama 10 puan. Kaybettiğimiz maçlar yani yazık maçlar. Bir santor alınsa veya iki santordan biri gönderilmese Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Hem de farkla yani, puan farkıyla. Evet. Oturacağız, konuşacağız tabii. Konuşacağız, onları da dinleyeceğiz. Ona göre de karar vereceğiz hep beraber.
2: Şimdi gidecek oyuncularla ilgili de bir maliyet çıkacak. Yeni transferlerle ilgili.
0: Çıkacak da
2: aklınızda belki, belli bir miktar oldu mu?
0: Gittikleri yerde iyi oynamışlar. Belki o şartlardan dolayı onları biz daha az maliyetle göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2011'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne göndermediler. Türkiye Futbol Federasyonu göndermedi. UEFA diyor ki ben değil, onlar. Orada kimler varsa sorumludur. 2014'te şampiyon olduk, yine federasyon göndermedi. İki sene yani biz hak ettiğimiz halde göndermediler. Şimdi bu sene bütün gücümüzle bunu sağlayacağız ve katılacağız. Ben burada bir tehlike gördüğüm için, bir şeyi başarısızlığı durdurabilir miyim, bunu yapabilirim diye inandığım için geldim, aday oldum. Geçen sene aday olmadım. 10 bin imza toplandı. İsteseydim onu daha fazla toplatabilirdim. Ama benim öyle bir niyetim olmadığı için karışmadım. Ama bugün söylüyorum. Biz arkadaşlarla geldik, aday olduk. Ve onların hepsinden bizi seçmeleri için oy vermeni rica ediyorum, istiyorum. Ama seçmezlerse de teşekkür ederim. O zaman da yeni bir hayat bizi bekliyor demektir. Belki daha mutlu olurum yani.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood'la 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
4: Fenerbahçelere bir müjde daha veriyorum. Sayalım mı? Sayalım mı? Uyamıyoruz. Futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış ve geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasında yer almış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiştir ve kabul etmiştir. Kendisiyle 4 yıllık anlaşma yaptım. Ona da aynısını söyledim. 15 golden değil, 20 golden veya asisten başlayalım dedim. Kabul etti. Her gol asiste 25'e başka gol asiste para, 30'a başka gol asiste para, derbilerdeki gol asiste başka para, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki kat prim vereceğim. Bu transfer Fenerbahçe'nin

0: Avrupa'nın en büyük hedeflerine oynayacağının, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuracağının ve dünya futbolunda ses getirecek adımlar atacağının açık bir ilanıdır.
1: Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ahmet Bulut, Aspor'a özel açıklamalar yaptı. Bulut, hayallerimiz çok büyük ama önce şampiyonluk stresini atmamız lazım dedi.
2: Bu seçimde Sayın Hakan Safi'nin samimi ve içten davetine icabet ederek yönetim kurulu listesinde adayız. Hafta sonu seçimde teveccüh gösterirlerse sevgili Fenerbahçeliler görev alacağız. Ondan sonra hizmete başlayacağız inşallah. İki özellik beni etkiledi. İçten ve samimi bir davet aldım Hakan Bey'den. Ben yıllardır bu kulübün içindeyim. İlk defa bir seçim yarışında listede oluyorum. Bu çok isteyerek arzu ettiğim bir tercih oldu. Benim motivasyonum Fenerbahçe'de yeni bir çağın açılması. Hakan Bey'de gördüğüm irade, dirayet, kararlılık, azim, hırs, uluslararası deneyim, Fenerbahçe'ye olan tutkusu, Fenerbahçe'yi büyütme iddiası. Bunun için yıllar sonra beni heyecanlandırdı. Fenerbahçe'nin böyle bir değişime ihtiyacı var. O yüzden severek ve memnuniyetle kabul ettim. Sayın Başkan da birkaç gündür söylüyor, el arttırmaya devam ediyor. Hatta Aziz Bey'in bir söylemi de vardı, bizim listede 5 tane Hakan Safi var demişti. Hakan Bey de son 3-4 toplantıda dedi ki o 5 kişinin birer tane almasına gerek yok. O 5'i toplanıp bir futbolcu hediye ederse kulübe ben bir tane daha hediye edeceğim dedi. Dolayısıyla bunlar seçim yarışında güzel atışmalardır, güzel projelerdir. Hakan Bey o konuda iddialı. Biz zaten kendi listemizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve eminiz kendimizden. Burada tecrübeyle gençliğin birleştiği, kulüpçülükle kulübün genlerini bilen yöneticilerle genç dinamik yöneticilerin birleşmesi. Çok donanımlı ve birbiriyle uyumlu bir ekibiz. Yaklaşık 3 haftadır seyahatlerimiz var hep beraber. En ufak bir problem yaşamadık. Ben bu arkadaşlarla beraber olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Şimdi şöyle, Hakan Safi'yi az önce söyledim. Yeni bir değişimin başlangıcı olacak kulüpte. Biz büyüklüğümüzden biraz uzaklaştık. İç kavgalardan, bölünmüşlükten enerjimizi boyuna içe aktarıyoruz. Ve orada büyük enerji kaybı yaşayıp dışa dönük mücadelemizde geride kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Hakan Bey'i ben yakından tanıdıkça bazı özelliklerini gördüm. Çok birleştirici bir özelliği var. İnsana dokunmayı seviyor. Üstten bakma özelliği yok. Kibir ben yoksun. Dolayısıyla ben bu camianın bu özelliklerle hasret yıllar geçirdiğini çok iyi bildiğim için Hakan Bey'in yanında durmaya karar verdim. Bakın benim yaş jenerasyonumda en fazla 89-96 7 yıllık bir şampiyonsuzluk dönemi vardı ki o zaman bile çok gerilmiştik. Şimdi 12. yıla geldik. Bir de bu geçen süre her bir yıl bir yılmış gibi binmiyor camianın üzerine. O ağırlık. Belki 3 yıl, 5 yıl gibi biniyor. Dolayısıyla bizim önce şu stresi atmamız lazım. Benim bir şampiyonluktan sonra Sayın Hakan Safi'nin daha söylemediği hayallerinin içinde çok büyük Fenerbahçe var. Seri şampiyonluklar olacak. Avrupa'da büyük hedefler olacak. Ama önce şu birinci şampiyonluk gelmeli ve bu bir yıllık seçimde bizim başka bir gündem maddesine yoğunlaşmamamız lazım. Başkan açıklıyor. Stadın büyütülmesi birinci senenin sonuna kalıyor. Akademi var. 1 milyon metrekare arazi var. Türkiye'den 4 tane pilot takım var. Avrupa'dan bir tane pilot takım düşünülüyor. Fener GEO açılacak. Halka açılacak. Borsaya açılacak. Feneryum büyütülecek. Ama bunlar için bizim bu enerjimizi hep beraber toplayıp bütün bunları kulübü ekonomik anlamda da büyütmek, diğer branşlarda da büyütmek için önce bir şampiyonluğun gelmesi lazım. Ondan sonra bizim camianın neler yapabileceğini yani ben bile hayal edemiyorum. Çünkü 96 yılındaki şampiyonluk öyle olmuştu, çok kıymetliydi. Şimdi çok daha fazlasını yapabilecek gücümüz ve tecrübemiz var.
1: Trabzonspor'un Portekiz Ligi ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı Noah Saviolo İstanbul'a geldi. Yaz transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor bir ismi daha renklerine bağladı. Gelecek vadeden futbolculara yönelen Bordo Mavililer, Portekiz Ligi ekibi Vitoria'da forma giyen

0: Noah Saviolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu İstanbul'a geldi. Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği Saviolo için Bordo Mavililer Vitoria kulübüne 11 milyon euro bonservis ödeyecek. Saviolo geride kalan sezon oynadığı 36 maçta 2 gol ve 8 asist üretti. Trabzonspor Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile de 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Bordo Mavililer Genoa ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Tecrübeli futbolcuya 2026-27 ve 27-28 sezonlarında 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası, 2028-29 sezonundaysa 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Menajerlik hizmeti bedeli olaraksa futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi. Malinovski geçtiğimiz sezon Genoa ile çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol 3 asist kaydetti. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, Viktor Sigankov için de kulübü Girona ile görüşmelerini sürdürüyor.
1: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor transferde önemli hamleler yapıyor. Kadrosuna peş peşe önemli isimleri katan Bordo Mavili yönetimin son ve en büyük hedefi Girona'nın sağ kanat oyuncusu Viktor Sigankov. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızla yaptığı görüşmeler olumlu geçti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Sigankov'un kulübüyle olan görüşmelerde devam ediyor. Bordo Mavili yönetim kulüp tarafıyla yürütülen sıkı pazarlıkları da olumlu sonuçlandırarak transferi kısa sürede resmiyete dökmeye hedefliyor. Trabzonspor 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama transferi bitirmek istiyor. Ukraynalı oyuncu geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
0: Icardi ile vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray gündemine John Duran'ı aldı.
2: Galatasaray Victor Osimhen'i alternatifsiz bırakmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eren Mauro Icardi ile görüşen Sarı Kırmızılılar 4 milyon euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni bir teklif yapmayacak. Tangocuyla yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli John Duran girdi.
3: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
2: Aralık 2003 doğumlu olan Duran, federasyonun 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine de uyuyor. Bonservisi El Nasr'da bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin sarı kırmızılı takıma gelmeyi çok istediği ve transfer için haber beklediği belirtildi. Galatasaray'ın Duran'ın menajeriyle temas kurduğu ve oyuncunun yıllık maliyetinin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun El Nasr'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de 12'si ilk 11 olmak üzere 21 müsabakaya çıkan ve 5 gol 2 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.

gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün gündeminde dikkat çeken başlıklar, haberler neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesinin ana sayfasına şöyle bir bakalım. Manşette dikkat çeken iki transfer haberi görüyoruz. Biri Galatasaray'da, biri Fenerbahçe'de. Galatasaray'da oynarım manşeti. Manchester City ile sözleşmesi biten Bernardo Silva'dan cimbomu coşturacak mesajlar.

Mesaj denmiş. Tatilini Marmaris'te yapan Silva, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki dünyaca ünlü Portekizli 10 numaranın yakın çevresine Galatasaray'la anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim dediği söylenmiş. Hemen yanında da Greenwood geliyor şeklinde bir Fenerbahçe haberi. Hakan Safi 55 milyon euroluk sağ kanatla 4 yıllığına anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe'de seçim maratonu bugün başlıyor. Dün Hakan Safi transfer bombalarını patlattı demiş. Bugün Fotomaç gazetesi Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda hayal çıkışı şeklinde paylaşılmış. Bizim çocuklar başlığını görüyoruz. A milli takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını Venezuela ile oynayacak. Bu gece Türkiye saatiyle 01'de başlayacak maçı ATV'den canlı olarak takip edebilirsiniz. Kartal'ın hocası Italiano, hemen yanında da son fırtına Saviolo başlıklarıyla yine Beşiktaş ve Trabzonspor'dan haberleri de görmek mümkün. Ayrıntılara bakacağız. Hemen Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir göz atalım. Sol üst köşede seçim heyecanı başlıyor haberini görüyoruz. Aylardır beklenen gün geldi çattı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul bugün başlıyor. Bugün konuşmalar yapılacak, oy verme işlemi de yarın yapılacak değerli izleyenler. Oy kullanma hakkına sahip 44.471 üye bulunduğu detayı paylaşılmış. Hemen sağ tarafta Vlahovic'de resmi girişim, Greenwood'la babası anlaşamadı gibi başlıklar, transfer haberleri görüyoruz yine Fenerbahçe cephesinde. Biraz daha alt kısma geldiğimiz zaman Galatasaray bölümünde yine Silva'dan yeşil ışık haberini görmek mümkün. Can Uzun çıkarması başlığı da dikkat çekiyor. Beşiktaş cephesinde de Kara Kartal ona emanet Italiano başlığını görüyoruz. Dün 48 yaşındaki çalıştırıcı İstanbul'a geldi. Az önce o görüntüleri de sizlerle paylaşmıştık. Yine fırtınanın son bombası Saviolo ve Ay Yıldızların son provası başlıklarını görüyoruz bugün Fanatik gazetesinde. Şimdi biraz ayrıntılara bakalım değerli izleyenler. Sabah gazetesinin 17. sayfasına baktığımızda Ogün Şahinoğlu imzasıyla Benim Gözüm Korkmaz başlığını görüyoruz. Kartal'ın yeni hocası Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Beşiktaş atkısını açıp mesajını verdi. İtalyan çalıştırıcı inceledi, raporlara baktı. Sonra projesini anlatıp Benim Gözüm Korkmaz, yeter ki taraftar inansın diyerek uçağa bindi denmiş. Ve İtalyan basınından yapılan değerlendirmeler Italiano ile ilgili sabırlı olun felsefesini anlayın başlığıyla yine Sabah gazetesinde paylaşılmış. Bu sayfada Mehmet Özcan'ın da bir haberi var. Bu yaz çok uzun olacak başlığıyla Galatasaray Can Uzun transferi için Dünya Kupası sonrasını bekliyor. 10 numarayı 20 yaşındaki gurbetçi futbolcuya emanet etmek isteyen Aslan 35 milyon euro artı bonusla masaya oturacak. Frankfurt'sa kapıyı 50 milyon eurodan açıyor denmiş. Yine bu sayfada dikkat çeken bir başka başlık, İngilizceyi hızlı öğrendi, ada hayallerine başladı şeklinde. Galatasaray'ın 50 milyon euro beklediği Barış Alper Yılmaz hazırlıklarını Premier Lig için yapıyor şeklinde bir haber. Evet, Milliyet 14'e geçtiğimizde yine sayfanın başında hoş geldin Vincenzo Italiano haberini görüyoruz. Beşiktaş Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı İtalyan hocayı dün İstanbul'a getirdi. Italiano bugün Nevzat Demir tesislerinde Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen'in de katılacağı törende imzayı atacak. Hemen altında Varan 3 Greenwood başlığını görüyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi dün akşam Luis Suarez ve Merih Demiral'ın ardından Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood'la da anlaştıklarını açıkladı. Sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Fenerbahçe'yi dertlerinden kurtarmaya geliyoruz. Vura vura şampiyon olacağız ifadesini kullandı. Sağ alt köşeye indiğimizde de hocaya Oğuz Çetin karar verecek başlığıyla bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaları görüyoruz. Teknik direktör benim, hocaya Oğuz Çetin karar verecek dedi. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi için de oyuncu açıklıyor, kulüpleri satmayacağız diyor. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın, üyeler bunu yapabilecek bilinçte ifadesini kullandı. Hürriyet 15

0: Bakalım. Hücum aşığı bir Beşiktaşlı. Kartal'ın yeni teknik direktörü Italiano cesaretiyle ünlü. Rotasyonu seven Italiano Fiorentina ve Bologna'da her maça farklı 11'le çıktı. 48 yaşındaki İtalyan hoca 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemlerini kullanıyor. Yoğunluğu yüksek ve topa sahip olma odaklı bir tarzı benimsiyor. Pres olmazsa olmazı, kendini sürekli güncelleyip yeniliklere uyum sağlıyor. Defansı öne çıkarıp rakiplere açık alan bırakması dezavantaj ama bunu atletizmi yüksek oyuncularla kapatıyor şeklinde bir değerlendirme İsmail Er imzalı. Biraz daha alt kısma geldiğimizde bir de basketbol haberi paylaşalım. Anadolu Efes pes etmedi başlığıyla Fenerbahçe Beko karşısında ilk galibiyeti alıp yarı final serisinde durumu 2-1'e getirdi. Anadolu Efes 102-93 kazanmayı başardı. Efes. Evet değerli izleyenler, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Birinci lig ekiplerinden Sivasspor teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüzle teknik direktör İsmet Taşdemir arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşme feshedilmiştir. Görev süresince kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Taşdemir 10 Şubat'ta Sivasspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası öncesi son provası Venezuela ile olacak değerli izleyenler. Bu gece saat 01'de oynanacak mücadele ve ATV'den naklen yayınlanacak. A milli takım Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.
1: Şimdi son çizgi, gol pozisyonu ve gol!
0: Ay Yıldızlılar Inter Miami'nin maçlarına ev sahipliği yapan Chase Stadyumunda Venezuela ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan maçta Kuzey Makedonya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Montella'nın ekibi, Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında da kazanarak turnuva öncesi moral depolamak istiyor.
1: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü, farkı 2'ye çıkarttık.
0: Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'inde sürpriz tercihler yapan İtalyan teknik adamın Venezuela karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Vincenzo Montella, Venezuela milli takımını grupta yer alan Paraguay'la oyun tarzının benzerliğinden dolayı tercih ettiğini söylemişti. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 01'de başlayacak Venezuela-Türkiye maçı ATV'den naklen yayınlanacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu Arda Güler Venezuela maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
2: Yani aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Alttan almamak lazım hiçbir şekilde bu grubu. Ve bütün bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur. Aslında kesinlikle kolay olmayacak. Yani hiçbir takım için kolay olmayacak. Hani lojistik anlamda gerçekten mesafeler çok uzak da olsa sadece bizi etkilemeyecek, herkesi etkileyecektir ama kalacağımız kamp yerindeki hava şartları da biliyorsunuz sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Çünkü hani Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Ve bizim hani arkada olan bir ekibimiz var. Doktorlarımız, fizyolarımız, işte bütün futbolcularımızın rejenerasyonuyla ilgili çalışan ve çabalayan insanlarımız var. O yüzden en az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum ve tabii ki de hemen de adapte olmamız gerekiyor ne olursa olsun.
3: Sì, tanto bambino non ero nel 94 perché avevo 20 anni.
2: Birkaç sene önce sene kadar milli takım çalıştırır mıydım, çalıştırmaz mıydım hiçbir zaman düşünmemiştim. Böyle bir fırsatım olacağını hayal bile etmiyordum açıkçası. O yüzden ben hani burada olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Çünkü herkes burada çok çalışıyor ve herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Yani duygusal anlamda Dünya Kupası'nda bazı şeyleri çok fazla hissedersiniz. Bizim yapmamız gereken...

0: en önemli konulardan bir tanesi duygusal yönetim. Duygusal anlamda her zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor ve tabii ki de çok çalışmamız lazım. Tekrar ediyorum. Ve tabii ki de hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım. Çok zordu son seçimleri yapmak. Diğer takımları da takip ediyorduk. Mesela İngiltere, İspanya, Portekiz baktığımızda onlar da 80-90 milyon euroluk futbolcuları listeye almadılar. Kadroya dahil etmediler. Yani herkes için çok zor olduğunu biliyorum. Yani benim için, benim açımdan hani görevimizin bir parçası olduğunu biliyorum ama tabii ki de üzülüyoruz hani bazı futbolcularımızı getiremediğimiz için ister istemez. Ama bunlar bizim sorumluluğumuz. O yüzden tabii ki de son seçimlerimi de yaparken de çok özgürce yaptığımı da hani söylemem lazım. Çünkü bütün oynayabileceğimiz maçları ve rakipleri düşünerek yaptım son seçimleri. Bize hani en çok katkı sağlayabilecek konulardaki futbolcuları seçtim. Tabii ki de geliştiğini düşünüyorum. Hani Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı, çok gençti. Bizimle beraber de o süreden beri en az 20 maç yaptığını düşünüyorum milli takımda yanılmıyorsam. Biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka herhangi bir düşünce yok. Tabii ki de bu sizin zihinsel açıdan geliştirir ne olursa olsun. Hala çok genç ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Biz de burada her türlü gelişimini desteklemeye hazırız ne olursa olsun her zaman. Onun gelişimini için çalışıyoruz. Real Madrid'de de biliyorsunuz birçok deneyimi de yaşadı. Bir Şampiyonlar Ligi kupası var, bir lig kupası var. Bir kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar, bir kere de ligi kazanamadılar. O yüzden hemen bütün deneyimleri yaşadı, o ortamları gördü. O yüzden tabii ki de bu da mental olarak ister istemez sizi geliştirir, oyununuzu da geliştirir.
1: Riguardo Italiano sono contento perché Vincenzo Italiano perché una
0: Vincenzo Italiano için de açıkçası çok mutluyum. Belki siz bilmiyorsunuz ama benim de arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çok da iyi bir hoca, çok da iyi bir insan. Onunla alakalı da ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Belki kendisi kızar ben bunu paylaşıyorum diye ama Adana'da maalesef yaşadığımız o kötü depremde ben İtalya'da bir bağış hesabı açmıştım. Bütün zorluklara rağmen ve en çok katkılarda bulunanlardan bir tanesi oydu. Orada konteyner götürebilmek için çok uğraşmış insanlar evsiz kalmasın diye. O yüzden kendisi de çok kıymetli bir insan karakter olarak ve çok da iyi bir hoca. O yüzden kendisi için de çok mutluyum.
2: Çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim hayalimiz. Ben en son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile ama hep babamızdan, abilerimizden hep dinledik ne kadar önemli bir şey olduğunu. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden buraya da boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Tugay abiyle görüşme şansım olmadı ama eminim duaları bizimle. Ben de 8 numaralı formayı giyeceğim için gerçekten çok mutluyum. İlk hedefimiz kesinlikle gruplardan çıkmak. Sonrasında da maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Belki dünyanın bizi böyle görmesinin sebebi yani biz oluşturduk bir ortamı. 2 senedir gerçekten çok önemli maçlar, çok önemli mücadeleler gösterdik. Ki artık bence belli bir noktada olduğumuzu artık tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Ama kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. O yüzden tüm takım arkadaşlarıma, abilerime hep çok güveniyorum. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
3: Vincenzo Montella ve Arda Güler basın toplantısının ardından A Spor'un sorularını yanıtladı.
4: Tra quelle possibili e quindi principalmente è stata questa la scelta.
0: Güney Amerikalı bir takım oynamamız gerektiğine inanıyorum. Grubumuzda Paraguay var biliyorsunuz. İlk yani sebebim ondan dolayı. Gayet iyiyiz aslında. Çok iyi çalıştık. Bazı sakatlıklardan geri gelen futbolcularımız da var. Hani maç eksiği olan futbolcularımız var ama mesela örnek veriyorum Arda var. O da son dönemlerde çok devamlı bir şekilde oynayamadı. Ya da işte Kenan, Hakan gibi, Ferdi gibi, Kerem de mesela yarın muhtemelen birkaç dakika oynatacağımı düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda gayet iyiyiz.
2: İnanılmaz mutluyum. Çünkü 2 sene boyunca çok fazla emek verdik, çok fazla çalıştık. Belki zor maçlar oynadık, kaybettik, sonra tekrardan kazanmayı bildik. O yüzden hayallerimizi yaşıyoruz. Dünya Kupası'na uzun zamanlar sonrasında tekrar katılmayı başardık. İnşallah hep buralarda olacağız. İnşallah bu turnuvanın da kıymetini bilip çok güzel şekilde performanslara gireceğiz.
5: Turnuvada bir tercihin olsa, tercih hakkın olsa Lionel Messi'ye karşı mı galip gelip elemek isterdin yoksa Cristiano Ronaldo'ya karşı mı?
2: Abi ikisini de elesek de olur yani güzel olur hiç fark etmez. İnşallah gelirler inşallah da eleyebiliriz onları.
3: Dünya Kupası vizesi alamayan İtalyanlar Vincenzo Montella faktöründen dolayı A Milli takımımızı daha farklı bir gözle takip edecek değerli izleyenler. A Spor muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel haberiyle devam ediyoruz.
6: Mitoma baktı. Hak!

0: ve sicuramente il
1: Montella'nın başarısını görmek bizi mutlu ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin maçlarını büyük bir ilgiyle izleyeceğiz.
2: Kenan'ı, Arda'sı, Barış Alper Yılmaz'ı. İtalyan teknik adam Montella önderliğinde milli takım Dünya Kupası'nda. Dünyanın gözü ise Ay Yıldızlılar'da.
3: Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun!
4: Da italiani ovviamente abbiamo un italiano.
5: İtalya Dünya Kupası'nda olmadığına göre neden Montella'yı ve Türk milli takımını desteklemeyelim?
6: Dünya Kupası heyecanı başlarken İtalya büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İtalya milli takımı üst üste 3. kez turnuvanın dışında kaldı. Ancak Türkiye Vincenzo Montella yönetiminde 24 yılı sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. İtalyanlar Dünya Kupası'nda İtalyan teknik adam Montella ve Türk milli takımını destekleyeceklerini söylüyorlar.
7: Türkiye milli takımının başında Montella olduğu için Dünya Kupası'nda Türkiye'yi destekleyeceğiz.
2: Turnuvaya katılan 3 İtalyan teknik adam var. Brezilya'da Carlo Ancelotti, Türkiye'de Vincenzo Montella, Özbekistan'da Fabio Cannavaro teknik ekibin başında. 2006'da İtalya ile oyuncu olarak kupayı kaldıran Cannavaro, Türkiye'yi çıkış yapacak takım olarak değerlendirmişti. İtalyan futbol dünyasında da kanı aynı.
8: Türkiye'nin kadrosunda çok yetenekli futbolcular bulunuyor. Bu yüzden Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca ileri gitmelerini temenni ediyorum. Dünya Kupası sürecinde Vincenzo Montella'yı ve Türkiye milli takımını destekleyeceğim.
2: Türk futbolcularda İtalyanların dilinden düşmüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın göz bebeği Kenan Yıldız, İspanya'daki genç yetenek Arda Güler yakından takip ediliyor.
5: Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız en çok konuşulan isimler olsa da Türkiye aynı zamanda çok genç ve yetenekli bir takım. Hücum hattında Arda Güler gibi büyük bir yetenek var. Kısacası kalite açısından hiçbir eksik yok.
2: Hepsi Türkiye'nin farklı bir özelliğine vurgu yapıyor. Ancak ortak olan bir fikir var. Bizim çocuklar bu sene çok can yakacak.
8: İtalya'nın önemli bir bölümü Dünya Kupası'nda Türkiye'yi ve Vincenzo Montella'yı destekleyecek. Onun oynattığı oyunu yakından takip ediyoruz.
3: Çok güzel bir pas Arda'dan Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım.
9: Liverpool, Arne Slot'un yerini çabuk doldurduğu İngiliz ekibi geçtiğimiz sezonu Bournemouth'da geçiren Iraola'yı takımın başına getirdi.
10: Liverpool'un yeni çalıştırıcısı belli oldu. Premier Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla 5. sırada tamamlayan Liverpool, hayal kırıklığı yaşatan performans sebebiyle hoca değişikliğine gitti. İngiliz devi 2024'te sözleşme imzaladığı Arne Slot'la yollarını ayırmasının ardından en son Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bournemouth'un başında peri masalı gibi bir sezon geçiren İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde yer alma hakkı kazandırmıştı. 43 yaşındaki çalıştırıcı teknik direktörlük kariyerine Güney Kıbrıs ekibi Larnaca'da başladı. Sonrasında İspanya 2. Ligi ekiplerinden Mirandes'e geçen Iraola sırasıyla Rayo Vallecano ve Bournemouth takımlarını çalıştırdı. Geçmiş teknik direktörlük deneyimlerinde takımlarına sert pres yaptıran İspanyol çalıştırıcı topu mümkün olan en kısa sürede rakip yarı sahaya ulaştırmayı hedefliyor. Liverpool özellikle Slot döneminde pres gücünü kaybetmesinin ardından yeni teknik direktörüyle uzun yıllar benimsenecek bir oyun anlayışını takıma inşa etmeyi planlıyor.
9: Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff serisi yarı final 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu yendi ve seride durumu 2-1 yaptı. Anadolu Efes seriyi 2-1'e getirdi. Lacivert Beyazlılar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup etti. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 4. maç 7 Haziran Pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

0: haberle bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
1: Savunma girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Jorge Hagi'nin oğlu.
2: Çantası çok kötü yere
1: gidiyor. Çok kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hagi'nin bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda! Arda! Arda! Arda! Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
2: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
1: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 önde. Hemen Arda nefis bir asist verdi. Kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik. Risk almak zorunda olan Romanya. Ratiu. Ratiu. Verdi pasını Ratiu. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan. Direkten dışarıya. Dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda. Kaleci Radu.
2: Çok iyi çıkardı kaleci.
1: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Dışarı gidiyor.
2: Ay, ay, ay.
1: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
2: O sonrası için.
1: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
2: Evet.
3: Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye İstatistik Kurumu işgücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bine indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerilemeyle %48,1'e düştü.
3: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.
1: Saate başlıyoruz. Bu hafta sonu Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için mücadele edecek.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 9 ay sonra yeniden başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Genel kurula 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. 2 gün sürecek olan seçimin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 1 Haziran 2025 ila 21 Eylül 2025 mali dönem ve 22 Eylül 2025 ila 28 Şubat 2026 mali dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Pazar günü ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Oy kullanımı toplantının ikinci günü stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek. Oy verme işlemi pazar günü saat 10'da başlayıp saat 17'de sona erecek. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ,

0: Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif, Yedek Üyeler, Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Baba Yiğit. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor. Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.
2: Atmosfer gayet iyi yani. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar yani. Yabancı birisiyle yarışmıyoruz. O da Fenerbahçeli, biz de. Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar. Oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerle hareket ediyoruz. Ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin. Ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
3: Camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
2: Tabii yani şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey Arap kulübü açıklama yapıyor, bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor. Böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'u kimse bana şöyle oldu böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olunmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz, hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda iyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı. Ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Bak benim kadar da açık, net konuşan adam olmaz. Ben düşündüğümü söylerim. Söylediğim şu, Fenerbahçe ayrışmaya gitti.

0: 180 dernek durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecekler. Bunu oturacağız, konuşacağız ve bunları birleştireceğiz. Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz eski kaptanımız, milli takım Fenerbahçe kaptanı Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. Ben bugün kendisiyle de buluşacağım. Öğlen inşallah. Buluştuğumda belki bir tanesini halletmiş olarak yarın açıklarız.
1: Keşke dün buluşsaydınız.
2: Keşke dün buluşsaydınız. Buradan çıkardınız.
0: Tam her şey bitmeden açıklamam. Ya Fenerbahçe bu sene biraz şanslı olsa ve hakem hataları da olmasa, artı yönetimin hatası olmasa, Fenerbahçe 10 puanla şampiyon diye. 5-6 diyordum ama 10 puan. Kaybettiğimiz maçlar, yani yazık maçlar. Bir santor alınsa veya iki santordan biri gönderilmese Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Hem de farkla, yani puan farkıyla. Evet. Oturacağız, konuşacağız tabii. Konuşacağız, onları da dinleyeceğiz. Ona göre de karar vereceğiz hep beraber.
2: Şimdi gidecek oyuncularla ilgili de bir maliyet çıkacak. Yeni transferlerle ilgili.
0: Çıkacak da
2: aklınızda belki, belli bir miktar oldu mu?
0: Gittikleri yerde iyi oynamışlar. Belki o şartlardan dolayı onları biz daha az maliyetle göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2011'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne göndermediler. Türkiye Futbol Federasyonu göndermedi. UEFA diyor ki ben değil, onlar. Orada kimler varsa sorumludur. 2014'te şampiyon olduk, yine federasyon göndermedi. İki sene, yani biz hak ettiğimiz halde göndermediler. Şimdi bu sene bütün gücümüzle bunu sağlayacağız ve katılacağız. Ben burada bir tehlike gördüğüm için, bir şeyi başarısızlığı durdurabilir miyim, bunu yapabilirim diye inandığım için geldim, aday oldum. Geçen sene aday olmadım. 10 bin imza toplandı. İsteseydim onu daha fazla toplatabilirdim. Ama benim öyle bir niyetim olmadığı için karışmadım. Ama bugün söylüyorum. Biz arkadaşlarla geldik, aday olduk. Ve onların hepsinden bizi seçmeleri için oy vermeni rica ediyorum, istiyorum. Ama seçmezlerse de teşekkür ederim. O zaman da yeni bir hayat bizi bekliyor demektir. Belki daha mutlu olurum yani.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ise Marsilya forması giyen Mason Greenwood'la 4 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
4: Fenerbahçelere bir müjde daha veriyorum. Sayalım mı? Sayalım mı? Duyamıyoruz. Duyamıyoruz. 10. Evet arkadaşlar. Greenwood Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış ve geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasında yer almış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiştir ve kabul etmiştir. Kendisiyle 4 yıllık anlaşma yaptım. Ona da aynısını söyledim. 15 golden değil 20 golden veya asisten başlayalım dedim. Kabul etti. Her gol asiste 25'e başka gol asiste para, 30'a başka gol asiste para, derbilerdeki gol asiste başka para, Türkiye Ligi şampiyonlarına da iki kat prim vereceğim. Bu transfer Fenerbahçe'nin yeniden Avrupa'nın en büyük hedeflerine oynayacağının, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuracağının ve dünya futbolunda ses getirecek adımlar atacağının açık bir ilanıdır.
3: Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ahmet Bulut, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
5: Bu seçimde Sayın Hakan Safi'nin samimi ve içten davetine icabet ederek yönetim kurulu listesinde adayız. Hafta sonu seçimde teveccüh gösterirlerse sevgili Fenerbahçeliler görev alacağız. Ondan sonra hizmete başlayacağız inşallah. İki özellik beni etkiledi. İçten ve samimi bir davet aldım Hakan Bey'den. Ben yıllardır bu kulübün içindeyim. İlk defa bir seçim yarışında listede oluyorum. Bu çok isteyerek arzu ettiğim bir tercih oldu. Benim motivasyonum Fenerbahçe'de yeni bir çağın açılması. Hakan Bey'de gördüğüm irade, dirayet, kararlılık, azim, hırs, uluslararası deneyim, Fenerbahçe'ye olan tutkusu, Fenerbahçe'yi büyütme iddiası. Bunun için yıllar sonra beni heyecanlandırdı. Fenerbahçe'nin böyle bir değişime ihtiyacı var. O yüzden severek ve memnuniyetle kabul ettim. Sayın Başkan da birkaç gündür söylüyor, el arttırmaya devam ediyor. Hatta Aziz Bey'in bir söylemi de vardı, bizim listede 5 tane Hakan Safi var demişti. Hakan Bey de son 3-4 toplantıda dedi ki o 5 kişinin birer tane almasına gerek yok. O 5'i toplanıp bir futbolcu hediye ederse kulübe ben bir tane daha hediye edeceğim dedi. Dolayısıyla bunlar seçim yarışında güzel atışmalardır, güzel projelerdir. Hakan Bey o konuda iddialı. Biz zaten kendi listemizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve eminiz kendimizden. Burada tecrübeyle gençliğin birleştiği, kulüpçülükle, kulübün genlerini bilen yöneticilerle genç dinamik yöneticilerin birleşmesi. Çok donanımlı ve birbiriyle uyumlu bir ekibiz. Yaklaşık 3 haftadır seyahatlerimiz var hep beraber. En ufak bir problem yaşamadık. Ben bu arkadaşlarla beraber olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Şimdi şöyle... Hakan Safi'yi az önce söyledim. Yeni bir değişimin başlangıcı olacak kulüpte. Biz büyüklüğümüzden biraz uzaklaştık. İç kavgalardan, bölünmüşlükten enerjimizi boyuna içe aktarıyoruz. Ve orada büyük enerji kaybı yaşayıp dışa dönük mücadelemizde geride kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Hakan Bey'i ben yakından tanıdıkça bazı özelliklerini gördüm. Çok birleştirici bir özelliği var. İnsana dokunmayı seviyor. Üstten bakma özelliği yok. Kibir yoksun. Dolayısıyla ben bu camianın bu özelliklerle hasret yıllar geçirdiğini çok iyi bildiğim için Hakan Bey'in yanında durmaya karar verdim. Bakın benim yaş jenerasyonumda en fazla 89-96 7 yıllık bir şampiyonsuzluk dönemi vardı ki o zaman bile çok gerilmiştik. Şimdi 12. yıla geldik. Bir de bu geçen süre her bir yıl bir yılmış gibi binmiyor camianın üzerine. O ağırlık. Belki 3 yıl, 5 yıl gibi biniyor. Dolayısıyla bizim önce şu stresi atmamız lazım. Benim bir şampiyonluktan sonra Sayın Hakan Safi'nin daha söylemediği hayallerinin içinde çok büyük Fenerbahçe var. Seri şampiyonluklar olacak. Avrupa'da büyük hedefler olacak. Ama önce şu birinci şampiyonluk gelmeli ve bu bir yıllık seçimde bizim başka bir gündem maddesine yoğunlaşmamamız lazım. Başkan açıklıyor. Stadın büyütülmesi birinci senenin sonuna kalıyor. Akademi var. 1 milyon metrekare arazi var. Türkiye'den 4 tane pilot takım var. Avrupa'dan bir tane pilot takım düşünülüyor. Fener GEO açılacak. Halka açılacak. Borsaya açılacak. Feneryum büyütülecek. Ama bunlar için bizim bu enerjimizi hep beraber toplayıp bütün bunları kulübü ekonomik anlamda da büyütmek, diğer branşlarda da büyütmek için önce bir şampiyonluğun gelmesi lazım. Ondan sonra bizim camianın neler yapabileceğini yani ben bile hayal edemiyorum. Çünkü 96 yılındaki şampiyonluk öyle olmuştu. Çok kıymetliydi. Şimdi çok daha fazlasını yapabilecek gücümüz ve tecrübemiz var.
3: Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da gündeme eski Fenerbahçeli oyuncu John Duran geldi. Galatasaray Victor Osimhen'i alternatifsiz bırakmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eren Mauro Icardi ile görüşen Sarı Kırmızılılar 4 milyon euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni bir teklif yapmayacak. Tangocuyla yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli John Duran girdi.
6: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musabba'dan, gol John Duran'dan.
3: Aralık 2003 doğumlu olan Duran, federasyonun 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine de uyuyor. Bonservisi El Nasser'da bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin sarı kırmızılı takıma gelmeyi çok istediği ve transfer için haber beklediği belirtildi. Galatasaray'ın Duran'ın menajeriyle temas kurduğu ve oyuncunun yıllık maliyetinin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun El Nasser'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de 12'si ilk 11 olmak üzere 21 müsabakaya çıkan ve 5 gol 2 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.

Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Sayfanın en başında limit de var, para da başlığını görüyoruz. Safi seçilmeleri halinde yıldızlarla dolu bir kadro kuracağını yineledi. Rakibimiz hala Fenerbahçe'yi 2018'deki Fenerbahçe zannediyor. Vay efendim, limit yokmuş, limit de var, para da. Bizim dünya yıldızları getirmemize engel olamayacaksınız açıklamasını yaptı. Yine Suarez'le iki defa buluştum. İyi bir skorcu, iyi bir profesyonel, eşiyle de görüştük gibi açıklamaları dikkat çekiyor Hakan Safi'nin. Aziz Yıldırım ise seçimdeki rakibi Hakan Safi üzerinden camiaya seslendi. Gerçekle hayali ayırın şeklinde. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Hayalle olmaz. Böyle hayaller kuracaksak gerçekleri göremeyiz ifadesini kullandı. Ne olursa olsun Fenerbahçe kazanacağını söylüyor Aziz Yıldırım. Seçilemezsem de bir daha gelmem açıklamasıyla dikkat çekti. Yine transfer iddiaları arasında Aziz Yıldırım için Vlahovic sürprizi başlığı da bu sayfada dikkat çekiyor. Sayfanın en altında. İtalyan medyası Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Juventus'ta sözleşmesi sona eren Vlahovic ile masaya oturacağını duyurdu. Böyle dikkat çeken bir haber var. Fanatik 2 yine bu sayfada Fenerbahçe'ye ayrılmış. Kongre heyecanı başlıyor haberini görüyoruz ve beklenen gün geldi. Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulu başlıyor. Çoban İstadı'nda yapılacak kongrenin ilk günü olan bugün başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuşmalar yapacak. Genel kurulda aidatların zamanında ödeyen 44.741 üye oy kullanma hakkına sahip olacak denmiş. Her iki başkan adayının da yönetim listesinin paylaşıldığını söyleyebiliriz bu sayfada. Biraz alt kısma geldiğimiz zaman Vlahovic ile ilk temas başlığını bu sayfada da görüyoruz değerli izleyenler. Aziz Yıldırım'ın gündeminde yer alan bir isim ve en altta da Mason Greenwood ve ailesi arasında görüş ayrılığı var. Babası Fenerbahçe'ye git diyor, kendisi ise Roma forması giymek istiyor şeklinde bir haber. Mason Greenwood direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması ve İtalya'da oynamak istediği için Roma'ya sıcak bakıyor. Ancak temsilciliğini yapan babası Andrew daha yüksek maaş nedeniyle oğlunun Fenerbahçe'ye imza atmasını istiyor şeklinde dikkat çeken bir haber. Evet, devam edelim. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman Fenerbahçeliler bugün hesap görecek, yarın başkanını seçecek başlığını görmek mümkün. Sarı Lacivertli Kulübün 92. olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başlıyor. Yıldırım ve Safi'nin başkanlık için yarışacağı kongrede 44.741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bugün görüşler ve temenniler dile gelecek. Yeni başkan bir yıl süreyle görev yapacak, sonra olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılacak. Yine Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin dün son yaptığı açıklamalar paylaşılmış. İki başkan adayının yönetim kurulu listeleri de hem asıl hem de yedek üyeler şeklinde paylaşılıyor Hürriyet gazetesinde de. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Düelloya hazır olun başlığıyla olağanüstü seçimli genel kurul haberini burada da görmek mümkün. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak. Yine bu sayfada da az önce diğer gazetelerde paylaştığımız Yıldırım'ın gizemli forveti Vlahovic ve Hakan Safi, Suarez ve Meri'nin ardından İngiliz yıldızı da açıkladı.

0: Son bomba Greenwood haberlerini görüyoruz değerli izleyenler. Evet, şimdi biraz Galatasaray haberlerine de bakalım. Takvim gazetesinin 17. sayfasına göz atacağız. Duran sürprizi haberini görüyoruz. Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla temasta. John Duran, Okan Buruk'la görüşerek Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi. Tecrübeli hoca da görüşme sonrası Duran'a sıcak baktığını yönetime bildirdi diyor haber. Abdülkerim Bardakçı'nın maaşına zam yapılacağına dair bir kutu haber görüyoruz değerli izleyenler. 1.7 milyon eurodan 2.5 milyon euro seviyesine çekileceği söylenmiş sözleşmesinin ve sürenin de en az 2 yıl uzatılacağı belirtiliyor. Keza Okan Buruk'la 2 yıl daha başlığını da yine bu sayfada görmek mümkün. Galatasaray'da tecrübeli teknik adam Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak ve imza töreni düzenlenecek denmiş. Yönetimin yakın zamanda tecrübeli teknik adamla ilgili kararını kamuoyuna da açıklaması bekleniyor ifadesi kullanılmış. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'tan devam edelim. Siyah beyazlılar teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı. Vincenzo Italiano'yu İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu Italiano'yu takımın başına getirdi. Başkan Serdal Adalı İtalya'ya giderek son noktayı koydu ve başarılı teknik adamla birlikte İstanbul'a geldi. İtalyan teknik direktörle kısa süre içerisinde 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Bologna'da görev yapmıştı. Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık forma giyen Benjamin Pavard önerildi. Beşiktaş'ın gündemine Inter'li 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Benjamin Pavard geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da ismi siyah beyazlılarla anılan Fransız stoper Marsilya'da kiralık forma giyiyordu. Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a tekrar önerilen 30 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon 38 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. Henüz resmi bir girişimde bulunmayan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen ve teknik adam Italiano tarafından oyuncunun durumu değerlendirilecek. Beşiktaş, İtalya'da Sassuolo forması giyen Fransız yıldız Armand Llorente'yi kadrosuna katmak için de düğmeye bastı.
1: Beşiktaş kanat mevkisine takviye yapmayı hedefliyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda kapsamlı bir değişime hazırlanan siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden biri İtalya'da Sassuolo forması giyen Armand Llorente. Daha önce de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde girişimlerin hızlandırılması bekleniyor. Beşiktaş 18 milyon euro değer biçilen Llorente'nin şartlarını öğrenmek için oyuncunun kulübü Sassuolo ile resmi temas kuracak. İtalyan ekibi futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle eli güçlü olan Sassuolo'nun olası bir satış halinde yüksek bir bonservis bedeli bekleyeceği, Başkan Serdal Adalı'nın da bu transfer için şartları zorlamaya hazır olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano'nun da Llorente'yi beğendiği ve oyuncunun transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. Geçen sezon 34'ü ilk 11'de olmak üzere 39 müsabakaya çıkan ve forvette de görev alabilen Llorente 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.
0: Trabzonspor'un Portekiz Ligi ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı Noah Saviola İstanbul'a geldi. Yaz transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor bir ismi daha renklerine bağladı. Gelecek vadeden futbolculara yönelen Bordo Mavililer, Portekiz Ligi ekibi Vitoria'da forma giyen Saviola'nın transferinde mutlu sona ulaştı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu İstanbul'a geldi. Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği Saviola için Bordo Mavililer Vitoria kulübüne 11 milyon euro bonservis ödeyecek. Noah Saviola geride kalan sezon oynadığı 36 maçta 2

0: gol ve 8 asist üretti. Trabzonspor Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovski ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo Mavililer Genoa ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Tecrübeli futbolcuya 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza parası, 2028-29 sezonunda ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı. Menajerlik hizmet bedeli olaraksa futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi. Malinovski geçtiğimiz sezon Genoa ile çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol 3 asist kaydetti. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor Viktor Sigankovic'in kulübü Girona ile görüşmelerini sürdürüyor.
1: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor transferde önemli hamleler yapıyor. Kadrosuna peş peşe önemli isimleri katan Bordo Mavili yönetimin son ve en büyük hedefi Girona'nın sağ kanat oyuncusu Viktor Sigankov. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızla yaptığı görüşmeler olumlu geçti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Sigankov'un kulübüyle olan görüşmelerde devam ediyor. Bordo Mavili yönetim kulüp tarafıyla yürütülen sıkı pazarlıkları da olumlu sonuçlandırarak transferi kısa sürede resmiyete dökmeye hedefliyor. Trabzonspor 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama transferi bitirmek istiyor. Ukraynalı oyuncu geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
0: Şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine göz atacağız birlikte. Fanatik gazetesiyle başlayalım. Bu sayfa Beşiktaş'a ayrılmış. Sayfanın en başında az önce ekrana da getirdiğimiz haberlerden biriydi. İlk bomba Llorente başlığını görüyoruz. Kartallı Vincenzo Italiano'nun imzayı atması halinde istediği ilk isim belli oldu. Daha önce siyah beyazlıların peşinde olduğu Armand Llorente'nin İtalyan hocanın da listesinde olduğu öğrenildi deniyor. Şartlar zor olsa da şartların zorlanacağına dair bir detay paylaşılmış yine bu sayfada. Kara Kartal'ın hocası Italiano haberini elbette görüyoruz. Sayfanın esas haberi olarak siyah beyazlılarda haftalardır süren hoca arayışı sona erdi. Beşiktaş yönetimi İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren Kara Kartal'ın başında olacak. Vincenzo Italiano'nun kariyerinden satır başları da yine paylaşılmış. Haberin detaylarında Konferans Ligi'nde final oynadığı detaylarını görmek mümkün. Ve bir de sayfanın en altında Marcelo Brozovic bombası haberini görüyoruz. Yine bir transfer haberi. Beşiktaş yönetimi rotayı Arabistan'a çevirdi. Kara Kartal El Nasır'la yeni sözleşme imzalamayan Brozovic için harekete geçti. Avrupa'ya dönmek isteyen Hırvat orta saha önümüzdeki haftalarda gelecek teklifleri değerlendirecek. 30 Haziran itibarıyla da oyuncunun serbest kalacağı hatırlatılmış. Foto Maç 2 yine Beşiktaş sayfasıyla devam ediyoruz. Yine bu sayfanın da en başında ilk hedef Llorente haberini görmek mümkün. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için girişimlere hız verildiği söyleniyor. Ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Kartal Italiano başlığını elbette burada da görüyoruz. İtalyan teknik adamın uçaktan indikten sonra Beşiktaş atkısıyla verdiği pozlar yine paylaşılmış. Başkan Serdal Adalı ile birlikte bir pozu da yine dikkat çekiyor. Siyah beyazlı kulüp İtalya'da görüşmelere başladığı ve anlaşma sağladığı Vincenzo Italiano'yu dün İstanbul'a getirdi. 48 yaşındaki çalıştırıcı ve yardımcılarıyla 2 yıllık sözleşme imzalanacak denmiş. Italiano'nun ekibiyle birlikte İstanbul'a geldiği ayrıntısının da paylaşıldığını görüyoruz. Bugün saat 14'te Serdal Adalı ve Önder Özen'in de katılımıyla bir imza töreni yapılacak. Şimdi devam edelim ve Sabah gazetesinin 15. sayfa.

0: ayrıntısına geçelim. Sayfanın en altına geldiğimizde bir Trabzonspor haberi görüyoruz. Yunus Emre Sel imzasıyla değerli izleyenler. Samet ve Melih fırtına oldu başlıklı bir haber bu. Trabzonspor iki yerli oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Milli takımın stoperi Samet Akaydın'la anlaşan Bordo Mavililer, ön libero Melih Kabasakalı da renklerine bağladı. Şimdi hedefte Mitat Pala var demiş Yunus Emre Sel haberinde. Takvim 16, Doğan Tarih yazıyor yine bir Trabzonspor başlığı. Fırtına'nın en pahalı 10 transferinin 4'ü Doğan imzası taşıyor. Muçi ve Cabral'la kulübün en pahalı transfer listesini alt üst eden Doğan'ın gerekirse 20 milyon euro veririz sözlerinin ardından Saviolo ve Sigankov'la bu rekorun geliştirilmesi bekleniyor denmiş. Yine Fırtına'dan Sigankov bombası haberini görüyoruz burada, az önce bültende de paylaşmıştık. Ukraynalı kanat oyuncusu için resmi teklif yapıldı. Gözler İspanyol kulübü Girona'nın vereceği karara çevrildi deniyor. Ayrıca Malinovski açıklandı. Saviolo geldi, iki imza yolda gibi başlıklarda yine dikkat çekiyor bu bölümde. Bir de Milliyet 15'e bakalım. Malinovski Trabzonspor'da başlığını yine burada da görüyoruz. Trabzonspor Cabral'ın ardından dün de Ukraynalı Malinovski renklerine bağladı. 33 yaşındaki orta sahayla 3 yıllık sözleşme imzalandı denmiş. Yine Muçi'den de 4 yıllık bir imza geldiği kutu haber şeklinde bugün Milliyet gazetesinde paylaşılmış. Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra biraz da artık hem dış basının gündemini hem de artık biraz milli takımı ve Dünya Kupası'nı konuşalım. Hemen bir bağlantı yapacağız Hüseyin Özkök'le. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Emine Ezgi, günaydın, hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum ve sizlere tabii ki iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkürler. Biz de size iyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, artık adım adım Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz. Heyecanlıyız elbette. İsterseniz önce Dünya Kupası'ndaki yeniliklerle, gelişmelerle, hazırlıklarla biraz başlayalım biz de. İlk olarak A Milli takımımız tabii ki Venezuela ile bir hazırlık maçı yapacak ve artık bu Dünya Kupası maçı öncesi son hazırlık karşılaşması olacak A Millilerimizin. Sonra bir kamp süreci ve ilk maç 14 Haziran'da. Şöyle birkaç cümleyle isterseniz bir girizgah yapalım, sonra Dünya Kupası'ndaki yenilikleri konuşalım.
1: Tabii ki. Şimdi Kuzey Makedonya karşısında milli takımımız rakip çok vasat ve güçsüz olmasına karşın çok istekli, arzulu bir maç oynadı. Yani benim için o karşılaşma adeta bir ter idmanı gibi oldu ama korakor geçen bir idman oldu o karşılaşma. Ve başarılı bir sonuç aldı milli takımımız. 4-0 kazandı karşılaşmayı. Ve bütün futbolcuların hepsi istekli, arzulu ve sanki Dünya Kupası bir an önce gelsin de maçlara başlayalım dercesine bir oyun ortaya koydular. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü böyle zayıf rakipler karşısında biliyorsun motivasyon fazla yüksek olmaz ama perde arkasındaki Dünya Kupası motivasyonu futbolcularımızı bayağı bu maçta mücadeleye yönlendirdi. Şimdi karşımızda Venezuela var. Venezuela Güney Amerika elemelerinin vasat bir takımı. Zaten Güney Amerika'dan Dünya Kupası'na 10 takım katılıyor. Onlardan 7'si Dünya Kupası'na gidiyor neredeyse. Ve geriye 3 takım kalıyor. Bu 3 takımdan biri de Venezuela. Güney Amerika takımı olması itibariyle ki Vincenzo Montella da bunu söyledi. Paraguay çünkü rakibimiz, yine bir Güney Amerika takımı. Venezuela ile bir maç yapmayı istediklerini söyledi. Bence de olumlu. Gerçekten Güney Amerika futbolu kendine has özellikleri olan bir futbol. Oradan bazı sonuçlar çıkartacaktır Vincenzo Montella diye düşünüyorum. Biz de işte bunu ATV'de yayınlayacağız. Bu gece saat 1'de, yani yarın sabah karşı 1'de diyelim, karşılaşma oynanacak. Ve milli takımımızdan ben yine iyi bir sonuç bekliyorum. Miami'de, Miami'nin stadında oynanacak karşılaşma, Inter Miami'nin. Messi'nin ayaklarının dolaştığı stadyumda Ezgi.
0: Anlamlı tabii.
1: Karşılaşma. Anlamlı bir stat değil mi?
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İnşallah kazanırız ve moralle Avustralya maçına Vancouver'da çıkarız diye bekliyorum.
0: Dileriz ki öyle olur. Başarılar dileyelim millilerimize şimdiden ve biraz isterseniz Dünya Kupası ile ilgili gelen son haberleri sizinle konuşalım. İlk olarak

0: açılış maçı öncesi Meksika Azteca stadı mahkemelik oldu şeklinde bir başlık görüyorum. Nedir bunun detayı?
1: Bu çok ilginç bir hikaye sevgili Ezgi. Şöyle 1966 yılında Meksika Azteca stadını renova etmek istemiş stadın o zamanki işletmecisi. Fakat parası yetmeyince stadın 14 bin koltuğunu, işte bunlardan 8 bini normal tek kişilik koltuk, 6 bini de loca koltukları olmak üzere 14 bin koltuğunu 99 yıllığına satmış. Ve oradan aldığı paralarla stadın renovasyonunu tamamlamış. Şimdi stadın şu andaki işletmecisi bu 14 bin kişinin koltuk hakları olduğunu FIFA'dan saklamış. Normalde belki FIFA böyle bir durum olduğunu bilse Dünya Kupası vermez Meksika Azteca stadına. Öyle bir sorun ortaya çıkardı en azından. Fakat bu ortaya çıktı. Bu 14 bin kişi Dünya Kupası maçlarında Azteca stadında toplam 4 karşılaşma oynayacak. Bu karşılaşmalar için hak iddia etmişler doğal olarak. Ve hem işletmeci hem FIFA buna karşı çıkmışlar. Bizim hakkımız demişler. Ondan sonra başka şeyler teklif etmişler filan. Bilet devretmesini de yasaklamışlar. Fakat bu 14 bin koltuğun sahipleri mahkemeye başvurmuşlar ve bütün kendilerine konulan engelleri aşarak bu koltukların sahibi olarak Dünya Kupası'nda yer almaya devam edeceklermiş. Ve bu stadın işletmecisi de esas tam böyle püf noktası burası. FIFA'ya bu biletler için 63 milyon dolar ödemek zorunda kalmış. Ve şimdi artık bu 14 bin kişi ister gidip başlarını seyredecekler, ister işte biletleri devredecekler başkalarına, ama böyle bir durum yaşanmış Meksika'da, ama bu şekilde mahkeme kararıyla sonuçlanmış.
0: Peki, yine dikkat çeken bir başlık Dünya Kupası maçlarında seremoni değişikliği şeklinde. Önceki seremoni neydi ve ne olacak, yine sizden dinleyelim.
1: Şimdi biz futbolda klasik seremoniyi uzun yıllardan beri hep yaşıyoruz. Bütün futbol karşılaşmalarında takımlar soyunma odasından birlikte paralel şekilde sahaya hakemlerin eşliğinde çıkıyorlar ve diziliyorlar. Ancak kulüpler Dünya Kupası'nda hatırlarsan basketboldaki gibi futbolcular tek tek tanıtılarak sahaya çağırmışlardı. Fakat o bayağı uzun süren bir prosedür olduğu için şimdi FIFA dün yeni bir seremoni açıklaması yaptı. Hem takımların yedek oyuncuları dahil olmak üzere takımlar Dünya Kupası albümünün müzikleri eşliğinde sahaya çıkacaklar ve orta yuvarlakta 360 derecelik bir şekilde dizilecekler. O aralarında da hakemler olacak ve arkalarında ülkelerinin dev bayrakları yer alacak ve bayrakların arkasından da böyle işte havai fişekler falan patlatacak. Böyle çok değişik bir seremoni düzeni. Hatta bunun şeklini de FIFA yayınladı kendi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında. Böyle değişik, bu Dünya Kupası'na mahsus, Amerika'ya mahsus bir seremoni gerçekleştirecek. Ama tabii ki böyle bu tip seremoniler ancak böyle turnuvalarda olur. Bunu günlük hayatta, futbolda sürekli yapmak mümkün değil. Biz yine kendi hayatımızda döndüğümüzde Dünya Kupası'ndan sonra seremonileri normal şekilde izlemeye devam edeceğiz bence. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum bu seremoniler. İlk açılış maçından itibaren bunu görmeye başlayacağız.
0: Infantino'nun işleri, artık alıştık bunlara yani.
1: Evet, evet. Alıştık.
0: Peki
1: bunlara.
0: Şimdi yine dikkat çeken şöyle bir haber var. FIFA statlara su şişesi ve diğer şişeleri, cam şişeleri anladığım kadarıyla sokmayı yasakladı şeklinde. Bunlar zannediyorum ki pet şişeleri kapsamayacak. Çünkü insanların bir noktada da su içme ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Bir de vuvuzela, 2010 Dünya Kupası ile hala hatırladığımız, hala sesi kulağımızda olan bir enstrüman zannediyorum, o da yasaklanmış.
1: Evet. Şimdi bu şişe hikayesi FIFA'nın tam U dönüşünden tekrar U dönüşü yapması hikayesi oldu sevgili Ezgi. Şöyle, normalde ilk FIFA talimatları yayınlandığında seyircilerle ilgili bölümde su şişeleri, plastik, işte sert madden olmayan su şişeleri stada girecek dendi. Ardından sonra bakıldı ki, bir açıklama yaptı FIFA, kesinlikle stada hiçbir şekilde su şişesi sokmak yasak. Şimdi insanların en doğal temel ihtiyacı olan suyu sen nasıl stada sokmaya engellersin? Dolayısıyla Bununla ilgili büyük bir tepki oluştu. Özellikle bilet sahiplerinde tabii ki. FIFA bundan gece geri adım atmış. Ben işte sabah kalktığımda gördüm, sana da hatta gönderdim o mesajı. FIFA'nın bu organizasyonlardan sorumlu direktörü kendisi görüntülü bir video çekmiş ve sadece 590 mililitrelik yumuşak plastikten, petten oluşan şişelerin stada sokulabileceğini, ancak sert maddelerden, işte böyle pipetli falan, değişik böyle termosumsu falan şişeler var ya, onların sokulamayacağını açıklamış, göstererek hatta şişeleri. Dolayısıyla yine U dönüşü yapmış oldu FIFA. Yani bu şişeler 590 mililitreye geçmeyecek şekilde küçük şişeler, plastik olacak, yumuşak olacak. Statlara seyirciliğe girebilecekler. Senin de söylediğin gibi Vuvuzela 2010 Dünya Kupası'nda kulaklarımızı tırmalayan bir ne diyeyim, müzik aleti miydi o? Yerel bir müzik aleti. Belki hani bu vizeleyi böyle konserimsi şekilde dinlemek falan güzeldir, ama stadyumlarda binlerce kişinin çaldığı bu vizeleler gerçekten çok kulakları tırmalıyordu. Ben hiç unutmuyorum 2010 Dünya Kupası'nı o bağlamda. Şimdi daha sonraki Dünya Kupalarında da dönem dönem bu vizeleler çalındı. Ama tabii ki Güney Afrika'da kadar etkili değillerdi. Şimdi FIFA bunu komple yasaklamış ve stadyumlara vuvuzela sokulmayacak. Yani artık bu Dünya Kupası'nda vuvuzela sesi stadyumlarda duymayacağız.
0: Peki şimdi bir de isterseniz turnuvaya katılacak takımların oyuncularının kulüplerine ödenecek fon miktarından da bahsedelim, evet, ve biraz izleyicilerimizi bilgilendirelim.
1: Şimdi FIFA düzenlediği turnuvalarda, özellikle de bu büyük Dünya Kupası turnuvalarında Dünya Kupası'na katılan oyuncuların kulüplerine bir hani bir tırnak içinde tazminat gibi bir şey ödüyor. Ve bunun için bir fon oluşturuluyor. Bu fon bu Dünya Kupası'nda 355 milyon dolar olarak açıklandı ki %70 artış var 2022 Dünya Kupası'na göre. Bu 355 milyon dolarlık fon ikiye ayrılacak. Şu şekilde: Dünya Kupası'na elemelerinde oynayan takımlara da 100 milyon dolarlık bir fon ayrıldı. O elemelerde kadroda olan futbolcuların kulüplerine bu 100 milyon dolardan para ödenecek. Bu da maç ve oyuncu başına 2360 dolar yapıyor. Yani elemelerde işte bir takımın diyelim bir oyuncusu 5 kere yer aldıysa 2360 dolar çarpı 5 ödenecek o kulübe. Dünya Kupası'nda ise 250 milyon dolar ayrıldı bu kulüpler fonuna. Bu 250 milyar, milyon dolarda da ortalama, daha resmi olarak FIFA bunu Dünya Kupası'na açıklayacak, ortalama ama tahmini 5000 dolar oyuncu ve gün başına para ödenecek. Yani 26 kişilik kadroya seçilen oyuncuların her biri o parayı alacak. Oynamaları şart değil, yani dakika almaları şart değil, ama o kulüplere 5000 dolar gün ve oyuncu başına para ödenecek. Dolayısıyla bu fon için açıklama yaptı dün FIFA. Bence güzel rakamlar. Kulüpler, çok sayıda oyuncu gönderen kulüpler bayağı para kazanacak bu işten. Bunu Dünya Kupası sonrasında yapılan açıklamalarda hangi kulüp ne kadar para kazandı göreceğiz, ama böyle bir durum söz konusu.
0: Dünya Kupası ile ilgili bir de isterseniz şu bilgiyi verelim. Tabii hakemler nerede kamp yapıyor, var hakemlere dair o yayın merkezinde neler yaşanıyor, biraz işin evet, o kısmı ile ilgili de isterseniz bildiklerimizi paylaşalım.
1: Şimdi geçenlerde hatta hatırlarsan bizim hani Ömer'in de anlattığı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir maçı vardı. Çok acayip şeyler olmuştu. Hani skor tabelası falan yanlış yazılmıştı. Evet. acaba dedik Dünya Kupası'nda da böyle olacak, ama öyle bir şey olması tabii ki mümkün değil. Hani milli takımların kendi maçlarının, hazırlık maçlarının yayınlanması tamamen kendi anlaşmalarıyla alakalı bir şey. Ama şimdi FIFA'nın Dallas'ta çok büyük, devasa bir broadcast center denen yayın merkezi var. Tam 2000 kişi orada görev yapıyor. Bu 2000 kişinin görev yaptığı yerde ayrıca VAR merkezi de var. Yani Dünya Kupası'ndaki VAR hakemleri Dallas'taki bu broadcast center'da maçlarda görev alacaklar. FIFA'nın normal sahada maç yönetecek hakemleri, yardımcı hakemler, dördüncü hakemlerse Miami'de kamp yapıyorlar. Onlar da Dünya Kupası boyunca Miami'de görev yapacaklar ki işlerinde hakem eğitmeni olarak ve organizasyonda çalışan kişi olarak

0: Bizim eski FIFA hakemimiz Cüneyt Çakır da var Miami'de. Onu da söyleyelim. Bu 2000 çalışanlı medya merkezinde tam 1000 ekran var sevgili Ezgi. Yani 1000 ekran insanların önünde ve bu 1000 ekran FIFA'nın bütün etkinliklerinde bütün nerede ne varsa hepsine bir kamera doğrultulmuş vaziyette ve orada olanları görüyorlar. 45 bin metrekareye ve 6 futbol sahası büyüklüğünde bir alan bu. Broadcast Center, yayın merkezi. Çok önemli teknolojiler kullanacak tabii futbolda. Biz bunu Dünya Kupası'nda biz bunu zaten haberleştirmiştik. Ve tabii ki kaynağı da burada olacak. İşte bu 3 boyutlu avatarları çıkarılacak, futbolcuların gerçek boyutlarda olacak filan. Her şey bu Dallas'taki Broadcast Center'da gerçekleştirilecek. Ben gezmeyi de isterdim açıkçası. Çok ilgimizi çekerdi biz medya mensupları olarak. Bu şekilde bunu da FIFA yapacak.
1: Peki hemen bir de amili kadın futbol takımımızı konuşalım. Avrupa elemeleri B grubunda Kuzey İrlanda'yı 2-1 ile geçti Ay Yıldızlılar ve grupta ikinciliği ve playoff'u garantiledik. Öncelikle tabii ki tebrik edelim ve sizden detayları dinleyelim.
0: Evet, kadın futbolu günden güne gelişiyor. Dünyada çok önemli kadın takımları var, hem kulüp bazında hem milli takımlar bazında. Bizde de kadın futbolunda çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Çok mutluluk verici bu. Milli takım teknik direktörümüz Necla Güngör Kragas'ı liderliğinde kadın milli takımımız Dünya Kupası 2027 Dünya Kupası elemelerinde dün Kuzey İrlanda'yı Hendrix stadında 2-1 mağlup etti ve senin de söylediğin gibi playoff'u garantiledi. Çok önemli bir başarı. Kuzey İrlanda özellikle fizik yapısı çok güçlü oyunculardan oluşan bir takımdı. Fakat milli takımımız dün kazanmayı başardı ve şimdi Dünya Kupası 2027 playoff'larında yer alacak. Umarım playoff'larda da başarılı olur milli takımımız ve Dünya Kupası'na gider. 2027 Dünya Kupası, Kadınlar Dünya Kupası gelecek yıl Brezilya'da oynanacak. Bu Brezilya'da milli takımımızın ilk kez yer alması harika bir olay olur ama katılamazlarsa da önemli değil. Milli takımımız çok önemli bir gelişme yolunda ve daha da iyi olacaklar diye ben düşünüyorum. Oynanan maçlara bakıyorum. Hakikaten çok kaliteli oyuncularımız var. Dün mesela attığımız ikinci gol o kadar güzeldi ki topun çıkmasına engel oldu oyuncumuz. Ortaladı ve çok güzel bir kafa vuruşuyla ikinci golümüzü kaydettik. Milli takımımıza bu Dünya Kupası'nın yolunda başarılar diyorum. Necla Hoca ve tüm oyuncularımızı da tebrik ediyorum bu bağlamda.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Süremin sonuna geldim. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Ben de herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Görüşürüz. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le Dünya Kupası'nı konuştuk, gündemi değerlendirdik. Bu saati Vedat Muriç gollerle tamamlayacağız. Değerli izleyenler, saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Hayri Beşer'le devam edeceğiz.

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Ulpes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Ulpes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'de vergi sistemi

0: ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlıklara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Aspor Radyo.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Hayri Beşer'le birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hayri Beşer, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Ezgi.
0: Nasılsın?
1: Hoş bulduk diyelim. Gayet iyiyim. Koştura koştura geldik. Hava da güzel.
0: Hava güzel mi? Ben gelirken biraz serin ve biraz kapalı olacak gibiydi. Bir korkmuştum.
1: Yok,
0: ama.
1: Yok, güzel olmanın ötesinde yakacak biraz.
0: Aa, iyi,
1: İlerleyen
0: güzel.
1: Saatlerde
0: tamam,
1: yakacak.
0: Peki, güneşli güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Evet, şimdi gündem yoğun. Hepsini konuşacağız tek tek. Fenerbahçe ile başlayalım. Malum bu hafta sonu olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak Fenerbahçe'de. Değerli izleyenler, dün her iki başkan adayı da Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu. Önemli açıklamalar yaptılar. Artık bugün genel kurula hitap edecekler. Son açıklamalarını yapacaklar ve yarın da seçim gerçekleşecek Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım dün sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın konuğu olmuştu. Oradan zaten satır başlarını ekranlarınıza getirmiştik. Bültenimiz içinde de paylaşmıştık. Arkadaşlarımız Hakan Safi'nin açıklamalarını da hazırlamışlar. Yine Anadolu Ajansı'na açıklamalar yaptı Hakan Safi de dün akşam saatlerinde. O açıklamaları da şöyle bir izleyelim. Her iki başkan adayının da dün yaptıkları açıklamalardan başlayıp Fenerbahçe'yi konuşacağız.
2: Fenerbahçe'nin kimseye borcu yok arkadaşlar. Bizlerin Fenerbahçe'ye borcu var. Kulübün de sahibi 30 milyon taraftar. Bunların adına da 65 bin kişilik kongreyiz. Kendinizi bunun üstünde göremezsiniz. Sevgili Aziz Başkanımız kulübün kendisi sahibi zannediyor. Yaptığımız ticaret vesilesiyle dostlarımız, arkadaşlarımızın da o kulübün sahibini, o kulüpteki oyuncunun da kendisini menajersiz buluyoruz. Menajerli bulsak zaten daha pahalıya mal oldu bu işler. Menajersiz bulduğumuz için herhalde kendisi öyle yapıyor herhalde Aziz Bey'in. O yüzden benim yaptığım işleri de anlamıyor. Anlamak istemiyor. Habire karalamaya çalışıyor. Ben direkt topçunun kendisiyle, babasıyla ve kulübün sahibiyle görüşürüm. İstesek bütçemiz yok derdik.

0: Değil mi? Ne diyor hakemimiz? 60 milyon euro bütçemiz var diyor. Yani 60 milyon euro biz bu sene transfere ben kaç para harcayacağım biliyor musunuz? Hazır mısın? 250 milyon euro. Evet, iki tane dünya yıldızı milli takım oyuncusu alacağım dedim. Birini sözünü aldık, gerçekleştireceğiz. Öyle söyleyelim. Sonuçta bunların hepsi bir bizim vereceğimiz şahsi sözlerimiz, taahhütlerimiz. Çünkü niye? Seçim var. Seçimden sonra mazbatayı aldıktan sonra inşallah bunların hepsini gerçekleştireceğiz. İkinci oyuncumuz da olur. Üçüncü oyuncumuz da olabilir milli oyuncu. O yüzden onların görüşmelerini hala yapıyoruz. Ben ıslak imza olmadan bir şey açıklamak istemiyorum. Sadece ipuçları veriyorum. Diyorum ki iki tane yerli dünya yıldızı, iki veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu diyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'yla 2 yıldan beri görüşüyorum. Diğer oyuncularla görüştüğüm gibi de hiçbir sorunum yok. Hiç kimse bizim Fenerbahçe'mize dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak. Biz de sonuçta milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Bu işin nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunu söyleyenlerin hepsi bu işleri bilmeyen yapmayan insanlar. Çağ onları bırakmış. Onlar zamanın gerisine kalmışlar. Fenerbahçe'nin birçok enstrümanı var. Biz de bu işleri yaparken finansçılarımızla ve ekiple beraber yönetiyoruz. Bu işlerin de Fenerbahçe'de nasıl yapılmadığını da gördüğüm için de ben yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii ki borcu vardır. Finans borcu Fenerbahçe'mizin yoktur. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri vardır. Dolayısıyla aktif pasif ismiyle beraber Fenerbahçe'nin değerleri vardır. Fenerbahçe'ye yeni eklenecek oyuncular da olacaktır. Fenerbahçe o asetin içerisinden her zaman doğru modelleri bulacaktır. Gitsin açsın federasyon kayıtları orada, UEFA kayıtları orada sorsun. Kerem'den dolayı Fenerbahçe'ye bize kulübe gelen bir ceza var mı yok mu? Sorsun anlar. Dünya yıldızları getirmenin derdindeyiz. İlk önce gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra hep beraber göndeririz. Orada çok çeşitli BCD planlarımız var. Fenerbahçe'nin kontratta olan her oyuncusu bizim için kıymetlidir. Onları da sonuçta kadro tabii yapılanması yapıldı yapılacak. Dolayısıyla olacak oyuncular var, olmayacak oyuncular var. Yabancı hoca geldiği zaman, yabancı hoca takıma alışana kadar zaten biz Aralık 25 ayına zaten ya 4 ile 8 puan arası zaten geri tamamlıyoruz birinci yarımızı. Sonra da olağanüstü bir destekle tekrar yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden dedik ki Fenerbahçe'nin dedik benim de gördüğüm sportif direktöre ihtiyacı yok. Hoca da dedim ki İtal hoca değil, Türkiye ligini bilen hoca dedim. Yerli de olabilir, İtal de olabilir. Fenerbahçe'mizin gelmiş olduğu ekonomik boyutta stat geliri bizim 80 milyon euro civarında. Rakibimizin de 120 milyon euro civarında olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de 40 milyon euro bizim orada bir gelir eksikliğimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Orada bir 40 milyon euro eksikliğimiz var. Fener'in satış gelirlerimiz ne yazık ki şu an onda da biz ikinci durumdayız. Amatör branşlara harcadığımız para rakiplerimize göre çok daha fazla ki onlarla da gurur duyuyoruz hepsiyle amatör branşlarla ilgili de. Dolayısıyla bizim her sene aşağı yukarı 120 milyon euro civarında biz benim bildiğim ve üstü de olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eksik gelirle başlıyoruz biz. Bu ne demek? Bu ona göre tüm futbol takımına ve amatör branşlarının tamamına yansıyor. İşte o yüzden ilk buradaki reçetemiz statımızın 64.500'e çıkartılması. Yani bugün 44.000 kapasitemizi aşağı yukarı ne kadar arttırıyoruz? %40 küsur civarında arttırıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla buradan da Fenerbahçe'ye çok ciddi derecede gelir artısı gelecek.
1: Evet değerli izleyenler, Hakan Safi'nin açıklamaları da bu şekilde. Aslında her iki başkan adayını da günlerdir, hatta haftalardır dinliyoruz. Bugün de artık dediğimiz gibi son açıklamalar yapılacak ve yarın da Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Şimdi ayrı beşer, bir taraf Aziz Yıldırım cephesi ısrarla tecrübeye vurgu yapıyor. Israrla çok fazla açılmamak gerektiğine vurgu yapıyor. Şampiyonluk vurgusu yapıyor. Özellikle Hakan Safi cephesinin de biraz tırnak içinde camiaya hayal sattığını söylüyor. Hakan Safi cephesi de çok iddialı bir kadro kurulması gerektiğini, Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok maliyetli bir kadro kurulması gerektiğini söylüyor. Açıkladığı futbolcular var. Mason Greenwood bunların sonuncusu olduğu, Luis Suarez ismi var, Merih Demiral ismi var. Gerçekten yıldızlarla dolu bir kadro oluşturacağının heyecanını yaşatmak ve bu şekilde oy almak istiyor genel kuruldan ve artık son gün.
2: Şimdi benim iddialı olduğum bir alan var. O da şu, kongreler öncesi, seçimler öncesi genelde doğru tahminler yapabiliyorum.
1: Nabzı iyi
2: Tabii ölçerim şu ana diyorsun. Kadar hiç yanıldığım olmadı.
1: Aa, o zaman hemen bir tane.
2: Ya ama kafamda bir acaba var. Hmm. Yani biraz çok iyi takip etmedim belki. Evet, takip etmedim değil ama Aziz Yıldırım'ın mesela kimse düşünmezken aday olacağını biliyordum ve de paylaşmıştım. Çünkü çok istiyordu Aziz Yıldırım. Hatta şartlar el verseydi daha önceki süreçlerde de aday olabilirdi. Burada şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım hala hazırda favori. Fakat yani 44 bin delegeden bahsediliyor,
1: evet,
2: yanılmıyorsam.
1: Evet, 44.741 üyenin oy kullanma hakkı var.
2: Yani yaklaşık 45 bin, evet, insanın oy kullanma hakkı var. Şimdi rakam oraya çıkınca tahminler zorlaşır. Burada katılım belirleyici olur. Delege yapısı belirleyici olur. Mesela hani genç delegeleri, daha genç, biraz daha enerjisi yüksek, beklentisi yüksek, Fenerbahçe'nin çok da şampiyonluklarıyla tanışamamış ki yaklaşık 12 yıl oldu. Bu genç delegeler için hani şampiyonluk görmemek gibi bir şey bir yönüyle. Şimdi oradan bakınca katılım onların iştiraki etkileyebilir. Ben yine de Aziz Yıldırım'ı favori görüyorum. Ama hani ilk başta çok rahat kazanır derken şimdi aynı şeyi söyleyemiyorum. Buradan bir sürpriz çıkarsa da bu, yani bu sürpriz aşırı sürpriz olarak da değerlendirilmesin. Hakan Safi iddialı. Şimdi Hakan Safi'nin bu tür şeylerle gelmesi delegenin önüne, işte iddialı sözlerle, işte oyuncularla ki işte temas ettik, tamam hallettik. Ön
1: sadece
2: sözleşme.
1: Oyuncu da değil bu arada, teknik direktör konusunda Conte,
2: evet,
1: şu anda bir numara.
2: Yani çok
1: aday.
2: Ya bunlar çok etkileyici. Yani belki hayal satmak ama yani ben bu hayali gerçekleştirebilecek her şeye sahibim iddiasında bir profil Hakan Safi. İşte Greenwood en son açıkladığı oyuncu. Marsilya 26 gol 11 asistlik performans, çok yönlü, tam modern zamanların şeyi, forveti diyebileceğimiz, hı hı, kanat forvet ama bitiricilik noktasında kimin heyecanlanmayacak, kimin hayır diyebileceği bir oyuncu. Suarez'den bahsettiğim Merih bildiğimiz bir oyuncu, zaten bizim oyuncumuz. Bunlar etkileyici olur mu? Eğer delege Hakan Safi'ye inanırsa etkileyici olur. Şimdi Aziz Yıldırım da aslında kendisi açısından oyunu doğru kuruyor. Ya yani burada mesela Hakan Safi bu iddialı şeyleri ortaya koyarken Aziz Yıldırım tecrübeye dikkat çekiyor. Hayal satıyorsun diyor. Kulübün geleceğini sıkıntıya sokuyorsun şeklinde demeçler veriyor.
1: Evet.
2: Çünkü hani bunları yaptığın zaman bir de bunun yarını var gibi. Bir de bugünü de var tabii. Şimdi burada iki başkanın da rolünü doğru oynadığını düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın kazanma kartını da çok, aslında çok akıllıca bence tespit edildiğini düşünüyorum. Burada şunu söylüyor mesela Aziz Yıldırım, lider kavramını ön plana çıkarıyor. Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Niçin bunu söylüyor? Biz 12 yıl şampiyon olamadık. Bizim şampiyonluğumuzu engelleyen bir güç var, bir yapı var. Delegeyi buraya kanalize etmek istiyor. Yani sen hangi oyuncuyu alırsan al, iddialı kadroyu kurarsan kur, bir lider olmadıktan sonra bu yapıyla, yani bu düzenle mücadele edecek ve o düzen karşısında galip gelecek bir lider olmadıktan sonra bu bir anlam ifade etmek demek istiyor. Ben keyif alıyorum. Yani şeyin de çok düşmediğini görüyorum bence. Hani bu tür siyasette de böyledir. Hani bu da bir siyaset bir yönüyle. Hani rakipler arasında düellolar olur, ithamlar olur. Ama o makul düzeyde kalırsa problem
1: seviyenin
2: değil.
1: Seviyenin hiç düşmediğini gördük net bir şekilde. Dileriz ki bugün de tabii sağduyulu bir tavırla kürsüde olur iki başkan adayı da.
2: Ya burada iki başkanın da şeyi var, rolü var. Bir defa Aziz Yıldırım hani geçmişteki çizgisinin dışına çıkma ihtiyacı hissediyor. Aslında ben bu yönüyle Aziz Yıldırım'a hem saygı duyuyorum hem de tebrik ediyorum. Çünkü zaman değişiyor, nesil değişiyor, bakış açısı değişiyor. Yani dünkü insanlar değil bugünkü insanlar. Hani bugünün değerleri, bugünün yönetme şekli. Yani dün çok affedersin tırnak içerisinde hötzötle yönetebiliyordun. Medyayla ilişkilerde çok katıydın. Yani öyle bir profildi Aziz Yıldırım. Ulaşılmaz, erişilmez, hı hı, konuşmaz, kızar, bağırır, çağırır. Yani onun artık işlemeyeceğini...
1: Z kuşağında bunun hiç karşılığı yok.
2: Z kuşağında da karşılığı yok. Aslında Z kuşağının üstündeki kuşak da, yani hayat kendisini update ediyor sonuçta. Aziz Yıldırım bunun farkında. Farkında olmasını ben değerli buldum. Ayrıca yani şey, bütünleştirici bir yaklaşımı var. Hakan Safi'de eksik olan şey retorik. Yani hitabet açısından, yani çok iddialı şeyler söylüyor ama çok iddialı şeyleri çok etkileyici şekilde söyleyemiyor. Bu onun dezavantajı. Ama bazen yapmak her şeyin önüne geçer. Ben öyle inanırım. Ha şimdi yapması için başkan olması lazım. Gelirsiniz, yaparsınız, başarırsınız. Bütün o şeyler işte, yok liderlikti, yok hitabetti, yok çok affedersin racon kesmekti. Hepsi anlamını yitirir. Hani Fenerbahçe için bence hem güzel bir kongre, hem de Fenerbahçe şu 12 yıldan beri yaşadıkları hayal kırıklıkları sonrası, böyle iki başkan adayını bulmuş olması, ikisi de iddialı nihayetinde. Aziz Yıldırım'ın sadece Fenerbahçe değil, Türk sporuna verdiklerini biz her zaman takdir etmeliyiz ve her zaman ben el verdiğince aklım altını çiziyorum. Aziz Yıldırım yani futbol kulübünden spor kulübüne taşıdı Fenerbahçe'yi ve bu bir, bence bu aynı zamanda ilham kaynağı oldu. Özetlersem Yıldırım favori ama karşısında iddialı bir rakip var. Sürpriz ihtimali de var. Keyifle izleyeceğimiz bir kongre bizi bekliyor.
1: Bu arada hemen şunu söyleyelim. Saat 10 itibarıyla olağanüstü genel kurul başladı Fenerbahçe'de değerli izleyenler. Arkadaşlarımız elbette o noktadalar ve gün boyunca bizim özel bağlantılarımız, yayınlarımız olacak. Konuşmalar oldukça bunları ekrana getireceğiz. Her iki başkan adayının da özellikle dün yaptığı, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamaları Sabah Sporu içerisinde sizlerle paylaştık. Değerlendirdik de artık gün içinde yaşanan gelişmeleri konuşacağız, takip edeceğiz. Şimdilik Fenerbahçe'ye bu anlamda bir virgül atmış olalım. Fazla da konuşacak bir şey yok çünkü ne teknik direktör belli, ne başkan belli, ne transfer belli, ne nasıl bir planlama yapılacağı belli. Artık her şey pazar gününden sonra yeni başkanın belli olmasıyla birlikte şekillenecek ve aslında biz de Fenerbahçe'yi çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendireceğiz.
2: Çok haklısın. Allah'tan hani daha fazla geciktirmediler. Evet. Şu süreçte bitmesi aslında her iki başkanın da nihayetinde kim kazanırsa kazansın adım atması noktasında ona bir alan tanıyacak.
1: Evet. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim biz şimdiden de, takipteyiz gün boyunca. Belki bu saat dilimi içerisinde de bir bağlantı yapabiliriz. Bakacağız duruma göre. Şimdi Beşiktaş'tan hemen sıcak gelişmeyle devam edelim istersen. Siyah beyazlılar yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'yu açıkladı. İstanbul'a da getirdi. 48 yaşındaki İtalyan teknik adam geçen sezon Bologna'da görev yapmıştı. Oldukça heyecanlı ve pozitif bir görüntü verdiğini de söyleyebiliriz. Birazdan arkadaşlarımız zaten geliş görüntülerini de ekrana getirirler bir taraftan Hayri Beşer. Şimdi Vincenzo Italiano dönemi Beşiktaş'ta başlıyor. Önce futbol aklı olarak Önder Özen göreve geldi. Şimdi Vincenzo Italiano ismi ve artık Beşiktaş taraftarı yapılacak takviyelerle birlikte yeni sezon için belirlenecek hedefi görecekler. Neler söylersin?
2: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Hani İtalyano.
1: Evet. Şey gibi, Türkoğlu gibi bir soyadı gibi düşünebiliriz aslında.
2: Şunu söyleyeyim, tabii ki yani Beşiktaş yönetiminin ve de bu çalışmaları yapan Önder Özen'in ilk tercihi değildi bir defa. Bunu bilmek lazım. Şartlar Beşiktaş'ın işini zorlaştırdı biraz hoca bulma konusunda. İşte bakınca son 5 yıla oradaki divinasyon, gelen hocalar, giden hocalar, aslında Beşiktaş hiç de fena teknik direktörlerle anlaşmadı. Bence aslında umut verici hocalar geldi, Beşiktaş'ta çalıştı. Beşiktaş'ın şartları biraz da teknik direktörleri başarısız kıldı diye düşünüyorum. Burada yine yapılan tercihin aslında Beşiktaş'ın hani klasik tabirle genetiğine uygun, heyecan verici bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Neyin altı çiziliyor? İşte İtalya'nın büyük takımlarını çalıştırmamasını. Yani Juventus, Inter ya da Roma Milan gibi takımları çalıştıran bir teknik direktör olsa tabii ki onun apoleti farklı olur. O teknik direktörü getirmek de zaten kolay olmuyor. Şimdi zaten hani sizde bir şeyler fazlasıyla eksikse, sizin bir şeyleri inşa etmeniz gerekiyorsa o inşa sürecine de uygun teknik direktör getirmeniz en doğrusudur. Mesela Bilic'le vaktiyle çalışmak bu doğrulardan bir tanesiydi. Evet, Bilic'le şampiyon olamadınız ama şampiyonluğa giden altyapıyı hazırladınız. Ve de öncesinde Samet Hoca'nın rolünü de unutmayalım. Sonra da Şenol Hoca ile altın döneminizi yaşadınız. Şenol Hoca evet iyi bir kadroyla çalıştı ama o iyi kadroya Türkiye'de herkesin keyif aldığı futbolu oynattı ve başarılar da geldi. Şimdi burada da sanki Beşiktaş'ın böyle bir yola girme mecburiyeti var. Hocayı getirdiniz ama o hocaya uygun da kadro kurmanız lazım. Şimdi hoca tamam orada hangi takımları çalıştırdı? Fiorentina'yı. Fiorentina'da önemli işler yaptı konferans tabii kupasında. Yine Bologna'ya kupa kazandırdı. Bu kolay bir şey değil. Yani nihayetinde İtalya kupasını takım müzesine götürdü. Büyük takımlara karşı cesur futbol oynatıyor. Hücum odaklı futbol anlayışı var işte. Önde baskı, atletizme dayalı bir oyun anlayışı, stoperlerin öne çıkışı vesaire. Buna uygun kadroyu kurmak durumundasınız. Şimdi ben Beşiktaş'ın mesela mevcut savunma hattına baktığım zaman şunu söyleyebilirim, olmaz. Yani stoperleri bir hayal edelim, olmaz. Yani orada bir takım takviyeler şart. Orta sahada takviyeler şart. Kenarda takviye şart. Ve artı
1: hücumda da şart.
2: Hücum bir golcü. Bu da şart. Ha bunları yaptığınız takdirde Beşiktaş'ın elinde de hiçbir şey yok değil. Yani bazen Beşiktaş'ı böyle analiz ederken ben birçok yorumcunun bakış açısında şöyle bir şey görüyorum ve katılmıyorum. Ya sanki ortada takım yok. Ya ortada bir takım var ama eksikleri olan bir takım var. Ve aynı zamanda değerleri olan bir takım var. Sizin orta sahanızda Orkun diye bir oyuncu var, iyi bir oyuncu. Elinizde Bilal Elture var. İyi bir sağ bek aldınız, bence devam edebilirsiniz.
1: Ama işte Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte sadece Orkun gibi değerli bir oyuncu var deyip yanının biraz boş kalması aslında camiayı biraz kızdırıyor diyebiliriz.
2: Ezgi, biraz da şöyle değerlendirmek lazım. Mesela Trabzonspor bu konuda bizim imdadımıza yetişiyor. Çok güzel bir örnek ve ilham verici bir örnek.
1: Doğru.
2: Şimdi Trabzonspor'un hani kadrosuna sezon sonunda böyle bir göz attığımızda ya şu iyi oyuncu, şu iyi oyuncu sıralıyoruz. Ya bunları bize söyleten ne? Yani sadece oyuncuların geçmişi, kariyeri mi? Hayır. Bu oyuncuların kariyerlerinde birçoğu kariyerini Trabzon'da buldu. Birçoğu da dalgalı kariyerler yaşayıp Trabzon'da daha iyisini ortaya koyuyor. O zaman döneceğiz, hocaya bakacağız,
1: tabii orada çok
2: yönetime bakacağız. Yani şimdi Raşitsa Beşiktaş'ta yedek oyuncu konumuna düştü. Galatasaray gibi bir yapı içerisinde 11 oyuncusu değil miydi Raşitsa? İşte şartlar biraz da oyuncuların performansını, kalibresini çok etkiliyor. Yani siz iyi oyuncular alarak şampiyon olacağınızı ve çok iyi işler yapacağınızı hayal ediyorsanız zaten ilk düğmeyi yanlış ilikliyorsunuz demektir. Hı hı. Evet, iyi oyuncular alacaksınız ama iyi oyunculara iyi şartlar oluşturacaksınız. Yani Beşiktaş ikliminin öncelikle bahar iklimine dönüşmesi gerekiyor. Beşiktaş iklimi şey gibi, yani artık son yıllarda hani iklimler birbirine karıştı ya, ne zaman ne olacağı belli değil. Bir bakıyorsunuz güneş, bir bakıyorsunuz hava kararmış, kar yağıyor vesaire.
1: Vallahi Beşiktaş son 4 yıldır sonbaharda, yani Kasım'ın ötesine bahar, geçiremiyor.
2: Sonbahar kış. Ya olmaz yani, o yapı içerisinde öğütürsünüz. İşte Rafa Silva'yı getirirsiniz, sonra adam kaçıp gitmenin yolunu arar.
1: Şimdi İtalyano'nun oyun yapısına biraz baktığımız zaman Türkiye'de özellikle büyük takımlarda hem çok sevilen bir yönünün olduğunu görüyoruz Hayri Beşer, hem de çok eleştirilen bir yönü var. Sevilen yönü hücum futbolu oynaması, çok baskılı bir futbol oynatması. 4-3-3, 4-2-3-1, bunlar bizim sevdiğimiz dizilişler. Ama sevilmeyen ve çok eleştirilen tarafı da rotasyon teknik direktörü. Neredeyse hiçbir maça aynı 11 ile çıkmayan bir hocadan bahsediyoruz. Bizde çok sevilen kavram programlardır. Kadro istikrarın olacak, şampiyon olacaksan aynı 11'i fazla bozmayacaksın gibi cümleler. İtalyano'nun hiç böyle bir tarzı olmadığını da söylemek lazım. Dolayısıyla nasıl bir kadro oluşturacak, o kadroyu nasıl kullanacak şu an

0: anda açıkçası merak ediyoruz.
1: Yani aslında çok güzel özetledin ve zannediyorum da yani çok çok da iyi tanıdığımız bir teknik direktör değil.
0: Değil. Bir defa tabii bunu ya, oturup, sık
1: yani
0: sık
1: ben burada şimdi bir İtalyan uzmanı olarak çıkıp konuşursam olmaz, bu çok afaki olur. Tabii ki Beşiktaş'la gündeme geldikten sonra özellikle hocanın şeyine baktık, kariyerine baktık, inceledik, anlamaya çalıştık. Ve doğru profil olduğu konusunda ben şahsen ikna oldum. Zaten anlatmaya da çalıştım. Hücum odaklı oynatıyor, bekleri çıkarıyor, önde baskı yaptırıyor, atletizm istiyor. Stoperler de öne çıkıyor. Ama oynattığı bu oyun yapısı itibariyle olmadık puan kayıpları da verebiliyor. Çünkü yani bu oyun yapısı, mesela Şenol Hoca'nın da oyun yapısı odur. Yani bir defa iyi kadroya sahip olacaksınız. O kadro iyi antrene edilmiş olacak. Yani sezon öncesi hazırlık, ya yani oyuncuların performansları, doğru yükleme. Bunları yapmadığınız zaman hani çok yüklendiğiniz oyuncular sonra düşebiliyorlar. Bunu birçok takımda gördük.
0: Bu, ya, risk bu var. Oyun yapısının çok iyi bir kaleci ve çok iyi savunmacıları
1: şimdi,
0: olması
1: ama
0: lazım.
1: Ama burada aslında rotasyon olayı aslında tutarsızlık değil yani. Hocanın bu anlayışıyla tutarlı rotasyon. Neden? Şimdi böyle oynattığınız zaman bu yorucu bir oyun. Mesela bu oyunu ya her takım sürdüremez. Çok dinamik, genç olması gerekiyor. Ondan dolayı rotasyon, yani oyuncuları ekonomik kullanmak bir anlam ifade ediyor. Bir karşılığı var. Şimdi en önemli şey ne biliyor musun Ezgi? Sonuç. Yani şimdi mesela Jesus Fenerbahçe'de, hatırlayalım, o hani Giresun maçına kadar olan süreçte adeta şeyi değiştirdi. Paradigmayı değiştirdi. Ya rotasyonla da olabiliyormuş bu iş. Fenerbahçe sürekli Jesus rotasyon yapıyordu ve Fenerbahçe rotasyon yapmamış gibi aynı oyunu oynuyordu ve çok güzel sonuçlar alıyordu.
0: Ama bir yerden sonra iş tersine döndü.
1: Tersine döndü. Rotasyondan sonra mı döndü? Onu ayrıca analiz etmek lazım. Nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Mesele çok rotasyon yapmanız değil. Sonuç alırsanız alkışlanırsınız. Herkes der ki...
0: Sonuç alırsanız zaten kimse hiçbir şey konuşmaz da.
1: Ama şu var. Yani mesela Tedesco sanki bunu çok kavrayamadı. İtalyano'nun kavraması lazım. Yani Bologna'yı çalıştırıyorsunuz. Gittiniz, herhangi bir deplasmandan puanla döndünüz. Bu başarı sayılabilir. Ya da Schalke için şeyin çalıştırdığı Tedesco'nun. Ama Beşiktaş sürekli çıkar kazanmayı oynar. Beşiktaş'ın işte Seyrantepe'de bir puan alması, berabere kalması kabul edilebilir. Ya da Saracoğlu'nda ya da Trabzon'da. Ama diğer deplasmanlar öyle değil. Ya da herhangi bir takımla iç sahada puan kaybı öyle değil. Şimdi bu baskıyı hocanın yönetebilmesi lazım. Burada bence Önder Özen'e çok iş düşüyor. Önder Özen de bu süreçleri yapabilecek, yönetebilecek bence birikime ve donanıma sahip. Yeter ki sağlıklı iletişim kurulsun. Ben ya bu başarısızlıklarda iletişim faktörünün çok rol oynadığını düşünüyorum. Yani iyi iletişim aynı zamanda sevgiyi getiriyor. Kötü iletişim de sevgisizliği getiriyor. Yani Beşiktaş'ın sevgi iklimine var. Orada Önder Özen de çok önemli. Yönetim de çok önemli. İyi niyetli bir yönetimi var Beşiktaş'ın. Bundan kuşkum yok. Önder Özen de uzun yıllar sonra gelmiş olması dezavantaj olarak değerlendirilmemesi gereken bir spor adamı. Bence onun da bir susamışlığı var iyi işler yapmaya. Ya Beşiktaş yani başarıya çok susamış durumda. Ya iyi oyuna, iyi sonuçlara, Kasım'ın ötesine geçmeye.
0: Şimdi Vincenzo Italiano'nun takımla ilgili ilk izlenimleri ve tespitlerinin ne olduğu da muhtemelen bugün sorulacaktır. Saat 14'te imza töreni olacak. Hem Serdal Adalı'nın hem Önder Özen'in hem de tabii ki Vincenzo Italiano'nun katılımıyla üçlü bir basın toplantısı şeklinde bir imza töreni izleyeceğiz. Muhakkak ki önemli sorular sorulacaktır. Artık oradan verilecek cevaplara göre de belki biz de daha sağlıklı değerlendirmeler yapabiliriz. Sonrasını zaten göreceğiz.
1: Kesinlikle öyle. Onu da ilgiyle izleyeceğiz. Muhtemelen yani o da takımı incelemiştir, sormuştur, izlemiştir, videolara bakmıştır. Mutlak anlamda bir kanaati vardır ama ben kanaatinin ne olduğu konusunda hani bizler kadar olumsuz bir kanaat

0: olduğu kanaatinde değilim. Yani biraz kanaati fazla kullandım ama.
1: Bakalım nasıl bir kanaat var, göreceğiz artık saat 2'de imza söyledim.
0: Çok olumsuz şeyler söylemeyecek bence takımla ilgili.
1: Tabii zaten çok da enseyi karartmamak lazım.
0: İstekleri olacak ama evet, çok olumsuz şeyler söylemeyecek. Hatta düşündüğümüzden daha olumlu bir şey çizerse, tablo çizerse de şaşırmayalım.
1: Peki. Şimdi gelelim Trabzonspor. Çok hareketli günler geçiriyor Trabzonspor. Fırtına gibi girdi diyebiliriz transfer dönemine değerli izleyenler.
0: Kesinlikle öyle.
1: Gerçekten öyle. Önce Muçi'nin bonservisi alındı. Sonra Cabral geldi. Dün Saviolo geldi İstanbul'a. Malinovski ile 3 yıllık bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. Samet Akaydın ve Melih Kabasakal da yerli transfer olarak kadroya katılan isimler şu anda Trabzonspor'da. Ancak bitmedi. Sigankov'un da eli kulağında diyebiliriz. Anlaşmanın çok yakın olduğu söyleniyor. Yani daha Haziran'ın 6'sı itibarıyla Trabzonspor 6 transfer yaptı.
0: Evet. Yani maşallah demek lazım. Mesela geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Başkan sezon bitmeden önce iddialı konuşmuştu. İşte biz şimdiden çalışmalarımızı yapıyoruz filan. Bir basın buluşmasında bunları söylemişti. Sonra transferde öyle olmadı. Bayağı zorlandı. Hatta orta saha deniyordu. İşte orta sahaya alınacak isimler. Ya olayı böyle bir anda çıkmadı bu isimler. Ve tabii ya yeterli olacak mı? İşte bir oyuncu alınıyor. Sakat Fatih Tekke sakat olduğu halde aldırdım diyor Buşari. Ya o süreç çok da pozitif bir süreç gibi algılanmadı kamuoyunda. Ama başlangıçtan sonra çok iyi gitti. Ben hani bu tablonun, Trabzonspor'un henüz sezon bittikten sonra 6 Haziran tarihinde oluşan bu tablonun, birçok oyuncu transferinin gerçekleşmesinin ve de iyi transferler, kalite olarak iyi oyuncular, anlaşmalar uzun vadeli yapılıyor. Ve aynı zamanda yaş itibariyle de hakikaten uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilecek ve daha sonra da size kasa kolaylığı sağlayacak, para kazandıracak oyuncular. Çok etkileyici. Bu tablo niye ortaya çıktı? Trabzonspor'un bu sezonki performansından kaynaklı olarak ortaya çıktı. Ve Trabzonspor bence şu anda çok etkileyici bir PR yapmış durumda. Ve dünya birbirini takip ediyor. Trabzonspor da takip ediyorlar. Bakıyorlar, buraya giden oyuncu değer kazanıyor. Şimdi onu açıyor. Tamam, bilindik bir oyuncu. Ama onun mesela Belçika'dan sonra şeydeki performansı çok farklı. İngiltere'de hiçbir şey yapamamış bir oyuncu. Ama geldi Trabzonspor'da bambaşka performans ortaya koydu. İşte olayı bir anda yıldız oyuncu olarak işte Avrupa piyasasının gündemine girdi. 30-40 milyon eurolar. Pina, Trabzon öncesindeki değeriyle şimdiki değerini kıyaslayamazsınız. Batagov, bütün bunlar takip edildiği için Trabzonspor'un işi kolaylaştı bence. Gelmek istiyor artık oyuncular. Ve Trabzonspor şu anda tabii ki bu transferleri yürütürken bir taraftan da aynı zamanda proje sunarsınız. Mesela oyuncuya dersiniz ki İşte ben seni transfer etmek istiyorum ama benim hedeflerim şunlar. Trabzonspor ne diyecek? Benim hedefim şampiyonluk diyecek ya da en azından Şampiyonlar Ligi diyecek. Yani Trabzonspor'da gelen oyuncu işte 22 yaşında, 23 yaşındaki bir oyuncu için bu sezon Avrupa'da mücadele etmek, önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkanını sağlamak ya güzel bir hedef. Şimdi Trabzonspor'un eli bu açıdan da güçlü. Dolayısıyla oradaki iklim, oraya gelen oyuncuların değer kazanması, teknik direktörle ilgili oluşan genel intiba, yönetimle ilgili hakeza aynı şekilde Sayın Ertuğrul Doğan'ın da hakkını teslim edelim, Fatih Tekke'nin de. Trabzonspor'un işini kolaylaştırıyor. Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor'un işte bünyesindeki transfer komitesi, scout ekibi, zaten bunlar iyi çalışıyorlar. Ve şeyleri de haklar da teslim ediliyor. Zaman zaman ciddi hatalar da olmuyor değil. Bu da olabilir bu işte. Nihayetinde hepsini bir araya getirdiğiniz zaman 6 Haziran tarihi itibariyle bu tablo ortaya çıkıyor. Tebrik etmek lazım. Önümüzdeki sezon Trabzonspor ciddi şekilde aday.
1: Bu arada Ertuğrul Doğan'ın son yaptığı açıklama da 6-7 transferle sezonu kapatırız diye düşünüyorduk ama belli ki bu sayının üzerine çıkacağız. Hatta belki bazı oyunculara 20 milyon eurolar dahi verebiliriz demişti. Anlıyoruz ki daha transferler devam edecek ve acaba şunu da anlamalı mıyız, Trabzonspor'da belki de kadrodan ayrılacak teklif alması muhtemel isimler de tahmin ettiğimizden daha fazla olacak.
0: Kesinlikle o sonuç çıkar. Yani 20 milyon eurodan fazla verebileceğini söylüyorsa demek ki ciddi satışlar da olacak burada. Çünkü hani bir ara 3 futbolcuya gelen tekliflerin 70 milyon euro bandında olduğu söylendi. Burada Batagov'a gelebilir, Olay'a gelebilir, Pina'ya gelebilir. Çünkü bir sağ bek kaldı. Onaçu'ya gelebilir. Ki Onaçu ile ilgili de 17 milyon euroluk bir teklif zaten konuşuluyor. Birçoğuna gelebilir. Ya başkan bence konuşurken eldeki imkanlardan ziyade gelen ciddi teklifleri dikkate alarak bu açıklama yapıyor. Zaten burada 11,5 milyon euro bonservis bedelli bir transfer var. Saviolo transferi. Evet. Trabzonspor bu rakamları vermiyordu.
1: Ama belli ki Fatih Tekke çok net bir şekilde istemiş. Evet. Ve artık şunu da anlıyoruz ki şimdi geçen sezon özellikle bazı oyunculara Fatih Tekke'nin yaptığı dokunuşları da net bir şekilde gören bir Trabzonspor yönetimi. Belli ki Fatih Tekke bir oyuncuyu istiyorsa vardır bir bildiği bakış açısıyla da hareket ediyor.
0: Kesinlikle öyle ve Fatih Tekke birçok defa şunu söyledi. Mesela bir oyuncuya gidiyoruz, hani yüksek talep ediliyor, bonservis talep ediliyor, çok yüksek bedel, işte 15-20 milyon almayalım başkanım dedim ifadesini birçok defa hatırlıyorum. Ha şimdi bu oyuncular alınabiliyorsa burada şu hesap ediliyor.
1: Demek ki 11 milyon euro verilebilecek bir oyuncu olduğu net bir şekilde
0: ya bir de saptanmış. Ezgi şunu bilmemiz lazım. Yani piyasa çok değişti bir anda.
1: Evet o da var.
0: Bizde de değişti. Yani doğru, artık doğru. Dünkü 5 milyon euro bugünkü 10 milyon euro. Hani biraz doğru. Da ekonomik açıdan bir şey söyleyeyim. İnsanlar bunu çok fazla şey yapamıyorlar. Bunun ayrımı. Şimdi hani dolar üzerinden konuşuyoruz ya transferleri ya da euro. Şöyle düşünüyoruz yani dolar sabit bir para birimi hiç değer kaybetmez. Öyle değil. Döviz de değer kaybediyor. Bundan 10 sene önceki atıyorum 10 milyon dolar şimdiki en az 20-25 milyon dolar.
1: Değer kaybetmesinden ziyade pazar o kadar büyüyor ve o dönen para o kadar artıyor ki bir noktadan sonra ister istemez işte reklam gelirleriyle, sponsor gelirleriyle birçok şeyle aslında o fiyatlarda biraz üstte.
0: Birinci çıkıyor. Sebep söylediğin doğru. Pazar büyüyor evet. Ama ikinci sebep de ya dolar döviz de daha doğrusu bütün para birimleri tabii. Değer kaybediyor. Yani bizdeki gibi enflasyonist bir ortam yok belki ama nihayetinde 10 sene önceki alım gücü o paranın bugünkü alım gücünün yarısı kadar. O
1: yani
0: zaman
1: biz bile bir 10 milyon euroymuş dediğimiz ay ucuzmuş falan diyoruz bir oyuncu için. Tabii, yani o yani, noktaya geldik.
0: Ya inan yani 10 sene önceki 10 bin doların alım gücü şimdiki 20-25 bin doların alım gücünden daha
1: doğru,
0: fazla.
1: Doğru.
0: Yani bunu da bilmek lazım.
1: Peki şimdi milli takıma geçmeden hızlıca bir Galatasaray'ın gündemini de konuşalım. Sarı Kırmızılılar'da çok ciddi bir hareketlilik yok değerli izleyenler, onu söylemek lazım. Sadece bugün yarın artık Icardi konusunun netleşmesi bekleniyor. Hatta artık yolların ayrılması bekleniyor. Yalnız gündeme gelen isim biraz sürpriz, onu söylemek lazım. Fenerbahçe'den biraz olaylı bir şekilde giden, olaylı derken kendi yaşadığı olaylardan aslında bahsetmek lazım. John Duran. Gelecek iddiası var. Bugün Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın da bir haberi var bu konuyla ilgili. Şimdi Mehmet yazdığı zaman daha fazla ciddiye alıyoruz bir haberi ister istemez. Dolayısıyla bunu bir konuşalım.
0: Aslında o en son söylediğine ben de temas etmek isterim. Mehmet Özcan benim çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum bir gazeteci. Birçok programda da denk geliyoruz, birlikte de çıkıyoruz. Onun yazdığını dikkate almamız lazım. Bazen haberler çıkar. Biz de bu mesleği yıllarca yaptığımız için oradaki imzaya bakınca biraz haberin de içeriğine bakınca az çok bir kanaatimiz oluşur. Çünkü maalesef biz bu meslekte bana hayal sat diyen yayın yönetmenlerini de gördük. Maalesef çok ünlü yayın yönetmenleri oldu. Bana hayal sat yani doğru olmasa bile beni mutlu edecek transfer haberini yaz diyen yayın yönetmenleri de oldu. Şimdi o yüzden Mehmet Özcan'ın yazmasını çok önemsiyorum ama bu gelişmeye de şaşırdım. John Duran. İki ben açıdan şaşırdım. Şimdi birincisi, elbette ki oyuncu çok güçlü ve yetenekli. Zaten öyle olduğu için vaktiyle 70-80 milyon euro ya da evet 70-80 milyon euro bonservis bedellerini gördü bu Premier Lig'de, değil mi? Gördü. Evet. Şimdi Fenerbahçe'de de önemli işler yaptı. Dikkat çekici, kritik maçlar kazandırdı. Ama ya oyuncu da bir defa mental açıdan çok fazla soru işareti bırakan bir oyuncu. Oyun bilgisi itibariyle yeterli mi değil mi sorusunu sorabileceğimiz bir oyuncu. Oyun bilgisi çok önemli. Pozisyon bilgisi. Nerede ne yapacağını bilmek apayrı bir şey. Çok yetenekli olabilirsin ama o yeteneği kullanma konusunda hani yeterli karar verme, doğru karar verme, verebilme mekanizmasına sahip değilsen o yetenek her zaman işe yaramıyor. Kaybettiren faktöre dönüşüyor. Hı hı. Şimdi bunları biliyoruz. Biraz da böyle hani yönetilmesi çok kolay olan bir oyuncu değil. Bunları biliyoruz. Yani nerede ne yapacağı, ne zaman arıza çıkaracağı, ne zaman rakibe beklenmedik bir hareket yaparak kırmızı kart göreceği. Bütün bu faktörlere rağmen Galatasaray gerçekten istiyorsa, ki benim baktığım haberlerde Okan Hoca'nın da oyuncuyu istediği
1: söyleniyor. Bir de tabii 22 yaşında olmasının da biraz tercih sebebi olduğu söylenmiş. Ya burada, malum yeni kuraldan dolayı.
0: Burada önemli bir analizin devreye girmesi lazım. Yani bir kurmay bir zekayla buna bakılmış. Demek ki bizim bu standart gördüklerimizin ötesinde bir şeyler görülmüş olması lazım. Ya da biraz Okan Hoca özelinde değerlendirmek lazım. Okan Hoca genelde cesur bu konuda. Yani Osimhen'in transferine evet demek de, yani Osimhen'e hayır denir mi diyebilirsiniz ama yine de cesaret ister. Çünkü o zamanki Icardi'yi düşünerek bunu söylüyorum. Yani elinizde çok dominant bir Icardi var. Ya Osimhen de gelsin diyorsunuz. Çünkü gelsin demek Icardi.
1: Artı o tarihlerde Osimhen de tırnak içinde problemli bir oyuncu imajı çiziyor.
0: Evet. Icardi Galatasaray'a iki şampiyonluk kazandırmış. Yani Icardi'nin yedek kalması gibi bir durum da söz konusu değil. İkisini birden getiriyor. Yani Okan Hoca yeteneği gördüğü zaman, potansiyeli gördüğü zaman onu yönetme konusunda son derece özgüvenli hareket ediyor. Biraz ben Okan Hoca özelinde belki değerlendirilebilir kanaatindeyim. Yine de Galatasaray'ın yani böyle bir maceraya yelken açması bana sağlıklı geliyor mu diye sorarsan bana sağlıklı gelmiyor.
1: Peki, bakalım neler yaşanacak, bekleyip göreceğiz. Şimdi son bölümü elbette milli takımımıza ayıracağız. Dünya Kupası'nı konuşacağız değerli izleyenler. Artık Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçımızda bu gece saat 01'de Türkiye saatiyle Venezuela ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Hemen hızlıca bir maça doğru haberimizi izleyelim, sonra konuşalım. A Milli Takım Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.
2: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Kökçü!
1: Ay Yıldızlılar Inter Miami'nin maçlarına ev sahipliği yapan Chase Stadyumunda Venezuela ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan maçta Kuzey Makedonya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Montella'nın ekibi, Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında da kazanarak turnuva öncesi moral depolamak istiyor.
2: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'inde sürpriz tercihler yapan İtalyan teknik adamın Venezuela karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Vincenzo Montella, Venezuela milli takımını grupta yer alan Paraguay'la oyun tarzının benzerliğinden dolayı tercih ettiğini söylemişti. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 01'de başlayacak Venezuela-Türkiye maçı ATV'den naklen yayınlanacak. Evet, Venezuela olacak rakibimiz. Tabii grubumuzda Paraguay olduğu için bir Güney Amerika temsilcisiyle en azından Dünya Kupası başlamadan önce oynamak kıymetli. Montella da özellikle buna çok vurgu yapmıştı. Neler söyleyelim, artık bir hafta kaldı. Heyecanla, merakla bekliyoruz.
0: Yani 2002'yi hatırladım şimdi. 2002'yi yaşadım çünkü.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Kore'de hem Japonya'da canlı şahitliğini
1: yerinde mi yaşadın?
0: Yerinde yaşadım.
1: Oo, çok havalı.
0: Yani şeyi hiç unutamıyorum yalnız. O Ronaldo'nun attığı gol var ya. Yakındım yani. Benim bulunduğum şeye çok yakındı. Yani imkan olsaydı sahaya girip topu çıkaracaktım. Top öyle gidiyor ki tıngır mıngır. Ama işte Ronaldo.
1: De Brezilya.
0: Brezilya. Neyse.
1: Hele de o Brezilya yani.
0: O Brezilya karşı biz hakikaten ilk maçın özellikle ilk yarısında, ikinci maçın da belirli bölümlerinde iyi işler yaptık. Ama sonrasında herkes atlar. Ben bir yıl sonra Fransa'daki Konfederasyon Kupası'nı da takip ettim. Ki Şenol Hoca kadroyu yeniledi. Genç oyunculara o zaman Tuncay Şanlılar, Gökdenizler filan, Zafer vardı. Birçok farklı oyuncuya yer verdi. Orada yine bir Brezilya maçı oynadık. 2-2 bitti ama 4-1 ya da 4-2 kazanacağımız bir maçtı. Artık sonrasında Türk milli takımı seviye olarak İtalya'da ile oynadığımız bir hazırlık maçı olmuştu. 1-1 vesaire. İnanın hani Brezilya seviyesine yaklaşmış İtalya'nın üzerinde bir takım görüntüsündeydi. Ondan sonraki süreci maalesef heba ettik. O ayrı konu. Ama şimdi
1: 2010'ları çok kötü geçirdik.
0: Kötü geçirdik. Gittiğimiz turnuvalarda tamam. 2008'i de ben canlı yaşadım. Yani o da çok başka bir şeydi.
1: O da çok güzeldi,
0: şeydi.
1: Evet. Ama 2010-2020 arası çok.
0: Evet. Yani katıldığımız turnuvalarda iyi şeyler yapamadık en sonki hariç. Şimdi Dünya Kupası da çok başka. Şimdi Avrupa şampiyonaları da güzel ama Dünya Kupası sonuçta dünyanın bütün renkleri orada. Bir de hani yani kültürlerin de buluşması gibi oluyor. Yerinde izlediğin zaman onu yaşıyorsun. Şimdi burada da olacak. Venezuela ile oynayacağız mesela. Ya biz Venezuela ile kaç maç yapmışızdır? Belki de tarihimizde yoktur ya da çok az vardır. Bu vesileyle işte Dünya Kupası'na katılırsan oynayabiliyorsun. Ya da bir hazırlık maçı olacak. O şekilde oynayabilirsin. Yine hazırlık maçında oynayacağız ama orada Paraguay ile Dünya Kupası'na mesela
1: Paraguay'la
0: karşılaşacağız. Evet. Şimdi tabii ki referans niteliği taşıyacak. Ben milli takımımızda çok ciddi potansiyel görüyorum. Bunu söylemeye de gerek yok. Şimdi 2002 ile bugünün farkı şu. Yani burada lejyoner oyuncu daha fazla. Sayısı evet. Çok daha fazla. Ya, ve bunlar Avrupa'nın önemli takımlarının çok önemli oyuncuları. Şimdi Hakan öyle. Kenan öyle. Arda öyle. Ve daha birçok oyuncu. Şimdi bu bir avantaj. Ama şunun olması gerekiyor ve de olabiliyor. Yani milli takımı oyuncuların böyle sahiplenmesi, bir aile ortamı gibi görmesi, oraya gitmek için can atmaları. Mesela 2002'deki kadroda bu vardı. Ben şu andaki kadroda da olduğunu düşünüyorum ve oyunculardan bu şeyi alıyorum. Yani oyuncular çok mutlu orada bulunmaktan, bir araya gelmekten. Yani milli takımı bir kulüp takımı şeyine dönüştürebilmeniz gerekiyor havasına ki Montella yabancı bir hoca olduğu halde bunu yapabiliyor. Orada tabii ki bütün ekibin rolü çok önemli. Milli takım bir kulüp takımı gibi şu anda. Hem çok kaliteli hem çok saygılı hem de genç diyebileceğimiz ki herhalde bizim takımımız genç takımlar arasında yer alacak. Birçok oyuncu itibariyle bir takıma sahibiz. Bu takımın potansiyeli çok yüksek. Ama bizim oyunumuz dalgalı, bizim işlerimiz dalgalı, başarılarımız dalgalı. Yani bazen hani o potansiyel hakkını veremeyebiliyor, bir hayal kırıklığına da yol açabiliyor ya da işte yarı finalleri zorluyor.
1: Ama son dönemde sanki orada da biraz istikrar yakalamaya başladık. Yani eskiden şu cümleyi daha fazla kurardık. Yani hiç olmayacak takımlara puan kaybetmek, hiç olmayacak takımlar karşısında çok zor durumlara düşmek, biraz daha böyle okyanusu geçip derede boğulmak gibi tanımlar bize çok daha uyarken artık Montella ile birlikte orada da bir istikrar yakalamaya başladık sanki.
0: Aslında bu söylediğin o kadar önemli ki yani o eşiği aşmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Mesela kulüplerimiz için de aynı şey geçerli idi. Hala da belki kısmen geçerli.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Venezuela maçı bu açıdan. Mesela hazırlık maçlarında biz hep kaybederdik.
1: Evet.
0: Ve sonra da döner ya canım bu hazırlık
1: Fransa'yı
0: maçı.
1: Fransa'yı yeniyorsun filan sonra dönüyor.
0: Ya bu canım hazırlık maçı diyorsun. Hazırlık maçı ise bir anlam ifade etmiyor ise niye oynuyorsun? Sonuçta kazanmak için oynamıyor musun? Kendini görmek için oynamıyor musun? Evet, Montella ile bunu yakaladık ve bu karşılaşma da bence o açıdan şey verecek, bize işaret verecek. Göreceğiz oyuncuları. Ne kadar hazırlar, ne kadar istekliler.
1: Kuzey Makedonya maçında güzel bir görüntü gördük.
0: Tabii. Ben bu maçta da yine güzel bir görüntü göreceğimiz konusunda umutluyum. Kazanacağımızı düşünüyorum. Ama rakipleri küçümsemeyelim. Yani bir de şu var, yani dünya futbolunda makasın da daraldığını bilmek lazım. Yani isimsiz takımlar, isimsiz ülkeler, ki Venezuela öyle bir ülke değil, bazen sizin başınıza iş açabilir. Bunu da bilmek lazım. Yani Dünya Kupası'nda bir de sürprizle karşılaşma ihtimaliniz var. Şimdi mesela Avrupa şampiyonalarında oynadığınız rakipleri daha iyi biliyorsunuz. Mesela Paraguay bizim için biraz daha bilinmeyen.
1: Tabii, Avustralya keza öyle.
0: Bilinmeyen ve onlar da yani her türlü şeyi yapabilecek potansiyele sahip takımlar. Yani hani ne Avustralya'yı küçümseyebilirsiniz, ne Paraguay'ı küçümseyebilirsiniz. Mesela Uruguay rakibimiz değil ama bu kupayı iki kere müzesine götürmüş bir potansiyel takım. Paraguay dediğiniz ülkeden de çok önemli oyuncular çıkabiliyor. Hı hı. Bunları bilmek lazım. O oyuncular gidiyor işte Avrupa'da veya önemli takımlarda yer alıyorlar. Ama nihayetinde işte Dünya Kupası olunca, milli maç olunca ülkelerinin formasını giyiyorlar. Başarılar diliyorum. Yani tekrar 48 yıl aradan sonra Şenol Hoca hep derdi, katıldık derdi. İşte 54'te galiba katılmıştık öncesinde. 48'i 24'e indirdik. Yarısına indirdik.
1: Aman aman, bir sonraki de 12 olmasın.
0: 12 olmasın. Hatta gittiğimiz zaman Dünya Kupası olsun, birçok Avrupa Şampiyonası olsun, önemli işler yaptık. İnşallah yine önemli işler yaparız. Ha, bu karşılaşmayı da ben en azından oyun açısından, takımı hazır görmek açısından ya olumlu şekilde tamamlayalım. Ve Dünya Kupası öncesi de böyle spekülatif yaklaşımlara takımımız, oyuncularımız maruz kalmasın. Çünkü bazen atmosfer çok zehirlenebiliyor. Buna birçok defa maruz kaldık. Eleştiride acımasızız. Övgüde de sınırsızız. İkisinin arasını bulmakta zorlanıyoruz. İşte o yüzden de aldığımız sonuçta çok asimetrik oluyor. Son söz, Venezuela maçı öncesi başarılar. Dünya Kupası'nda da milli takımımıza çok çok başarılı.
1: Yürekten başarılar dileyelim. Hayri Beşer, süremiz sonuna geldim. Çok keyifli geçti. Konuşmadığımız hiçbir konu kalmadı zannediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ne güzel.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, biz Sabah Spor'u noktalıyoruz değerli izleyenler, ama bugün hareketli geçecek. A Spor'dan ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Uzun, zorlu yolda ilk engel 55 bin Gürcü taraftar önünde. Zafer bizim olsun. Başarılar Türkiye. Başarılar çocuklar. Arda ve Hakan. Duran topların iki usta ismi. Topun gerisinde ceza sahasına kalabalık geldi. Hakan bıraktı. Arda yaptı ortayı. Kafa. Gol. Gol. Gol. İşte bu. Deşavu. Deşavu. Deşavu Mert. Ceza sahası kalabalık. Arda çevirdi. İçeriye vuramadık. Çok iyi düşünce Abdülkerim. Şimdi atağımız devam edecek. Gol pozisyonu. Gol. Gol. Gol. Gol. Keramat Türkoğlu. Milli takımın sihirbazı. Yaptı yine sihirini. Kautatse, Koçaraşvili en arkaya, dikkat edelim, dikkat edelim, olacak iş değil. Kaptık topu, Arda battı kaleye, verdi pasını, haydi gol olsun, Kerem, Kerem, Kerem, Kerem, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu işbirliği, Yunus Akgün, Kerem ikilisi, işte bizim çocuklar.
2: Kenan da geldi oraya. Kakabatse. Eren önde yakalandı. Yardım getirmemiz lazım. Tehlikeli geliyorlar. Kıvara. Ceza sahası. Kıvara. Direkten döndü. Çıkartalım bu pozisyonu dediğim anda. Topu ağlarımızda görüyoruz. Davidashvili. Direkten dönen top. Önlerinde kaldı. Davidashvili farkı ikiye indiriyor.
1: Barış Alper'e doğru. Barış Alper. Barış Alper savaştı. Aldı o topu. Bravo Barış. Şimdi Kenan. Ayakta kaldı Kenan. Taşıdı Kenan. Kenan derinlemesine. Ceza sahası için. Barış yerde. Gözler Davide Massa'da. Devam. Devam kararı var Davide Massa'dan. Davide Massa'dan devam kararı. Potansiyel

0: Bir kırmızı kart incelemesi ekranıma yansıdı şu anda. Marco Di Bello uyardı. Davide Massa izledi. 10 kişiyiz. 10 kişiyiz. Çok uzun bir süre var önümüzde. Tüm atlarıyla yükleniyor Gürcistan. Kvaratskhelia. Oğuz karşıladı. Orkun da orada. Kvaratskhelia. Kaleci Uğurcan. İkinci pozisyon Eren. Eren uzaklaştırdı.
1: Aman aman.
0: Takip etti pozisyonu. Uğurcan önü kalabalık. Sol tarafta Kvara. Tek top geçmedi. Kvara bir şut daha gol. Çok kalabalık içerisi. Orta en arkaya. Geçmesin arkaya. Bir şut şansı Uğurcan. Bravo Uğurcan. Vurdurmayalım artık. Oo, orada bir müdahale. Faul bizim. Çok sert bir şut. Topu ağlarda görebilirdik. Uğurcan Çakır, bravo sana. Ardından Orkun'a faul var. Çok sert bu şut. Önü yine kapalı, yine kalabalık Uğurcan'ın. Son düdük geldi. Zor oldu. Güç oldu ama çok güzel oldu. Ayağınıza sağlık çocuklar. Gürcistan 2, Türkiye 3.
2: Kaptı. Tekrar Arda'ya. Kerem hareketli. Kerem'in önüne. Kerem gidiyor. Kerem karşı karşıya. Kerem vurdu. Direkte patladı.
1: Yine offside kaldı. Evet. Çok ince bir offside.
2: Bu öbüründen daha ama iyi.
1: Evet.
2: Offside.
1: Evet. Öbürü daha.
2: Eren'inki gol olsaydı.
1: Evet.
2: Kukureya. Pedri, Kukureya tekrar gitti. Kukureya yerden çıkardı. Ceza sahası içinde ard arda paslar. Bir plase Merino'dan 2-0 oldu. Arda topu aldı. Arda boş alanı çok iyi gördü. Sol kanattan şimdi Kenan getirdi, vurdu. Bu kez Unai Simon. Köşe vuruşu Kenan'la gole yaklaştık. 4-3 geldiler. Lamine Yamal. Yerden pası. Gol tehlikesi. Tekrar Yamal dışarı vurdu. Biz yedik, onlar atamadı. İspanya savunması uzaklaştırdı. 3-1 var. Lamine Yamal önünde boş bir alan. Kenan geldi karşısına. Lamine Yamal. Yerden köşeye. Yuvarladı, top avuta çıktı.
1: Bir de duran toplardan sonra kontra yiyoruz.
2: Pedri son çizgide ortaya çevirdi. Merino topu ağlara gönderdi. Acaba bir offside var mı derken biz. Son saniyelerinde ilk yarının fark 3'e çıktı. Kenan Yıldız sol ayağıyla penaltı noktasına yükseltti. Havalandı top. 2-1. 3-2 oldu. Lamine Yamal boş. Lamine Yamal bıraktı. Ferran Torres 4. golü attı. Dakika 53. Her korner kalemizde tehlike oldu. Maçın

0: başından bu yana Merino, kaleye battı Merino. Hat-trick yapıyor. 5-0 oldu. Dakika 58. Bir çapraz koşu. Oyarzabal topu kaybetmedi ve 6. golü ağlarımızda gördük. Son düdük geldi. Konya'da kusursuz fırtınaya yakalandık. Donduk kaldık. Ve grubumuzdaki ikinci maçta sahadan 6-0'lık korkunç bir skorla ayrılıyoruz.
1: Meriç Demiral, Zeki, Orkun çizgiye, Arda koşu var. Verdi pasını. İçeride 4 oyuncumuz yerden iyi yere. Şut pozisyonu üst direk. Üst direk. Gole yaklaştık Orkun. Orkun Kökçü sol ayağıyla denedi şansını. Oğuz. Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan. Arda nefis. Haydi Arda.
2: Gol.
1: Kalitesine 11 dakika direnebildi kalabalık Bulgar defansı. Stoyanov bıraktı. Şimdi savunma arkasına Despotov yaptı ortayı. Ceza sahasına dikkat edelim. Hemen yedik. Anında cevap geldi Kirilov'dan. 1-1. Döndü Hakan'a. Çok kalabalıklar. Savunmada Abdülkerim kaleye baktı. Abdülkerim kaleyi düşündü.
2: Bir de bu kadar kapalı savunmalara şut atmak da lazım. Yani iyi yaptı Abdülkerim.
1: Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Ters vuruş gol. Gol gol gol. Öne geçiyoruz. Öne geçiyoruz. Şimdi Arda solda boşluk var, oraya döndü. Arda'nın pası iyi yere. Tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan.
2: Gol.
1: Kenan. Kenan. Milli takımın yıldızı. Kenan Yıldız. Bir anda 3-1 bulduk. Kaptan aldı yine topu Hakan Çalhanoğlu. Sol kanada baktı Hakan. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan. Kenan. Oo. Kenan Yıldız. Işıl ışıl parlayan Kenan Yıldız. Harikası Kenan. Mükemmel gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan enfes pas. Kenan'dan nefis kontrol. Mükemmel plase. Arda yaptı ortayı. Kafa gol! Gol, gol, gol! Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis. Ön direğe, adrese teslim orta. Ardından da iyi bir performans sergiledi bu arada savunma arkasına. Uğurcan! Uğurcan bravo! Uğurcan Çakır! Minçev savunma arkasına sarktı. Son anda müdahaleyi yaptı. İstediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Savunma arkasına doğru bir ıska orada. Oğuz ceza sahasında. Şimdi içeriye doğru. Haydi 6 golsin geldi. 6. gol. İrfan Can Kahveci. 6-1. İlklerin takımı bu jenerasyon bir ilki daha başarıyorlar. Son düdük geldi. Milli takım tarih yazmaya devam ediyor. 6-1 kazanıyoruz. Tarihimizdeki en farklı Bulgaristan galibiyeti. Tarihimizdeki ilk dış saha Bulgaristan galibiyeti. Burada mağlup ederek %99 ihtimalle ikinci lig

0: garantilemek istiyoruz. Maç başladı. Başarılar çocuklar. Kademeye girdi. Goglişitse, Kvara, İsmail hemen yapış ona. Bravo İsmail. Kaptı topu İsmail Yüksek. Bugün özellikle bu dinamizm için sahada Kenan'a doğru bayrak kalkmadı. Kenan karşı karşıya. Kenan.
1: Offside, offside.
0: Kenan bayrak kalktı.
1: İşte demin söylediğim o defans bloğunun arkasına çizgi halinde kalıyorlar.
0: Kalabalık geldik, gol istiyoruz. Etkili orta Hakan, kafa gol! Gol! Melih! Melih Demiral! 2-0! Gelen taraftarlarımızdan ellerine kollarına sağlık, düşünenlere de teşekkürler. Kerem Aktürkoğlu, Arda, nefis bir top top, savunma arkasına, yine kalabalık geldik. Kenan açıdan, Kenan vurdu Mamardaşvili. Eren Elmalı, Kerem Aktürkoğlu ceza sahasındaydı. İsmail. Hakan geriye döndü, yeniden İsmail. İsmail derinlemesine. Kerem, nefissin Kerem. Kenan'la geliyoruz. 4'e 4 geliyoruz. Kenan haydi. Kenan verdi. Gol mü çizgi? Yunus! Yunus. 3 oldu 3. Yunus tattı. 3-0. Muhteşemsiniz çocuklar. 3-0. İşte iki devlet başkanı yan yana. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Devlet Başkanı Mikheli Kavelaşvili'nin üzüntüsü ekranlara böyle yansıyor. Hakan içeriye baktı, Kenan yaklaşmıştı, Hakan gönderdi doğrudan içeriye. Gol! Duble! Merih'ten duble!
1: Sana Avusturya maçı demedim mi?
0: Avusturya maçı dedin Merih Demirel. Dublesini yaptı. İkinci gol. Koçaraşvili Kakabatse ile oynadı. Davidaşvili çizgide. O derinlemesine. Koçaraşvili ceza sahası içinde. Dikkat edelim. Koçaraşvili attı golü. Bu golde aslında geliyorum dedi.
1: Evet işte onun için dedim ya. Demin yani takımda bir rahatlık belirdi.
0: Koçaraşvili. Kvaratskhelia. Mert karşılamaya çalışıyor. Orta içeriye direkten döndü, uzaklaştırdık. Şans anı milli takımımız için, gole yaklaştı Gürcistan. Top direğe takıldı. Kakabatse bir orta daha. Kafa vuruşu yandan dışarıya, Zivzivatse. Uğurcan. Son düdük geliyor. Milli takımımız 4-1 mağlup ediyor Gürcistan'ı ve dev bir adım atıyor grup ikinciliği için. Türkiye 4, Gürcistan 1 maçın sonucu. Çok büyük zaferler yaşadık. Bir yeni zafer daha bekliyoruz Türkiye'den, milli takımımızdan. Başarılar çocuklar. Montella görüntüde. Abdülkerim. Kenan iki kişi kapattı. Kenan nefis geçti yine. Kenan çevirdi. Kerem dışarıya. Kerem Aktürkoğlu. İşaret geldi. Hakan geldi. Penaltı beklentisi var. Walsh penaltı. Penaltıyı verdi maçın hakemi. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Hakan Çağlanoğlu çok sert vurdu. Nicholas Walsh biraz bekledi. Ardından penaltıyı verdi. Sol el açık. Hakan geldi. Mitov'a baktı. Hakan!

0: köşe. Ters köşe. Savunma arkasına. Şimdi Kerem. Kerem iyi döndü. Haydi Kerem. Kerem kaleci. Kaleci Mitov. Çok iyi aldı.
1: Çok güzel vurdu. Kaleci de çok güzel kurtardı.
0: Hakan Çalhanoğlu sağ kanada. Çok iyi yere Zeki aldı. Önünde Oğuz var. Arda da merkeze attı kendini. Oğuz'un koşu yoluna offside yok. Haydi Oğuz. Oğuz çevirdi. Haydi Kerem. Müstahlar. Dördüncü kez gole yaklaşıyor. Kerem Aktürkoğlu bu akşam. Ama bir türlü şeytanın bacağını kıramadı. Rusev. Rusev kaleyi düşündü. Direkten döndü. Önemli bir uyarı bu. Bulgar milli takımından bize. Etkili. Topuk pası çok klas. Arda şimdi döndü terse. Kenan orada rakibiyle birebir kalır mı, kaldı. Ceza sahası Kenan. Kenan çekti. Haydi Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Kenan. Çerçeveyi bulamadı. Kenan Yıldız. Nefis bir pas geldi terse. Kenan'ın kontrolü. Üstüne gitti rakibinin. Çekti. Uzak direği düşündü dışarıya. Koşular var. Yeniden Kaan, Arda'ya iyi top, Arda Kaan'a, Kaan baktı içeri, Kaan çevirdi, haydi artık Oğuz, gol pozisyonu olmadı İsmail. İsmail Bursa'da, kendi memleketinde, o da yaklaştı gole. Orta arkaya Uğurcan, hop, dışarıda neyse ki, orada... Şimdi sol tarafa doğru. Rusev. Tehlikeli geldi Bulgaristan. Rusev Uğurcan. Muazzam bir kurtarış Uğurcan. Baktı içeriye Hakan. Hakan çevirdi içeriye. Gol!
1: Kendi kalesi.
0: Gol, gol, gol! 2-0. Ters bir vuruş. Kalabalık geldik. Kenan. Kenan taşıdı. Kenan bıraktı. Hakan çevirdi. İçeriye. Yusuf. Haydi. Yusuf. Yusuf. Kaleci. Kerem. Yine kaleci. Yusuf Sarı. Yine çok kalabalık geldik. Oğuz terse döndü. Mert aldı Kenan yanında. Mert bıraktı. Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Olmuyor. Bugün olmuyor.
1: Maç bitti.
0: Maç bitti. Sayısız fırsat, sayısız pozisyon. 2-0'lık galibiyet. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar çocuklar. Aleş Garcia. Garcia terse döndü, Kukureya düşüncesi. Kukureya kontrol. Çevirdi içeriye. Ceza sahası içi karşılamamız lazım. Çok erken bir gol. Henüz 4. dakika. Çok hızlı başladı İspanya. İlk kez ceza sahamıza gelen topta golü buluyor İspanyollar Dani Olmo'yla. Bu arada Meriç Demiral savunma arkasına. Oyarzabal çevirdi. Oyarzabal bir daha uzaklaştıralım şu topu. Menino. Çok basit bir hata. Orada ters vuruş Merih'ten. Mutlak fırsattan faydalanamadı İspanya neyse ki.
2: Sol taraftaki organizasyon gene.
0: Çok hareketli ve özellikle arkadaşlarını oynatma konusunda belki de dünyanın en iyisi. 9 numaralar arasında savunma arkasına Olmo döndü. Olmo vurdu. Son anda Altay. Bravo Altay. Dani Olmo döndü vurdu. Altay gole izin vermiyor. Aleş Garcia topun gerisinde. Garcia yaptı ortayı. Garcia karşıladık. Verdiye gelmedi. Sert bir şut yine Altay. Arka arkaya iki nefis kurtarış Altay Bayındır'dan. Uzun boylu oyuncularımız, stoperlerimiz içeride. Haydi Orkun, etkili orta. Orkun, yaptı ortayı Orkun. Barış çevirdi. Hadi gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Deniz Gül! Deniz Gül! Genç 9 numaramız atıyor. Laporte. Oyarzabal geldi çizgiye. Oyarzabal. Olmo. Ruiz. Fabian Ruiz. Altay. Altay. Altay. Devleşiyor ilk yarıda kalesinde Altay.
2: Yalnız Montella nasıl kızıyor? Haklı.
0: Çok
2: niye
0: haklı.
2: Niye öne çıkıp basmıyorsun diyor.
0: Evet. Rahatsız etmedik.
2: Gel diyor bak.
0: Zeki baktı içeriye. Yüksek top Barış Alper. Öncesinde Llorente. Atağımız devam edecek Orkun. Orkun'dan nefis pas. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu tam da sol ayağına İrfan'ın sevdiği açı. Tam İrfan Canlık pozisyon. Şimdi orta içeriye. Çağlar yükseldi arkaya Barış Alper. Barış Alper, Unai Simon. Barış Alper, Yılmaz ne yaptın öne? Unai Simon.
2: Üstüne gitti, üstüne gitmese.
0: İyi oynuyoruz bu dakikalarda. Haydi Barış. Barış üstüne gitti rakibinin. Döndü Ferdi'ye. Ferdi baktı içeriye. Çevirdi, geçmedi. Orkun bıraktı. Salih.
2: Bravo.
0: Salih.
2: Müthiş.
0: Salih Özcan. 2-1. Öndeyiz. Bu kez öndeyiz işte. 1-0 geriden geldik. 2-1 öndeyiz. İşte bizim çocuklar. İşte bizim çocuklar. Fabian Ruiz'den Kukureya. Kukureya yerden sert. Karşılayalım şu topu. Çok tehlikeli. Topalarımızda. Şans golü. Oyarzabal topu önünde buldu. 2-2.
2: Çok şanssız bir gol ya. Yani bu kadar mücadele oynarken çok basit gol yedi.
0: Aldı topu şimdi İrfan. Barış'ın koşusu var. Barış Alper aldı. Barış Haydi. Barış.
2: Çok
0: mükemmel şut. Unai Simon.
2: Bravo Barış sana.
0: Barış Alper'den bir füze. Çok kalabalık geliyorlar. Bastık orada. Rahatsız ettik rakibi. Baena. Baena kaleye baktı. Baena Altay. Helal olsun sana. Mükemmel kurtardı Altay. Altay.
2: Sakin oğlum ya.
0: Ferran Torres. İndirelim artık.
2: Offside.
0: Yardımcı kaldırdı bayrağını. La Cartuada Türkiye'nin onurlu gecesi. Çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada. Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Gyorgy Hacı'nın oğlu.
3: Çok kötü yere gidiyor.
0: Çok iyi vurmuş sağ ayağıyla. Hacı'nın bu sezon Alanya Spor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon.
3: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ratio. Verdi pasını Ratio. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada. Dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon yanağlar. Yani Sacı bomboş kaldı bir anda. Vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
3: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Artık sadece bir maç kaldı.
3: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Atağa destek verdi. Zeki yayı pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltı dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
3: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyor doğrusu.
0: Orkun Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
3: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
3: Top dışa doğru koysun.
0: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca. Hocanın pası. Aslani. Kaleyi düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Geçti ilk rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kerem. Çizgiden çıkardılar. Hatamız devam edecek. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Ofsayt yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
3: Bir offside'a bakılacak galiba.
0: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı, ona bakılacak.
3: Golü verdi.
0: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. Çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldi, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musli'ye vurdu. Dışarıya. Neyse ki dışarıya. Out. Musli'ye. en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu Uğurcan. Uğurcan Uğurcan. Helal olsun Uğurcan. Korner. Jekrova. Michael Oliver. Son düdük diyor. Dünya Kupası'ndayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü piyasasına ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 5000 kişi azalarak 2.868.000'e geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 356.000 kişi azalarak 32.166.000'e indi. Buna paralel olarak istihdam oranı %0,6 puanlık gerileme ile %48,1'e düştü.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
5: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
7: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: burada.
1: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Deniz Bank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: İkinci golü Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer.

0: Laimertek'te Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kovel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Gayet bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir gol.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Klasiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson. Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer. Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya

0: ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa, Nusa, Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
1: Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz, Diaz, Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise, Olise, Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo, Romulo, Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende, Diomende, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito, Ito yerden çok iyi yere. Olise, Olise! Son anda Gulaçi! Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
2: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutla o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa. Gol. Schlotterbeck.

0: tek bir zayıflıkları var bence. Ve hep oradan kaybediyorlar.
1: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
0: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
1: Zabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kalıcı Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimi iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Silva yerden yolladı, ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Couto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi iyi hazırladı. Yan Couto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
2: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
1: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Couto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
2: Nefis maç oluyor.
1: Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz. Olise.

Brandt. Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
1: Bugünler efendim mutlu hafta sonları. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Yaşasın hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri, haftaya dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi Yaşasın hafta sonunda sizinle buluşturacağız. İlk saatimizde şöyle bir haberlere bakacağız. İkinci saatimizde stüdyoda Abdullah Ercan hocamızla birlikte hem milli takımı konuşacağız hem de kulüplerin gündemine göz atacağız. Bizden ayrılmayın diyerek hemen başlangıcımızı yapalım. A milli futbol takımımızla A milli takımın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçının heyecanı A Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak. A Yıldızlılar bu geceyi pazar gününe bağlayacak. Gece yarısı saat 1'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından sizinle buluşacak ve tüm detaylar da A Spor'da olacak.
2: A milli takım Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.
3: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü!
2: Ay Yıldızlılar Inter Miami'nin maçlarına ev sahipliği yapan Chase Stadyumunda Venezuela ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan maçta Kuzey Makedonya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Montella'nın ekibi, Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında da kazanarak turnuva öncesi moral depolamak istiyor.
3: Şimdi Eren Elmalı'ya, Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun, Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttık.
2: Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'inde sürpriz tercihler yapan İtalyan teknik adamın Venezuela karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Vincenzo Montella, Venezuela milli takımını grupta yer alan Paraguay'la oyun tarzının benzerliğinden dolayı tercih ettiğini söylemişti. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 01'de başlayacak Venezuela-Türkiye maçı ATV'den naklen yayınlanacak.
1: A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli yıldızımız Arda Güler bu maç öncesi A Spor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.
4: È possibile, quindi principalmente è stata questa la scelta.
5: Güney Amerikalı bir takımla oynamamız gerektiğine inanıyorum. Grubumuzda Paraguay var biliyorsunuz. İlk yani sebebim ondan dolayı. Gayet iyiyiz aslında. Çok iyi çalıştık. Bazı sakatlıklardan geri gelen futbolcularımız da var. Hani maç eksiği olan futbolcularımız var ama mesela örnek veriyorum Arda var. O da son dönemlerde çok devamlı bir şekilde oynayamadı. Ya da işte Kenan, Hakan gibi, Ferdi gibi, Kerem de mesela yarın muhtemelen birkaç dakika oynatacağımı düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda gayet iyiyiz.
6: İnanılmaz.

0: hedefim. Çünkü iki sene boyunca çok fazla emek verdik, çok fazla çalıştık. Belki zor maçlar oynadık, kaybettik, sonra tekrardan kazanmayı bildik. O yüzden hayallerimizi yaşıyoruz. Dünya Kupası'na uzun zamanlar sonrasında tekrar katılmayı başardık. İnşallah hep buralarda olacağız. İnşallah bu turnuvanın da kıymetini bilip çok güzel şekilde performans sergileyeceğiz.
1: Turnuvada bir tercihin olsa, tercih hakkın olsa Lionel Messi'ye karşı mı galip gelip elemek isterdin yoksa Cristiano Ronaldo'ya karşı mı?
0: Abi ikisini de elesek de olur yani, güzel olur, hiç fark etmez. İnşallah gelirler, inşallah da eleyebiliriz onları.
2: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor bu hafta sonu. Bugün yine genel kurulda konuşmalar olacak. Bu konuşmaları yine canlı yayınlarımızda sizinle buluşturacağız. Yarın da artık seçim heyecanı yaşanacak Sarı Lacivertliler'de. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım da Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı seçim öncesinde. Sıcağı sıcağına neler söylemiş bakalım.
3: Atmosfer gayet iyi yani, iki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar yani, yabancı birisiyle yarışmıyoruz. O da Fenerbahçeli, biz de. Karşı tarafta da bakıyorsunuz hayaller var. Yani bu hayaller işte yıldız oyuncu getireceğim. Bir gün bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu veya kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Çünkü kulübe zarar veriyor. Sonuçta maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor. Biz onun için bakın öyle bir şey yapmıyoruz. Gerçekleri söylüyoruz. Gerçeklerle hareket ediyoruz. Ama yapamayacağımız şeyleri de söylemiyoruz. En önemli şey budur. Şimdi bu arkadaşların anlattıkları kadarıyla yani 300-400 milyon dolarlık bir harcamalar ortaya geldi ki yani bunlar çok tehlikeli şeyler. Ben bir yıl istiyorum. Bir yılda ben bunu toparlayacağım. Çünkü ben iyi Fenerbahçeliyim. Öyle şey değilim yani. Ben iyi Fenerbahçeliyim. Bu arkadaşlar da iyi Fenerbahçe'de, yanımdaki arkadaşlar. Onun için bize şans versinler. Kongre bizi seçsin, ondan sonrasında rahat rahat otursunlar, seyretsinler.
4: Camia pişman olur dediniz. Sayın Hakan Safi'nin gerçekleştirilemeyecek vaatler verdiğini mi düşünüyorsunuz?
3: Tabii yani, şimdi diyor, mevhi açıklıyor. Oradan federasyon başkanı diyor ki yani milli takım tam bu seviyeye gelmiş, mücadele edecek. Yani bu iş mi yani diyor. Sonra şey Arap kulübü açıklama yapıyor, bize işte 2029'a kadar satmayacağız. Yani bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe gerçeklerle hayalleri ayırsın. İki santrforla görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz veya hiç açıklamayabiliriz diye. Yani bizim kongreye oyuncu kazanacağız diye oyuncu falan lanse etmem ben. Ben gerçek, Fenerbahçe'nin gerçeği neyse o gerçeği yeniden yaratmak ve şampiyon Fenerbahçe'yi oluşturmak için biz buradayız. Bakın 3 Temmuz'u kimse unutturamaz bana. Bak 3 Temmuz'un kimse bana şöyle oldu böyle oldu diye unutturamaz. 3 Temmuz Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve 3 Temmuz Fenerbahçe'ye darbe vurmuştur. Fenerbahçe'nin yükselişini önlemiştir. Hem ekonomik olarak hem sportif başarı olarak. Fenerbahçe orada kırılmıştır. Bak Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Her şeyin başkanı var. Ama lider vizyonlu olan ve o vizyonunu uygulayabilen kişidir. Ondan sonra lider sonradan olunmaz. Okumak yazmakla olmaz yani. Lider anadan doğmadan doğarken olur. Yani sahada başarı yoksa yönetim suçlu. Ve şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bazı şeyler 30 sene öncesinin fikri olarak ortada duruyor. Biz teknik direktörle beraber çalışacağız. Ona yani ne düşünüyorsak söyleyeceğiz. Hata yapıyorsa uyaracağız. Yani o da insan yani. Tek başına bütün sorumluluğu verdiniz, hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sonunda iyi olursa teknik direktör yaptı, oyuncular yaptı. Ama kötü olursa başkan ve yönetim yaptı. Buna yok, müsaade etmem yani. Bu ayrışmaları ortadan kaldırmamız lazım. Ben 8 sene sonra gördüğüm durumu beğenmedim. Bak benim kadar da açık, net konuşan adam olmaz. Ben düşündüğümü söylerim. Söylediğim şu, Fenerbahçe ayrışmaya gitmiş. 180 dernek durmadan platformlar olmaz. Bunlar birleşecekler. Bunu oturacağız, konuşacağız ve bunları birleştireceğiz. Sayın Oğuz Çetin, imparator dediğimiz

0: eski kaptanımız, milli takım Fenerbahçe kaptanı Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre de transferleri yapacağız, bitireceğiz. Ben bugün kendisiyle de buluşacağım. Öğlen inşallah. Buluştuğumda belki bir tanesini halletmiş olarak yarın açıklarız.
1: Keşke dün buluşsaydınız.
2: Keşke dün buluşsaydınız. Burada açıklardınız.
0: Tam her şey bitmeden açıklamam. Ya Fenerbahçe bu sene biraz şanslı olsa ve hakem hataları da olmasa, artı yönetimin hatası olmasa, Fenerbahçe 10 puanla şampiyon diye. 5-6 diyordum ama 10 puan. Kaybettiğimiz maçlar, yani yazık maçlar. Bir santor alınsa veya iki santordan biri gönderilmese Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Hem de farkla, yani puan farkıyla. Evet. Oturacağız, konuşacağız tabii. Konuşacağız, onları da dinleyeceğiz. Ona göre de karar vereceğiz hep beraber.
2: Şimdi gidecek oyuncularla ilgili de bir maliyet çıkacak. Yeni transferlerle ilgili.
0: Çıkacak da
2: aklınızda belki, belli bir miktar oldu mu?
0: Gittikleri yerde iyi oynamışlar. Belki o şartlardan dolayı onları biz daha az maliyetle göndereceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ne gerekiyorsa yapacağız. 2011'de şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne göndermediler. Türkiye Futbol Federasyonu göndermedi. UEFA diyor ki ben değil, onlar. Orada kimler varsa sorumludur. 2014'te şampiyon olduk, yine federasyon göndermedi. İki sene, yani biz hak ettiğimiz halde göndermediler. Şimdi bu sene bütün gücümüzle bunu sağlayacağız ve katılacağız. Ben burada bir tehlike gördüğüm için, bir şeyi başarısızlığı durdurabilir miyim, bunu yapabilirim diye inandığım için geldim, aday oldum. Geçen sene aday olmadım. 10 bin imza toplandı. İsteseydim onu daha fazla toplatabilirdim. Ama benim öyle bir niyetim olmadığı için karışmadım. Ama bugün söylüyorum. Biz arkadaşlarla geldik, aday olduk. Ve onların hepsinden bizi seçmeleri için oy vermeni rica ediyorum, istiyorum. Ama seçmezlerse de teşekkür ederim. O zaman da yeni bir hayat bizi bekliyor demektir. Belki daha mutlu olurum yani.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi de yine Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın ardından transferler, teknik direktör ve kulübün geleceği hakkında Sayın Hakan Safi neler söylemiş, izleyelim.
4: Fenerbahçe'nin kimseye borcu yok arkadaşlar. Bizlerin Fenerbahçe'ye borcu var. Kulübün de sahibi 30 milyon taraftar. Onların adına da 65 bin kişilik kongreyiz. Kendinizi bunun üstünde göremezsiniz. Sevgili Aziz Başkanımız kulübün kendisi sahibi zannediyor. Yaptığımız ticaret vesilesiyle dostlarımız, arkadaşlarımızın da o kulübün sahibini, o kulüpteki oyuncunun da kendisini menajersiz buluyoruz. Menajerli bulsak zaten daha pahalıya mal oldu bu işler. Menajersiz bulduğumuz için herhalde kendisi öyle yapıyor herhalde Aziz Bey'in. O yüzden benim yaptığım işleri de anlamıyor. Anlamak istemiyor. Habire karalamaya çalışıyor. Ben direkt topçunun kendisiyle, babasıyla ve kulübün sahibiyle görüşürüm. İstesek bütçemiz yok derdik, değil mi? Ne diyor hakimimiz? 60 milyon euro bütçemiz var diyor. Yani 60 milyon euro biz bu sene transfere, ben kaç para harcayacağım biliyor musunuz? Hazır mısın? 250 milyon euro. Evet, iki tane dünya yıldızı milli takım oyuncusu alacağım dedim. Birini sözünü aldık, gerçekleştireceğiz, öyle söyleyelim. Sonuçta bunların hepsi bir bizim vereceğimiz şahsi sözlerimiz, taahhütlerimiz. Çünkü niye? Seçim var. Seçimden sonra, mazbatayı aldıktan sonra inşallah bunların hepsini gerçekleştireceğiz. İkinci oyuncumuz da olur. Üçüncü oyuncumuz da olabilir, milli oyuncu. O yüzden onların görüşmelerini hala yapıyoruz. Ben ıslak imza olmadan bir şey açıklamak istemiyorum. Sadece ipuçları veriyorum. Diyorum ki iki tane yerli dünya yıldızı, iki veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu diyorum. Ben Hakan Çalhanoğlu'yla iki yıldan beri görüşüyorum. Diğer oyuncularla görüştüğüm gibi de hiçbir sorunum yok. Hiç kimse bizim Fenerbahçe'mize dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak. Biz de sonuçta milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Bu işin nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunu söyleyenlerin hepsi bu işleri bilmeyen, yapmayan insanlar. Çağ onları bırakmış. Onlar zamanın gerisinde kalmışlar. Fenerbahçe'nin birçok enstrümanı var. Biz de bu işleri yaparken finansçılarımızla ve ekiple beraber yönetiyoruz. Bu işlerin de Fenerbahçe'de nasıl yapılmadığını da gördüğüm için de ben yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii ki borcu vardır. Finans borcu Fenerbahçe'mizin yoktur. Kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri vardır. Dolayısıyla aktif pasif ismiyle beraber Fenerbahçe'nin değerleri vardır. Fenerbahçe'ye yeni eklenecek oyuncular da olacaktır. Fenerbahçe o asetin içerisinden her zaman doğru modelleri bulacaktır. Gitsin açsın federasyon kayıtları orada, UEFA kayıtları orada, sorsun. Kerem'den dolayı Fenerbahçe'ye, bize, kulübe gelen bir ceza var mı yok mu? Sorsun anlar. Dünya yıldızları getirmenin derdindeyiz. Hı hı. İlk önce gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra hep beraber göndeririz. Orada çok çeşitli B, C, D planlarımız var. Fenerbahçe'nin kontratta olan her oyuncusu bizim için kıymetlidir. Onları da sonuçta kadro tabii yapılanması yapıldı, yapılacak. Dolayısıyla olacak oyuncular var, olmayacak oyuncular var. Yabancı hoca geldiği zaman, yabancı hoca takıma alışana kadar zaten biz Aralık 25 ayına zaten ya 4 ile 8 puan arası zaten geri tamamlıyoruz birinci yarımızı. Sonra da olağanüstü bir destekte tekrar yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden dedik ki Fenerbahçe'nin, dedik benim de gördüğüm sportif direktöre ihtiyacı yok. Hoca da dedim ki İtal hoca değil, Türkiye ligini bilen hoca dedim. Yerli de olabilir, İtal de olabilir. Fenerbahçe'mizin gelmiş olduğu ekonomik boyutta stat geliri bizim 80 milyon euro civarında. Rakibimizin de 120 milyon euro civarında olduğunu görüyoruz. Bununla beraber de 40 milyon euro bizim orada bir gelir eksikliğimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Orada bir 40 milyon euro eksikliğimiz var. Fener'in satış gelirlerimiz ne yazık ki şu an onda da biz ikinci durumdayız. Amatör branşlara harcadığımız para rakiplerimize göre çok daha fazla ki onlarla da gurur duyuyoruz hepsiyle, amatör branşlarla ilgili de. Dolayısıyla bizim her sene aşağı yukarı 120 milyon euro civarında biz, benim bildiğim ve üstü de olduğunu söylüyor arkadaşlar, eksik gelirle başlıyoruz biz. Bu ne demek? Bu ona göre tüm futbol takımına ve amatör branşlarının tamamına yansıyor. İşte o yüzden ilk buradaki reçetemiz statımızın 64.500 kişiye çıkartılması. Yani bugün 44.000 kapasitemizi aşağı yukarı ne kadar arttırıyoruz? %40 küsur civarında arttırıyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla buradan da Fenerbahçe'ye çok ciddi derecede gelir artısı gelecek.
3: Fenerbahçe Başkanı adayı Hakan Safi, Marsilya'da forma giyen Greenwood'la 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı aynı zamanda dün akşam. İzleyelim.
5: Fenerbahçelere bir müjde daha veriyorum. Sayalım mı? Sayalım mı? Duyamıyoruz. Duyamıyoruz. 10. 9. Evet arkadaşlar. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış ve geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasında yer almış bir futbolcumuzdur. Kariyerinin en değerli ve en verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi istemiştir ve kabul etmiştir. Kendisiyle 4 yıllık anlaşma yaptım. Ona da aynısını söyledim. 15 golden değil, 20 golden veya asisten başlayalım dedim. Kabul etti. Her gol asiste 25'e başka gol asiste para, 30'a başka gol asiste para, derbilerdeki gol asiste başka para, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da 2 kat prim vereceğim. Bu transfer Fenerbahçe'nin yeniden Avrupa'nın en büyük hedeflerine oynayacağının, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuracağının ve dünya futbolunda ses getirecek adımlar atacağının açık bir ilanıdır.
3: Şimdi hemen olay yerine gidelim, Fenerbahçe'ye kameramızı çevirelim. Çobani Stadyumu'na ekip arkadaşımız İbrahim Uslu, Süha Gür'le birlikte bizi bekliyor. Kongrenin nabzını birlikte tutuyor basın mensubu arkadaşlarımız. Bakalım neler aktaracaklar. İbrahim, söz sende.
6: 763 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği Teşekkürler Ceyda. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda Fenerbahçe 35. başkanını seçecek. Bugün genel kurul, yarın seçimli genel kurul. Genel kurul önce

0: Birisi Anadolu Ajansı'ndan Suya Gül'le birlikteyiz. Seçimin nabzını birlikte tutacağız. Evet Suya, Fenerbahçe'de yine bir seçim hazırlığı. 35. Başkan yarın akşam belli olacak. Bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta eski başkan Aziz Yıldırım. Nasıl bir seçim bekliyorsun?
1: Evet, öncelikle seçimli genel kurulun hem Fenerbahçe hem Türk sporuna, Türk futboluna hayırlı olmasını dileriz. Şunu söylemem lazım İbrahim, bir kere Fenerbahçe'de her yıl seçim olması, şu an burada olan tüm üyelerle beraber ortak fikir bu. Gerçekten Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Fenerbahçe her yıl seçim atmosferi yaşamamalı. Dikkat ediyorsam bunlar Fenerbahçe'yi saha dışına çok fazla itiyor. İşte bugün sen de gördün, genel kurul başladığında gerginlikler yaşandı. Ya sonuçta buradaki herkes Fenerbahçe taraftarı. Açıkçası bu Fenerbahçe'ye yakışan bir tablo değil. Bir kere bunu söylemem lazım. Seçime geçecek olursak elbette iki aday da uzun süredir kampanyalarını yürütüyorlar. Biliyorsun yani sabah öğle akşam gerçekten yorulmadan bizleri çok yordular. Kendileri de çok yoruldular tabii ki ama bütün dernek ziyaretleri olsun, ilim üyelerle buluşma olsun, işte yemekler olsun. Hakikaten tüm mesailerini buraya vermiş durumdalar. İkisi de, iki başkan adayı da gereken çalışmalarını yaptılar. İşte yayınlara katıldılar. Vizyonlarını ortaya koydular. Hedeflerini açıkladılar. Bana göre genelde ortak hedefler vardı. Yani baktığın zaman birbirlerinden çok farklı şeyler de söylemediler ama tabii bu birazcık Fenerbahçe'nin içinde olduğu durumla alakalı. Yani 12 yıl şampiyon olmamış bir Fenerbahçe varken ortada siz başka bir vaat açıklayamazsınız. İlk vaadiniz doğal olarak Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım olur.
0: Kısa vadede şampiyonluk şart Fenerbahçe.
1: Tabii ki. Ya zaten kısa vadede derken İbrahim, bir yıllık bir seçim olduğu için sonuçta seneye olağan genel kurulu var. Doğal olarak o bir yılda yapabileceğiniz şeyler de belli. Ya ben mesela bir yılda bu stadın bitirilebileceğine inanmıyorum. Doğru bulmuyorum ya. Maç oynanırken burada sezon devam ederken yapılmasını da doğru bulmuyorum. Elbette bu benim yorumum. O yüzden Fenerbahçe'nin daha çok saha içine, yani şampiyonluğa odaklanması lazım. Ki iki aday da zaten şampiyonluğu ön plana çıkardı. Vaatler arasında Sayın Hakan Safi biraz daha transfer ağırlıklı.
0: Biraz daha iddialı açıklamalar
1: oldu. Bir kampanya yürüttü. Sayın Aziz Yıldırım ise daha kapsayıcı, daha birleştirici bir dil kullandı ki Sayın Aziz Yıldırım'ın bu halini görmekte açıkçası çok güzeldi. Yani ben özellikle kampanya dönemi boyunca hani Aziz Başkan acaba ne zaman eskiye dönecek, ne zaman kendi haline gelecek diye düşündüm ama hakikaten artık yaşının da verdiği olgunlukla sanıyorum Sayın Aziz Yıldırım hakikaten birleştirici bir dil kullandı. Baktığın zaman aslında çok da öyle gerginliğin olmadığı bir kampanya süreci yürüdü. Birazcık da Hakan Safi dediğim gibi sert bir dil kullandı. Ama ikisi de eminim kampanya sürecine ilişkin bir strateji dediği düşünüyorum. Sonuçta seçim bittikten sonra pazartesi gününden itibaren sevgili İbrahim artık iki taraf da Fenerbahçeli. İki tarafı destekleyenler de Fenerbahçeli. Herkes o seçilecek başkanın etrafında toplanacaktır.
0: Adaylara tekrar geliş yapacağım ama bugün ne yapılacak? Onunla ilgili kısa detaylar paylaşalım izleyicilerimizle. Bugün normal genel kurul, yarın seçimli genel kurul. Günün özetinde neler olacak?
1: Aslında dediğin gibi yani seçimli genel kurul şu. Genel kurul bugün. Yarın seçim yapılacak. Yarın herhangi bir kurul yok. Sadece seçim yapılacak. Oy kullanılacak. Ve seçim tamamlanacak. Bugün yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Denetim kurulu raporu okunurken ise şöyle bir olay yaşandı. Sayın Şekip Nosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı izinsiz girişler olduğunu söyledi. Ve onların dışarı çıkartılmasını istedi. Yoksa oturumu devam ettirmeyeceğini ifade etti. Güvenlik işleriyle beraber o süreç tamamlanmasının ardından tekrar şu anda başladı ve denetim kurulu raporu okunuyor. Raporların ardından Ali Koç ve Saadettin Saran yönetimlerinin ibra edilmesi üyelere sunulacak. Yani ibra gerçekleştirilecek. İbra'nın ardından başkan adaylarının konuşmalarını bekleyeceğiz. Başkan adayları şu anda
0: da Aziz Yıldırım stadyuma girişi yaptı. Tezahüratlar içinde kameraman arkadaşım Barış Kütüsev'in o görüntüleri sizi canlı yayında aktarıyor. Aziz Yıldırım taraftarı selamladı. Kızı yanında. Şu anda Şekip Nosturoğlu yine uyarmaya devam ediyor. Çünkü büyük bir tezahürat var. Hakan Safi daha önce gelmişti. Aziz Yıldırım an itibariyle stadyuma giriş yaptı. Ve kongre üyeleri Aziz Yıldırım'a tezahürat yapmaya devam ediyorlar. Biz konumuza geri dönelim.
1: Evet İbrahim, aslında sen bana da hatırlatmış oldun. Şimdi tribünlere bakınca direkt aklıma geldi. Fenerbahçe'de seçim dönemlerinde yani.
0: Şöyle sorayım o zaman. Evet. Bugünkü yoğunluk yarınki seçim için bir öngörü oluştu.

0: oluşturuyor mu? Elbette oluşturuyor, ama aslında daha önemlisi şu: Fenerbahçe seçimlerinde cumartesi günü, yani genel kurullarda üstünlük sağlayan, tribünde üstünlük sağlayanların biz daha çok seçimi kazandığını gördük bu süreçte. Şu anda da açıkçası yani tabii ki tek tek bilemiyoruz. Burada çok tarafsız kalan insan da var. Onlar kime oy verecek bilmiyoruz. Yani yanlış bir algı oluşturmayalım. Ama en azından seslerin yükselmesinden Aziz Yıldırım'ın şu anda tribünde birazcık daha önde olduğunu görebiliyoruz. Elbette bu dediğim gibi bir olağanüstü seçim olduğu için hani oy kullanacak kişi sayısı normalde Fenerbahçe'de işte oy kullanma hakkı olan sayı 44.741. Genelde bunun yarısını baz alırsınız. Ama tabii bu dönemde tam yarısı olur mu onu da bilmiyorum. Birazcık daha aşağısında bekliyorum. Yani 20.000, 19.000, 20.000 civarında bir oy bekliyorum. Doğal olarak da burada oy kullanmayacak, iki tarafı da desteklemeyen insanlar da olacaktır. Yani boş oylar. O sebeple öngörmek açıkçası bu seçimi zor. Sonucu çok belli değil, ama dediğim gibi tribünde biraz daha Aziz Yıldırım'ın üstünlüğü var. Son olarak başkan adayları dediğim gibi konuşacak. Başkan adaylarının ardından da sandık kurulu başkanları seçilecek ve artık genel kurul kısmı tamamlanacak ve yarına geçilecek. Yarın yine saat sabah 10'da oy kullanma işlemi başlayacak ve 17'ye kadar devam edecek. 17'de sandıklar kapanacak ve oylar sayılacak. Fenerbahçe'nin başkanı da tahmin ediyorum 1-2 saat sonra seçilmiş olacak yeni başkanı.
1: Şimdi şunu söylemek lazım. Buradaki yoğunluk tabii seçimde belirleyici bir öngörü oluşturuyor, ama başkan adaylarının burada yapacağı son konuşmalar çok kritik bir öneme sahip. Yani atıyorum A adayı %70 öndeyken tribünde, burada yaptığı bir açıklamayla işler tam tersine dönebilir. O yüzden bugünkü tabiri caizse kongre üyelerine sesleniş fazlasıyla kıymetli diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısın?
0: Bence katılmamak mümkün değil. Seçim döneminde şöyle söyleyeyim. Kampanya sürecinde hiçbir gün bugün kadar önemli değil bana göre. 2018'i hatırlarsın. Sayın Aziz Yıldırım'la yine Sayın Ali Koç'un seçimini. Yani hala insanlar o Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından editler çıkarıyorlar hatırlarsan. Yani sosyal medyada bunları çok sık görüyoruz. Gerçekten bugünkü konuşmalar, bugünkü tavırlar, tribünün güvenini kazanma inanılmaz önemli. İki tarafında konuşmaları zaten o yüzden bekliyorum. Yani artık burada üyelere, çünkü buradaki herkes üye. Şimdi mesela derneğe gidiyorsunuz sevgili İbrahim. Orada üyeler var, dernek üyeleri, kulüp üyeleri var evet, ama taraftar da var. Yani herhangi biri oraya gelip başkanı görebiliyor, orada başkanı destekleyebiliyor, ama oy kullanmak yok. Burada gördüğünüz herkesin oy kullanma hakkı var. Doğal olarak siz tamamen artık burada üyelere hitap ediyorsunuz. O sebeple bugün yapılacak konuşmalar seçimin sonucunu kesinlikle etkileyecektir. Kesinlikle.
1: Teşekkür ederim. Bir kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen şu anda ekranın sol tarafı. Hemen şöyle gösterelim Barış. Şu taraf Aziz Yıldırım destekçilerin olduğu taraf. Barış gösterelim. Şu sol tarafa doğru Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri bu tarafta. Hemen sağ tarafta da Hakan Safi'yi destekleyen kesimi olduğunu söyleyelim. Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri hemen şu an gördüğünüz noktada. Barış rica ederim şu üst tarafı da gösterelim. Üst tarafta da Ali Koç yönetiminin ekibi bulunuyor. Şu anki, evet şu an ekranda gördüğünüz yerde eski yönetim, Ali Koç'un yakın olan taraftarları, daha doğrusu arkadaşları o üst tarafı doldurdu. Başlamasına tabii yarınki kongre çok önemli. Olağan seçimli kongre yarın olacak. Bugün onun öngörüsü oluşuyor. Biz yine Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Evet, teşekkür edelim İbrahim Uslu'ya ve Süha Güre, kolay gelsin diyelim arkadaşlarımız. İki gün boyunca yoğun bir süreç bekliyor. Kongre heyecanına dair tüm detaylar A-Spor ekranlarında olmayı sürdürecek diyelim. Ve devam edelim. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ahmet Bulut da A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. Neler söylemiş izleyelim.
3: Bu seçimde Sayın Hakan Safi'nin samimi ve içten davetine icabet ederek yönetim kurulu listesinde adayız. Hafta sonu seçimde teveccüh gösterirlerse sevgili Fenerbahçeliler görev alacağız. Ondan sonra hizmete başlayacağız inşallah. İki özellik beni etkiledi. İçten ve samimi bir davet aldım Hakan Bey'den. Ben yıllardır bu kulübün içindeyim. İlk defa bir seçim yarışında listede oluyorum. Bu çok isteyerek arzu ettiğim bir tercih oldu. Benim motivasyonum Fenerbahçe'de yeni bir çağın açılması. Hakan Bey'de gördüğüm irade, dirayet, kararlılık, azim, hırs, uluslararası deneyim, Fenerbahçe'ye olan tutkusu, Fenerbahçe'yi büyütme iddiası. Bunun için yıllar sonra beni heyecanlandırdı. Fenerbahçe'nin böyle bir değişime ihtiyacı var. O yüzden severek ve memnuniyetle kabul ettim. Sayın Başkan da birkaç gündür söylüyor, el arttırmaya devam ediyor. Hatta Aziz Bey'in bir söylemi de vardı, bizim listede 5 tane Hakan Safi var demişti. Hakan Bey de son 3-4 toplantıda dedi ki o 5 kişinin birer tane almasına gerek yok. O 5'i toplanıp bir futbolcu hediye ederse kulübe ben bir tane daha hediye edeceğim dedi. Dolayısıyla bunlar seçim yarışında güzel atışmalardır, güzel projelerdir. Hakan Bey o konuda iddialı. Biz zaten kendi listemizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve eminiz kendimizden. Burada tecrübeyle gençliğin birleştiği, kulüpçülükle kulübün genlerini bilen yöneticilerle genç dinamik yöneticilerin birleşmesi. Çok donanımlı ve birbiriyle uyumlu bir ekibiz. Yaklaşık 3 haftadır seyahatlerimiz var hep beraber. En ufak bir problem yaşamadık. Ben bu arkadaşlarla beraber olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Şimdi şöyle, Hakan Safi'yi az önce söyledim. Yeni bir değişimin başlangıcı olacak kulüpte. Biz büyüklüğümüzden biraz uzaklaştık. İç kavgalardan, bölünmüşlükten enerjimizi boyuna içe aktarıyoruz. Ve orada büyük enerji kaybı yaşayıp dışa dönük mücadelemizde geride kalıyoruz, zayıf kalıyoruz. Hakan Bey'i ben yakından tanıdıkça bazı özelliklerini gördüm. Çok birleştirici bir özelliği var. İnsana dokunmayı seviyor. Üstten bakma özelliği yok. Kibirden yoksun. Dolayısıyla ben bu camianın bu özelliklerle hasret yıllar geçirdiğini çok iyi bildiğim için Hakan Bey'in yanında durmaya karar verdim. Bakın benim yaş jenerasyonumda en fazla 89-96 7 yıllık bir şampiyonsuzluk dönemi vardı ki o zaman bile çok gerilmiştik. Şimdi 12. yıla geldik. Bir de bu geçen süre her bir yıl bir yılmış gibi binmiyor camianın üzerine. O ağırlık belki 3 yıl 5 yıl gibi biniyor. Dolayısıyla bizim önce şu stresi atmamız lazım. Benim bir şampiyonluktan sonra Sayın Hakan Safi'nin daha söylemediği hayallerinin içinde çok büyük Fenerbahçe var. Seri şampiyonluklar olacak. Avrupa'da büyük hedefler olacak. Ama önce şu birinci şampiyonluk gelmeli ve bu bir yıllık seçimde bizim başka bir gündem maddesine yoğunlaşmamamız lazım. Başkan açıklıyor. Stadın büyütülmesi birinci senenin sonuna kalıyor. Akademi var. 1 milyon metrekare arazi var. Türkiye'den 4 tane pilot takım var. Avrupa'dan bir tane pilot takım düşünülüyor. Fener GEO açılacak. Halka açılacak, borsaya açılacak, feneryum büyütülecek. Ama bunlar için bizim bu enerjimizi hep beraber toplayıp bütün bunları kulübü ekonomik anlamda da büyütmek, diğer branşlarda da büyütmek için önce bir şampiyonluğun gelmesi lazım. Ondan sonra bizim camianın neler yapabileceğini yani ben bile hayal edemiyorum. Çünkü 96 yılındaki şampiyonluk öyle olmuştu, çok kıymetliydi. Şimdi çok daha fazlasını yapabilecek gücümüz ve tecrübemiz var.
2: Ve Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için anlaştığı Vincenzo Italiano İstanbul'a geldi. Siyah beyazlar bir süredir görüşme halinde olduğu Italiano'yu takımın başına getirdi. Başkan Serdal Adalı İtalya'ya giderek son noktayı koydu ve başarılı teknik adamla birlikte İstanbul'a geldi. İtalyan teknik direktörle kısa süre içinde 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 48 yaşındaki çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Bologna'da görev yapmıştı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Başkan Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen açıklamalarda bulundu. O açıklamaları da birlikte izleyelim.
4: Non vedo l'ora di iniziare, sono felicissimo di aver conosciuto il presidente, il direttore, grazie a tutti, grazie.
5: Herkese çok teşekkür ediyorum, başlamak için sabırsızlanıyorum, çok duygusal bir an yaşıyorum şu anda, başkanımıza çok teşekkür ediyorum tekrardan bütün yöneticilere, herkese, öyle dedi.
6: Bu anı hayırlı olsun, hocayla beraber geldik, inşallah bundan sonrası için çok güzel olacak diyorum. Hayırlısı olsun.
7: Hocanın Beşiktaş'ta kontrat yapma süreci iki aşama. Önce Bologna'daki fesih, ondan sonra bizim tarafımız. Hoca kararlı göründü, biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandığımızı düşünüyoruz. İtalya Ligi'ni ve Avrupa futbolunu takip edenler biliyordur. Hoca oynattığı oyunla fark yaratabilen, son derece kuvvetli de kalabalık bir ekibe sahip, değerli bir teknik direktör. Hırslı, iddialı, umarım başarılı olacaktır.
2: Evet, aynı zamanda Serie A'da yasta Vincenzo Italiano'nun İtalya'dan ayrılmasıyla birlikte, ki İtalya'da konuşulanlara şöyle bir bakalım. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a teknik direktör olması İtalyan basını kadar taraftarlarını da şaşırttı. Siyah beyazların yeni hocasının ardından verilen mesajlar dikkat çekiciydi diyor. Sabah gazetesi bununla ilgili bir haber yapmış. Beşiktaş bize İtalyan sosu lazım dedi ve baş aşçıyı getirdi, bu yorumlardan biri. Vincenzo Italiano akıllı bir seçim, sihrini orada da göreceğiz diğer bir yorum. Büyük hamle, Beşiktaş sağlam bir taktikçi kaptı. O büyük bir İtalyan koçlardan biri olacak, bir başka yorum. Başka bir İtalyan antrenörü de fırsat eksikliği yüzünden elimizden kaçırdık yorumu da yine dikkat çekici. İtalya geri kalmış ve durağan bir durumdaki ligin en iyi antrenörlerinden birini kaybetti yorumu da yine dikkat çekiyor. İtalya'dan ayrılması bizim için büyük bir utanç. Dahi bir antrenör, ne acı. İtalyan futbolu kaybetmeye devam ediyor. Bu da başka bir yorum. Bakalım Beşiktaş'ta neler yapacak Vincenzo Italiano. Şimdi devam edelim Galatasaray'la yaşasın hafta sonuna. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu isim John Duran.
8: Galatasaray Victor Osimhen'i alternatifsiz bırakmak istemiyor. Sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eren Mauro Icardi ile görüşen Sarı Kırmızılılar, 4 milyon euro garanti ücreti ve süreyi yeterli bulmayan Arjantinli yıldıza yeni bir teklif yapmayacak. Tangocuyla yol ayrımına yaklaşan Galatasaray'ın gündemine eski Fenerbahçeli John Duran girdi.
9: Musabba top hala kendisinde. Musabba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Asista Musabba'dan, gol John Duran'dan.
8: Aralık 2003 doğumlu olan Duran, federasyonun 23 yaş altı için belirlediği +4 kriterine de uyuyor. Bonservisi El Nasr'da bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin sarı kırmızılı takıma gelmeyi çok istediği ve transfer için haber beklediği belirtildi. Galatasaray'ın Duran'ın menajeriyle temas kurduğu ve oyuncunun yıllık maliyetinin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Güncel değeri 15 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun El Nasr'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek. Fenerbahçe'de 12'si ilk 11 olmak üzere 21 müsabakaya çıkan ve 5 gol 2 asistlik performans sergileyen Duran, devre arasında olaylı şekilde ayrılmış ve sezonu Zenit formasıyla Rusya'da tamamlamıştı.
2: Transferin hızlı takımı Trabzonspor'la devam edelim şimdi. Trabzonspor Samet Akaydın ve Melih Kabasakalı da kadrosuna kattı. Bordo Mavililer de Rize Spor'la sözleşmesi sona eren Samet Akaydın ve bedelsiz olarak renklerine bağladı. Trabzonspor hemen gelişmenin detaylarını sizinle paylaşalım. Aynı zamanda Karadeniz ekibi orta saha oyuncusu Melih Kabasakalı da düşük bir maliyetle transfer etti. 30 yaşındaki futbolcu Gaziantep'teki alacaklarının bir kısmını bıraktı. Bunu da ifade edelim. Detayları yine Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Malinovski ile de 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu aynı zamanda. Şimdi bu haberimizin detaylarını ekrana getirelim. Trabzonspor bir transferi daha bitirdi. Bordo Maviler, Genoa ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Tecrübeli futbolcu 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti, 2028-29 sezonunda ise 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceğini aktardı. Menajerlik hizmet bedeli olaraksa futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi. Malinovski geçtiğimiz sezon Genoa ile çıktı 35 karşılaşmada, 6 gol 3 asiste katkı sağladı. Trabzonspor'un Portekizli ekibi Vitoria'dan kadrosuna kattığı Saviolo İstanbul'a geldi. Yaz transfer döneminde fırtına gibi giren Trabzonspor

0: Bir ismi daha renklerine bağladı. Gelecek vadeden futbolculara yönelen Bordo Mavliler, Portekiz Ligi ekibi Victoria'da forma giyen Noah Saviolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 4 artı 1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu İstanbul'a geldi. Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği Saviolo için Bordo Mavliler Victoria kulübüne 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Noah Saviolo geride kalan sezon oynadı, 36 maçta 2 gol ve 8 asist üretti. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor detayları sizinle paylaştık. Şimdi bir haberimiz daha var. Victor için kulübü Genoa'yla görüşmelerini sürdürüyor.
1: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor transferde önemli hamleler yapıyor. Kadrosuna peş peşe önemli isimleri katan Bordo Mavili yönetimin son ve en büyük hedefi Girona'nın sağ kanat oyuncusu Viktor Sigankov. Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızla yaptığı görüşmeler olumlu geçti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Trabzonspor'un kendisine sunduğu projeden ve gelecek planlamasından memnun kaldığı öğrenildi. Projeye onay veren Sigankov'un kulübüyle olan görüşmelerde devam ediyor. Bordo Mavili yönetim kulüp tarafıyla yürütülen sıkı pazarlıkları da olumlu sonuçlandırarak transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi hedefliyor. Trabzonspor 10 milyon euro seviyelerinde bir rakama transferi bitirmek istiyor. Ukraynalı oyuncu geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.
0: Şimdi yaşasın hafta sonunda sevgili Haldun Domaç'la birlikte günün gündemini konuşacağız. Haldun Domaç, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ceyda. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sana Giresun'dan sesleniyorum.
0: Çok güzel.
2: Onu özellikle söyleyeyim. Arkamda öyle bir Giresun resmi de koydum. İki tane çok önemli organizasyon için buradayız. Gerçekten de dördüncüsü düzenlenen Yeşil Lezzetler Giresun Gastronomi Festivali var burada. Bütün Giresun yemekleri, o ot yemekleri, et yemekleri hepsi burada var. Neler neler var görsen göstereceğim zaten. Onları da çekeceğim. Bir de burada Giresun Gazeteciler Derneği'nin genel kurulu var. İkisini bir araya getirip Giresun'a geldik. Buradan onun için sana Giresun'dan sesleniyorum. Farklı bir ortam görünce keşke imkan olsa belki yarın daha böyle yeşillerin içerisinden, mavilerin içerisinden sana yayın yapmaya çalışırım. Daha doğrusu yayını yapmaya çalışırız. Hemen ben senin sorularını bekliyorum.
0: Buradan tüm Giresun'a, Karadeniz'e selamlarımızı, sevgilerimizi yollayalım biz de sizin vesilenizle. Şimdi gündem oldukça yoğun Haldun abi. Milli takımımız bugün bir hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Fenerbahçe'deki seçim heyecanıyla başlayalım. Çünkü çok kritik bir sürece giriyor artık. Yarın yeni başkanını seçecek ve sonrasında yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle birlikte sezona hızlı bir başlangıç yapacak. Bir tarafta Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta Sayın Hakan Safi. Sayın Hakan Safi seçim sürecini daha çok transferler üzerinden yürüttü. Sayın Aziz Yıldırım, alışık olduğumuz Aziz Yıldırım profilinden biraz daha uzak, biraz daha sakin, kontrollü ve geleceğe dönük projeleriyle birlikte taraftara seslenen kişiydi. Nasıl bir seçim bekliyorsunuz diye sorarak başlayayım size.
2: Ceyda, seçim öncesinden başlarsak eğer iki başkan adayı var. Bu demokrasinin güzel tarafı, iki başkan adayının olması, Fenerbahçe'yi yönetmeye aday bir kere güzel tarafı ve seçim süreci içerisinde de takip ettiğimiz kadarıyla iki başkan adayı da çok gergin bir ortam oluşturmadı. Ufak tefek tabii ki karşılıklı atışmalar olacak. Onlar oldu. İşte 3 yıldız alacağım, gideyim onu mu alayım, işte böyle hani fotoğraf çektirmekle olmaz gibi. Yani çok daha doğrusu seviyeli bir tartışma ortamı oluştu. Çok yüksek düzeyde bel altı yapılacak bir takım hani gördüğümüz, alıştığımız o gerilim oluşmadı. Onu söyleyeyim, bu seçim öncesi durum. Ama seçim sırasında şu anda aldığım bilgiler biraz daha gerilimli bir ortam oluştuğunu görüyoruz. Bu da herhalde atlatılır kolayca. Fenerbahçe yeni başkanını seçecek. Tabii ki yeni başkanın sırtına çok ciddi bir yük biniyor. 12 yıllık bir şampiyonluk özlemi var. Onu gidermeye çalışacak olan iki başkan var. Bir anlamda Hakan Safi'nin daha çok yıldızlarla oluşan güçlü kadro, tarihin en güçlü kadrosu diye bir süreci takip ediyor. Aziz Başkan biraz daha itidalli davrandı, öyle söyleyebiliriz. Ama Aziz Başkan'dan alıştığımız o agresif yapısını da görmedik, onu da söyleyelim. Bu da tabii seçimin daha sağlıklı bir sürece gelmesini sağlayan unsur. Şimdi Hakan Safi'nin Melih Demiral açıklaması, Mason Greenwood en son olarak açıklaması, belki bugün sürpriz bir şekilde bir teknik direktör açıklaması da görebiliriz, ama iki takımın, iki başkan adayının da takımda görev yapacak teknik direktörü açıklamaması dikkat çekici bir konu. Yani transferlerle ilgili görüşmeleri, mesela Aziz Başkan da işte Serho Girasi ile hemen Vedat Muriç ile anlaştığı noktasına gelmişti. Ama iki başkan adayı da teknik direktörlerini açıklamadı. Bana göre teknik direktörü Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman. Ama şunu söyleyebilirim, bir yabancı teknik direktör Hakan Safi'de olacak gibi görünüyor. Seçim zaten artık saatler sayıyoruz. Saatler sonra belki yarın akşam Fenerbahçe'nin başkanını da gözlemlemiş olacağız. Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın çok çok zorlu bir sürecin altına giriyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem de camiaya verecekleri sözler açısından baktığımızda ciddi bir sıkıntının altına girecekler, ama netice itibariyle büyük başların büyük dertleri olur. Belki o büyük dertlerden bir tanesini çözebilmek, bir şampiyonluk getirebilmek amaçlı bir çalışma olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. İki başkan adayı da tek bir cümle söylüyorlar. Daha doğrusu benim seçim sürecinde gördüğüm iki tane vaat var. Bir, şampiyon olacağız. İkincisi de stadı büyüteceğiz. Yani bütün şeyimiz, izlediğimiz, takip ettiğimiz nokta bu. Bakalım hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. Ve gerçekten de çevremde yaptığım araştırmada böyle izlenimlerime bakıyorum. Yani tabii biz bunu söyleyemeyiz, ama iki tarafa da gidebilecek bir seçim izlenimi var. Ama bazen de işte o seçmen sandığa gittiği zaman kararlarını bir anda farklı bir tarafa doğru yönlendiriyor ve seçim süreci farklı bir boyuta gelebiliyor.
0: Bugünkü konuşmalar da şekillendirecektir hiç şüphesiz. Seçim heyecanlı. Şimdi biraz hızlı hızlı gidiyoruz ama hemen Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Bununla devam edelim Halun Domaç. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano oldu. Bazen dilimiz sürçecek ve Vincenzo Montella diyecekmişiz gibi hissediyorum. O yüzden şimdiden söyleyeyim. Hayırlı olsun.
2: Ya da şarkı gibi More in Italia falan diye.
0: İtalya basınında ve sosyal medyasında konuşulanlar aslında İtalya'nın önemli bir değerini kaybettiği şeklinde. Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim. Bundan sonrası kurulu düzende daha seri bir şekilde transferlere gitmek olacaktır. Teknik direktör tercihini nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi Beşiktaş teknik direktör tercihini aslında Beşiktaş taraftarının hoşlanacağı tarzda futbol oynatan bir isim olarak belirledi. Bunu bir kere söyleyelim. Hücumu seven, ön alan baskısı yapan, ön alanda kalabalık durmaya çalışan, ikinci topları çabuk kazanmaya çalışan bir teknik direktör profili var. Bunu bir kere söyleyelim ve tempolu ve hızlı oyunu seven, hani klasik tabirle topu fazla eveleyip gevelemeden doğrudan hücuma geçirmeye çalışan bir teknik direktör profili. Tabii ki bunlar geçmiş dönemde yaptıkları, ama burada neler yapacak? Buradaki profil acaba bizim rakiplerimize göre diyeceğimiz ya da bizim diğer takımlarımıza göre o aynı profil geçerli olacak mı? Mesela bir konuyu söyleyeyim. Savunmasını öne çıkartan bir teknik direktörden bahsediyoruz ve ön alan baskısı yapan, ama arkanızda boşluklar kalacak ve Türkiye Ligi'nin genelde takımlarına baktığımızda Türkiye Ligi takımlarının çoğu geçiş hücumu oynuyor. Dolayısıyla yani kapatıp geçiş hücumunu yapmaya çalışacak ve oyuncu profillerini de böyle seçiyorlar. Şimdi buna karşı ne tür önlemler alacak, ona bakacağız. Şimdi o kadar ilginç bir hoca ki, şöyle söyleyeyim, dörtlü savunma kuruyor. Dörtlü savunmanın sağ ya da solunda oynayan oyuncuyu orta alana atıyor hücuma geçerken, savunma üçlüye dönüyor. Orta alanda iki pas istasyonu oluşturuyor. Sonra önüne de 5 tane oyuncu dizen bir oyun profili var ki bunu oyun içerisinde sistemsel olarak yapabiliyor. Yani bir anlamda baktığımızda bizi görsel olarak iyi işler yapabilecek, görsel olarak bir renk getirecek bir hoca görüntüsü ortaya çıkıyor. Tabii bunu Bologna'da da, Fiorentina'da da yaptı. Bir de ayrıca Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi'nde 2 kez final oynama başarısı en önemli avantajları. Burada dezavantajı bir, öne çıkarak oynayınca arkada kalan boşlukları nasıl kapatacak? Bunun için çok hızlı 2 tane stopere ihtiyacı var. Bu çok kritik nokta. Çünkü kanat oyuncularını ileri göndermeyi seviyor. Yani bu benim açımdan çok değerli bir konu. Bir de biliyorsun işte çok sık oyuncu rotasyonunu gerçekleştiriyor. Aynı 11'lerle çok fazla sahaya çıkmıyor. Eğer sonuçları olumlu alırsanız buna kimse itiraz etmez. Yani o oynadı bu oynadıya bakmaz. Ama sonuçlarda bir olumsuzluk olursa o takdirde hemen ya 2 hafta 3 hafta üst üste aynı 11 oynamayacak mı diye eleştiriler olur. Yani bu gerçeği söylemem lazım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Haldun Domaç. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Size keyifli bir gün diliyoruz. Afiyet olsun diyoruz şimdiden.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bekliyoruz herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Haldun Domaç'la birlikte yarışısın hafta sonunda hızlıca günü gündemi değerlendirdik. Şimdi bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından yayınımız devam edecek. Abdullah Ercan stüdyomuzda olacak. Gündemi konuşacağız.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

hemen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada Denizbank burada.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
4: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözüm

0: Neriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Baba, bu ne bayramı?
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: A-Spor Radyo.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Abdullah Ercan hocamızla birlikte keyifli bir hafta sonu sohbeti gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Bugün konuşmalar ve geçmiş dönemdeki yönetimlerin ibraları gerçekleşiyor ki hemen şunu da ifade edelim. Fenerbahçe'de hem Ali Koç, eski başkanlardan Sayın Ali Koç, hem de Sayın Saadettin Saran mali ve idari açıdan İbra edildi. Son dakika gelişmemiz de ekrandaydı. Yerini almıştı. Detayları sizinle paylaşalım. Fenerbahçe'de Ali Koç hem de Saadettin Saran yönetimleri 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Bu gelişmeyi sizinle paylaşalım. Bugün konuşmalar olacak. Yarın da artık seçim heyecanı. Fenerbahçe yeni başkanına kavuşacak. Abdullah Ercan hocam, Bizans Spor ekranlarında iki başkan adayıyla da röportaj yapma, onlarla sohbet etme şansı bulmuştuk. İki başkanın da önemli vaatleri var, iddialı açıklamaları var. Nasıl bir seçim heyecanı bekliyorsunuz?
1: Vallahi iki tane farklı profil başkan adayı. Hakan Bey daha vaatkar, Aziz Bey daha temkinli ki tecrübesinden de kaynaklanıyor bu. Tabii bugün konuşmalar olacak. Sonuç itibariyle genel kuruldaki oy verecek insanları etkilemek için özellikle Hakan Bey çok çeşitli vaatlerde bulunuyor. Çok önemli isimleri açıkladı. Aziz Bey herhalde deneyimin de verdiği tecrübeyle biraz daha temkinli.
0: Evet.
1: Zaten ben diyor bir sene için buraya geliyorum. Geliş sebepleri her iki başkanın da Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemek. Aynı zamanda biraz da Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyorlar. Tabii genel kurul nasıl bir karar verecek? Hakan Bey'in bu oyuncuları açıklamasına tamam olumlu, onu mu seçecekler, yoksa Aziz Bey'in biz geçen senelerde daha nasıl söyleyeyim bir lider gibi davranmasına mı oy verecekler? Çok enteresan bir seçim. Neden? Katılımın çok olması sanki Hakan Bey'e yarıyor diyorlar. Orada da şu ön plana çıkıyor. Özellikle son dönemlerde genç kongre üyelerin önce Ali Bey'le sonra Hakan Bey'in yanında olma pozisyonu oluşuyor diyorlar. Tabii enteresan, iki takım her şeyi açıkladı ama teknik direktörlerini açıklamadı.
0: Evet.
1: İkisi de çok, bence en çok beklenen de oydu. Gerçi Aziz Bey biraz ışık verdi kimle çalışacağını ama.
0: Söylemekten de.
1: Yani
0: şöyle seçimi etkilemesini istemediğini.
1: Artı veya eksi yönde, evet. Bence doğruydu. Hakan Bey ama hiç çok gözünü karartmış. Ya Ceyda, orada çok enteresan bir durum var. Oyuncuları açıklamak.
0: Abdullah Hocam bir virgül koyalım. Sayın Saadettin Saran açıklamalarda bulunuyor, izleyelim.
2: Uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlamasıyla ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik.

0: Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik. Ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, yeniden heyecan uyandıran bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik, üzüldük, düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe'ye olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şu şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim, yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnım ak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübünüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarınıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, insanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil, başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Evet, Sayın Saadettin Sarı'nın açıklamalarını canlı yayında ekranlara getirdik. Kendisi de taraftarla, camiayla, genel kurulla bu şekilde vedalaşmış oldu. Bakalım yeni başkanı kim olacak? Fenerbahçe'nin tüm detayları sizinle Aspor ekranlarında buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle iki başkan adayının da projeleri camiadan ne kadar etkili oldu? Bunun cevabını yarın almış olacağız hocam.
2: Öyle tabii de dediğim gibi yani Hakan Bey tabiri yerindeyse bütün gemileri yakmış. Oyuncu açıklamaları, verdiği demeçler, tabii Fenerbahçe başkanlığını çok istiyor. Ama tabii bazı açıklamalarında sıkıntılı durum da var. Ne gibi? Açıkladığı oyuncuların genellikle kulüpleriyle olan ilişkileri devam ediyor. Normalde kulübünden izin almadan böyle bir açıklama yapmanız UEFA nezdinde geçerli değil. Oyuncularla görüştüğünü söylüyor. Tabii bunlar hep bir seçim vaatleri. Etkili olur mu onu yarın göreceğiz genel kurul üyeleri üzerinde, ama Türkiye'de bunlar etkili oluyor. Aziz Bey cephesinde Aziz Bey daha temkinli, tabii çok tecrübeli, bu kulübe uzun yıllar hizmet etti, zamanını verdi, sağlığını verdi, parasını verdi, o daha temkinli gidiyor. Biraz önce konuşuyorduk, iki başkan adayı da teknik direktörünü açıklamadı. Onun da sebebini anlıyorum tabii. Sonuçta beğenenler oluyor, beğenmeyenler oluyor. Ona göre oyları değişiyor. Ama süreç son 1-2 gün haricinde gayet sağlıklı gitti. Çok atışma olmadı iki başkan arasında. Yarın da tabii bir senelik, yani sonuçta gelecek sene tekrar seçim var. Bir senelik bir başkan adayı belirlenecek. Nasıl olacağını inan ben şöyle tahmin ediyorum. Aziz Bey'e, yani geleneklere inanıp Aziz Bey'i seçecekler mi, yoksa yeniliklere inanıp Hakan Bey'i mi seçecekler? O da çok güzel, enteresan tabii. Ama ben Aziz Bey'in yerli bir teknik direktörle, Türkiye'yi bilen, çünkü önünde çok zamanı yok, Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanması lazım. 2000-2001 senesinde bunu benim de olduğum kadroyla beraber başarmıştı. Bir başkan olarak başında Aziz Bey vardı. Galatasaray'ın 5. şampiyonluğunu engellemişti. Bakalım bu sefer eğer Aziz Bey seçilirse bunu başarabilecek mi? İzleyeceğiz, göreceğiz. Hakikaten yani şu başkan adayı daha önde veya bu diyemiyorum. Çünkü o kadar enteresan durumlar oluşuyor ki bence gün ve gün değişiyor.
1: Bence yani, saat ve saat
2: hatta. Aynen, evet. Yani bir Hakan Bey diyorlar öne geçiyor, bir Aziz Bey öne geçiyor. Onun için herhalde yarın tahminim herhalde 6-7 gibi bunu öğrenmiş olacağız akşam.
1: Şimdi tabii şu açıdan da bakmam lazım. Sayın Hakan Safi çok önemli isimler açıkladı. Luis Suarez'i açıkladı.

0: Sporting Lisbon forması giyen. Greenwood açıkladı. Melih Demiral açıkladı. Bunu açıklayışların ardından kulüplerden de tabii paylaşımlar
1: Evet.
0: geldi. El Ahli, Melih Demiral El Ahli'li paylaşımı yaptı. Bununla birlikte yine Sporting Lisbon'da bonservis bedeli 80 milyon euro isterlerse ödeyip bizimle görüşmelerine gerek kalmadan da alabilirler diye iddialı bir açıklamada bulundu. Şimdi Sayın Hakan Safi dün Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu açıklamada ben menajerlerle görüşmem, futbolcularla, kulüp başkanlarıyla görüşürüm. Neden lakin acaba kulüp başkanlarıyla görüşmeden mi bu futbolcularla anlaşma sağlandı? Çok ciddi bonservis bedelleri. Maaşlar konusunda evet Sayın Hakan Safi daha önce Kerem Aktürkoğlu'nda da olduğu gibi bunu sürekli her demecinde de ifade ediyor. İmaj haklarıyla birlikte bu maaşların ödenebileceğini hep dile getirdi ve söyledi. Kulübü de zor durumda bırakmayacağını ifade etti. Ama bununla birlikte bir harcama bedeli var Fenerbahçe'nin ve bu bonservis bedelleri konusunda da taraftar biraz ya nasıl ödenecek bunlar bu bonservis bedelleri? Bu kulüpler sorun çıkarmayacak mı? Tamam futbolcularla anlaşılıyor ama kulüpler rest çekerse ne olacak sorularını yöneltebiliyorlar tabii.
1: Ya Ceyda, bu çok riskli bir durum. Şöyle riskli bir durum. Tabii FIFA'nın UEFA'nın ve FIFA'nın belirlediği bir harcama limiti var. Bunu bazı yollarda delebiliyorsun. İşte imaj hakları bunlardan bir tanesi. Oyuncuyu imaj hakları üzerinden sözleşme yapıyorsunuz, parasını siz ödüyorsunuz ama gelinen noktada FIFA sizi tanımıyor. FIFA kulübü tanıyor.
0: Tabii.
1: Yani sonuçta Fenerbahçe'ye bir ceza gelmesi gündemde. Belki de şu anda net olarak gelmiştir. Şimdi isimleri açıklamak tabii ki önemli seçimi kazanabilmek adına ama kulüplerin isimleri açıkladıktan sonra yaptığı açıklamalar da bir enteresan. Mesela Meri, Türkiye'nin çok önemli bir stoperi, milli takım için konuşuyoruz. İsteyebilirsiniz ama sonuçta muhatap olmanız gereken sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla önce kulübüyle. Aynısı Suarez için geçerli. Yani adamın çıkış bedeli var, 80 milyon eurolar var. Ya istiyorsanız onu verirsiniz. Bir de bunu nereden karşılayacaksınız? Cebinizden mi yoksa kulübün kasasından mı ki? Zaten kulübün ekonomisiyle ilgili Aziz Bey'in hep serzenişleri de var. Gelinen noktada bu sürdürülebilir bir şey de değil diyor. Onun için biz temkinli gidiyoruz.
0: Islak imza atmadığım hiçbir futbolcuya açıklamadım sözü var dün akşam Anadolu Ajansı'na yapmış oldu ama işte bunu kulüplerin bilgisi olmadan nasıl imzaladı?
1: Kulüplerin bilgisi olmadan bunu açıklaması normalde doğru değil, yani suç bir nebze. Şimdi Merih Demiral'i açıklıyorsunuz. Adamın bir şeyi var, kazandığı para var. Kulübün isteyeceği bir meblağ var. Ya ona da demeç ben neden bahsediyorum, siz neden bahsediyorsunuz gibi bir açıklaması
0: evet.
1: var. Ya çok sağlıklı gelmiyor. Kafalarda soru işareti bırakıyor. Bizim bıraktıysa kongre üyelerinin de mutlaka bırakmıştır. Ha, inananlar da olabilir. Şöyle de düşünebilir. Hakan Safi eğer Kerem Aktürkoğlu'nun parasını cebinden ödüyorsa bunları da getiriyor diyebilirler. Yani onun için orada muhasebeyi iyi yapmak lazım. Yararını zararını iyi düşünmek lazım. Sonuçta Fenerbahçe'nin de geleceğiyle ilgili kararlar bunlar. 3 tane oyuncunun maliyetini Greenwood'da koyarsanız 150-200 milyon eurolara geliyor.
0: Benim transfer bütçemiz 250 milyon euro dedi.
1: Ama diyorsun. Onun diyor da FIFA veriyor mu veya UEFA'nın açıkladığı rakamda 60-70 milyon eurolarda.
0: Evet.
1: Arada konuşulan rakamla söylenen Hakan Bey'in söylediği rakam arasında çok ciddi bir fark var. Yani oyun belki şunu da düşünüyor olabilir. Oyuncu satacağız, oradan bir gelir elde edeceğiz. Oradan bir açıklık olacak, onu kullanacağız gibi de olabilir. O da olabilir ama yani söylenenle açıklanan rakam arasında 5-6 kat fark var. Bunlar hep soru işareti. İşte ya, ama Türkiye şöyle de enteresan bir seçime tanıklık ediyor. Ya vaatlere inanıp Hakan Bey'le mi devam edecekler yoksa Aziz Bey diyor ki ben başkan değilim, liderim, birleştirmeye geliyorum ve bir yıllık sonra ben yokum diyor. Mesela bu da enteresan bir şey. Fenerbahçe şampiyon olursa Aziz Bey devam etmeyecek mi? Yani çok ayrı profiller, ayrı demeçler.
0: Sayın Aziz Yıldırım birlikte yaptığımız programda şu ifadeleri de kullanmıştı. Fenerbahçe ilk defa yıldız oyuncu getirmiyor.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başkanlığı sürecinde Türkiye'ye yıldız isimleri getirmeye başlayan hatta ilk yöneticilerden, evet. başkanlardan biri desek ki

0: beridir.
1: Tabii tabii ilk o.
0: Dolayısıyla Ali Koç zamanında da Fenerbahçe'ye çok önemli yıldız isimleri kadrosuna kattı. Yıldız hocaları kadrosuna kattı. Ama işte burada asıl mesele sadece yıldız oyuncu, yıldız teknik adam mı? Yani asıl meselenin bu olmadığına tanıklık etmedi mi Fenerbahçe camiası?
1: Ediyor da yıllardan beri. Ali Koç bunun en iyilerini getirdi. Bu nasıl söyleyeyim? Aslında Türkiye yıldız oyuncu imajını getiren, bu yolu açan Aziz Bey'dir. Ortega ile başladı. Benim olduğum dönemde çok önemli bir isimdi. Yani Arjantin'de Maradona'nın veliahtı olarak görüşüyordu. O başlattı. Ama burada bu yıldız isimleri devamlı getirip kadro sirkülasyonu hep üst düzeyde tutmak doğru mu? Bence çok doğru değil. Mevcut Fenerbahçe kadrosu Ceyda 3-4 transferle yine şampiyonluğa oynayacak. Oynar da yani geçen sene kaybedilen şampiyonlukta çok şans geldi. Kırılma anlarını doğru yönetebilirselerdi belki şampiyon olacaklardı. Çünkü Galatasaray'ın çok ikramı oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunu iyi analiz etmek lazım. Bence 2-3 tane kritik bölge var. Eğer oralara doğru oyuncular alınabilirse Fenerbahçe gelecek sene yine şampiyonluğa oynayacak ve bu kadar maliyet de çıkmaz. Devre arası elinde 2 tane iyi santrofor, hadi bir tane diyelim, kalsaydı belki Fenerbahçe'nin şu an şampiyonluğunu konuşacaktık. Yani onun için Aziz Bey o işi Oğuz Çetin üzerinden götürmeye çalışıyor planlama olarak.
0: Bu da eleştiriliyor.
1: Ya eleştiriliyor. Bu biliyorsun bu hangi ismi açıklasan eleştiriliyor ama mühim olan Fenerbahçe'nin kadro eksikliklerini doğru tespit edip doğru oyuncu profillerini getirmek. Mevcut kadroda da görünen o ki çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin bir veya iki tane net santrafora ihtiyacı var. Hatta iki tane net santrafora ihtiyacı var. Bir tane stopere ihtiyacı var. Ondan sonra oyuncuların çıkışlarına göre bazı bölgelere de takviye olabilir. Ha bir de kaleci sorunu var. Aziz Bey geldiğinde bize demişti biz kaleci işini çözeceğiz. Belki maliyetten...
0: Ederson'u kazanmaya çalışmalıyız dedi.
1: Çünkü çok ciddi maliyeti var. Bir de Ederson'u gönderdiğin zaman Ederson'dan daha iyi bir kaleciyi nasıl getireceksin? Sonuçta adam Brezilya milli takımının Manchester City'nin şampiyonluklarında bulunmuş bir oyuncu. Ha burada kötü bir performans, kötü bir süreç geçirdi. Tekrar onu kazanacağız diyor. Belki maliyetinden dolayı da diyor gönderemeyiz diyor. Yani adam yılda diyor 11 milyon euro para net veriyor.
0: Alex
1: diyor.
0: İçin de benzer bir uygulama yapmıştı hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum.
0: Tribünde alkışlamıştı Alex'i.
1: Evet çok destek vermişti. Yani dediğim gibi yani iki tane başkan adayının değişik tarzda vaatleri var ama bakalım kongre üyeleri hangini doğru bulacak.
0: Tasarrufu ne olacak?
1: Ha, tabii hangisini doğru bilecek, hangisine inanacak. Ona göre oy verecekler. Ama gündem çok enteresan. Milli takım var, transferler var, Fenerbahçe'nin başkanlığı var. Bu evet. Ayda bu kadar gündemi yakalamak bir televizyoncu olarak da güzel yani.
0: Bizim için güzel, keyifli konuşması. İzleyenler için de yazın başlangıcında ilik bitti bir rehavete kapılmadan hemen gündem, sporun gündemi yine nabzı yüksek tutuyor futbol severlerde. Bakalım hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası için dileriz tabii ki ülkemizin güzide kulüplerinden Fenerbahçe. Evet. Dileriz güzel bir süreç geçirir, güzel bir seçim geçirir ve sonrasında da yeni yol haritasını hızlı bir şekilde belirler. Şimdi Beşiktaş'la şöyle devam edelim. Siyah beyazlılarda da yeni teknik direktör belli oldu.
1: Evet.
0: Cenzo Italiano. Biraz Montella ile adaş oldukları için zaman zaman dil sürçmeleri yaşanabilir elbette. Evet. Montella da dün akşam bu arada basın toplantısında soruldu. Vincenzo Italiano'nun Türkiye'ye gelişinden çok mutluluk duyduğunu, kendisini çok yakından tanıdığını ifade etti. Hatta deprem zamanında İtalya'da bir bağış kampanyası düzenlerken en etkili bağışı da kendisinin yaptığını söyledi. Şimdi İtalya basınına ve İtalya sosyal medyasına baktığımızda İtalyanlar pek memnun değil bu ayrılıktan.
1: Evet.
0: Bir iyi teknik direktörümüzü daha ülke dışına göndermeyi başardık şeklinde çok fazla yorum var. Beşiktaş'ın yeni bir süreci, yeni bir yapılanması Sayın Önder Özen'le birlikte futbolda. Bakalım nasıl etkisini gösterecek? Nasıl buluyorsunuz bu tercihi? Ama aslında İtalyan mı teknik adam?
1: Aslında İtalyan da İtalyan futboluna çok özgü bir oyun oynatmıyor.
0: Evet.

0: enteresan yani. Tabii aslında elemelerde çok başarılı olan bir teknik direktör Ceyda. Bir sene önce Fiorentina'da final oynamış. Bir sene sonra Bologna'da kupayı kazanmış bir antrenör. Evet. Ya şimdi tabii biraz eleştiri gibi olacak ama şunu dile getirmek zorundayım. Beşiktaş camiasında şöyle bir şey vardı. Ya Beşiktaş ileride oynar, oyunu kurar. Rakibin oyunu kurmasına müsaade etmez diyorlar. Gelen antrenör profili biraz sanki geçiş oyununa daha müsait bir antrenör. İkincisi, geçiş oyunundan Beşiktaş taraftarı bıktı, büyük oyun değil diyor. Ama hocanın istatistiklerine baktığın zaman atılan ve yenen goller neredeyse eşit. Burası da enteresan. Yani biraz söylemlerle eylemler birbirini tutmamaya başlıyor. Bu şeyden hocanın bir kere genç olması, farklı bir oyun oynatmaya çalışması tabii camiaya bir heyecan %100 getirecektir de Beşiktaş kadrosu buna hazır mı? Orayı da ayrı konuşmak lazım. Geçen sene Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından birisi rakip yarı sahada topu çok tutamamakla alakalıydı. Ben açıkçası oynanacak olan oyunu hakikaten çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Çünkü hoca hızlı geçişlere çok önem veren bir antrenör. Bu yönüyle çok ön plana çıktı. Beşiktaş'ta bu bir devamlılık sağlarsa taraftar buna ne der? Burası bence çok önemli. Çünkü bu çok büyük takım oyununa uymuyor. Aynı eleştiri Fenerbahçe'de de zaman zaman oluyordu. Ama hep Beşiktaş başarıya aç bir antrenör getirdi. Bunu söylerken şunu da kastetmiyorum. İtalyan hocaların, gerçi hoca Almanya doğumlu ama süresini çok İtalya'da geçirmiş. İtalyan hocaların özellikle savunma konusunda dünyanın sayılı antrenörleri olduğunu biliyoruz. Bu yönden Beşiktaş'ın biraz daha şöyle düşünüyorum, daha beraber oyun konusunda önemli hamleleri olacak ve transferlerde ne olacak?
1: Evet,
0: orasına da bakmak lazım. Muhtemelen
1: ciddi bir transfer dönemi
0: Ceyda
1: bekliyor,
0: bence hocayı getirirken muhtemelen bunları da düşündüler. Yani alınacak oyuncu profilleri hocayla mutlaka konuşulmuştur. Hocanın tercihleri tabii çok ön planda olacak ama bir de gerçekler var. Yani çok ciddi rakam harcadı Beşiktaş devre arası. Beşiktaş'ın yine çok eksik yönü var. İşte santrofor alması lazım, kanatlara takviye lazım, artı stoper alması lazım, yine kaleciye yönelmeleri lazım gibi. Yine bir uzun bir süreç. Onun için kolay değil Önder Hoca ile beraber İtalyano'nun işi. Bakalım görelim ama yeni bir heyecan iyidir. Çünkü ama çok Beşiktaş böyle yelpaze gibi çok sallanıyor. Bir Santos geliyor, savunmacı hoca, şimdi geliyor İtalyan hoca geliyor. Arada Sergen hoca geliyor. Yani Beşiktaş bir istikrar tutturamadı. Ben mesela Sergen hoca ile başkanın konuşmasında Sergen hocanın gideceğini hiç tahmin etmiyordum. Ama görünen o ki Sergen hocanın artık özellikle tepkilerden dolayı belki gelecek sene sezon içinde bırakacağını düşünerek yol ayrımına gittiler. Beşiktaş net transferlere ihtiyacı var. İlk 11 oyuncularına ihtiyacı var. Bakalım bunları hangi profillerle gerçekleştirecekler.
1: Şimdi Semih Kılıç aynı zamanda kiradan dönecekler, evet, var. Semih Kılıç soy bunlardan biri. Ki kiradan dönüp kadroda yer alması bekleniyor. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
0: Kullanmıyor Cagliari kullanmıyor satış hakkını. İlk başta gittiğinde
1: çok büyük umutlar vardı Semih'ten.
0: Ya Ceyda, Semih'in oyunu geliştirmesinde problem var. Yetenek konusunda bir sıkıntı yok. Ama oyun bilgisinde, doğru oyun oynamada, zaman zaman oyunu paylaşmada sıkıntıları var ve hala devam ediyor. Bak, bir tane 2005 takımı vardı. Son yıllarda Türk milli takımının kurulumunda en yetenekli takımdır diyorlardı. Ben sana ön taraf hattını sayayım. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Kenan, artı Arda

0: Güler. Düşünebiliyor musun? Şu an 3 tanesi A milli takım kadrosunda, Semih yok. Ve onların içerisinde en ön plana çıkan isimdi Semih. Ve hala Semih'in özellikle bu takım oyunu olmak, oyunu oynama konusunda büyük sıkıntıları var. Aynı şey devam ediyor. Aynısı Cagliari'de de devam ediyor. Orada da üzerine bir şey katmadı. Sonuç itibariyle satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Ha, yeni hocayla yeni bir çıkış yakalayabilir mi? Muhtemelen İtalya Ligi'nden tanıyordur da, biliyordur. Şeyden, Bologna'dan tanıyordur. İnşallah onun için iyi olur. Çünkü iyi bir Semih'e Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın çok kesinlikle ihtiyacı var. Bir de tamam, farklı bir santrofor profili ama Türk milli takımında bir santrofor eksikliği gerçeği var. Onun için ben iyi olmasını diliyorum ama yani, ama Semih'in de biraz kendi oyunuyla ilgili geliştirmesi konusunda farklı düşüncelere gitmesi lazım.
1: Şimdi ekranlara yönetmenimiz o gün bir görüntü getiriyor. Barış Lütfü Seven ve İbrahim Uslu kongreyi takip eden ekip arkadaşlarımız, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'yi destekleyen grup arasında bir gerginlik var. Karşılıklı. Arada da bu arada geniş bir mesafe var diye hatırlıyorum ben.
0: Evet,
1: sözlü bir gerginlik karşı tarafla. Bunu ifade edelim. Mahmut Usta ekranlara geliyor. Burası Sayın Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu tribün galiba. Yanlış anlamıyorsam. Şimdi ekranlara görüntü yansıyorken birazdan yine detayları paylaşırız. Olabiliyor böyle gerginlikler.
0: Evet.
1: Kongrede.
0: Sözlü sataşmalar çok oluyor.
1: Sözlü sataşmalar da çok oluyor. Tabii olmaması temennimiz. Ama bugün özellikle Sayın Aziz Yıldırım'ın baştan bu yana kullanmış olduğu yumuşak dilin yine ben süreceğini ve etkili olacağını düşünüyorum. Bu tartışmalarda dileriz çok büyümeden sonuçlanır diyelim. Devam edelim şimdi. Yine Beşiktaş'ta devam ediyorduk hocam. Aynı zamanda transfer harekatı da hızlı başlamışken bir Trabzonspor konuşmayalım mı?
0: Yani, Trabzonspor yani neredeyse planı bitiriyor yani transferi.
1: Çok planlı programlı maşallah.
0: Ceyda
1: diyelim.
0: Şeye çok benziyor. Şampiyon olunan sezondaki stratejiye çok benziyor. Herhalde biz yani böyle devam ederse bir iki gün sonra Trabzonspor'la ilgili konuşacak konu bulamayacağız. 9 transferden bahsediliyor. Yerlisi, yabancısı. Aslında doğru mu? Doğru. Eğer doğru oyuncuları bulursanız, özellikle kampa gelmeden bütün kadroyu şekillendirirseniz çok doğru ki ben bazı oyuncuların bir seneden beri takip edildiğini biliyorum.
1: Bir grafiğimiz vardı. Tamam. Sevgili Ogün, senden rica edebilir miyiz yönetmenimizden? İlk saatimizde de hazırdı ama Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı isimlerle ilgili transferde hız kesmeyen bir harekatı var. Ernest Muçi ile başladı bu harekat. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Trabzonspor'da kiralık geçirmişti ve performansıyla da göz doldurmuştu. Malinowski 33 yaşında orta saha oyuncusu, Cabral'ı İstanbul'a getirdi. Sol bek 23 yaşında. Saviolo 22 yaşında sol kanat oyuncusu. Metehan Mimaroğlu yine 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu. Thierry Karadeniz 17 yaşında genç yetenek, sol kanatta forma giyiyor. Melih Kabasakal ön liberada oynuyor. Dün akşam yine muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel paylaşmıştı. Ve Samet Akaydın da bedelsiz olarak kadroya katıldı. Milli oyuncu stoper bölgesinde alternatifi Trabzonspor'un. Gerçekten şöyle bir baktığımızda planlı, programlı, sezon bitiyor. Çatır çatır çatır arka arkaya. Evet. Transferler gerçekleşiyor.
0: Ya Ceyda, eksik bölgelere doğru oyuncuları alıyorlar. Mesela Malinowski, Cabral, Saviola bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda kadro rotasyonluğu konusunda, çünkü biliyorsunuz bu sene Trabzonspor Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak. Orayı da geçerse bir kulvar daha oluşacak yarışacağı. Oraya da alternatifli Türk oyuncuları bulma konusunda ben zamanlamanın müthiş olduğunu düşünüyorum. Özellikle Cabral'ın çok iyi bir iki beke alternatif, hatta iki öne de alternatif olarak çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyorum. Geçen sene de istenmişti. Malinowski İtalya Ligi'nin müdaimi, çok tecrübeli ve Trabzonspor'un eksik olduğu orta saha bölgesi için çok önemli transfer. Zaten Muçi'yi kiralıktı, onun hakkını kullandılar. Bunun yanında bir de alternatif oluşturmak zorundasınız. Metehan geçen sene Gençler Birliği'nde ligde kalmasında çok önemli rol oynadı. Thierry Karadeniz biraz daha genç, U18 milli takım oyuncusu. Hem kanatlarda kullanabilirsiniz, hem santrofor kullanabilirsiniz. Melih Kabasakal tam bir görev adamı. Antep'teydi en son. Fatih Hoca'nın da çok istediği. Ve Samet Akaydın. Aslında Samet Trabzonludur, Trabzon kökenlidir ama özellikle verdiği demeçlerden dolayı biraz Trabzonspor taraftarlarından dolayı tepki çekiyor. Ama sonuçta böyle bir karar verilmiş. Buraya daha eklenecek oyuncular var. Özellikle Türk oyuncu ve bir tane de yabancı kenar oyuncusu eklenecek. Ama bir çırpıda 8 tane oyuncudan bahsediyoruz. Bazı takımlar daha transfer yapamadı. Resmi de 22'sinde başlıyor. Ben bu tabloyu biraz şampiyon olunan seneye benzetiyorum.
1: Önümüzdeki hafta Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın İnanspor'da konuğumuz olmasını bekliyoruz. Bu transferlerin ardından bakalım açıklamaları neler olacak Sayın Başkan'ın, merakla bekliyoruz. Bununla birlikte Fatih Tekke ile Sayın Ertuğrul Doğan arasında da çok güzel bir uyum var, teknik heyet ve evet, başkan arasında. Yani Trabzonspor bu transferleri yapıyorken, kadroyu gençleştiriyorken, yarıştan kopmuyorken gerçekten güzel hamleleri de peş sıra yapıyor ve bununla birlikte bütçesini de zorlamıyor. Yani planlama olarak çok doğru işleyen bir süreç.
0: Ama Ceyda, tabii bu bütçenin oluşması için Agusto'yla olaydan evet, çıkmaları lazım. Oradan gelecek parayla bunların ödemeleri yapılacak. Planlama da öyle şekilde devam ediyor. Tabii buna en çok Fatih Hoca seviniyordur. Düşünsenize, kampa gideceksiniz, hiçbir eksiğiniz yok. Ya yine olur da yani, eksiğinizin büyük bir kısmını tamamlamış olacaksınız.
1: Bir Yunus Emre'yle gidelim mi?
0: Tamam.
1: Bakalım bize neler aktaracak Yunus Emre. Peşi sıra izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle buluşturduğun haberlerin detaylarını her zaman olduğu gibi senden rica ederim. Yine Trabzonspor'da transferin nabzını seninle birlikte tutuyoruz bu sezonda.
2: Ceyda Hanım, çok teşekkürler. Abdullah Hocam'a da Trabzon'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Evet, Trabzonspor gerçekten transferde çok ciddi bir planlamayı hayata geçirmiş durumda. Şu an itibariyle biten transfer sayısı 8'e ulaştı Bordo Mavili takımda ve çok yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta içi çarşamba gününe kadar bu sayının en az 10'a tamamlanması bekleniyor. En son dün itibariyle Samet Akaydın transferini gerçekleştirdi. Stoper bölgesinde önemli bir alternatif arayışı vardı. Yabancı kontenjanından dolayı yerli bir isim arıyordu Trabzonspor ve serbest statüde bulunan Samet Akaydın'la anlaştı. Diğer bir noktada defansif orta saha konusunda Berkan Kutlu dahil birçok isimle görüştü Trabzonspor ama en son Fatih Tekke'nin daha önceden bildiği, Trabzonspor'un da UEFA listesine altyapıdan oyuncu olarak yazabileceği Melih Kabasakal'da da karar kılındı ve bu transfer de gerçekleşti. Böylelikle 7. ve 8. transferlerde yapılmış oldu. Saviola dün saat çift sıfır sularında İstanbul'a iniş yaptı. Bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da Başkan Ertuğrul Doğan'la İstanbul'da bir araya gelerek 5 yıllık sözleşme imzalanmasını bekliyoruz. Trabzonspor'da bu sezon yapılan transferlerin arasında en ciddi beklentinin olduğu oyuncu tabii ki Noah Saviola. Onun da özellikle hem sol kanattaki verimliliği hem teknik kapasitesinin yüksekliği Bordo Mavili taraftarları heyecanlandıracak bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Ama tabii ki transfer bitmedi Trabzonspor'da. Şu an itibariyle sağ kanat pozisyonu için Girona forması giyen Stankov'la ciddi şekilde ilgileniyor Trabzonspor. Oyuncuyla da görüşüyor. Oyuncu yarın Ukrayna-Danimarka maçı var. Bu maçtan sonra bir karar vermek istiyor. Trabzonspor kararı erken almak istiyor ve Girona'yla da tabii ki bir yandan pazarlıklar devam ediyor. Şu an itibariyle çok ciddi bir sorun gözükmüyor ama tabii ki o imzalar atılmadan sorun tamamen de çözülmüş olmuyor. O noktadaki temaslar sürüyor. Özellikle Stankov'un, sağ kanat oyuncusunun, Fatih Tekke'nin oyun planında çok çok önemli bir rol üstleneceğini transferin gerçekleşmesi durumunda söyleyebiliriz. Forvet bölgesine de takviye

0: arayışı var Trabzonspor'un. Burada şu an itibariyle 4 ila 5 oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Bunlar arasında gerçekten önemli isimler de var, rekabetçi isimler de var Trabzonspor'un görüştüğü isimler arasında. Özellikle yine Girona'da forma giyen Vanatta, Ukraynalı forvet oyuncusu da bu isimlerden bir tanesi. Bodrumspor forması giyen Ali Habeşoğlu bu isimlerden bir tanesi. Forvet bölgesine de bir takviye Trabzonspor gerçekleştirecek. Özellikle Zenit'e transferi için bir beklenti olan, yani Zenit kulübünün beklentisi olan Felipe Augusto ile ilgili süreçten de biraz bahsedelim. Trabzonspor 20 milyon avro bonservis beklentisinden şu ana kadar hiçbir şekilde geri adım atmadı. Oyuncu Zenit kulübüyle Trabzonspor'dan izin alarak görüşme gerçekleştirdi. Orada şu an itibariyle bir sorun gözükmüyor, en azından oyuncu cephesiyle. Ama Trabzonspor'la Zenit arasındaki pazarlıkların halen yoğun bir şekilde devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yani ilginç bir gelişme olarak şu dikkat çekti. Trabzonspor'un ismi gündeminde olan, hatta transferinde belli bir mesafede kat edilen Mithat Pala için Çaykur Rizespor Kulübü'nden bugün bir yalanlama geldi. Görüşmelerde mi bir tıkanma oldu, yoksa Trabzonspor farklı bir stratejiye mi döndü, onu da gün içerisinde teyit etmeye çalışacağız Zeyda.
1: Yunus Emre, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yorumların, değerlendirmelerin ve aktardıkların için de aynı zamanda, ki Trabzonspor'da en sıcak gelişmeleri her zaman olduğu gibi ekip arkadaşımız Yunus Emre Sel'den öğreniyoruz. Kendisini de tebrik edelim. Trabzonspor'un en hızlı gelişmelerini bizimle paylaşan muhabir arkadaşımız. Emeklerine, ellerine sağlık Yunus Emre Sel'in de. Şimdi tabii bu hız ve gelişmeler önümüzdeki sezona nasıl yansıyacak? Bunu merakla bekliyor taraftar.
2: Vallahi Ceyda, bence Trabzonspor çok doğru planlama yapıyor. Yarışıyor. Transfer yapabilmesi için değerlenen oyuncuları satmak zorunda. En azından belli bir süre. Çünkü bir de kulübün gerçekleri var. Ertuğrul Bey zaten bunu açıkladı. Yani bir stat geliri yok, forma satışında beklenenin altında. Sonuç itibariyle en azından Trabzonspor raya girene kadar, yani özellikle para getirecek oyunculardan çıkmak zorunda. Augusto bunlardan bir tanesi. Olay keza bunlardan bir tanesi. Zaten Zubkov'u AEK verdiler. 4-6 1 milyon euro bonservis bedeliyle. Ama bence çok iyi bir transfer olmadı. Neden olmadı? Tamam, Zubko belki ailesi Trabzon'da futbol oynamasını istemiyor ama sonuçta Zubko gibi bir oyuncuya talip olsanız Avrupa'dan, minimum ödeyeceğiniz bonservis bedelleri 8-10 milyon eurolardan bahsediliyor. Ama oyuncunun Trabzon'da oynamak istememesi, oyuncunun değil de ailesinin, buralara işi getirdi. Şimdi tabii olayının durumu var. Dünya Kupası'ndan sonra bir satış bekliyorlar. Aslında talepler de var, teklifler de geliyor. Trabzonspor'un oradan da çok ciddi bir gelir beklentisi var. 30-35 milyon eurolarda. Eğer Augusto işini de 20 milyon eurolara çözerlerse, şu anda tabloda görülen 8 tane oyuncunun ve eklenecek 2-3 oyuncunun bütün maliyetini karşılarlar. Ve çok ciddi alternatifli bir takım kurmuş olurlar. Kurmalılar da, çünkü geçen sene Trabzonspor'un zorlandığı en çok konu kulübeden destek alamamasıydı. Oyuncu sokamıyordu Fatih Hoca, 70'lerde falan oyuncu sokuyordu. Onun için bu planlama bence doğru. Hem Türk oyuncu rotasyonunu koruyorlar, hem ilk 11 oyuncusu alıyorlar. İşte bir iki eksik bölge var. Yani Tisikango'yu alabilirlerse, ki bence çok Girona'dan çok önemli bir oyuncu. Yani bence ilk sırada olmalı da, çok etkili bir oyuncu. O, eğer onu başarabilirlerse, ki ona çifhaneli bir bonservis ödemeyi de düşünüyorlar. Onu başarabilirlerse çok önemli bir transferi de halletmiş olurlar. Performans yaşı da çok iyi bir yaşta.
1: Evet.
2: Trabzonspor bence planlamada ve stratejide doğru yapıyor şu anda.
1: Hocam, bu gece yarısı saat 1'de ya. Evet. Milli takımımız son provasına çıkacak, hemen böyle 2 dakikamız var ama evet. Son prova, artık Dünya Kupası başlıyor. Kuzey Makedonya mücadelesinde çok keyifli dakikalar yaşattı bize milli futbol takımımız. Bunun devamını Dünya Kupası'nda da bekliyoruz. Siz ne dersiniz?
2: Vallahi Ceyda, son prova çok güzeldi. Kıymetli olan konular var. Muhtemelen son kadrodan, yani Kuzey Makedonya maçından oynayan en az 8

0: tane 9 tane oyuncu ilk 11'de oynamayacak ilk Avustralya maçında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir oyun benimsenmiş, bir oyun oturmuş. Bu çok önemli ve bunu Montella başardı. Yani artık Türk milli takımının bir oyununu sahada izlerken hissediyorsunuz. Geçişi kovalıyorlar, ön alan baskısı yapıyorlar. İkinci bölgeyi savunduktan sonra çok çabuk dikine oynuyorlar. Çok istekliler, duygu olarak çok yüklüler. Bu bizi çok umutlandırıyor. Bugün de gece Venezuela'ya karşı ben Avustralya'ya karşı kullanacak oyuncuların büyük bir bölümünü hocanın deneyeceğini düşünüyorum. Yani ilk 11'e yakın bir kadro göreceğiz. Venezuela takımında enteresan bir takım. Yani hem gol atıyor hem gol yiyor. Ben bu akşam gollü bir maç bekliyorum. Ama görüntü itibariyle eğer bu turnuvada sürpriz bir takım çıkarsa biz buna adayız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu gece yarısı saat 1'de ATV ekranlarında bu mücadeleyi canlı yayında izleyebilirsiniz. Öncesi sonrası tüm gelişmeler her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarında heyecanı birlikte yaşayacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Yarısını hafta sonu noktalıyoruz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Ne var sırada, Denizbank burada.
11: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
12: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: kalsın. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
8: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
9: Anne, bizim başka şansımız yok.
10: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
11: Rami abi, nereye gidiyor bunlar?
12: Karaya kısa.
11: Neyse, biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
12: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
13: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
14: Hayal bize lüks ha. Biz umuda aşığız.
15: Keşke elimden bir şey gelse.
16: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
17: Opet!

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. İyi pazarlar, her zaman olduğu gibi Kemal Belgen'le birlikteyiz. Futbolun dününden bugüne doğru yolculuğumuz devam ediyor. O benzer girizgahı tekrarlayalım. Bu programda o geçmiş günleri yaşayanlar için keyifli bir anı tazeleme imkanı sunuyoruz. O günleri bilmeyenler için de bence son derece önemli bilgileri, anekdotları, detayları öğrenme fırsatı tanıyoruz. Ve biraz bugünden o güne, o günden bugüne çıkarımlar yapmaya ve karşılaştırmalar yapmaya da gayret ediyoruz. Şimdi hepinizin malumu milli takım zamanı, milli maç dönemi. Hal böyle olunca da biz bu programı milli maçlar üzerine, Türk milli takımı üzerine, onun karakterleri üzerine kurmayı düşündük. Keyifli bir program hazırladık. Hadi başlayalım, geçmiş zaman olur ki diyelim. Efendim şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleriyle başlayacağız. Şimdi milli takımın unutulmaz geri dönüşleri, şöyle bir bakıyorum. 90'lı yıllardan hatta son İsveç maçına kadar çok önemli, keyifli maçlar var. Tek tek bunlara şöyle bir bakalım. Efendim 1995 yılına gidelim. 1995 yılında A milli futbol takımımızın 96 Avrupa Şampiyonası'na gidebilme yolunda Üniversitesi'nde oynadığı İsveç maçı var. 23. dakikada Kenneth Anderson, sonradan Fenerbahçeli olan, 1-0 öne geçiriyor. İşte görüntüde ekrana yansıdı. Emre Aşık'la Sergen Yalçın'ın golleri 1-0'dan 2-1'i yakalıyor ve o günün güçlü takımı İsveç'i 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Türkiye bizim 96'ya gidişimizin en önemli mücadelesidir. Fatih Terim yönetiminde önemli zaferlerden biri. İşte ekranda geliyor karşılaşmanın golleri. Kenneth Anderson Engin'i mağlup etmiş. Ardından da milli takım İkinci yarıda bambaşka bir kimlikte Emre Aşık ve Sergen Yalçın'ın golleriyle 2-1 kazanıyor. Bu 95'teki bir unutulmaz geri dönüş. Yanılmıyorsam ben bu maça gitmiştim diye hatırlıyorum ama önemli bir.
1: Kafayla atıyor bak.
0: Evet. Ve hatta çok da konuşulmuştu. Kafa hani şeyi yoktur, becerisi yoktur.
1: Ama kafaya hazırlanış, diye. Dengeyi kuruş, vücudu o nasıl, çok önemli. Futbol bilgisi o işte.
0: Evet. Yani. Hakikaten öyle. Önemli bir geri dönüşlerden biri değerli futbol severler. Geldik 99'a. Bu kez Euro 2000 yolundayız. 99'da işte ekrana yansıyor ya Finlandiya falan derken, Finlandiya deplasmanında 14. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Hatta 2-0 oluyor skor ama 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş. 4-2'lik skor. A milli futbol takımının önemli geri dönüşlerinden biri. Burada 3 olacak. 3-2 oluyor. Tayfur Avutçu. Şimdi milli takımın yardımcı hocası en son. 4-2'lik skorla A milli futbol takımımız 2-0'dan gelip Finlandiya'yı mağlup ediyor. Euro 2000 yolunda en önemli zaferlerden biri. Bir Yunanistan maçı var. Bunu Yunanistan'da büyük infial yaratmıştı bu skor. Yani Euro 2008 elemeleri 1-0 geriye düşmüştük. 1-0'dan sonra goller yağmur gibi geldi. İlk yarı 1-1 bitmişti. İkinci yarıda tam 3 gol var. Kaleci

0: hataları da vardı. Bu gol de miydi? Evet işte. O gollerin ardından yani çok çıkarken kaptırılan toplar, kaleci hataları derken 4-1'lik bir skor.
1: Bu da Tümer galiba.
0: O da Tümer. Kaleci de çok enteresan
1: evet,
0: goller,
1: çok goller yedi.
0: Yani.
1: Evet. Tümer tabii ya.
0: Tümer.
1: Suat Baba öyle derdi. Kaleye gördüğünüz zaman atabiliyorsanız şutu atın, her kalecinin enayi anı vardır derdi.
0: Bu da Gökdeniz Karadeniz.
1: Evet.
0: 4-1'lik skor Yunanistan için gerçek bir yıkımdı. Çok ağır eleştiriler gelmişti Yunan milli takımına. Euro 2008 elemelerindeki 4-1'lik geri dönüş. Hemen bir Norveç maçı var. Yine Euro 2008 elemelerinde, bakın Euro 2008 kendisi de çok önemli maçlara sahne olmuş ama bence elemelerde de çok kritik maçlar var. Norveç maçında da yine Hagel'in golüyle 12. dakikada yenik duruma düşüyoruz. Ardından 31'de Emre Belözoğlu 1-1 yapıyor. İşte bu golle zaten nasıl geri dönüşlerin geldiğini 2008'de birazdan göreceğiz. Ve 60. dakika bu golle 2-1 öne geçiyor. Nihat Kahveci'nin golüyle A Milli Futbol Takımı Euro 2008'e gitme anlamında, hani mucizenin başlangıcı bu maç aslında.
1: Tabii.
0: Norveç karşısında 1-0'dan 2-1'i yakaladığımız maç. Gelelim Euro 2008'e. Bunları, o bölümleri biraz sesli verelim mi çocuklar? Hadi bakalım.
2: Tuncay içeri hareketlendi. Gökdeniz. Tekrar Hamit. Gökdeniz. Nihat. Arda var içeride. Benaglio.
0: İlk maçında Portekiz'e yenilmişti Kemal abi.
3: Topa sahip oluyor. Evet. İsviçreliler. İleriye uzun top.
0: İsviçre ev sahibi.
3: Çıkmadı. Atak devam edecek. Ortaya çıkarılan top ağlara gidiyor.
0: Hakan Yakın.
1: Murat Yakın. Hakan Yakın sonra bir tane daha vurdu, atmadı.
3: Geçiyor millilerimiz karşısında.
1: Hatırlar mısın?
3: Offside kararı offside çıkmıyor bu pozisyonda.
0: Burada Volkan çok müthiş de yağmur çıkıyor. Vardı ya o maçta.
3: Offside, ağlara giden top.
0: Sadece üstüne 1-0 önde. İkinci yarı burada.
2: Offside Semih.
0: Semi offside pozisyonuna yakalanıyor. Arda Mehmet Aurelio ile başlıyor Aurelio atak. Mehmet Aurelio da o şampiyonunda Arda çok büyük fonksiyonu var.
1: Bir tane oynadığı kötü maç hatırlamıyorum. Tuncay, ne Trabzon'da ne Fener'de. Ne de milli takım.
2: Şimdi orta Tuncay'a doğru kafa Semi ve gol. Semi atıyor ve Semi gol oluyor. Semi yükseliyor ve durumu 1-1 yapıyor. Büyük sevinç. Sen Jakob Park'ta. İsviçreliler yıkılıyor.
4: Elinde bir tane santiforum var. Oynayacak. Bu tarzda oyunu oynayabilecek. Kafa toplarını vurabilecek.
0: Semih'in en formda dönemi herhalde değil mi?
4: Nihat'ın
0: ortası da adrese teslim.
4: Son derece yanlış.
0: Pas aslında. İşte buna orta dememek
2: çok
0: lazım.
2: Çok iyi bir zamanlama. Çok iyi yükseliyor.
1: Zaten buna Coşkun Özer'i rahmetli. Coşkun abi çok kızardı. Şimdi. Ne ortası be? Pas der.
2: Arda iyi sıyrıldı. Arda, Tuncay şimdi boşa çıkıyor. Tuncay ceza alanında. Tuncay, Nihat dokunamıyor.
4: Out.
0: Bunu mu diyorsun?
1: Yok.
4: Bravo Volkan.
2: Çok güzel.
1: Attığı golden hemen
0: sonra. Bu Hakan Yakın'ın pozisyonuyla.
2: Semih.
1: Attığı golden hemen sonraydı. Arda, yani 2-0 oluyor.
2: Çıkıyor. Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda. Ve gol.
0: Ömer abi. Kulakları çınlasın. Orada en az spiker kadar. Erdoğan galiba anlatan.
2: Parkta Türkler seviniyor. Bundan sonraki maça çok daha umutlu çıkacak. İşte Arda müthiş sıyrılıyor. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol.

0: Evet, bu 2-1'lik zafer Portekiz'in ilgisinden sonra gruptan çıkışın anahtarıydı zaten. Sonra tarihin en büyük geri dönüşü olabilir bu ya. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim. Tabii. Yani son maçı mı? Grubun son maçı mıydı? Bu nasıldı ya? Hemen bir bakalım. 2-0 geriye düşüyoruz. Artık pek çoğunun
1: bu İsviçre,
0: bu İsviçre maçı. Çek Cumhuriyeti maçına gelelim.
1: Matejowski. Grigera. Grigera. Koller.
0: Jan Koller bu tarz toplarda
1: o zaman o dönemin en iyi santraforlarından biriydi.
0: Çek Cumhuriyeti, evet. Çek Cumhuriyeti milli takımı da yani en iyi milli takımlarından biriydi bu. Milan Baroš falan yedekti diye hatırlıyorum ben.
1: Evet galiba. Düştü değil mi o kaleci?
0: Evet.
1: Şahane de plonjon yapmış ha. Görmüş gitmiş ama.
0: Şey Volkan kaleci.
1: Volkan mı?
0: Volkan bu maçta kırmızı görüyor sonda.
1: Ha, evet,
0: ondan
1: evet.
0: Sonra Hırvatistan maçında rüştü oluyor. Bu kötü bir gol. Klasik miydi bu?
2: Hakem kişi... değişikliği yaptırtmadı. Eyvah eyvah eyvah.
3: Evet, Arda hakemin üstüne yürüyor. Evet, Fatih Terim kızmakta çok haklı.
0: 2-0, dakika 75 olmuş Kemal abi.
1: Evet.
0: Yani müthiş iş.
2: Gol, gol, gol.
0: 15 dakikada 3 gol, müthiş iş.
2: Hamit getiriyor, Arda vuruyor, durum şimdi 2-1.
0: Ya bu 2008, daha elemelerden belli etmiş kendini.
3: Arda yine sahnede. Peter Cech, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.
0: Peter Cech hani bunun direkt dibinde yakalayamadı. Asıl büyük hatayı birazdan yapacak. Yağmur'la beraber.
1: Şuna baksana. Çek yani Peter
0: o Cech sırada ki... Chelsea'de miydi ya?
1: Oralarda bir yerler. Orada
0: Ercan.
1: Tabii oradaydı galiba.
0: Bir bak ben sanki öyle diye hatırlıyorum.
2: Durdu sahneye çıktı Nihat. Teşekkürler.
0: 88 ya. Chelsea'de tabii olsun.
3: Sevinme sırası bizde.
2: 2-1'den sonraki arzumuz şu karşılığını verdi.
0: Yani inanılmaz bir hata yani. O dönem dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olarak gösteriliyor. Ve böyle bir top kaybı yapıyor. 87'den 88'e geçerken oluyor. Bu da 89. dakika.
3: Bir gol daha görebilir.
0: Hamit.
3: Şimdi pas Nihat.
0: Nihat'ın alışı, topu alıp önüne alışı ve vuruşu muazzam ya. Muazzam ya.
3: Nihat çıktı sahneye.
0: Muazzam.
3: Türkiye çeyrek finale gidiyor.
0: Hamit'ten topu alıp önüne, evet, bırakışı ve sonra altına girişi topun. Müthiş iş.
3: İnanılmaz bir görüntü var. İnanılmaz.
0: Şimdi işte bunları özlüyoruz tabii. O yüzden cuma akşamı
3: koşuyoruz. İyi çalıştık.
0: Galibiyetin işte ardından böyle. Her ne kadar futbol hani o öyle bir futbol şu aşamada beklemek hayal olur ama yine de o milli takımı bir arada tutan, ülkeyi coşkuyla tek vücut yapan bu tarz galibiyetleri özlemişiz. Evet, geldik çeyrek finaldeki Hırvatistan maçına. O da müthiş bir maç. Hemen bakalım penaltılara giden maç, Hırvatistan maçı gelsin.
4: Ve ilk dönük sesi geliyor. Sırnar. Arda'dan kurtulma çabasında içeriye doğru. Modric. Modric direkten ve top dışarıda.
0: Hırvatistan'ın önce direkt,
4: ikinci pozisyon top dışarıda.
1: Her şeyde şansın olacak.
4: Hırvatistan tüm hatlarıyla.
0: Rakitic'le Modric o zaman daha taze.
4: Met vuruyor.
0: Yine toponun şutu var. Bir de öyle Valencia'da golü var. Bir bu sezon attı şeyde. Avrupa maçıydı yanılmıyorsam.
4: Modric'te kaldı top.
0: Burada da sıyırmış.
4: Tekrar Modric. Orta tehlike var. Rüştü ikamlede. Rüştü ikamlede. 90. dakika. Bir kez daha başarılar milli takımımıza. Bol şanslar ve uzatmalara
0: gidiyor. Ya uzatmada 119 da gol yiyorsun. Biraz
4: Semih'e doğru. Arda'nın da yardımı var. Arda, Semih ceza alanı vuracak. Vurdu üstten dışarıya. Semih Şentürk. Arda. Arda'nın pası. Tuncay vuracak. Tuncay vurdu. Ve çok az farkla.
0: Bunlar hep çok önemli fırsatlar. Milli takım kaçırıyor. Uzatmanın ikinci yarısı efendim. 119. dakika.
4: Bravo. Rüştü. Rüştü çıktı.
0: Rüştü burada hatalı çıktı. Geri dönene kadar. Kalesinde golü gördü. Şimdi burada herkes tırnak içinde Rüştü'ye saydırıyordu.
1: Tabii.
0: Ama nereden bileceksiniz ki işte hayat böyle bir şey? Penaltılar sırasında Rüştü kahraman olacak.
4: O setin saatine bakıyor. Bir şans daha bulabilir miyiz? Rüştü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı Semih!
0: Gol!
4: Semih!
0: 120 artı 1.
4: Semih 1-1. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. 1-1. Şaşkınlık var.
1: Vallahi olacak şey
4: değil. İnanılmaz bir şaşkınlık var ama inanılmaz bir mutluluk var. Olacak şey değil.
0: İnanılmaz bir şey.
4: Olacak şey değil.
1: Maçta bitti golle. Santra yok. Penaltılar.
4: Penaltılara kalıyor.
0: Bilic de neden uzadı bu kadar diyor. İsyan ediyor o sırada. Penaltılara kaldı. Ya Luka Modric'in topu dışarı attığı an.
4: Arda gol 1-0. Sırna. 1-1. Bakıyor Semih. Platik olsa Semih. Semih ve gol. 2-1 avantaj
0: bu
4: devam ediyor.
0: 2000, Galatasaray'ın 2000'deki Avrupa zaferinde olduğu gibi şu penaltılarda iyi kotarıyoruz işi. Yani.
4: Rakitic dışarı attı.
0: Rakitic dışarı atıyor. Modric dışarı atıyor.
4: Gol 3-1. Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı.
0: Ve işte Rüştü'de bu kurtarışı yapınca milli takım yarı finale yükseliveriyor. Muazzam bir geri dönüş daha. 2008 masalsı bir dönemdi milli takım için. Şimdi geldik yıllar sonra 2015'e. Euro 2016'ya gitmeye çalışıyoruz. Maç 0-0. Zaten her şeyin denk gelmesi lazım. O sırada daha gelmemiş. O orada olacak, o orada olacak, o orada olacak. Efendim dakika 89. İzlanda, biliyorsunuz İzlanda'da 3-0 mağlup olmuştuk. Bu karşılaşmada 0-0 gidiyor. O gole gelelim. Dakika 89. Selçuk İnan. Ya, belki hani geri dönüş anlamında ya zaten önde değillerdi diyebilirsiniz ama sadece bu gol yetmiyordu. Bütün olasılıkların tutması gerekiyordu. Tabii. Son 5 dakikada bütün olasılıklar tuttu. Her yerde goller atıldı. Selçuk İnan golü attı. Ve milli takım Euro 2016 vizesi aldı. 2008'den 8 yıl sonra böyle bir görülmüş. Acaba mı dedik ama Euro 2016 pek iyi geçmedi biliyorsunuz bizim için.
1: Sadece skor olarak olsa...
0: Tabii.
1: Yani dersin ki tabii. Kötü geçti başka şeylerde.
0: Bir geri dönüşte bu geçtiğimiz yıl yaşadık. Yine bir İsveç maçı. Bakalım. Burada 1-0 Uluslar Ligi maçı. Tabii Lucescu yönetiminde. Önce 1-0 oluyor. Ardından İsveç 2-0 yapacak. Kalede Sinan Bolat var. Zeki'nin kaptırdığı top. Yani bu gole pek yapılacak bir şey yok. Müthiş yeri.
1: Güzel, çok güzel.
0: Değil mi?
1: Çok harika bir şut attı.
0: Ve 2-0'dan sonra ikinci yarı 2-1. Bu golle Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan değil mi o?
0: Aynı Arnavutluk maçında olduğu gibi 2-1 yapıyor. Burada skor 2-2'ye geliyor. Emre Akbaba sonradan oyuna girmişti. Bu son geri dönüşümüz efendim. Emre Akbaba burada 2-2 yaptı. Birazdan yine sahneye çıkacak. 90 artı 1. dakika ve o geçmiş günlerden bir esintiyle 2-0'dan 3-2'yi yakalayacağız. Avrupa Ligi'nde, Avrupa Uluslar Ligi'nde devam edemedik. Grup düştük ama bu da milli takımın unutulmaz geri dönüşleri arasında skor anlamında yerini aldı. Evet, bir futbolcu bir hikaye diyoruz Kemal abi. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız izleyenleri. Şimdi Canavar Burhan'ın, Burhan Sargı'nın 1954 yılında Türk Milli Takımı'nın o güne dek kazandığı en büyük başarıdaki payından konuşacağız. Tamam. O hikayeyi aktaracağız. Dünya Kupası'nda katılmak için İspanya ile eşleşmişiz. Önce Madrid'de, sonra İstanbul'da iki maç var Kemal abi. Seyrettin mi?
1: O zaman averaj yok.
0: Averaj yok, evet.
1: Yani sen yendin, o yendi, bir üçüncü maç. Kural öyle o zaman.
0: İspanya'da 4-1 yeniliyoruz.
1: Evet.
0: Ama burada İnönü Stadı'nda 16 Mart 1954 efendim tarih. 16 Mart 1954'te revanşta Burhan'ın bir sol volesiyle Burhan Sargı'nın 1-0 kazanıyoruz maçı. Böyle olunca üçüncü maç oynanıyor.
1: Üçüncü maç.
0: Üçüncü maç tarafsız sahada o golü şöyle anlatıyor Burhan Sargın. Suat topu kafayla indirdi. 18'in dışında topa bir vurdum. Ne ben gördüm ne de kaleci gördü. Kimse topun nasıl girdiğini anlayamadı kaleye diye. Roma'da mı o maç?
1: Roma'da, evet.
0: Tarafsız sahada. Bu o takım.
1: O takım.
0: Vay be.
1: Öf öf öf. Zeybek Çetin bile var bak Suat'ın solunda. Çetin Zeybek'tir onun adı da ama top dünyasında Zeybek Çetin'dir. Dalyan'da bile oynadı vefatından bir süre önce yani emekli olarak.
0: İspanya'nın İspanya olduğu dönemler yine.
1: Evet.
0: 1-0'dan sonra bu Roma Olimpiyat Stadı'nda bu maç. Şu gördüğünüz stat. 17 Mart 1954'te. Nasıl oluyor ya? Yanlış olması lazım bu tarihin o zaman.
1: Niye?
0: Bir gün sonra gözüküyor. Ben de o tarih yanlış o zaman.
1: Ha, tarih olabilir, evet.
0: 16 var. Ben bir hafta sonra diye hatırlıyorum. 2-2 bitiyor maç. Yalnız Burhan Sargın yine gol atıyor.
1: Tabii.
0: Suat Mamat'ın bir golü var. Geçenlerde evet. Hani bir...
1: Röveşata.
0: Röveşatasını direğin üst direğin oradan vermiştik. Ve bu uzatma penaltı uygulaması falan yok. Şeyle gidiyoruz.
1: Kura'yla
0: gidiyoruz.
1: İtalyan çocuk.
0: Nasıl bir etki yaratmıştı o zaman ülkede? Ve Burhan...
5: Bizleri takip eden değerli Beşiktaşlılar, bugün futbol takımımız için yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Bu yeni başlangıç, başlangıçla ilgili heyecanımızı ve hedeflerimizi camiamızla paylaşmak için de hep beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar, üzülerek söylüyorum ki uzun zamandır sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal kararlar almamız, bir şeyleri onarmaya çalışmak yerine kökten değişiklikler yapmamız şart olmuştu. Artık Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş'taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek olan iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık. Bunlardan birincisi futbol direktörümüz, camiamız tarafından hep sevgiyle anılmış bir isim. Beşiktaşlılar hep hem buradayken hem de Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukların temelini Önder hocamızın görevde olduğu dönemde atıldığını düşünerek kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder Hoca da Beşiktaş'tan hep sevgiyle, saygıyla, gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeye, yakından takip etmeye de devam etti. Beşiktaş'ın hedeflerini, ihtiyaçlarını, taraftarın duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıların çok sevdiği bir söz var. Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı. Kendisine Beşiktaş'a yeniden hoş geldin diyor, yeni döneminde başarılar diliyorum. Daha önce temelini atarken emek verdiği şampiyonlukları bu defa da kendisiyle birlikte yaşayacağımıza can yürekten inanıyorum. Önder hocamızla yaptığımız istişare sonrasında beklentilerimize, hedeflerimize en uygun teknik direktör tercihini yapmak için çalışmalarımıza başladık. Ve Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano ile görüşmeleri başlattık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte İtalya Serie A'da adından söz ettiren Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı Italiano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Biz de hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Bu sezon gerek Önder hocamız gerekse de teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile birlikte takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Vincenzo Italiano'ya görevinde başarılar diliyor. Beşiktaş'a hoş geldiniz diyorum. Kendisiyle birlikte Beşiktaş'ın layık olduğu başarıları, şampiyonlukları yaşamasını temenni ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar. Bizler Beşiktaşlıların ne istediğinin, bizden ne beklentilerinin ne olduğunun bilincindeyiz. Bu beklentileri karşılamak, camiamızı mutlu edecek işler yapmak için de buradayız. Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Böyle bir birlik beraberliği, böyle bir ruh halini yakaladığımız zaman da zaten başarı kendiliğinden gelir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Onlardan da takımımıza destek vermelerini, onların formalarında ter olmasını istiyoruz. Bütün Beşiktaşlıların kombineleriyle, formalarıyla, stadımızda, tribünlerde yerlerini almalarını bekliyoruz. Ben de artık camiamı inanmış, bütünleşmiş ve yolun sonunda başarmış olarak görmek istiyorum. Tek vücut olmuş, elini değil, gövdesini taşın altına koymuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum. Önder Özen ve Vincenzo İtalyano'ya yeniden hoş geldin diyerek başarılar diliyor. Sözü bu umutlu ve inançlı

0: başlangıcımız için söyleyecek çok şey olduğuna inandığım sevgili Önder hocamıza bırakıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Sayın Başkanım. Önder Hocam.
2: Öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür etmek isterim. Çok da hak etmediğimi düşündüğüm iltifatlar etti sağ olsun. O dönem kazanılan başarılar da en büyük pay sahibi başta Samet Hoca'dan başlayarak Şenol Hoca'ya kadar uzanan süreçte çalışan bütün teknik direktörler, o dönemin saygıdeğer yöneticileri, başkanlarımız ve diğer bütün çalışanlar, futbolcular en başta. Ben kısa bir süre biraz düzenleme yapmaya çalıştım olduğu kadarıyla. Yeni bir dönem başlıyor. Benim için de yeni oldu. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Evet dedik ve bir anda işin içine girmiş olduk. Elbette teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başlamış oldum ve ilk yaptığımız şey üçlü bir karar mekanizması kurmak oldu. Öncelikle yani biz futbolun içinden gelen insanlar zaman zaman gözlemlerimize fazla güveniyoruz. İşte gördük, iyi olduğunu düşündük diyoruz ama bir de bu işin metrikler boyutu var. Avrupa futbolunda şu ara en popüler, en yaygın metriklerden bir tanesi PPDA. O grafiği istedik. 14 tane, 15 tane büyük kulübün sağ altta, yani en başarılılar grubunda toplandığını gördük. O grubun içerisinde ulaşılması imkansız olan teknik direktörler, marka değeri son derece yüksek Şampiyonlar Ligi'nin abonesi olan kulüpler ile beraber 3 mütevazi kulüp dikkatimizi çekti. Onlardan bir tanesi Bologna'ydı. Bologna takımı İtalya Ligi'nde ve daha önce oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında, daha önce Fiorentina da aynı metriklere ulaşmış. PPDA diye Türkçe'de kullanıma girdi yavaş yavaş. Onu gördükten sonra, yani o ikinci göz olan arkadaşlarımızın kontrolüyle Vincenzo Italiano ismi bizim için cazip hale geldi. Bir fırsat doğdu. Kendisinin kontratını sonlandırma arifesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik ve aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze, Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynamış bir büyüğümüze, her ne kadar ben aynı jenerasyondan bir insan olsam da benim büyüğüm saygıdeğer bir büyüğümdür. Ona da sorduk, fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze. Hem metrikler, hem benim gözlemim, hem hocanın, yani az sonra ismini telaffuz ederim, hocamızın, büyüğümüzün de fikriyle Italiano isminde mutabık kaldık. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını, herkesin tarif edebileceği bir oyun oynayacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim Beşiktaş'a. Burada kulübe hem oyun kimliği katma hem de rekabetçi kimliğini koruma ve yükseltme konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Genelde bu yapılanma işleri biraz rekabetçilikten uzak geçer. Ama hoca son derece rekabetçi, agresif, başarma arzusu yüksek. Kendisi kendi kariyeri için önemli hedefler kovalayan ve kendi geleceğiyle Beşiktaş'ın geleceği arasında kuvvetli bir bağ kurabilmiş olan, bunu bize göstermiş olan bir teknik direktör. Biz yola çıkarken şöyle söyledik. Yıllardır Beşiktaş acının etrafında dolaşıyor ama sonuç alamıyor. Acının içine girmeden sonuç almak mümkün değil. Acının içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Ben buradan Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da, futbolcu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Bunun garantisini en azından verebilirim. Çünkü antrenman sahasında acı çektirecek hoca biraz. Çünkü fiziksel olarak talepleri son derece yüksek. Ben şuna %100 inanıyorum. Şimdi PPDA ne diyeceksiniz? Daha sonra bunu konuşuruz. Anlatmaya çalışsın. Mutlaka bilenler de var. Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır? Şampiyonluk mu olur, daha altında mı olur, onu bilmiyorum ama bunu biliyorum. Kendi sahasında veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Bunu Vincenzo Italiano İtalya'da yaptı. Daha düşük bütçeli ekiplerle yaptı. Konferans liginde iki tane final oynadı. Bıraktığı takım daha sonra düşme potasına geldi. Kendisi ayrıldıktan sonra etkisini anlatmak için.

0: bu örneği verdim. Bologna'da da hem Şampiyonlar Ligi'nde o ölçekte başarılı oldu, hem de İtalya Kupası'nı kazandı büyüklere karşı. Başarılı, aç. Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunuzu düşündüğümüz rekabetçi, rekabette sınır tanımayan bir antrenör. Hatta yani beni bile bunalttı desem, başkan, sayın başkanımız gördü ne kadar bunaldığımızı. İş dışında hiçbir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Umarım hep beraber acının içinden geçeriz. Sonunda da varsa önümüzde bir kutlama, onu da umarım hep beraber yaparız.
1: Çok teşekkürler Önder Hocam. Ve Vincenzo Italiano Mister'e sözü bırakalım konuşmaları için. Sedat Bey.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia e per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
3: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
2: E penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società, e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
3: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için.
2: Poi per quanto riguarda tutto il resto, quello che mi si è prospettato dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il mio lavoro in campo, e l'idea che ha la società si sposa in pieno con quello che sono le idee calcistiche che ho sempre messo in mostra a Bologna, a Firenze, a Spezia. Un calcio che mi ha chiesto la società propositivo, un calcio dove bisognerà cercare di essere aggressivi, di cercare di sfruttare i nostri esterni, di cercare di mandare in gol la nostra squadra con frequenza. Quindi tutto quello che mi hanno chiesto è quello che io so fare e mi auguro di metterlo in mostra come è stato negli anni scorsi.
3: Takımım bana, hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için, o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum.
2: Poi è chiaro che ci servirà costruire una squadra competitiva. Io ho detto alla società che grazie per tutta la fiducia, belle parole, e che sono convinti di aver affidato la loro squadra a un allenatore importante, però bisogna costruire anche la squadra con giocatori di qualità, con giocatori che fanno la differenza, e insieme allenatore, società e calciatori, a parer mio, si possono ottenere risultati importanti. Poi

0: il campo dirà quello che sapremo bravi e quello che saremo capaci di fare, se saremo bravi, e speriamo di far gioire questa tifoseria, perché da quello che conosco anche in Italia questa è una tifoseria caldissima, e dare gioia a questa gente è la mia prima priorità.
1: Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları.
0: Poi per quanto riguarda la squadra, conosco qualche giocatore di valore, poi andremo ad approfondire con la società quali sono le priorità, quali sono le emergenze, soprattutto per il fatto che partiremo il 23 di luglio per il preliminare di Europa League, quindi ci dobbiamo fare trovare pronti. Inizieremo il lavoro, inizieremo a programmare, inizieremo a fare il nostro lavoro in ritiro, andremo in Slovacchia come tutti sapete, e da lì inizierà il nostro percorso. Quindi io sono molto fiducioso, per me il calcio è vita, è H24, è unico pensiero cercare di fare bene come è successo in questi anni. Non vedo perché insieme a questa gente io non possa avere già la testa a cercare di creare qualcosa di importante.
1: Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde.
0: Dico l'ultima che non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di arrivare qui con il mio staff. Ho già visitato il centro sportivo all'avanguardia, davvero completo di tutto quello che serve per cercare di lavorare bene, per cercare di essere performanti al 100%. Quindi dopo una breve vacanza e dopo aver sentito, penso giornalmente, la società, inizieremo questo percorso e ripeto, non vedo l'ora, sono molto felice, sono molto contento di andare a battagliare con queste squadre di grande valore che ci sono nel campionato turco, perché seguendolo dall'Italia il campionato turco è di valore, oltre alle squadre di prim'ordine ci sono anche squadre di valore. Io ho avuto la possibilità di affrontare Basaksehir, Sivaspor in friendly match Galatasaray, quindi squadre di valore. So che il campionato è tosto difficile, ci vorrà lavoro, duro lavoro, ma sono convinto che ci faremo trovare pronti.
1: Son söylemek istediğim, hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara, hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel, çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivaspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum.
2: Evet, çok teşekkürler. Müsaadenizle bir imza törenimiz olacak. Ardından soru cevaba geçeceğiz. Foto muhabir arkadaşlarımız da yerlerini alırlarsa.
0: Simuliamo che firmiamo. Sì.

0: Stimmt. Und abgesichert gemacht.
1: Hat sie noch? Genau, wie viel Mal? Wie viel Mal ist sie? Ich habe das auch vorhin gesagt. Ja, danke. Danke.
2: Thank you, Press.
3: Thank you. Good luck.
4: Okay. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Hepiniz tek tek soru soracaksınız. Ben baştan hatırlatmalarımı yapayım. Kurum ve isminizi rica ediyoruz soruyu sorarken ve lütfen tek soru alalım. İstediğiniz kadar sorabilirsiniz. Buyurun. Orta sıra Şafak Bey. Mikrofonunuz geliyor Şafak Bey, bekleyelim.
6: Hocam merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Medyasiyah Beyaz Play Spor Şafak Malatya. Tek soru halinde soracağım ama bir yarısı Önder Hoca'ya, yarısı hocamız olacak. Önder Hoca'ya olan sorun şu, ilk başta yaptığınız girizgahta şöyle bir ifade kullandınız. Yapılanırken bu işlerin ne kadar zor olduğunu biliyoruz dediniz. Bu durumda biz Beşiktaş'ın yeni bir yapılanma sezonuna gireceğini mi düşünmeliyiz? Ya da tamamen yarışın içinde olan, Nisanları, Mayısları özleyen ve gören bir Beşiktaş mı? Hocama sorum da şu, bundan önce oynadığınız ve oynattığınız takımlarda genellikle farklı 11'ler üzerinden dizilişlerinizin çıktığı bilgileri dolaştı ilk isminiz geçtiğinde. Beşiktaş'ta şu an mevcut kadroyu analiz ettiğinizi, değerlendirdiğinizi söylediniz. Mevcut oyuncu rotasyonunun bu ligde bu kadar değişikliğe yeteceğini düşünüyor musunuz? Aksi halde nasıl bir planlama içindesiniz? Teşekkür ederim.
0: Kim cevap verecek?
1: Önder hocamız.
0: Ben çeviriyorum o zaman soruyu.
1: Evet.
7: Teşekkür ederim Şafak Bey. Yapılanmadan kastımız şuydu. Bir antrenör ekibi seçtik. Uzun süreden beri Beşiktaş'ta teknik direktörler genelde aradan girdiler. Yani sezon başı başlama şansı, transfer döneminin öncesinde transfer açıkken başlama şansları çok fazla olmadı. Bu bir fırsattır. Teknik direktör varken burada diğer çalışanlarla beraber yönetim kuruluyla beraber transferlerin organize edilmesi, takım planlamasının bu bütünlük içerisinde yapılması aslında bir yapılanmanın da işareti bir taraftan. Daha önce genelde teknik adamlar aradan girdikleri için, girmek zorunda kaldıkları için yani önceki dönemin yükü veya hafifliğini de kendi omuzlarında taşımak zorunda kaldılar. Öyle köklü bir yapılanma yok. Rekabetçi, yarışmacı. Beşiktaş'ın geleneksel oyun kimliğine yakın. Buraya gelen, Dolmabahçe'ye gelen ekipleri üzmeden göndermeyen, yani kazanır kazanmaz ayrı konu ama herkesi üzecek bir takım, ürkütecek, korkutacak bir takım olmak zorunda. O yolu yürümek isteriz. O yol bizi nereye çıkacak? Hep beraber yürüyüp göreceğiz. Teşekkürler.
5: Evet, hocamızdan alalım.
0: Direkt cevap verecek.
8: No, la verità è che negli ultimi quattro anni ho avuto la possibilità di fare le competizioni europee, giocare domenica, giovedì, domenica, spesso ti costringe a cambiare, a ruotare perché non c'è tempo di recuperare, perché ci sono infortuni, perché ci sono squalifiche, perché le partite sono talmente ravvicinate che si fa fatica a recuperare e avendo sempre costruito squadre con giocatori di valore, quello secondo me si può fare. Chiaro che anche qui avremo la squadra con un bel numero di giocatori che saranno tutti funzionali all'idea di calcio che ho io e vediamo se dovessimo riuscire ad entrare dentro le coppe, faremo un certo tipo di programma a livello anche di giocatori. Se non dovessimo avere le coppe che giocheremo una volta a settimana, chiaramente questo sarà più semplice e le rotazioni che ho fatto in questi quattro anni secondo me diminuiranno.
0: Şimdi
1: gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçları olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak duruma göre.

0: de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur işte, o zaman belli olur zaten tam takım, hani işte sürekli aynı 11 ile mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız, o zaman belli olur bu.
1: Sercan Bey, beyaz gömlek arkadan ikinci, buyurun.
2: Merhabalar, hayırlı olsun. Sorum Sayın İtalyano'ya. Hocayı Avrupa'daki birçok teknik direktörden ayıran özellikler var. Futbola bakışı, oynatmak istediği oyun. Ancak hocanın alameti farikası sağ kenarındaki tutkulu ve ateşli tavrı. Aslında bu tavır da Beşiktaş taraftarına çok benziyor. Beşiktaş taraftarının da Avrupa'da bilinen özelliği desibel rekorları, yüksek ses çıkartması ve ateşli tavrı. Bu iki özel karakterin Sayın İtalyano ve Beşiktaş taraftarının birleşmesiyle ortaya nasıl bir görüntü ortaya çıkacak ve Beşiktaş taraftarının bu tutkusu imza aşamasında kendisine pozitif bir yansıma yarattı mı? Teşekkürler.
3: Io ho fatto una battuta al direttore che mi ha detto praticamente questa cosa del mio carattere, e io ho detto che nelle partite c'è un Vincenzo Italiano e poi fuori dal campo c'è un'altra persona, perché le partite ci si trasforma, si dimentica tutto, si abbandona tutto, si pensa solo a cercare di vincere, a cercare di portare i tre punti, a cercare di sopraffare l'avversario. E penso che lo facevo questo anche da calciatore, quel trasporto e quel vivere la partita credo che sia anche un qualcosa che ti richiede il calciatore, perché vede l'allenatore presente, vede l'allenatore che comunica durante la partita. Poi ho visto che c'è una tifoseria caldissima, uno stadio bollente, e credo che anche questo mi ha dato il là a fare questa scelta, perché dare gioia alla gente che è così attaccata alla maglia e alla squadra, è così vogliosa di fare il risultato, uno come me che è molto ambizioso, se dovessimo riuscire a ottenere risultati penso che per me possa diventare un qualcosa di straordinario.
0: Şimdi diyor ki, ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol, hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde.
1: Ertan Bey.
4: Ertan Süzgün, Yeni Açık. Önce Önder Hocam'a sormak istiyorum. Hocam, İtalya'ya gittiniz. Hocayla oturdunuz. İlk hisleriniz, ilk düşünceleriniz, hocaya karşı ilk cümleleriniz ne oldu?
5: Yani hatırlamaya çalışıyorum. İlk düşüncelerim, zaten bildiğim birisiydi. Spezia'dan beri takip ettiğim bir teknik direktör. Orada 4-5 tane yeni kuşak, yeni jenerasyondan teknik direktör var. İtalya'da biliyorsunuz yani çok isim bir oyuncu varsa, Milan'da, Juventus'ta efsane olmuşsa orada hemen göreve başlayabiliyor. Ama yok, eğer Padova'da top oynamışsanız, Genoa'da top oynamışsanız, oranın çok önemli bir özel bir oyuncusu da olsanız aşağıdan liyakatle 6. 7. liglerden başlıyorsunuz. Hoca Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir iş yaptı. Orada herkesin şok edici bir başarıydı o. Spezia'dan beri takip ediyorum. Anlattım, şaşırdı. Yani o kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ama ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Antrenman sahasına da sondaj yaptık. Bazı oyuncularıyla görüştük, konuştuk. Antrenman sahasındaki tavrını da değerlendirdik. Soyunma odasındakini de değerlendirdik. Kendisinden bahsettiğimde sanki daha önce tanışmışız, birbirimizi biliyormuşuz gibi oldu, çünkü kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi görmüş oldu. Benim de ilk izlenim, çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Futbol dışında bir hayatı yok. Bunu sizler de yaşadıkça göreceksiniz. Umarım uzun sürer bu şey.
4: Bir de hocaya bir soru sormak istiyorum. Hoş geldiniz. Beşiktaş'a evet demenizi sağlayan en önemli şey neydi?
3: Ma è da un bel po' che avevo questa idea di provare anche nuove esperienze, e soprattutto con squadre ambiziose, con squadre che hanno voglia di rivalsa come il Besiktas, che l'anno scorso è arrivato dietro rispetto alle grandi. E quando il direttore e il presidente hanno iniziato a parlare di voglia di vincere, voglia di tornare a essere grandi, voglia di tornare a far gioire la gente, voglia di essere di nuovo un club competitivo, queste parole mi hanno subito colpito. E anche il fatto, direttore, che praticamente mi ha descritto negli ultimi anni sia come allenatore, come persona, come anche durante gli allenamenti, questo mi ha colpito. E devo dire la verità, quando, almeno io la penso così, quando vieni apprezzato, quando vieni cercato in questo modo qua, per un allenatore è un motivo d'orgoglio. Quindi queste sono le cause, i motivi per cui mi hanno spinto ad accettare questa sfida insieme a queste persone, che come loro con me, io con loro, a prima vista davvero c'è stato un feeling bello.
0: Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı, ben de hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce, bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca, hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu, direkt bana gelmiş olmana bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince, ki zaten yönetimle ben başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani, pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı.
1: Tayfun Bey. Tayfun Sports. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Önder Hoca'ya sorum olacak benim. Hocam son zamanlarda Beşiktaş'ın oynadığı oyun geçiş oyunuydu. Gerek kadro yapısıyla, gerek teknik adamlar tercihleriyle. Ama Vincenzo Italiano'nun formasyonuna ve mantalitesi, felsefesine baktığımızda, sizin de söylediğiniz gibi ön alan baskısını ve rakibi boğan bir oyun anlayışına sahip oldu ve hücumu düşünen bir teknik adam görüntüsünde ve bu İtalyano tercihini, Beşiktaş'ın son zamanlardaki oyun stilini radikal bir şekilde değiştirmek olarak adlandırabilir miyiz? Bir ikinci sorum da hocam, ilk soruma ek olarak, hocanın oynatmak istediği oyunu takımın bakıldığında ne kadarının değişmesi gerekiyor ki hocanın bu dominant oyunu oynatması için gerekli yerler oluşsun?
5: Teşekkür ederim. İki sorunuz var. İlki geçiş oyunuyla alakalı sordunuz. Şimdi bu konuda eleştirel bakmak bize çok ciddi hata yaptırabilir. Çok değerli teknik adamlar çalıştı Beşiktaş'ta. Sonuncusu Sergen Hoca. Son şampiyon aynı zamanda. Diğer teknik direktörler de çok değerli fikirlere sahip olan deneyimli insanlardı. Ama söylediğim gibi büyük oyunlar daha hakimiyet kurarak oynamak istediğinizde, rakibi baskı altına alarak oynamak istediğinizde oyuna kaleden başlamanız şart. Onun için ciddi bir hazırlık periyoduna ihtiyacınız var. Bu değerli teknik adamların böyle bir zamanı olmadı. O sebeple oraya çok eleştirel bakamayız. Yani onlar hafta içi çalıştılar, hafta sonu yarıştılar. Çok kısa hazırlanma şansları oldu. Geçiş biraz daha kolaydır. Anlaşılabilir bir oyundur. Oyuncular için de daha uygulanabilir bir oyundur. O yüzden geçmişteki hocalarımızı ben en azından kendi adıma eleştirmeyi doğru bulmam. Her biri o dönemin koşullarına uygun oyunlar oynatmaya çalıştılar. Şimdi hocanın şansı 23 Temmuz'a kadar epeyce bir zamanı var. Elbette ki orası tek hedef değil. Asıl önemli yarışmamız ligde başlayacak. Ağustos'un ikinci haftasında oraya kadar o dominant oyunu, güçlü oyunu, rakibi baskı altında tutacak oyunu deneme

0: Bu dönem hocanın fırsatı var. Kendi futbolunu test eder, sahada görür, talep eder. Beşiktaş futbolcular da 10 taleplerini karşılar. Bizim umudumuz bu. Elbette 6-7 mevkiyede oyuncu ihtiyacı var. O da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir.
1: Serkan Bey. Tamam.
2: Serkan Morova. Ben de Sayın Başkan'a sormak istiyorum öncelikle. Başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Vincenzo Italiano ve Önder Özen'le birlikte yeni bir futbol yapılanması başlıyor Beşiktaş'ta.
3: Teşekkür ederiz.
2: Şimdi Beşiktaş'ta transfer dönemi de artık yaklaşmışken taraftarların en çok merak ettiği konu tabii ki de gelecek olan oyuncular. Ve bu noktada sosyal medyada özellikle Beşiktaş'ın transfer bütçesi adı altında farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Ben buradan birinci ağızdan size sormak istiyorum. Beşiktaş'ın bu yaz transfer dönemi için ayırdığı bütçe nedir? Bir de müsaadeniz olursa sonra Önder Hoca'ya da bir soru sormak istiyorum.
3: Evet, teşekkür ederim. O konuşulan rakamlarda bir yanlış anlaşılma var ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bunu herkes bilsin. Rakamlar, hani öyle telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her noktaya da teknik ekibin, hem hocanın istediği, ihtiyaç duyulan futbolcu kimse onu alıp geleceğiz. Bu arada demin Önder Hoca Rıdvan'la ilgili, Ersin'le ilgili deyince, bugün Rıdvan'ın bir hayırlı işi var ve mesaj atıp duruyor. Eğer bir bana soracağınız başka bir soru varsa ben onu cevaplayayım. Gideyim Rıdvan'la
0: kız isteyeceğim
3: Rıdvan'a.
1: Evet, başkanım az önce mesaj attı. Bekliyor sizi.
3: Görüyorum şimdi. Önder Hoca Rıdvan deyince dedim ki şimdi orada seyrediyorsa hadi ya uzatmayın falan diyordur orada. Müsaadeniz de olursa ben zaten 24 saat telefonunuzun ucundayım. İstediğiniz zaman sorularınızı soruyorsunuz zaten. Ben müsaade isteyeyim. Gideyim şu Rıdvan'ın hayırlı işini bir gerçekleştireyim. Size Önder Hoca'yla...
1: Başkanım, müsaade ederseniz şöyle yapalım. 3 tane soru var size şu anda hemen hazırda. Alalım. Peki. Öyle sizi uğurlayalım. Hızlı hızlı alalım. Önder Hoca ve Mister'le ilgili daha sonra uzun uzun devam edeceğiz. Hızlı hızlı senin sorun baki. Daha sonra cevap verecek. Buyur.
4: Çocuk Asistivu Spor. Sayın Başkan hayırlı olsun. Önder Özen'e de kez hayırlı olsun hocam. Hoca da aynı şekilde. Sayın Başkan, son gün siz de İtalya'ya gittiniz. Orada görüşmelere katıldınız. Orada hani anlatabileceğiniz detaylar var mı? Neler konuşuldu? Nasıl aksiyon aldınız? O anda neler yaşandı? Transfer konuşuldu mu mesela? Bunları merak ediyorum.
3: Evet, ben aşağı yukarı dün, evet, iki gün önce gittim. Yani gittim de bir kere Önder Hoca gerekeni söylemiş, konuşmuş. Koç da gayet Beşiktaş'ı anlamış, ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. Evet, yoruldu birazcık Önder Hoca o 3-4 gün içinde ama benim için son konuşmalar kaldı. İlk gördüğümde de yani çok açık söyleyeyim, bugün bir iki arkadaş da sordu. Bence Beşiktaş hocasını buldu. İnşallah çok başarılı olacak. Ben buna çok inanarak söylüyorum. Tabii demin de söylediğim gibi eksik noktalarımız var. Bu takım kötü bir takım değil. Ama eksik noktaları olan bir takım. İşte el birliğiyle tespit ettikçe bu eksik noktaları tamamlayacağız. Ve bu ekibin başarılı olması için elimizden ne gelirse yapacağız biz Beşiktaş yönetimi olarak.
1: Evet, Sayın Başkanımıza soru. Buyurun. Murat Bey.
5: Murat Tamer, Türkiye Gazetesi. Başkanım, olur da inşallah Sayın Signor Italiano başarılı olursa, başarıdan başarıya koşarsa Beşiktaş, sözleşmesinde Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyacak teklif gelmesi durumunda herhangi bir madde var mı şu anda? Teşekkürler.
3: Ya inşallah başarılı olsun da öyle o işin gelecek senesine falan. Bu sene bir başarılı olsun.

0: Nihayetinde 2 senelik bir kontratı var. Hiç kimse de hele ki Vincenzo'da öyle kimseyi yarıda bırakıp gidecek bir şey, karakterde bir insan değil. İnşallah bu sene başarılı olsun. Gerisine bakarız.
1: Son soru başkanım Murat Özen.
2: Çalışıyor mu? Başkanım merhaba. Tabii taraftarlar merak ediyor. Aslında en önemli soru bu. Transferler ne zaman gelecek başkanım?
0: Evet, bu transferlerle ilgili bundan sonraki soruları Önder Hocama sorun. Ben bir ara vereyim isterseniz. Bu soru, hani transferle ilgili olan sorularınızı dinlendirin birazcık beni. Hocanın 2 tane telefonu var. İhtiyacı olan olmayan varsa ben veririm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben samimi söylüyorum. Gidip şu Rıdvan'ın hayırlı işini bir Allah'ın izniyle bir gerçekleştireyim. Demin de söylediğim gibi telefonum 24 saat açık. İstediğiniz zaman da sorunuz olursa buyurun sorun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi seyredenlere de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum buradan. Müsaadenizi istiyorum.
3: Başkanım ayrılmadan hocamızla beraber sizi bir ayakta bir poz foto muhabirleri rica ediyor. Sonrasında devam edeceğiz.
4: İyiyim arkadaşlar.

0: Devam edelim mi Kartal Bey? Evet. Buyurun. İkinci soruyu sorma hakkı vardı. Kesmiştim. Önder hocamıza bir soru vardı. Birazdan Kartal Bey.
1: Önder hocam tekrardan merhabalar.
2: Merhaba.
1: Az önce aslında konuşmanızda da belirtmiştiniz. Beşiktaş son birkaç yıldır acının etrafından dolanarak çözüm arıyor. Başarılı olmanın yolu bu değil. Acının içine gireceksiniz demiştiniz ve o konuşmanızda aslında son yorumculuk döneminizde şöyle bir ifade de var. Beşiktaş'ın önünde iki seçenek var. Ya ciddi bir bütçe ayrılıp yıldız oyuncularla hemen yarışın içine girer ya da istikrarlı bir yapılanmanın sancısını çeker demiştiniz. Burada Beşiktaş'ın şu an önündeki yol hangisi?
2: Her ikisi, aslında her ikisi de, yani ikisinin bir arada yürümesi gerekiyor. Çünkü yani istikrarlı bir yapı kurabilmenin yolu biraz da türbündeki heyecanı kaybetmeden yola devam edebilmekten geçiyor. Yani yapılanmak için bakın 2013, 2012, 13, 14 oralar aslında çok doğru örnek değil. Çünkü zaten Olimpiyat Stadı'nda betona karşı oynandı maçlar. Yani 7-8 maç ceza aldı takım. Kasımpaşa'ya geçtiğinde de 4 maç ceza aldı hatırlarsak. Yani bir kısmı indirildi ama çok cezalı maçı var. O dönemde yani türbüne, işte türbünün desteğine o heyecanı zaten yakalama şansı çok fazla yoktu. Şimdi öyle değil. Yani bitmiş bir stat var. Gümbür gümbür dolu bir stat var. Dünyanın en güzel yerinde bir stat var. O stada gelen insanlar iyi bir takım görmeli. Coşkulu, eğlenceli bir oyun görmeli. Rakibini üzen, sıkıştıran bir oyuncu grubu görmeli. Bununla beraber de yapılanma devam eder. Yani burada ustalık sahibi oyuncular da olacaktır. Genç bazı oyuncular da olacaktır. Yatırım değeri taşıyan oyuncular da olacaktır. Ama ikisini bir arada yapmış bir beyefendiyle yan yanayız. Fiorentina

0: Cina'da da, Spezia'da da, Bologna'da da hem yarıştı hem bir yapılanma yaptı. Oyuncularına değer kattı. Burada da aynısını yapmasını bekleyeceğiz. İkisini bir arada yapacağız umarım. Deneyeceğiz en azından.
1: O gün
2: Bugün Şahinoğlu Sabah Gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun. Önder Hocam şunu sormak istiyorum. Buradayım hocam.
0: Evet.
2: Teknik ekip konusu. Ekip nasıl oluşacak? Kaç kişi olacak? Bunlar belirlendi mi? Dikkat çeken noktaları var mı ekibin? Daha önceki kariyerinde baktığım zaman Fiorentina'da olsun, Bologna'da olsun hocanın çok fazla atletik performans birimine önem verdiğini, çok sayıda kişiyle orada çalıştığını görüyoruz. Burada nasıl bir yapılanma olacak ekipte?
0: Hocanın 8 tane yardımcısı var. Ekibi çok nitelikli personelden kurulu. Bazılarının akademik kariyerleri de var. Özellikle atletik performansla ilgilenen bölüm 3 tane orada hoca var. Onların akademik donanımları da son derece yüksek. Çok kalabalık, nitelikli, başarmış, işinde uzman bir antrenör ekibi var. Bir tane isteği oldu bizden. İşte bu veri girişlerini yapabilen, test protokollerini okuyabilen, test protokollerini gerçekleştirebilen, performans testlerinden bahsediyorum. Onları yapabilen birisi, bir genç, bir yüksek lisans öğrencisi olabilir mi acaba gibi anlatmıştı. Şimdi artık İtalyanca tercümanı da göreve başlayacak yakında. Daha iyi anlayacağız ne istediğini tam olarak. Oraya belki bir takviye yapacağız ya da varsa içeriden çözmeye çalışacağız. Ama bizim ekibe bir takviye olacak.
1: Hakan Bey, Hakan Gündoğar.
3: Hakan Gündoğar, hayırlı olsun öncelikle hocam. Hem size hem de teknik direktörümüze hoş geldiniz diyelim. Hocanın çalışmayı çok sevdiğini ilk günden beri sürekli çalıştığını söylediniz. Siz de ayrı kalır bir yanınız yok tabii ki. Geldiğiniz günden beri siz de Beşiktaş için gecenizi gündüzüne katıyorsunuz. Siz su yolundan bahsettiniz, hoca inşaattan bahsetti. Beşiktaş taraftarı inşaatın yükseldiğini ne zaman görür, ne zaman umutlanır? Teşekkür ederim.
0: Yani bu belli eder bence, umarım öyle olur. Yani takım sahaya çıkar, biz 23'ünde çok zor bir rakiple de oynayabiliriz. Yani onun içinde Benfica da var, başka ekip mesela Maccabi Tel Aviv işte daha nispeten kolay gibi görünüyor ama o mevsimde onlarla oynamak çok daha zor olabilir. Ama ben ligin ilk haftası Ağustos'un ikinci haftasına maçlar başlıyor, ben ilk iç saha maçında takımın belirgin bir şekilde bir organizasyon gösterebileceğini düşünüyorum. Orada işaretler gelecektir. Öyle umut ediyorum. Hocanın sağ pratiği iyi. Çabuk etki yapabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra sonuçlar, ligde her sene kartlar tekrar dağıtılıyor. Yani kimin önüne ne gelecek, kimin elinde ne var, onu da görmek lazım. Sadece bizim yapacağımız işler değil, saygıdeğer rakiplerimizin de atacağı adımlar olacak. Onları da takip edeceğiz. Ama işaretleri çok uzun beklemeden alabiliriz tahmin ediyorum. Ama esas sizin söylediğiniz şey, hedef ne zaman gerçekleşir, onu beraber yürüyelim. Yolun sonuna beraber bakalım.
4: Araya girmek istiyorum. Hocaya çevirdim. Hoca da diyor ki resmiyette bugünden itibaren başladık inşaatı görmeye. Hani taraftar da görecek. Bugünden itibaren resmi olarak başladık ama.
0: Hoca başladı kesin.
5: Evet. Oğuzhan Bey, Habertürk.
6: Oğuzhan Genç, öncelikle hayırlı olsun. Benim sorum hocaya olacak. Şunu sormak istiyorum. Bologna'dan buradayım. Bologna'dan ayrıldıktan sonra ismi çok ciddi şekilde Napoli ile anıldı. Milan'ın gündeminde olduğu konuşuldu ancak son düzlükte Beşiktaş'ı tercih etti ve ilk kez İtalya dışına çıkacak. Bu sürece dair neler söylemek ister?
7: Ma in merito a questo mi ricollego al discorso di prima, che personalmente adoro sentire addetti ai lavori che ti stimano, che ti fanno sentire importante, che ti vogliono, che insieme a te vogliono costruire un percorso importante, che insieme a te vogliono cercare di vincere, di ottenere risultati, di far felice una tifoseria. Quindi per me questi sono aspetti che contano tantissimo. Con altre squadre c'è sempre stato un pourparler, una chiacchierata, ma poi si fanno altre scelte, si prendono altre strade, però ripeto, quello che più importa e quello che più conta a uno che fa sport come me da quando sono nato è sentirsi voluti, sentirsi apprezzati, quindi per me questo è impagabile e quelle parole che hanno usato il presidente, che

0: Mi preme dire, persona in questi giorni che ho conosciuto, fantastica, persona veramente sorridente, persona per bene, veramente un'empatia che è nata in fretta. Mi auguro con tutto il cuore di poterlo rendere felice e di potergli far vincere qualcosina di importante, perché lo farei con tutto il cuore. Quindi le scelte sono dovute al fatto che noi che facciamo sport, sentirsi apprezzati è la chiave per cercare di accettare qualsiasi progetto.
1: Şimdi buna istinaden biraz önce söylediğim gibi, hani bir teknik direktör için veya bir futbolcu için en önemli şey istenmiş olmaktır. İstenmiş olduğunu hissetmektir. Saygı hissetmektir, sevgi hissetmektir. Ve ben burada hani gerçekten bunları yönetimden konuşurken, yönetimle toplantı yaptığımda hani hissettim ve gördüm. Hani diğer takımlardan ismim anıldığında diğer takımdan sadece bir sohbet edildi. Onların ötesine gidilmedi. Ben bu tarafta hani ilk toplantıdan ilk görüşmeden itibaren gerçekten sevildiğimi hissettim ve saygı gördüğümü de hissettim. Biraz önce de söylüyordum, hani başkan da benim için gerçekten harika bir insan. Gerçekten çok güzel bir insan gördüm ben başkanda. O yüzden de çok mutluyum. Hani seçimimden çok mutluyum. Bu taraftara da galibiyet getirmek istiyorum. Hedefleri tutturmak istiyorum. Şampiyonluktan hani kupalar getirmek isterim. O yüzden gerçekten hani çok mutluyum seçimimden. Bundan itibaren hani hiçbir şekilde başka bir söyleyecek bir şeyim yok zaten. Hani önemli olan dediğim gibi taraftarı mutlu etmek, yönetimi mutlu etmek ve ben çocukluğumdan beri sporun içinde olduğum için en önemli şey istenmek ve sevgi, saygı. Bunlardır.
2: Efecan. Bir yerli kuralı var. Siz bu planlamayı nasıl yaptınız an itibariyle? Beşiktaş yerli havuzunda oldukça zayıf gözüküyor şu anda. Kaç oyuncu katılacak yerli olarak? Bu planlama nasıl ilerleyecek? Hocaya da bir sorum olacak. Kendisinin daha önce çalıştırdığı takımlarda beraber olduğu, çalıştığı oyuncularla beraber Beşiktaş'ta kendisini tekrar görebilecek miyiz? Kendisinin düşündüğü isimler var mı burada?
3: 16-4 kuralı değişmemesine bir kere memnuniyet duyduğumu söylemem lazım. Çünkü Futbol Federasyonu tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Çünkü çok fikir değiştirmesi, bir beyanın arkasında çok fazla durmaması Beşiktaş'ın olumsuz sonuçlar da getirmişti geçmişte. Ve sadece Beşiktaş olumsuz sonuçlar getirmişti. O değişiklikler. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeye başardı. Şimdi Futbol Federasyonu bence kendi tüzel kişiliğine en yakışır şeyi yaptı ve beyan ettiği kuralın arkasına devam edeceğini deklar etti. Umarım böyle de devam eder. Çünkü beyan esastır. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. Şimdi 10+4 var. Bizim +4 için 3 tane boş spotumuz var, oraya bakıyoruz. Hoca da zaten o tarzda oyunculara U23 oyuncular talep ediyor, daha dinamik olmaları bakımından. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Takımı ustalıklarıyla çekip çevirecek, Orkun'a yardımcı olacak oyunculara da ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Bunlardan 6 tanesi yabancı olacak, bir yerli olacak derken olmasını umut ediyoruz. Yani her isteğimize ulaşamayabiliriz. Ama deneyeceğiz. Sonuna kadar şartları zorlayacağız. Alabilirsek alırız. Alamazsak sonraki döneme bakarız ama sonuna kadar deneyeceğiz. Bir de hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu? Kulüpten çıkışı nasıl mümkün olur? Ona bakacağız. Tabii ki takibimizdeki genç oyuncular da var. Hem bizim ülkemizde futbol oynayan hem Avrupa ülkelerinde futbol oynayan gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti sabah. Daha okuyamadık bile. Okuyacağız. Sonra değerlendirmeyi alacağız. Birkaç yerli oyuncumuz olacak umarım. Hoca da.
0: Credo che, come dice il direttore, ci saranno alcuni che andranno via, ci saranno alcuni che arriveranno. Abbiamo parlato anche di questi aspetti, nel senso che il direttore conosce tanti dei giocatori che io ho avuto, che ho allenato. E confermo che sono giocatori di qualità, me lo conferma anche il direttore e il suo staff, perché conosce, come dicevamo, tutto il mio percorso. Quindi valuteremo tutto, vedremo quello che si potrà inserire.

0: Qualche giocatore importante, ho avuto la fortuna di allenarlo, di grande valore, top player, e vediamo, è stato anche motivo di discussione, se ne è parlato, e vediamo se cosa riusciremo a fare.
1: Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef.
2: Barbaros Bey.
3: Öncelikle hoş geldin diyoruz hocaya. Barbaros Brus, serbest gazeteci. Sayın Montella, milli takım teknik direktörü, kendisiyle ilgili övgü dolu sözler söyledi. Arkadaş olduğundan da bahsetti. Kendisi buraya gelmeden önce Montella ile konuştu mu? Bunları bize anlatabilir mi? Teşekkür ederim.
0: Ma, Vincenzo è un caro amico. Adesso anche alcuni componenti del mio staff hanno iniziato a sentire anche i suoi, lo sentirò presto, ci siamo scambiati alcuni messaggi, in questo momento so quanto è concentrato per il World Cup, e quando starà più tranquillo e quando terminerà tutto. Personalmente faccio il tifo per lui, faccio il tifo per i suoi ragazzi, perché è una persona straordinaria, fantastica, un grande allenatore, un grande ex giocatore, siamo stati avversari in campo, quindi nel momento in cui tutto sarà più tranquillo per lui, credo anche di incontrarlo, perché mi piacerebbe un po' farmi spiegare un po' qui la città, la vita e tutto, quindi lo faremo presto.
1: Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Yani durum bu.
2: Mustafa Bey.
4: TRT Spor, Mustafa Korkusuz. Benim sorum Önder Hoca'ya olacak. Hocam öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Basın toplantısının başında hocanın transfer sürecinde İtalya Ligi'ni çok iyi bilen bir büyüğümüzle konuştuk. İsmini birazdan söylerim demiştiniz. Bunu merak ettik açıkçası. Bunu soracaktım ve ilave olarak teknik ekibe bir Türk antrenör gündemi var mı? Son günlerde çok konuşuluyor bu. Teknik heyete bir Türk antrenör eklemesi olacak mı? Teşekkür ederim.
5: Mustafa Bey, sorunuz için teşekkür ederim. O bölümü hoca değerlendirse, hoca cevap verse daha iyi olur. Ben ilk sorunuza cevap vereyim. Diğer sorunuz da hocaya olursa, sakıncası yoksa. Çünkü onun ekibi. Biz biliyoruz da kendisi de belki duyurmak isteyebilir. Bahsettim yani futbol analitiğine bakan arkadaşlarımız var. Ben futbol analitiğine bakan, üzerine düşünen insanlara saygı duyarım ve bakarım. Ama gözüne güvenen, oyuncu gözüne inanan, oyun gözüne inanan büyüklerimiz, daha futbolun hardcore dibinden gelmiş abilerimiz var. 50-60 tane A milli takımda maç oynamış. Beşiktaş'ta yıllarca futbol oynamış, efsane kadronun parçası olmuş insanlar var. Futbolu bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Gözleri çok daha iyi. Ben iki tarafa da inanırım. Yani analitiğe de inanırım.

0: Onlara da sordum. Oyuncu gözü, oyun gözü iyi olan değerli futbol insanlarına da sorarım. İki taraf birbirleriyle çok geçinemezler ama ben iki tarafla arayı da bulabilirim. Çünkü o tarafa da inanıyorum, bu tarafa da inanıyorum. Yani o tarafta, bu tarafta beni ikna edebilir haklı olduğuna. Bu kişi Gökhan Keskin. Beşiktaş'ın eski çok önemli oyuncusu, şampiyon kadrosunun büyük oyuncusu. Benim de oyun fikrine çok inandığım, güvendiğim bir büyüğüm. Hoca ile ilgili kendisiyle paylaşım yaptım. Yani Vincenzo Italiano ile ilgilendiğimizi, onu tanıyıp tanımadığını sordum. Takımlarını çok iyi takip ettiğini biliyorum. Hem İtalya Ligi'ni de hem Konferans Ligi dönemini de çok iyi hatırlıyor. Hocanın oyun tarifini yaptı. Vincenzo Hoca'nın oyun tarifini yaptı. Ona zaten iknaydım. Futbol analitiğiyle uğraşan arkadaşlarım da onunla ilgili değerlendirme raporları yazdılar. Onlar zaten ekipte. Gökhan Hoca da yakın zamanda başlayacak bizle beraber çalışmaya. Yeri gelmişken şey de söylüyor. Eduardo Graf da görevine devam edecek. O Beşiktaş'ın insan kaynaklarını içerisinde birisi, kontratı var, kontratı devam ediyor. Bize verdiği bir rapor var. Aldığımız bir rapor var. O raporu da okuduk. Fena da bulmadık. Gayet de başarılı. Titizlikte hazırlanmış bir rapordu. Serkan Hoca, Serkan Reşber de bir rapor bıraktı. Onu da inceledik. Orada da değerli, önemli isimler var. Mutabık olduğumuz oyuncular var hepsiyle. Hepsine çalışacağız. Hangisine ulaşabiliriz bilmiyoruz ama Beşiktaş'ın kaynakları neyse, yani Gökhan Hoca onlardan biri, Serkan Reşber geçmişte kulüpte işte raporlamış, Eduardo Grap mevcut insan kaynağı. Hepsine ihtiyacımız var. Hepsini değerlendirmeye alacağız. Teşekkür ederim. Hoca da kendi sorusuna cevap verecek herhalde. Ekiple alakalı.
1: Şey, soruyu alabilir miyiz tekrar?
2: Sesi açabilir miyiz Mustafa Bey? Tam duyuyoruz, buyurun.
3: Tam duyuyorsunuz. Son günlerde Türk ekibe Türk antrenör eklemeyle alakalı bir gündem söz konusu. Teknik heyete Türk bir antrenör eklenecek mi?
4: Ma non credo perché sinceramente ho al mio fianco uno staff qualificato, ho uno staff che da 8 anni con me ha ottenuto grandi risultati. Credo che in questi giorni che andremo a casa faremo uno studio, un'analisi, un approfondimento esagerato in quello che sarà tutto ciò che ci aspetta in termini di avversari, calcio turco, dinamiche, passati, precedenti, tutto quello che saranno il discorso avversari. Credo che quello che andremo a fare sarà quello che abbiamo proposto in questi anni, grande calcio offensivo come chiede la società, ma anche equilibrio, perché bisogna anche saper difendere, bisogna anche saper essere equilibrati, e quindi col mio staff crediamo, anche senza nessun aiuto esterno, di poter rendere soddisfatti la società per quello che ha chiesto e per quello che andremo a fare insieme. Quindi saremo questi a cercare di dare felicità a questa gente.
2: Öncelikle hocamızın bir esprisinden başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da, şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi öncelikle.
5: Epeydir öpüyor.
2: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz, çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.

0: Aslı Anak, daha Yeni Birlik Gazetesi. Sesim kısık olduğu için çok özür dilerim. Tebrik ederim. Beşiktaş'a hoş geldiniz hocam. İtalya'da önemli başarılar elde ettiniz. Dönüp buraya baktığımızda Beşiktaş taraftarı mücadele eden ve önde baskı yapan bir takım görmek istiyor. Birkaç cümleyle kendi kafanızda planladığınız Beşiktaş'ı nasıl tarif edersiniz? Kariyerinizdeki en büyük meydan okumanın Beşiktaş olabileceğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Ma io credo che, come dicevo prima, dai, per quanto riguarda il modello di gioco, è vero che l'idea è quella di cercare di non farsi dominare, cercare di essere il più propositivi possibile, cercare di creare palle gol, cercare di non permettere all'avversario di sottometterti, e penso che questo possa essere una strada da percorrere, soprattutto quando si gioca in casa, spinti dal pubblico, spinti dall'entusiasmo, spinti da questa gente che ha voglia veramente di ottenere i risultati. Per me, e lo confermo, l'ambizione, la voglia che ha la società di ottenere risultati si sposa con quello che sono io caratterialmente, con le ambizioni che ho io, con il fatto che in questi anni sono riuscito ad avere risultati importanti in Italia. Sapete tutti, un calcio molto difficile, un calcio dove spesso le squadre, e anche qua ho visto, pensano a difendere per poi ripartire. Quindi per me quest'idea che abbiamo sia io che la società può regalare grandi emozioni, può regalare grandi risultati, soprattutto spinti da un pubblico come questo, e vediamo se l'idea a fine anno ci porterà ad ottenere risultati, come in questi anni io sono riuscito a fare con Bologna, Fiorentina, Spezia. I miei 6 anni in Serie A sono stati 6 anni bellissimi, un percorso netto, completo, con successi importanti, addirittura lasciando una coppa in bacheca al Bologna, e il mio sogno è di riuscire a farlo anche con questa società.
2: Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istediğim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
3: Son 3 tane soru olacağız. Hiç sormayan gazeteci arkadaşlarımızdan. Buyurun Kartal Bey, soracak mısınız? Herkes soruyor tek tek. Buyurun. Ancak geldi size. Buyurun, alıyoruz soruyu.
4: Ancak geldiyse biz de ona göre sorarız. Öncelikle Meazza'nın, İtalya'nın en büyük efsanelerinden biri, Meazza'nın kulübü de sayılan Beşiktaş'a hoş geldi hoca. Bu sezon ve yani geçtiğimiz son 4 sezonda sürekli aynı takım şampiyon oluyor. Beşiktaş daha önce şampiyonluklara ambargo koymuştu. Gordon Mill en son hocaya soruyorum. En son Şenol Hoca üst üste 2 sene. Bu ambargoyu kırmak için hoca neler yapacak? Tabii ki kolay değil yani şampiyonluk sözü vermek. Ama Önder Hoca da bahsetti. İnançlı olmak önemli. Bu inancı aşılacak mı? Bir de Meazza ile ilgili Beşiktaş'ta 1948 yılında çalıştırdı. Hangi duygulara sahip?
1: Ma so che personalmente mi piace

0: mi piace guardare un po' tutto il calcio europeo e anche il campionato turco sta avendo una dimensione importante, è in grande crescita, soprattutto perché stanno arrivando giocatori di grande valore, giocatori importanti, giocatori di qualità. E questo dominio del Galatasaray, sono convinto che oltre a noi ci saranno anche altre squadre che cercheranno di bloccare questa emorragia di vittorie 4 consecutive. Tutti partiremo per cercare di dare difficoltà, di metterli in difficoltà e vedere se alla fine può cambiare qualcosa. Per quanto riguarda Meazza, c'è anche intitolato un grande stadio a Milano, è un grande ex calciatore e per me è un orgoglio, lo confermo, ve lo ripeto, essere qui in un club così grande, così importante, mi dà la forza per cercare di fare il mio meglio, cercare di onorare questo mio progetto che ho in testa. E come ricordi te, Meazza è stato un grande giocatore e appunto a Milano se ne parla sempre bene, un gran ricordo.
1: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu.
2: Serdar Bey.
3: Serdar Sarı'da. Sorum Önder Hoca'ya. Hocam Beşiktaş'taki ikinci döneminiz hayırlı uğurlu olsun. İlk döneminizde Akaretler'de kulüp binasında yine böyle güneşli bir günde. Süleyman Bilic'le başlayan bir hikaye. Şona Güneş'le tamamlanan çok güzel bir hikaye. Ve bu dönem ikinci dönem gene güneşli bir gün. O günkü Beşiktaş'la bugünkü Beşiktaş arasında ne gibi farklılıklar var? Umutlarınız o gün nasıldı? Bugün nasıldı? Bir de o günkü Önder Özen'le bugünkü Önder Özer arasında ne gibi farklılıklar var? Ben teşekkür ederim hocam.
4: O kadar çok düşünüyorum ki bunu. O kadar çok düşünüyorum ki yani o zaman tabii çok daha gencim ve heyecanlıyım. Biraz da belki biraz hadsiz de olabilirim. Yani en azından şimdi baktığım zaman hadsizlik yaptığımın da farkındayım. İnsan yaşadıkça gelişimi devam eder. Ben biraz daha sakin olduğumu hissetmeye başladım birkaç yıldır. Daha sakin, daha soğukkanlı, biraz daha haddini bilen bir insana dönüştüğümü zannediyorum. Benim için değişiklik bu, daha sakin olmak. Kulüp için değişiklik, o gün kulüp Union Stadı'na bir kazma vurmuştu hatırlarsınız. Ve oradan çıkmak çok zor, başka bir yerden çıkmaya benzemiyor. Yani oradan çıkmak gerçekten çok zor. Bunu en iyi siz yaşadınız. Yani ben değil, siz yaşadınız oradan çıkmanın zorluğunu. Ama oradan çıkmak ne kadar zorsa şimdiki haline girmek de o kadar güzel. Bugün büyük bir güç var orada. Bir uyuyan dev var. Uyanması durumunda neler olacağını biliyorsunuz. Orayı uyandıracak, uyuyan devi uyandıracak olan da başta yanındaki sayın beyefendi ve oyuncuları olacaklar. Bizler destek olmaya çalışacağız. Bugünkü Beşiktaş o gün yapılanlarla, yani o stadın bitmesiyle, o stadın çok önemli bir ürün haline gelmesiyle, ürünleştirmenin en güçlü kalemi olmasıyla zaten Beşiktaş'ı dönüştürdü. Bugün Sayın Başkan elinden geleni yapıyor. Yönetim kurulu üyeleri ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal kaynaklar yaratma konusunda çalışıyorlar. Bugün Beşiktaş'ın eli biraz daha rahat. O güne göre daha rahat. Tesis bile bayağı değişmiş. Yani ben uzun yıllar sonra ilk defa girdim. Tesiste bile değişikliği gördüm. O günkü Beşiktaş'tan daha ileride olduğunu söyleyebilirim ama rakipler de yerinde durmadı. Onlar da değiştiler.

0: dönüştüler, artık çok daha pahalı kadrolar yapıyorlar. O zaman hesaplamıştım, yönetim kuruluna da göstermiştim. Beşiktaş'ın payrolü 26,5 milyon euroydu o sezon. İki rakibimizin birinin 62,5, diğerinin 62 milyon euroydu. İki katından fazlaydı maaş bütçeleri. Sadece maaş bütçelerinden bahsediyorum, yatırım bütçesi değil. Ama o genç takım o ekiplerle oynadı, yarıştı. Sonra Avrupa'da da başarılı oldu. Hatırlıyorsunuz, Liverpool'u eledi takım. Şimdi bugün o kadar büyük bir bütçe farkı var mı? İşte birkaç saat sonra onu tekrar flip chart'a yatıracağız. Saygıdeğer yöneticilerimizle paylaşacağız. Aramızdaki farkı şimdiki yöneticilere göstereceğiz. Kapanmayacak bir fark gibi görünmüyor. Yabancı sayısı çok arttığı için biraz böyle oluyor. Kapanabilir bu fark.
1: Buyurun efendim.
2: 24 TV Ayşegül Bedirak Osman. Öncelikle Türkiye'ye ve Beşiktaş'a hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Yaklaşık 3-4 gündür sizinle ilgili, oyununuzla ilgili çok şey söylendi. Yoğun pres, etkili hücum, düşük PPDA ve çılgınca bir tutku. Peki siz kendi oyununuzu nasıl tanımlarsınız? Beşiktaş taraftarı nasıl bir oyun izleyecek? Bir de burada derbiler de çok önemli. Sizin için en önemli mevki nedir? Teşekkür ederim.
3: Ma mi fa piacere che se ne parli tanto anche di quello che ho proposto, di quello che andremo a fare. Queste mie idee sono nate anche da anni in campo, da difficoltà da aggiustare, da modificare, da aggiungere, da togliere. Quindi è stata un'evoluzione, soprattutto negli ultimi anni in Serie A, dove affrontare grandi campioni ti fa anche cambiare un po' il piano gara sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico, che affronti veramente squadre di grande livello. Quindi io credo che si possa attuare questo calcio, ripeto, sempre cercando di essere molto equilibrati, perché le partite vanno vinte, ci sono due fasi, quando hai la palla e quando non ce l'hai, e penso che come tutte le squadre la spina dorsale è importante, creare una spina dorsale è importante, creare un mix tra giovani ed esperti, creare una squadra con gente che ha fame, che ha voglia di arrivare al Besiktas, ha voglia di mettersi in mostra, di portare a successo questa società, ed è questo quello che ho in mente o quello che vorremmo cercare di proporre. Quindi sono contento che la gente si sia un po' attivata nel cercare di vedere un po' quelle che sono le mie caratteristiche, e mi auguro che col lavoro si possa attuare anche qui quel modello di gioco che mi ha permesso di ottenere la chiamata del Besiktas e di ottenere qualche risultato importante.
1: Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante qual è l'attaccante.
3: È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione.

0: è un gioco che gli permetta di essere decisivo.
1: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi ama hani gerçekten önemli o ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde.
2: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Benim sorum Sayın Vincenzo'ya. Hocam hoş geldiniz. Siz göreve gelmeden önce Fiorentina 2 senede 5 defa teknik direktör değişikliği yaşamıştı. Akabinde siz 3 yıl çalıştınız. Beşiktaş son 5 yılda Avrupa'nın en büyük 10 liginin en fazla teknik direktör değiştiren takımı konumunda. Beşiktaş'ta Fiorentina'da yakaladığınız istikrarı sağlamak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Bir de ekstra olarak Semih Kılıçsoy bu sezon takıma dönecek gibi duruyor. Serie A'da Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti. Onu tanıyor musunuz? Onun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Non sono tanti, 5 allenatori in Italia, c'è l'abitudine di cambiarne tanti velocemente e spesso, quindi questo è una battuta che faccio, perché alla fine noi allenatori dobbiamo cercare sempre di portare risultati, di portare a successo la squadra. Sappiamo le responsabilità che abbiamo, sappiamo quello che dobbiamo dimostrare, quindi fa parte anche quello del nostro mestiere. Quindi però uno, se ha la forza, la capacità ed è convinto del proprio lavoro, come me che in questi anni ho sempre finito tutti i campionati, ho iniziato, ho sempre finito, quindi di questi problemi non ho avuto e cercherò di fare lo stesso anche qui al Besiktas.
3: Qual era l'altra?
0: Come si chiama? Come si pronuncia?
4: Kılıçsoy.
0: Lo conosco bene, perché l'ho affrontato nel Cagliari. È un giocatore che ha qualità, è un giocatore che nel girone d'andata in Italia ha fatto bene, poi non so i motivi perché non ha giocato con continuità. E discuteremo anche di questo, ma è un giocatore che, avendolo avuto da avversario, so che caratteristiche ha, so che valore ha, ma ne discuteremo bene col direttore il da farsi.
1: Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı, hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Hem Signor Italiano'ya hem Sayın Özen'e açıklamalarından ve cevaplarından dolayı, sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımızı bitiriyoruz. Esen kalın.
6: Teşekkürler.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: erken rezervasyon. Erken rezervasyon fırsatları %50'ye varan indirimle Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde devam ediyor. Türkiye'nin tatil sebebi Tatil Sepeti. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Hani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
13: Ne var sırada, Denizbank burada.
14: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
15: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
13: Ne var sırada, Denizbank burada.
14: Reklam.
16: A-Spor Radyo.
17: Güzellikler dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
17: Güzellikler dünyası.
16: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
18: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
19: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
20: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
21: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
22: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
21: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
22: Mutlu Akü bir numara.
0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: bulacaksın.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Spor Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanız

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye'de vergi sistemini ilgilendiren kapsamlı düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin merkezinde varlık barışı uygulaması yer aldı. Buna göre Türkiye'de yerleşik sayılan ancak son 3 yılda yurt içinde ikamet ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar bankalar veya aracı kurumlara bildirilmesi halinde ise bu varlık ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tarihat yapılmayacak.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin,

Asfalt Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor gündemine devam ediyoruz. Savaş Çorlu ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını ekrana getirdik. Tabii Beşiktaş'a dair son cümlelerinizi de alayım. Ardından Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Birazdan da kongre için Kadıköy'e bağlantımız gerçekleşecek. Orada son durum ne? Onu da size aktaracağız. Çünkü ufak tefek gerginlikler de yaşanıyormuş. Ona dair bilgileri de yine muhabir arkadaşımız İbrahim Uslu'dan öğreneceğimizi söyleyelim. Hocanın geleceğine dair ne öngörüyorsun?
1: Çok net söyleyeceğim. Hoca Serie B'de Spezia'nın başındayken ilk 5 maçında istenilen sonuç gelmiyor.

0: perde yine büyük, hani baktığın zaman perdeden, geniş perdeden evin, yani ben değil hepimiz dedi, elini taşın altına değil vücudunu taşın altına koyması gerekiyor dedi. Transferler konusunda umutlu konuştu. Şimdi burada İtalyano geçmişteki çalıştığı takımlara baktığın zaman hep orta seviyenin üzerinde takımlar, bütçe olarak da burada takımı bir görmek lazım. Bugün hayırlı olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak transferlerle beraber hocayla daha net, daha güzel şeyler söyleriz. Ama o senin söylediğin hücum futbolunu falan oynatmak için bugün kadroyla oynatma şansın yok. Bu kadroya 7 tane transferin kaç tanesi genç olacak, kaç tanesi tecrübeli olacak?
1: Önemli.
0: Onu gördükten sonra daha net konuşuruz. Hayırlı olsun diyoruz.
2: Beşiktaş'ın DNA'sına uygun bir teknik direktör. Onu çok taraftan net söyleyelim. Da... Ön alan baskısı yapar, hücum yapar. Gerektiği zaman da o riskleri de tamamen alır.
0: Ama bunu senin şimdi anlatmak lazım. Biz 5 hafta, 6 hafta gerekirse bu sene de şampiyon olmam. Ama hocayla bir Golden Mill serüveni yakalayabiliriz. Uzun vadede başarı yakalayabiliriz. Belki bu sene şampiyon olamayız. Bunu demek lazım. Daha hoca gelmeden beklenti hocadan da yüksek bir beklenti içinde. Önder Özen zaten çok güzel şeyler söyledi. Şampiyonlukta katkısı var diye. O yüzden ben biraz zaman lazım diyorum Beşiktaş'a. O zaman cümle yayarak konuşmak gerektiğini düşünüyorum.
3: Vincenzo Italiano imza attı. Tabii az önce imza töreni gerçekleşti. 2 yıllık sözleşme imzalandı kendisiyle birlikte. Başkan Serdar Adalı ve sportif direktör Önder Özen'in de katılımıyla birlikte bu imza töreninin gerçekleştiğini söyleyelim. Açıklamalar vardı. Gökhan Keskin de ekipte yer alacakmış. Yani ekipte derken hocanın ekibinde değil de kulüpte görev alacak anlamında söylüyorum.
0: Gökhan Hoca geçmişte de bu tip görevlerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bu tip görevlerde bulundu. Gökhan Hocama yakışır. İnşallah hayırlı olur. Beşiktaş'ın hani evladı diyebileceğimiz en net isimlerden bir tanesi. Ben aynı mahallesinde yakın o jenerasyondan bir kişi olarak söylüyorum. Aynı mahallede büyüdük neredeyse, yani bir mahalle ötesinde. Beşiktaşlılar, eski bizim jenerasyon hepsi bilir Gökhan Hoca'nın nasıl bir futbolcu olduğunu, nasıl bir karakterde olduğunu. Beşiktaş camiasının çok sevdiği bir isim. Zaman zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda izleme komitesinde oldu. Önemli oyuncular izledi geldi.
1: Çok önemli.
0: Beşiktaş'ta yine aynı şekilde. Çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Önder Hoca'nın da işini kolaylaştırır. Baktığın zaman İtalyan'ın da mutlaka tecrübelerinde yararlanacağı bir isimdir.
2: %100 katılıyorum sana Şahin. Çok kıymetli bir isim. Gökhan Hoca'ya da buradan selam olsun. Beşiktaş'a mutlaka katacağı pozitif işler vardır. Önder Ozan Hoca ile birlikte de bence çok doğru işlere imza atacak bir ekip kuruluyor. Beşiktaş taraftarının burada yapması gereken, Beşiktaş camiasının bu oluşuma %100 destek vermek. Ki ben Beşiktaş taraftarını çok önde görüyorum. Zaman zaman diğer taraftar gruplarından en kötü, en zor anlarda bile takımı desteklemekten bir milim bile vazgeçmiyorlar. Bu nedenle ben oynatılacak oyunla birlikte makina gibi bir Beşiktaş yaratılacağını, taraftarın da bu Beşiktaş'a çok büyük destek vereceğini
0: Gökhan
2: düşünüyorum.
0: Gökhan Hoca için geç kalındı bile düşünüyorum. Serdar Haklısın. Bilgili göreve geldiği zaman Gökhan Hoca'nın ismi geçiyordu. Sergen Hoca beraber futbol oynadıkları yaşlı
3: olarak... Serdar Adalı.
0: Serdar Adalı, özür dilerim. Serdar Adalı göreve geldiği zaman da Gökhan Hoca'nın ismi geçiyordu. Sergen Hoca belki istemedi. Belki o dönemde farklı şeyler oldu. Serkan Reşber kadar değil, yani şey yok muydu? O kulübe katkısı yok muydu? Gökhan Hoca Serkan Reşber'den çok daha katkılı işler yapabilirdi. Saha içinde de, saha dışında da inşallah resmiyete dökülür. Ben Beşiktaş adına hayırlı işler olacağını düşünüyorum Gökhan Hoca ile beraber. Yani gidip 3 tane oyuncu izlemiş olsa, takip edip raporlamış olsa, İtalya'da ya da Türkiye'de.
3: Daha önce sonuçta, yapmışlığı var zaten.
0: Milli takımda da var, Beşiktaş'ta da var. Tecrübesi olarak baktığı zaman çok üst düzey tecrübesi var. Yani Türk futbolunu şu anda bilen isimler arasında Beşiktaş'ın kendi öz evladından birisi çıkartacak. Gökhan Hoca'dan
3: bizim
0: daha...
3: Bizim tanışma şansımız oldu burada çalıştığı dönemde. Normalde mesela dışarıdan baktığınızda belki tahmin etmediğiniz kadar emin olun. Avrupa ve dünya futboluna dair bilgisi var. Hatta ben hocam da yanlış anlamasa bazen diyordum yani. Hocam sen yani söylemiyorsun, insanlar bilmiyor senin bu kadar bildiğini diye. Normal böyle özel konuşmalarımızda da ifade ediyorduk. Yani çok ciddi şekilde takip ediyor. Yurt dışını da buradayken de takip ediyordu ve bayağı da hakim.
0: Çok kez uçaklarda, seyahatlerde dönerken karşılaştım. Milli takımdayken de, Beşiktaş'tayken de. Sen bildin mi söyleyeyim de? Hocam kimi izlediğiniz zaman ser verip sır vermezdi yani sen. Ya, anlamıyorsun. Atıyorum Kayseri'den diyorsun. Kayseri'de biz Kayseri Spor Süper Lig'de onun maçını izleyip dönmüştür. Sen işte Samsun'dan geliyorsundur. Ya da yurt dışı için de kamptan gelirken de mesela zaman zaman yurt dışı uçuşlarında denk geliyorduk.
2: Dünyadaki oyunun gittiği aksı çok iyi takip ediyor ve onu bence çok doğru analiz ediyor. Yani seyretmekle kalmıyor. Mesela Beşiktaş kulübünün de DNA'sını çok iyi bildiğinden kodlarını buraya da ne kadar uyup uymayacağını bence çok iyi analiz edebilecek bir isim.
0: O jenerasyon bambaşka bir jenerasyondu. Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın çocuklarından zarar gelmez abi. Fayda gelir.
3: Doğru. Bence de. Hayırlı uğurlu olsun herkes için diyelim, Beşiktaş için de. Fenerbahçe'de kongre heyecan.

0: Başladı. Bugün itibariyle konuşmalar yapılıyor. Yarın seçim olacak. 28 Şubat 2026 itibariyle 26 milyar 202 milyon lira olarak Fenerbahçe'nin borcu açıklandı. Genel kurulda 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Birazdan Kadıköy'e gideceğiz, bağlantı yapacağız ama bugün Saadettin Saran da kürsüye çıktı ve üyelere seslendi. Saadettin Saran, şampiyonluk gelse bile size veda ediyor olacaktım dedi.
1: Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe için Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, sağ olun.
0: Saadettin Saran bu sözlerle genel kurulda üyelere seslendi ve bugün de seçim öncesi konuşmalar yapılacak. Kadıköy'de son durum ne? Zaman zaman gerginlikler çıktığı da konuşuluyor. Görüntüler de var, özellikle Hakan Safi ve Aziz Yıldırım destekçileri tarafından bir arada.

0: Zaman zaman gerginlikler var. Maldini yine orada. İbrahim Uslu yanında Süha Gür'le birlikte Anadolu Ajansı'ndan notları aktaracaklar. Hem de kongreye dair bizi bilgilendirecekler. İbrahim kolay gelsin. Ben sözü fazla uzatmayayım. Senden detayları öğrenebilir miyiz? Neler yaşanıyor orada?
1: Teşekkürler Koray Baloğlu, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çoban Stadyumu'nda mesaiye devam ediyoruz. Fenerbahçe 35. başkanını seçecek. Genel kurul bugün gerçekleşiyor. Yarın seçimli genel kurul gerçekleşecek. Yönetim faaliyet raporu bugün okundu. Mali tablolar açıklandı. İbra oylaması yapıldı. Başkan adayları son konuşmalarını birazdan yapacak. Sandık kurulu başkanları bugün seçilecek. Bu detaylarla birlikte Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür'le seçimin nabzını tutacağız. Evet Süha, seçim nasıl gidiyor? Az önce Maldini Hakan Safi'nin yanındaydı. Seçim döneminde Hakan Safi Maldini ile fotoğraflar verdi. Acaba Fenerbahçe'de Maldini de görecek miyiz yönetimsel anlamda?
2: Evet, öncelikle sevgili İbrahim şöyle başlamak lazım. Sayın Hakan Safi bütün seçim kampanyasını zaten transfer üzerine kurdu. Yani iyi oyuncular, iyi kadro, hep iyi oyun, iyi futbol, iyi kadroyla oynanır dedi. Ve seçim stratejisini buna göre belirledi. Ancak Maldini'yi biliyorsun defalarca sorduk. Maldini konusunda profesyonel bir çalışandan daha çok işte akıl hocamız gibi. İşte transferlerde bize yardımcı oluyor, planlamamızda bize yardımcı oluyor, bizim için oyuncular arıyor. Benim arkadaşım ifadesini kullandı. Hala da aynı şekilde pozisyonu hala aynı. Açıkçası resmi bir görev beklemiyoruz o açıdan. Çünkü bu bizzat Hakan Safi'nin kendi açıklaması. Ancak Maldini biliyorsun hakikaten dünya futbolunda çok önemli bir isim. Hani biz sen benden biraz yaş olarak büyüksün ama
1: gelmiş geçmiş en iyi 3 stoperden biridir.
2: Yani stoper, sol bek onu da sayabiliriz. Evet, gerçekten çok değerli bir isim ki dünya futbolunda hani bugün arayıp konuşamayacağı ya da rica edemeyeceği herhangi bir şey rica edemeyeceği insan sayısı da azdır. O açıdan tabii ki insanları heyecanlandırıyor. Ancak Hakan Safi her seferinde söyledi yani o Milan'ın efsanesi, o Milan'a ait, biz de Fenerbahçe'ye aitiz şeklinde. O yüzden öyle bir görev beklemiyor. Yani Maldini konusunda ama dediğim gibi transfer konusunda, işte yapılanma konusunda, neleri daha iyi yapmalıyız konusunda noktasında muhakkak Hakan Safi'nin akıl aldığı isimlerden biri diyebiliriz.
1: Hakan Safi gerçekten çok flash isimleri açıkladı. Seçildiği takdirde Fenerbahçe'ye getireceğim dedi. Son olarak dün akşam Greenwood'u açıkladı. Gerçekten taraftarları da fazlasıyla heyecanlandıran bir transfer. Hakan Safi'nin iddialı transfer çıkışlara ne diyorsun? Yani Fenerbahçe için gerçekten...
2: Yani aslında çok güzel bir soru. Cevabı da çok uzun. Şöyle anlatayım. Buna inanan bir kesim var, inanmayan bir kesim var. Bir kere başta bunu söylemek lazım. Hakan Safi elbette özellikle kongre için, yani yarınki seçim öncesinde bu açıklamalarla bir kesimin, özellikle bir kesimin çok ciddi anlamda gönlünü aldı diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin bu tür oyunculara ihtiyacı var. Hatta dün kendisiyle biz de bir yayın yaptık Anadolu Ajansı'nda. İfadesi şuydu, 250 milyon euro harcayacağım dedi. Yani böyle bir bütçenin bizzat kendi söyledi ki Fenerbahçe'nin şu anda böyle bir bütçesi yok. Yani burada ki yayında bu soruyu da sordum. Yani nasıl oluyor? Çünkü gerçekten ben de dahil her birimiz, hem basın mensupları hem Türkiye'deki spor severler, futbol severler transfer politikasında bu kısmı bilmiyoruz. Yani bir oyuncuyu transfer ettiğiniz zaman bunun ne kadarını kulüpten vermek zorundasınız, ne kadarını cebinizden karşılayabilirsiniz hakikaten kimse bilmiyor. Hakan Bey bunu tam olarak açıklayamıyor. Eğer tam olarak açıklayabilseydi bence bu isimlerin değeri kat ve kat artardı taraftarın gözünde. Şöyle, Hakan Bey'e güvenmeyen, bu ifadelerine güvenmeyen, abartılı bulan insanlar da bu noktada inanmak durumunda kalırlardı. O sebeple şunu söylemek lazım. Bu isimlere Fenerbahçe'nin bu isimlere ihtiyacı var. Doğru. Profil olarak çok doğru isimler. Hatta bugün bile bir transfer açıklayabilir. Çünkü böyle yakın çevresinden duyumlarımız da var. Ama şunu söylemek lazım. Futbolcuyu transfer etmeniz, futbolcuyla anlaşmanız yeterli değil. Burada sonuçta futbolcular bir kulübe ait. Kulüp size satmıyorum, alamazsın diyebilir. Eğer çıkış maddesi varsa bunu karşılamak zorundasınız. Bu noktada Hakan Safi eğer bu isimlerden herhangi birini alamazsa başkanlığa gelir de muhakkak benzer profilde bir isme gidecek. olacaktır. Yani isimler dediğim gibi önemli isimler, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran isimler. Ama kongreye ne kadar, seçime ne kadar etkisi olacak? Açıkçası bunu yarından önce göremeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi yani buna inanan bir kesim de var, inanmayan bir kesim de var. Ve ikisini de anlayamıyorsunuz. Tam olarak aktarılamadı bu. Yani eğer ifade edilebilseydi, şunu şu şekilde yapacağım, işte paranın bu kadarını sokabiliyoruz, transferin bu kadarını karşılayabiliyoruz, cebimizden karşılayabiliyoruz denebilseydi, bence bu noktada Hakan Sıfı ciddi bir avantaj yakalardı.
1: Geride kalan sezonda Fenerbahçe özellikle devre arası iki forvet oyuncusunu gönderdi. Yerine sadece Sidiki Şerif'le sezona devam etti.
2: Direkte 3 diyelim. 3 santrafor.
1: Tabii. Teşekkür ederim. 3 santraforla yolları ayrıldı. Yerine sadece genç bir gelecek vadeden santraforla devam etti. Nitekim Fenerbahçe'nin sezon içerisinde en büyük problemlerinden bir tanesi de forvet eksikliği. Hep taraftarın serzenişi bu yöndeydi. Şimdi diğer adaya geleceğim. Aziz Yıldırım da hemen iki santraforla anlaştığını belirterek seçim kampanyasına başladı. Bir tanesi Vedat Nuriç olduğu da biliniyor. Aziz Yıldırım için neler söylersin? Bu devre arası transferler Fenerbahçe'de şu an konuşulan isimler, Fenerbahçe'de devre arası yapılsaydı farklı bir senaryo izlenir miydi sezon sonunda?
2: Kesinlikle izlenirdi. Zaten bir önceki yayınımızda sana söylediğim gibi yani seçim vaatleri iki başkan adayının da aslında birbirinden çok farklı değil. İbrahim, burada bir gerçek var. Fenerbahçe'nin futbol takımı üzerinde söylüyorum, problemleri belli. Yani devre arasından beri zaten santrafor konusu konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir eksiği midir? Kesinlikle öyle. Doğal olarak iki başkan adayı da santrafor transferinde, en az iki santrafor transferinde hemfikirler. Bu noktada bir problem yok ama devre arasına dönecek olursak Fenerbahçe eğer bu hamleleri o zaman yapmış olsaydı belki bugün bu seçim bile olmayacaktı. Ya, bilemiyoruz tabii. Gerçi Sayın Saadettin Saran açıklamasında şampiyon olsaydık da görevi bırakacaktı ifadesi kullandı ama o zaman taraftarın tepkisi ne olurdu? Taraftar Sayın Saadettin Saran'ın gitmesini istemezdi. Şampiyon başını kimse bırakmak istemez. Yani devre arasında yapılan hataların aslında birazcık da bugün telafi edilmeye çalışıldığını görüyoruz. İki başkan adayı tarafından. Şunu söylemek lazım. Fenerbahçe şu an adı santrafor olan herkese yarar. Ki bu isimlere baktığımızda Vedat Muş'te, Cirasi'de bunlar çok önemli isimler. Yine Hakan Bey tarafında Lewandowski ismi zikrediliyor. Yani hangisi gelirse gelsin Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayacaktır. Ama tekrara düşeceğim ama tekrar söylemek zorundayım. Dediğim gibi bu isimler kongreyi ne kadar etkiler, seçimi ne kadar etkiler açıkçası onu bilmek mümkün değil şu anda.
1: İki başkanın vaatleri de taraftarın gönlüne dokunuyor.
2: Tabii ki.
1: Şu anda Şükrü Saraçoğlu spor kompleksindeyiz. Yaklaşık 5000 kişilik kongre üyesi stadyumda. Sen buradaki atmosferi nasıl yorumlarsın? Aziz Yıldırım mı önde, Hakan Safi mi önde?
2: Evet, Şekip Mansuroğlu, Sayın Şekip Mansuroğlu, Divan Kurulu Başkanı 4500 kişi dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Onu tam olarak aktarmış olalım. Şöyle söyleyeyim sevgili İbrahim. Bundan önceki seçimlerde tribünü kazananın daha çok seçimi kazandığını gördük. Ama tekrar ediyorum, bu seçim gerçekten kestirmesi çok zor bir seçim. Çünkü kiminle konuşsak, evet Fenerbahçe'nin bugün baktığı zaman 65 bin üyesi var. Konuşabildiklerimizden, alabildiklerimizden, işte başkanların dernek ziyaretlerinde biliyorsun bizler de takip ediyoruz. Orada konuştuğumuz insanlardan aslında genelde aldığımız tepki şu ki bence bu Fenerbahçe için çok büyük bir problem. Evet, iki adaya da inanan insanlar var ama genele bakarsak, yani bunu genellersek, iki adaydan da yeterli kadar memnun olmayan kişi sayısı çok fazla. Yani kararsız seçmen dediğimiz o seçmen sayısı çok fazla ve dediğim gibi aslında seçimi de bunlar belirleyecek. Bu insanlar belirleyecek.
1: Ya bir de şunu vurgulamak lazım. 4500 kişi katıldı bugün ama seçimde 44500 civarında bir seçmen oy kullanacak. Yani 40.000 kişi burada değil şu an.
2: Ya şöyle düşünmek lazım. 40.000 kişi burada değil. Zaten seçim matematiğini yaparken daha çok katılabilecek, yani oy kullanabilecek üye sayısını yarıya bölmek burada doğru oluyor. Yani Fenerbahçe'de bu seçimde 22 bin gibi normal şartlarda bir oy kullanılmasını bekliyoruz. Ama senin dediğin gibi burada 4500 kişi var. Yani birçok da kararsız oy olduğunu düşünürsek buradaki atmosfer tam olarak seçimi belirler mi bu noktada? Bu seçim için söylüyorum. Bence belirlemez.
1: Tabii bugün bir de bir gerginlik de yaşandı.
3: İki tarafın destekçileri de kendi başkan adaylarına tezahüratlar yaptılar. Hakan Safi tarafından yükselen Aziz Yıldırım 8 yıl nerede tezahüratı sonrası. Aziz Yıldırım koltuğundan kalkarak Hakan Safi'yi destekleyen tarafın locasına doğru bir yürüyüş yaptı. Sonrasında tansiyon da yükseldi.

0: Genel kurula ara verilmek zorunda kalındı. Sonrasında emniyet güçleri ve Şekip Nosturoğlu o noktaya gelerek tansiyonu düşürdü ve genel kurul kaldığı yerden devam etti. Bu gerginlikle ilgili senin gözlemlerin nelerdir?
1: Yani bir kere iki defa durduruldu biliyorsun.
0: Birçok kez durduruluyor da.
1: Evet ama gerçekten çok üzücü. Şöyle çok üzücü. Yani buradaki herkes Fenerbahçeli ve üye. Yani burada şu anda tabii ki üyelerin her biri taraftar. Ama buradaki herkesin oy kullanma hakkı var. Oy kullanacak insanlar bunlar. Yani pazartesi günü bu iki adaydan biri Fenerbahçe kulübünün başkanı olacak. Yani sizlerin desteklediği kulübün, buradaki her insanın desteklediği kulübün başkanı olacak. Bu görüntüler hakikaten Fenerbahçe'ye hiç yakışmıyor. Hani her seferinde bunu eleştiriyorum. Kürsüye kim gelse Fenerbahçe'de sevgili İbrahim, birlik, beraberlik, biz Fenerbahçeliler beraber olursak bizi kimse yıkamaz, en güçlü biz oluruz. Ama işin aslına geldiğimizde hakikaten Fenerbahçe'de bu birlik ve beraberlik hiçbir şekilde gerçekleştirilemiyor. Aslında onun bir yansıması bu. Yani elbette gönlünüzden geçen bir aday olabilir, onu destekleyebilirsiniz ama birisi burası Fenerbahçe Kongresi, yani burası tribün değil. Maalesef Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki şampiyonluk maçına çıkarken takım bu kadar bağırılmadığını görüyoruz bazen. Ama burada kendi desteklediği aday için en coşkulu şekilde, hatta dediğin gibi işte gerginlik yaşanacak seviyeye kadar getirebiliyorlar. Bu noktada baktığınız zaman Fenerbahçe'nin, diyorum ya, saha içi problemleri bambaşka ama işte saha dışı problemi bu. Bu bölünmüşlük. Fenerbahçe bunu gideremediği sürece hakikaten sahada çok iyi kadrolar da kursa bu problemleri yaşayacak. Biz bunu nereden biliyoruz? Sen de biliyorsun, ben de. Diğer kulüplerin de, özellikle büyükler üzerinde söylüyorum, takip ediyoruz. Diğer kulüp, özellikle de Galatasaray'da böyle bir manzara görüyor muyuz mesela?
2: Görmüyoruz.
1: Ya görülmüyor. Fenerbahçe'nin buraları halletmesi lazım. Bu problemleri çözmesi lazım. Sayın Aziz Yıldırım, dikkat edersen seçim kampanyası boyunca hakikaten çok birleştirici bir dil kullandı. Buna rağmen Fenerbahçe camiası bu konuyla birleşemiyor. Bir olamıyor. Yani burada kameraların önünde, tüm Türkiye'nin önünde gerginlik yaşanıyor. Kongre iki defa durdurulmak zorunda kalıyor Şekip Bey tarafından. Hatta Şekip Bey, dikkat ettiysen, bir cümle kurdu. Aynı fikirde olduğunuz konuda bile tartışıyorsunuz, kavga ediyorsunuz dedi. Ya bu noktada Fenerbahçe'nin saha içinde bunun yansımaması mümkün mü sence? Değil. Yani şimdi bir taraf diyor ki Sayın Aziz Yıldırım sen 8 yıldır neredesin? Diğer taraf diyor ki senin söylediklerin hiçbir inandırıcılığı yok. Seçim kampanyasında bunları anlayabiliriz. Başkan adayları bunları söyleyebilir. Ancak buradaki herkes Fenerbahçeli. Dediğim gibi işin son noktasına baktığımız zaman bu insanlardan bir tanesi Fenerbahçe kulübünün başkanı olacak ve buraya gelen her insan, maç izlemeye gelen her insan onu destekleyecek. Yani o yüzden bu gerginliğin bu kadar tırmanmasını hakikaten anlayamıyorum ve Fenerbahçe'ye hiç yakıştıramıyorum.
0: Tabii şampiyonluk hasreti belki de bunların altyapısını oluşturuyor. Nitekim geçen sezona döndüğümüzde Saadettin Saran görevdeyken de hep bir muhalif taraf Fenerbahçe'de sesini yükseltiyordu. Bunların bence ana sebebi şampiyonluğun uzun yıllardır gelememiş olması. Sana farklı bir soru soracağım. İki başkan adayıyla da program yaptın. İkisi de futbolcu odaklı transferlerini anlattılar. Ama hoca konusunda net ifadeler kullanmadılar. Şimdi bu oyuncular gelecek ama bunların başına bir hoca lazım. Sence Aziz Yıldırım hangi hocayla anlaşır? Hakan Safi hangi hocayı getirir?
1: Evet, yani tabii bunu net olarak söyleyebilmem
0: mümkün. Bir öngörüm var mı?
1: Evet, elbette. Net olarak söyleyemem. Asıl problem şu sevgili İbrahim. Transfere çıkıyorlar her iki adayda. Ama hoca belli değil. Yani bunu hocaya sormadan açıklamamız mümkün mü?
0: Ya hoca istemezse?
1: Mümkün değil tabii ki. Fenerbahçe'yi nazaran. Zaten Fenerbahçe'yi bugün bu noktaya getiren mali açıdan durum tam olarak bu. Transferler yapılıyor. Örnek veriyorum. Dörtlü savunma sistemine göre transfer yapıyorsunuz. Hoca geliyor. Tipik işte Portekizli, İtalyan neyse artık. Üçte oynayacağım diyor. Ona göre tekrar bir kurgu yapıyorsunuz. Transfer çalışması yapıyorsunuz. Altı ay sonra hoca gidiyor. Dörtlü oynatan bir hoca geliyor. Ben bu kadroyla çalışmam diyor. Doğal olarak bütçeler zarar görüyor. Fenerbahçe zarar görüyor. Aslında seçim döneminde de şu anda aynı şeyi yaşıyoruz. Yani eğer teknik direktörleriniz belli değilse transfer açıklamayın. İsim söylemeyin. Teknik direktör konusuna gelirsek de Sayın Aziz Yıldırım'ın zaten açık açık söylüyor. Teknik direktör benim diyor. Yani yönetebileceğim, karşılıklı oturup konuşabileceğim,

0: Türkiye'yi anlatabileceğim ya da Türkiye'yi bilen bir teknik direktör diyor. Yani bu ne demek? Bana açıkçası doğal olarak Ait Kocaman ismini getiriyor. Çünkü Sayın Oğuz Çetin'in de özellikle futbol yapılanmasının başında olması akla doğal olarak önce Aykut Kocaman ismini getiriyor. Onun da neden Aykut Hoca'nın da neden bu kadar değersizleştirdiğini tam olarak anlamış değilim. Hakikaten anlayamıyorum. Elbette
1: aslında bilinçaltında belki Alexey Yeşil'e problem yatıyor olabilir taraftarlar.
0: Ya o da var işte tipik savunma futbolu, işte yavaş futbol. Halbuki Aykut Hoca döneminde Fenerbahçe birçok rekor kırdı. Yani gol anlamında ligin en çok gol atan takımıydı o sezon.
1: Ya bir de şunu da söylemek lazım. Futbol sürekli güncelleme isteyen bir oyun. Aykut Hoca yıllardır çalışmıyor. Yani kendini çok iyi bir noktaya getirmiş de olabilir. Bilmiyoruz.
0: Ya takım çalıştırmamış olması tabii ki bir dezavantaj. İnsanlar bu açıdan tepki verebilir. Ben tepki vermelerine karşı değilim. Tepki vermelerini anlıyorum bu arada. Ben değersizleştirmelerini anlayamıyorum. Ancak Aziz Yıldırım'ın ilk tercihinin Aykut Hoca olacağını düşünüyorum. Hakan Safi tarafına gelirsek orada da Farioli ismi öne çıkıyor. Conte ile uzun süre görüştü Sayın Hakan Safi. Ancak dediğim gibi son kertede anlaşma sağlandı mı? O noktada bir bilgimiz yok. Ben Conte'ye de Farioli isimlerinden biriyle Hakan Safi'nin görev yapacağını, göreve getireceğini diyorum. O kendisinin de teknik direktör değil, Türk olursa eğer İsmail Kartal kesinlikle önde olur.
1: Ülçeli programda takip ettiğim kadarıyla Hakan Safi özellikle bu ligi çok iyi bilen bir hoca getirmek istediğini ifade etti. O yüzden Farioli belki de biraz ön plana çıkıyor gibi.
0: Ya aslında ilk günden beri ligi bilen hoca diyor Sayın Hakan Safi. Bu ne demek? Yani ya Türk bir hoca ya da ülkemizde çalışmış bir yabancı hoca. Doğal olarak çok fazla seçenek de yok baktığınız zaman. Mancini var, Tudor var, işte Farioli var. Montella var ki milli takımımızın hocası olmaz. Yani bu noktada baktığın zaman isimler çok fazla değil. Orada eğer bu isimlerle anlaşılamazsa bir Türk teknik adama gidilebileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi az önce de bahsettiğin gibi kararsız kalan birçok kongre üyesi de var. Burada iki başkan adayı birazdan kürsüye çıkıp açıklama yapacak. Oradaki ifadeler, oradaki duruş, oradaki vizyonu anlatma şekli yarınki seçimin en büyük belirleyicisi olacağını düşünüyorum ben. Evet. Sen bu konuda neler katmak istersin?
0: Bir önceki yılımızda söylediğim gibi hakikaten çok önemli bir konu bu. Yani uzun yıllardır Fenerbahçe'de seçim takip ediyoruz. Bu aralar biliyorsun her yıl takip ediyoruz. Baktığın zaman özellikle bugünkü konuşmaların seçime çok ciddi anlamda etki ettiğini yıllardır görüyoruz. O sebeple burada sürprizler de bekliyoruz. Yani şimdi mesela Maldini'nin gelmesi de bir sürpriz. Evet duymuştuk ama sonuçta kongreye bu kadar önemli bir isim geliyor. Yani bugün başkan adaylarından herhangi biri çıkıp burada transfer de açıklayabilir. Çünkü buradaki konuşmalar hakikaten seçimi çok ciddi anlamda etkiliyor. Ben iki taraf için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki tarafın da bugüne ekstra bir hazırlık yaptığını düşünüyorum. Her ne kadar günlerdir sabah öğle akşam programlarda, derneklerde konuşuyor olsalar da kesinlikle buraya en azından bir sürprizle geleceklerini düşünüyorum.
1: Bu arada şu tartışmanın yaşandığı noktayı kameraman arkadaşım Barış Seven'den rica ederek tekrar anlatmak istiyorum. Barış Lütfü Seven şu anda size orayı gösteriyor. Aziz Yıldırım oradan ayağa kalkarak sağ tarafta Hakan Safi'yi de destekleyen kongre üyelerinin olduğu noktaya gidip ben 8 yıldır buradayım. Neden böyle bağırıyorsunuz diye bir çıkışı oldu. Sonrasında taraftarlar arasında sözlü gerilim devam etti. Ve Şekip Mosturoğlu genel kurula ara vererek karşı tribüne kadar çıktı ve her iki adayla birlikte konuşma yaparak tansiyonu tekrar nabzı düşürdü. Sonrasında tekrar genel kurul devam etti. Fenerbahçe'de şu anda katılımın 4500 civarında olduğunu belirtelim. Olan seçimli genel kurul yarın gerçekleşecek. Bugün adayların artık son konuşması yapıldıktan sonra kongre üyeleri artık yarınki seçim için adayını belirlemiş olacak. Arkadaşım Süregül'le birlikte nabzı tutmaya devam ediyoruz. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumu'nda gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Evet, İbrahim Uslu'ya ve Süha Gül'e teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Kongresi'ndeki atmosferi size yansıtmaya çalıştık. Yine oradan bilgiler geldikçe de bu ekranda paylaşacağımızı söyleyelim. Aspor Radyo.

0: Ortak yayınındayız. Aynı zamanda radyodan da yine dinleyebilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edebilirsiniz diyelim. Kongre heyecanı var. Zaman zaman gerilimler de yaşanıyor. Dilerseniz Paolo Maldini ile birlikte geldi Hakan Safi dedik. Bir süre Locada da durdular stadyumda. O görüntüleri de bir tekrar rica ederim yönetmenimiz o gün karadan. Ekrana da verelim. İşte görüyorsunuz bugüne ait bu görüntüler. Paolo Maldini ve Hakan Safi ikilisi bu şekilde locada bir aradaydılar. Daha sonra içeri geçtiler. Fenerbahçe'de seçimde Hakan Safi'nin sık sık dile getirdiği, zaman zaman hatta Paolo Maldini'nin de paylaşım yapıp Hakan Safi ile arkadaş olduklarını söylediği bu ikili ilişki. Tabii ki futbol dünyasında çok önemli bir isim Maldini. Resmi bir görev alacak mı almayacak mı konusunda net bir açıklama yok ama arkadaşız. Transfer sürecinde de diyaloglarımız, konuşmalarımız sürüyor deniliyor. Yine onun dışında az önce söylendi, bir kez daha söyleyelim. Karşılıklı tezahüratlar yapılıyor zaman zaman destekçiler tarafından. 8 yıldır neredesin Aziz Yıldırım tezahüratının ardından da bir gerginlik çıktı. İşte bu da o anlara ait. Aziz Yıldırım 8 yıldır neredesin tezahüratlarının ardından o tezahüratı yapanların yanına doğru yürüyünce daha sonra bu tartışma çıktı. O tartışmaya ait görüntüler de ekrana yansıyor. Tabii ki çok büyük bir şey yok ama bir ufak çaplı gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere. Tekrar o anları ekrana yansıtıyoruz. Şimdi bugünün en çok konuşulan konuları bunlardı. Birazdan başkan adayları da şey yapacak. Bakın işte o gerginliğin biraz kalabalıkla birlikte daha çok arttığı anlar. Herhangi bir darp vesaire bir şey yok bu arada, onu söyleyelim. Sadece karşılıklı tabii ki tepkiler. Daha çok zaten yukarıda ellere dikkat ederseniz herkes birbirine sakin olma çağrısı ayırmaya yapıyor. Çalışıyoruz. Ayırmaya çalıştıkça o başkan, karambol anı, kaos anı daha da büyüyor bu sefer tabii ki.
1: Hep söylediğimiz bir şey var ya. Taraftar, camia, başkanları nasıl efsane başka yapıyorsa tepki de gösterebilir.
2: Tabii.
1: Hakaret olmadığı sürece hesap da sorabilir. Sayın Başkan'a adaylıklar açıklandığı anda ilk ve birkaç kere söyleyen bunu bendim. Burada yayında birkaç kere dile getirdim. 8 yıldır Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü ile ilgili yaptığı olumlu bir şey var mı diye birkaç kere ben söyledim. Olumlu olarak sadece kongrelere gelip hesap sormak, ağır şekilde eleştirilmek, hatta Sayın Ali Koç'u seni taraftarla beraber ben yollayacağım diye ifadesi, Fenerbahçe'nin ben ta kendisiyim ifadesi, Sayın Başkan Hakan Safi'nin aday olduğunu açıkladıktan sonraki Ramazan ayında iftarda Sayın Başkan merhaba dediği zaman elini bile uzatmayan, uzatarak böyle, hatırlayalım o fotoğrafı, bilmiyorum hatırlar mısın? Hakan Safi böyle beraber Ramazan'da. Aziz Bey hep Fenerbahçe camiasında sert, agresif, zaman zaman sinirli, zaman zaman hesap soran oldu. Ama hiç birleştirici olmadı. Son zamanlara bakıyorum, liderlikten bahsediyor Sayın Başkan, birleştiricilikten bahsediliyor. Ama şu fotoğraflara baktığımız zaman, şu görüntülere baktığımız zaman böyle birleştiricilik olmaz. Orada size 100 tane Fenerbahçe taraftarı aynı amaca mensup. Size 8 senedir neredeydiniz?
0: Sen normal buluyor musun bunu?
1: Hakaret olmadığı sürece tabii ki söyleyebilirim. Nasıl ki?
0: Ben normal bulmuyorum. Ya söyleyenlerin saygıdır da ben şöyle söyleyeyim. Yani kongre ortamlarında ben isim şahsın isminin geçeceği şekilde, ya lehte tezahürat tamam, hiçbir şey yok ama bence aleyhte ismin geçeceği şekilde
1: buralara gelmemeliydi.
0: Ortamı germek için bir numaralı kriter bence.
1: Ama bir tarafta ortamı germekte ben şunu söyledim.
0: Veya 20 neye gündür, göre
1: 20 gündür bir şey söyledim. 20 gündür bir şey söyledim. Dedim ki Fenerbahçe'deki seçim sürecini bak o kadar sakin gidiyor ki hiçbir Fenerbahçe camiasında heyecanı yakalamadı. Son 3 günü bekleyelim dedim. Açıklamalar sertleşecek. Usullar farklı olacak dedim. Şu ana kadar çok iyi gidiyordu çünkü düne kadar. Bir gün öncesine kadar. Transferler son günlere saklandı. Sayın Başkan'ın da Hakan Safi'ye karşı sert açıklamaları var.
0: Dün.
1: Öncesinde de var.
0: Öncesinde yok, ben denk gelmedim.
1: Öncesinde bence şu var. Benim yönetimimde 5 tane Hakan Safi var. Bu bence sert bir açıklama.
2: Şimdi şöyle bakmak gerekiyor.
1: Birleştiricilikten bakıyorsak bunlar olmaması lazım.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanı. 20 sene boyunca Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. Fakat şu anda bir iktidar savaşı var. Sonuçta iki aday da başkan olmak istiyor. Kongrelerde gerilimin arttığı anlar olur. Bunlar yaşanır. Bunlar bence normal. Ama tabii ki orada o dozajın artmaması, her iki tarafında aslında araya girip o tansiyonu düzeltme çabası bence kıymetli. Fakat şunu da ortaya koymamız gerekiyor. Sürecin başından beri Hakan Safi Bey stratejik keskinlik üzerine bir çalışma yürütüyor. Nedir bu? Ben tek gireceğim dedi, tek girdi. Bütün birleşme çağrılarını reddedip yola çıktı. Başından beri oyuncu transferlerinde gün gün açıklayacağım dedi. Greenwood'undan tutun, Merih Demiral'ından tutun, Luis Suarez'e, hatta bugün de bir transferin açıklanması bekliyor. Hedefini çok net koydu ve o hedefe doğru adım adım yürüyor. Aziz Bey penceresinden de şunu net söyleyelim. O da stratejik belirsizlik üzerine kurdu bütün çalışmasını. Neyi kastediyorum? Bence Aykut Kocaman teknik direktörü olacak. Ama hem Aykut Kocaman'ı hem de kendisini korumak amacıyla bence bu seçimini ortaya koymadı. Günün sonunda kimin kazanacağını çok net açıklayacağım size. 18-35 yaş arası 23 bin üye olduğu söyleniyor bu kongrede. Ve oraya ne kadar kişinin gelip oy atacağı bu kongrenin galibini belirleyecek. Bana kalırsa ben kendi penceremden şunu çok net olarak söyleyeyim. Artık o bahsettiğim kitle oyun ikliminde bir kavga istemiyor. Plan istiyor, istikrar istiyor ve transfer istiyor, yenilik istiyor. Eğer Hakan Safi Bey oraya o kitleyi mobilize edebilirse benim penceremden bir adım önde. Fakat şunu da hemen söyleyelim. Aziz Yıldırım Bey'in de 10-12 bin kemik oyu var. Ve oraya ne kadar kişinin gideceği, kimlerin oraya insanları mobilize edebileceği çok önemli. Ama son dönemde yapılan transfer açıklamaları ve o puzzle var. Büyük bir puzzle. O puzzle gün geçtikçe Hakan Safi açısından netleşiyor. Bence seçimin kaderini de bu son dönemde yapılacak açıklamalar da belirleyecek.
1: Belirleyici olur. Ben şu anda %51'e %49 olarak görüyorum. Ben şimdi şu ya da bu demiyorum. %51'e %49 görüyorum.
0: Yakın biter diyorsun. Yani en azından bunu haber değeri kafa biter. Kafaya bir seçim
1: 25 bini geçerse biraz daha farklı olabilir. Çünkü gençlere özellikle vurgu yapıyor. Bu seçimin sonucunu gençler belirleyecek. Aziz Bey'in bir önceki seçimdeki oyunu koruyacağını düşünüyorum. Kaç ay olmuştu? 10 bin küsur oy almıştı. Yine onu koruyacağını düşünüyorum. Biraz daha üzerine gelebilir. Bugünkü açıklamalar tabii ki etki edecektir. Transferler konusunda strateji belirledi. İnanan var, inanmayan var. Az önce Suhan'ın söylediği gibi. Ama bir tarafta da Aziz Bey'in de açıklamalarına evet diyen var, karşı çıkan var. İki tarafında baktığın zaman memnuniyet olan var, memnuniyetsiz olanlar var. Birleştiricilik adına baktığın zaman şu andaki süreçte ben Aziz Bey'in normal şartlarda yıllardır tanıyan bir kişi olarak söylüyorum. Sen de eskiden, ben 97 yılından beri tanıyorum. Tabii. Biliyorum, spor adamı olarak biliyorum. Spor camiası içinden bir kişi olarak biliyorum. Altyapıya baktığımı, voleybola baktığını, bir oyla seçimi kazandığı dönemlerinde hep inatçı, söylediğin arkasında duran, duruşunu hep dik bir şekilde gösterebilen Aziz Başkan'ın şu anda bu seçimde biraz daha olumlu kalması. Mesela Hakan Bey diyor ki ben şartsız koşulsuz aday oldum. Sen tabii de ifade ettin. Net.
2: Çok net.
1: Ali Koç'tan sonra daha adayların hiçbirisi belli değilken ister 5 aday ister tek aday ben adayım dedi.
2: Çıkacağım dedi.
1: Sonuna çıktı. Kadar da saygı duydum. Bazıları var çünkü aday adayı diyorum ben onlara. Seçime yakın ya birine yanaşıyorlar yanaşmamıza çekildim diyorlar. 15-20 günlük reklamda yanlarına kar kalıyor. Ben hep aday adayı diyorum onlara.
2: Doğru.
1: Şimdi burada Sayın Başkan'ın yakın zamanda henüz daha son kongrede Saadettin Bey'in başkan olduğu seçimde Ali Koç dönemindeki süreçle ilgili ağır açıklamalar, en son olağanüstü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Nene ve Şerif için yaptığı açıklamalar, dün akşam izliyorum, süreçte hepsini izledim ben, tek tek izliyorum ya, ben seçim süreçlerini çok severim. Şerif iyi futbolcu ama bonservisini eleştirdim diyor. Hayır, o günü bonservisini falan eleştirmedi Sayın Başkan. Çok ağır bir şekilde eleştirdiniz o
2: günü. Aziz Bey birlik beraberlik çağrısı yapıyor da Ali Koç döneminde birlik beraberliğe dair mesela
1: neredeydiniz?
2: Ne vardı?
1: Sayın Saadettin Saran döneminde bir senedir Saadettin Saran Fenerbahçe şampiyon olacaktık, son şampiyonluğu kaçırdık diyor. Ama bu süreçte... Ama
0: sonunda yine bir araya geldiler.
1: Kimle?
0: Ali Koç'la da.
1: Seçim zamanı.
0: Seçimden sonra da yine öyle ilk zamanki gibi böyle çok keskin şekilde ayrık değiller.
1: Bir araya gelmeleri değil. Fenerbahçe camiasında Yüksek Divan Kurulu olabilir, Mali Genel Kurulu olabilir, bir transfer olabilir. Madem ki siz evet bu Fenerbahçe'ye büyük yıldızlar getirdiniz. Ama şunu da unutmayın Sayın Başkan. O zaman 7 milyon euroya çok büyük yıldız geliyordu. Şu anda 70 milyon euroya geliyor.
2: Ali Bey'in sürecinde işte. Aziz Bey'in destek olduğunu hiç düşünmüyorum.
1: Görmedik abi, görmedik. Hala
0: destek olarak demiyorum. Bir araya geldiler.
1: Fotoğraf
2: geldiler. Tabii fotoğraf verdiler ama hani Ali Koç Bey'in o dönemde ben yalnız bırakıldığını düşünüyorum.
1: Abi bir iftar Ramazan'da galiba, bir iftar.

0: Da ne geçtiğini bilmediğim için dışarıdan bir şey söyleyemem. Yani belki kırıldığı bir şey vardır. Gelmek istemiyordur. Ne bileyim, bilemiyorum Koray, yani.
1: Bana sen buradan şunu söylesen ben kırılırım ya.
0: Ya kürsüde
1: seni buradan göndereceğim. Bir daha programa çıkartmayacağım desem ben kırılırım.
0: Tamam.
1: Seni taraftarla beraber ben göndereceğim diyorsanız Sayın Başkan, Fenerbahçe'nin efsane 20 yıllık başkanının bu söz bana göre çok güzel bir söz değil. Taraftarla beraber ben yollayacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin ta kendisiyim diyen ya, Sayın Başkan.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bir çok geçmişe dönmek istemiyorum da konunun anlaşılması için söylüyorum. Mesela iki taraf açısından da baktığımda Aziz Bey'in inanılmaz sert ifadeleri var mıydı Ali Koç için? Vardı. Ali Koç belki daha böyle
1: Ali Koç
0: bir arada olmak
1: kaybetti?
0: İstemeyebilir. Ona girmeyeceğim. Konu ayrı.
1: Hayır, ben, bir şey söyleyeceğim. Konu orada bağlantı yapacağım ben.
0: İkincisi Aziz Yıldırım'sın. Sen 20 yıl kulübe hizmet etmişsin. İlk seçimde kürsüde Ali Bey Aziz Yıldırım'ın taklidini yaparak, pantolon çekme taklidini yaparak, büyük başkan diye bağırarak inanılmaz tiye aldı mesela binlerce insanın önünde canlı yayında. O da ona bozulmuş olabilir. Yani belki ona takıldı ikisi de birbirinde böyle alındığı şeyler
1: hep,
0: var bir araya gelmediler. Onu öyle düşünmemek gerekiyor bence.
1: Hep bir ilk 2018 seçimi vardı. O seçimi kaybetmenin orada karşılığı
0: tamam,
1: vardı.
0: Onun kalan izlerinden dolayı birleşmemiş olabilirler.
1: Saadettin Saran seçimi nasıl kazandı?
0: Ali Bey'e doğan tepkilerden dolayı.
1: Sadece tepki midir?
0: Bence sadece tepki.
1: Son genel kurulu hepimiz takip ediyoruz. Orada bir önerge sundu gayrimenkuller için. Gayrimenkuller için sunduğu Aziz Yıldırım'ın önergesine kabul ettirdi. Bence o akşam seçimi Aziz Yıldırım kaybetti. Ali Koç kaybetti. Yani Fenerbahçe'nin faydasına olabilecek bir şey de olabilir. Ama bunlar seçime girmiş bir başkanın bir gün önce seçildikten sonra yetki kongresi olur. Orada o yetkiyi vermezsiniz mesela.
0: Tamam sen o yetkinin verilmemesi Aziz Yıldırım'a göre Fenerbahçe'nin lehine demek.
1: O akşam Ali Bey'in seçimi kaybettiğini söyledim ben.
0: Bunlar, tamam neyse konuyu dağıtmayalım bugüne gelelim.
1: Bugün
0: çok
1: gelinen noktada
0: sen 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım diyebilir insanlar.
1: Sorabilir.
0: O ayrı bir konu.
1: Şarkı da yapabilir.
0: Ama
1: beste
0: benim şahsi fikrim ben Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Trabzonspor ve tüm kongreler için söylüyorum. Örnek veriyorum. Aziz Yıldırım diye tezahürat olabilir bence. Bana göre olması gereken bu. Hakan Safi diye de tezahürat olabilir ama karşı gruplar birbirinin adaylarının ismini içeren şekilde tezahürat yaptığı zaman isteyen yapsın. Ben zaten kimsenin ağzını kapatamam. Bu gerilim doğmasına sebebiyet verebiliyor. Örnek bugün olduğu gibi.
2: Bunu engellemek mümkün değil. 2002'de bu ama şu yapılabilir.
0: Şöyle ben sana söyleyeyim. Çok kolay aslında bunu engellemek. İnsanlar tribünde maça gelmiyor. Bir kongresiz akil insan olarak oraya gidiyorsunuz. Dinlersin konuşmaları. Kendi beğendiğini alkışlarsın.
2: Bu tartışma bizi nereye götürüyor biliyor musun? 44.741 kişinin oraya gelip oy kullanabileceğine. Acaba bu tür kulüplerde kongrelere gelebilecek üye sayısının kaç olması gerektiğine ya çok uzun uzadıya evet tartışılabilir
0: bunu konu biz ya. Beşiktaş Kongresi için konuşmuştuk yakın tarihte seninle beraber miydik yani ben kürsüdeki eski başkanı dinlemek istiyorum ama o kadar çok müdahale ediliyor ki yani ne dediğini sürekli sözü kesiliyor konuşamıyor işte.
2: Şekip Mosturoğlu
0: Ahmet
2: Nurçevi
0: ve Hasan Arat için örneği vermiştim iki eski başkanı izleyemedik bu kongre ortamı böyle sağlıklı olmuyor doğru değil demiştim
1: bu görüntünün,
0: aynısını Fenerbahçe için de söyleyebilirim
1: bu görüntünün hepsi için baktığın zaman hoş bir görüntü değil. Cevap verme. Futbolcu, teknik direktör istifaya davet ediliyor mu? Başkan istifaya davet ediliyor
0: ne
1: mu?
0: Ne olur biliyor musun? Çünkü kısa, özür diliyorum. Sen 8 yıl nerede Aziz Yıldırım diye bağırsın. Bu sefer Aziz Yıldırımcılar Hakan Safi diye sürekli dozaja bir beste yapıp şey yapar. Bu sefer iş gerildikçe...
1: Ama onları siz yapıyorsunuz. Ortaya verdiğiniz açıklamalarla ona geldi. Ben dedim ya bunun...
0: Ya
1: ben
0: yeri mi?
1: Ya...
0: Allah Allah.
1: Kaç
0: ben
1: bin
0: onu
1: kişi 40 bin kişi gelecek oraya. 40 bin kişinin 10 bini tribünde.
0: Tamam, onları... Senin dediğine göre düşünen öyle düşünecek.
1: Peki,
0: öbürü
1: şey
0: diyecek ki... Hakan Safi'nin transferleriyle ilgili başka bir şey tezahürat yapacak
1: 2002-2003 yılında Aziz Başkan'ın Denizli şampiyonundan sonra bir süreç geldi, istifa etti. Ertesi gün o günün şartlarında 3-4 bin kişi toplandı. Büyük Başkan bizi bırakma diye inanılmaz bir konvoy oluşturdu. Sonra başkan kararından vazgeçti. Ondan sonra tekrar istifa etti. Futbolda da başkanlıkta da bugün 8 yıldır hesap soran aynı kişi yarın başkan seçilmesi halinde Aziz Yıldırım'a destek tezahürat yapacak.
2: Size farklı bir pencere açayım.
0: Konunun bununla bağlamı ne şimdi bırakıp şöyle, geri gelmesini? Kongredeki tezahüratlar konusuyla.
1: Aynı bağıran kişilerin Aziz Başkan'a yarın bir gün büyük başkan diye bağırabileceğini söylüyorum yani. Bu bir doğal hakkıdır, tepkidir. Küfür etmediği sürece, hakaret etmediği sürece.
2: Size farklı pencere açayım.
0: Ya küfür
2: oraya
0: hakaret
2: gelenler...
0: etmeden ben sana bir sürü beste yazayım. Mesela adaylar sinir krizleri geçirir. Ben sana öyle söyleyeyim mesela. Ya bu etki tepki doğurabilecek bir şey diyorum ben. Hakan Safi diye bağırsınlar yani veya Aziz Yıldırım diye bağırsınlar ama Aziz Yıldırım'ın destekçileri Hakan Safi aleyhine bir tezahürat yaparsa Hakan Bey de tepki gösterebilir.
2: Size farklı bir pencere
0: veya yanındakiler
2: açayım.
0: Gösterebilir. Hakan Bey kendini tutar yanındaki üyeleri tutamaz belki.
2: Size farklı bir pencere açayım. Bu seçim sektörü üzerine

0: konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe'de son dönemde sürekli seçim olduğu için burada başkanlar kadar orada başkanların yanında bulunup kendilerine iktidar sağlamaya çalışan, evet, kendilerine bir gelecek yaratmaya çalışan kitleler oluşuyor. Oradaki o bağıran kitlelere dönüp baktığınızda bunların bir kısmının da bundan mürettep olduğunu görürsünüz. Ama bu Fenerbahçe'ye bir şey kazandırıyor mu? Bence kazandırmıyor. Adaylara bir şey kazandırıyor mu? Onu da söyleyeyim, aslında kazandırmıyor. Burada bugünkü tabloda Aziz Yıldırım Bey'in lehine gibi gözüken orada bir tablo var. Ama yarın sandıkta bu aleyhine de olabilir. Neyi kastediyorum? Burada çok örgütlü gibi gözüken bir sürekli Aziz Yıldırım Bey'in lehine tezahüratlar var. Ama Aziz Yıldırım Bey'in Hakan Safi karşısında yenilgi alacağını düşünüp çok rahatlıkla ben gitmesem de zaten Aziz Bey kaybedecek diye düşünenler bugünkü tablonun ardından mesela seçime gidebilir. Orada da Aziz Yıldırım Bey'in istemediği bir sonuç çıkabilir. Ya burada o işin dozunu yükseltmek, orada tabii bir tansiyon, oradaki o tansiyonu arttırmak hani aslında iki adayın işine de yaramayabilir. Çıkıp konuşmalarını yapıp mümkün mertebe Fenerbahçe değerlerine uygun şekilde oradan ayrılınsa bence çok çok daha iyisi olur.
1: Ali Bey'in en çok, bak şimdi benim dediğim yere gel, lehte diyoruz ya biz, lehte olan bile senin aleyhine olabiliyor. Savaş Çorluga'ya da hatırlatalım.
2: Peki ben de bir şey söyleyeyim. Hayır,
1: söyleyeyim, bir dinle beni istersen. Ha, pardon, ondan sonra ben şöyle.
2: Sözünü dinle.
1: Aleyhte değil. Ali Koç döneminde en çok eleştiri yapıldığında mesela Ali Koç'u destekleyenlerin üzerine gidildiği konu neydi? Hangi sekanstı, video sekans aklına geliyor kongreyle ilgili? Ali Koç su içiyor Ali Bey. Hmm. Doğal olarak su içiyor. Evet. O sırada yanındakiler gitme sana muhtacız diye Fenerbahçe'ye yönelik bir tezahürat söylüyor ama kare öyle bir çekiliyor ki Hakan Bey de yanında, Hakan Safi de yanında. Sanki Fenerbahçe Ali Koç'a muhtaçmış gibi o bir aleyhte şeye çevrildi değil mi? Çok.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Reklam. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Reklam.
7: Awesome.

0: Sağlığın katkılarıyla.
1: Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
2: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 6 Haziran 1985. Dünyanın en bilinen ve popüler bulmaca oyunlarından biri olan Tetris, Rus tasarımcı Alexey Pajitnov tarafından tasarlanarak yayımlandı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
13: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
14: Yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Getir.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
1: Reklam.
3: A Spor Radyo.

0: spor gündemine devam ediyoruz. Savaş Çorlu ve Cem Kerpiççilerle birlikteyiz. Fenerbahçe yeni başkanını yarın seçecek. Bugün de olağanüstü seçimli genel kurulda iki başkan adayı çıkıp üyelere seslenecek, konuşacaklar. Birazdan çok kısa süre içerisinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yapacağı konuşmaları ekrana getireceğiz arkadaşlarımız. Orada biz de Savaş Çorlu ve Cem Kerpiççilerle birlikte stüdyodayız. Merakla bekliyoruz neler söylenecekler. Yeni isimler açıklanacak mı? Aziz Bey bugüne kadar hiç kimseyi açıklamadı. Belki bir ilk olacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Bir diğer tarafta Hakan Safi daha önce Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood'la anlaştığını söylemişti. Belki o da yarın oylama öncesi son gün belki bir isim daha paylaşır. Bilemiyoruz
1: tabii ki. Bugün de açıklayabilirim dedi sanki böyle. Dün akşamki son katıldığı programda bugün de bir isim daha açabilirim dedi. Aziz Başkan da ben hiç açıklamayacağım dedi. Hatta o bol keseden oluyor dedi. Oğuz Çetin'i yani seçimden sonra kazanmalarında Oğuz Çetin'in isimleri açıklayacağını dedi.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, bir dediği gibi Aziz Bey'in bir taraf transfer ismiyle diğer taraf farklı vaatlerle bakalım nasıl olacak.
2: Sonuçta Aziz Bey de bugün bir isim açıklayabilir bence.
0: Evet.
2: Hakan Safi
0: Ardar'da açıklayacak. Kürsüyü de görelim şimdi. O gün
1: kongre, son sözü kongrese
0: veriyor. Yani. Bakalım orada da yine işte görüyorsunuz. Birazdan gelecekler. Çok kısa süre içerisinde konuşmalar başlayacak. Bir yandan da bu görüntüler eşliğinde biz de sohbetimize devam edeceğiz. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi seçimden önce olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında üyelere seslenecek. Genel kurulla 44.741 kongre üyesinin katılma hakkı bulunuyor. Onu söyleyelim. Hakan Safi şu an itibarıyla tünelden çıkış yaptı.

0: söylerim. İki adaya da aynı şekilde
1: yer veriyor.
0: Objektif bir şekilde yer veriyor demek ki. Bunlar çünkü çok konuşulan şeyler biliyorsun Cem. Normalde tabii. Bayağı uzun süre tartışmaları olan şeyler. Adaylardan bana söylerim. Fenerbahçe TV'ye
2: çıktı mı adaylar?
1: Evet, kendileri seçtikleri zaman da çıkıyorlar. Daha önce çıktılar.
2: Ya şimdi Anadolu Ajansı'nın canlı yayınlarının olduğu zaman baktım ben yoktu mesela. Bütün kanallar neredeyse spor kanalları hep canlı veriyor.
1: Kendilerini yani seçtikleri
0: zaman da çıktılar. Hakan Sabri Bey'i görüyoruz şu anda Kadıköy'de. Kendisini destekleyen taraftarların olduğu bölüme doğru gitti. El sallıyor yine, hepsini selamlıyor. Tribünde açılan atkılar. Ben
2: Hakan Bey'in öbür tarafa da gidebileceğini düşünüyorum. Hani iki taraf da sonuçta Fenerbahçe olduğu için.
0: Ya zaten ayrımız... bu böyle işte, bir tane Fenerbahçe var yani. Hakan evet. Sağdaz Yıldırım diye bir şey yok yani. Herkes o Fenerbahçe'ye hizmet etmek için aday oluyor. Orada onlar, burada bunlar diye bölmeye de gerek yok. Ben o yüzden bu tarz şeylerde çok ipin ucun kaçmasının da doğru olmadığını düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum o konuda. 8 Haziran sabahı.
2: O tarafa da geçer dedik ama o tarafa da geçecek herhalde yani.
0: Geçerse de diğerlerini de alkışlaması lazım. Sonuçta herkes Fenerbahçe'ye hizmet etmek için aday oluyor ve bu yani başkan olmak, yönetici olmak hiç kolay bir şey değil yani.
1: Çok zor. Hiç şimdi, kolay değil.
2: Abi seçimler panayır alır gibi geçer. Seçimler gerçekten de böyle bir yani mutluluk.
0: Maddi manevi çok fazla yıpranıyorsun.
1: Tabii.
0: Hem işinden gücünden olmaya bırak, bir de dediğim gibi takım biraz başarısız olsa yemediğin hakaret,
1: hedefe konuluyorsun,
0: şey kalmıyor.
1: Kendin, ailen aslında çok fazla bedel ödüyorlar. Tabii, hatta tabii. Aziz Yıldırım'ın şöyle bir açıklaması var, aslında benim keyfim yerinde diyor, işlerim de yerinde ama ben diyor Fenerbahçe'nin kötü bir duruma gittiğini düşündüğüm için aday oluyorum diyor.
2: Ama demin Sayın Sadrettin Saran da aynı şeyi söyledi. Bunları söylüyoruz ama bak ikisinin de şikayeti birleşememek. Bir yerlerde yanlışlık var o zaman.
0: Bak şöyle bir şey var, bir de Türk sporuna dair, futboluna dair bir gözlemimi söyleyeyim son dönemde. Hakan Sabri Bey bu arada diğer tarafa da gidiyor yine. Aynı şekilde Aziz Yıldırım destekçilerinin olduğu, bazı orada atkıları da görüyorsunuz Aziz Yıldırım yazan taraftarların elinde. Onları da yine selamlıyor aynı şekilde.
1: Olması gereken tablo.
2: Burada şu anda işte bak Aziz Yıldırım diye bağırabilir de.
0: Evet.
2: Ya da işte Hakan Bey işte nerede bu transferler diyebilir. Burada tartışmaya gerek yok. O yapabilir yani. Herhangi bir...
0: Kırmızıyı alabilir miyiz bu arada Hakan Bey? Çünkü KJ'nin altında kaldı. Heh, şu an tamamdır. Bu tarafta da yine desteklerini sunmayanlar da var. Bazı çünkü...
2: Sessiz kalıyorlar.
0: Yani. Jest ve mimiklerden de... El sallayanlar da var.
1: Herhangi gördüğünüz bir küfür hakaret olmadığı sürece.
0: Tabii canım.
1: Aynen gayet öyle. Doğal.
2: Hakan orada şu anda Fenerbahçe'ye mesela belki tepki demiyorum ama böyle kazanlar da vardır ama dediğin gibi orada Fenerbahçe evet, var. Altta Fenerbahçe'miz
0: yok. İki elini şöyle çapraz yaparak kapanlar yani var. Hayır gibi. Olumsuz gibi. Hayır gibi.
2: Evet.
0: Elini kolunu sallayanlar vardı. Yine destekleyenler de var tabii ki. O yine aynı şekilde. Doğrusunu ya yaparak, herkes selamlayarak kürsüye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Birazdan konuşmasını da tabii ki ekrana getireceğiz. Canlı canlı katılım sayısı çok önemli olacak burada. 44.741 kongre üyesi dedik. Kulübün borcu 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. 28 Şubat tarihi itibarıyla.
2: Ne kadar?
0: 26 milyar 202 milyon lira. Yarın üyeler seçimini yapacak. Stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek. Oy verme işlemleri sabah saatlerinde başlayacak ve akşam 17'de sona erecek. Fenerbahçe'de oy sayımı hızlı gerçekleşiyor. Beşiktaş'ta da yine
2: gitti.
0: Galatasaray'ınkilerde de sabahlar olmasın oluyor. Çok uzun sürüyor Galatasaray'da. Daha az büyüyor olmasına rağmen değil
2: çok
0: mi?
2: Çok adaylı. Tabii o kadar sayı yok Galatasaray'da.
0: En son normal seçimlerde öyle çünkü.
2: 18 bindi. Biz. Tek adaylı seçimde 1000 kişi bekliyorduk. 2000 küsur kişi geldi. Tepki oyları, beyaz oylar falan da vardı. Burak Elmas dönemindeki bir İbra oylamasında mesela evet. Bir sabahlara kadar sürmüştü. Galatasaray'da böyle bir ortam görür müyüz dersen belki çok ileriki yıllarda bize nasıl
0: anlayalım. Galatasaray'da üyelik sistemi biraz daha kapalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de üye sayıları daha fazla Galatasaray'a göre. Hakan Sahfi orada.
2: O gençlerin yanına gitti. Çok güzel yani. Bir hareket. Orada
0: genç
2: çocukları,
0: taraftarların yanına gitti. İmza da verdi. Sonra bir öz çekim de yaptı. yine kendisine ilgi gösteren taraftarlarla

0: sohbet ediyor. Hakan Safi yavaş yavaş kürsüye doğru ilerliyor. Konuşmasını gerçekleştirecek. Daha sonra Aziz Yıldırım yine kürsüye çıkacak. O da genel kurul üyelerine seslenecek. Şöyle bir yandan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesindeki isimleri de ben hatırlatayım. Asil üyeler Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mert Aytürk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özel Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Bunlar asil üyelerdi. Hakan Safi'nin listesinde yer alan yedek üyelerse Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım ve Aras Bağ. Bunlar da yedek üyeler. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi genel kurul üyelerine seslenmek üzere kürsüye doğru yürüyüşüne devam ediyor. Önce daha çok kendi destekçilerinin olduğu bölüme gitti. Herkesi selamladı. Ardından Aziz Bey'in yine destekçilerinin olduğu tribünün önünden geçerken de aynı şekilde tüm Fenerbahçe taraftarını selamlayarak şimdi artık kürsünün oraya doğru geldi. Tabii ilgi alaka çok yoğun. Başkan adaylarına
1: ve herkese dokunmak istiyor. Evet. Gördüğüm kadarıyla o teması sağlamak istiyor Hakan Safi'yle. O yüzden de biraz gelişimde gecikme de yaşanıyor.
0: Doğal olarak tabii ki. Şimdi kürsüye geldi.
2: Konuşma süresi
0: Hakan Safi.
2: Konuşma süresiyle ilgili bir şey var mı acaba?
0: Normalde başkanlar için bilmiyorum. Herhalde yok değil. Ama çok uzun da sürmüyor. Yeah. Eşit tutuluyor genelde.
1: Evet.
0: Orada biraz da şeyin inisiyatifinde.
1: Şekip Mosturoğlu Bey çok iyi yönetir kongreleri. Her zaman eşit vermeye zaten.
0: Tabii çalışıyor. Zaten önemli olan orada
2: sabahleyin de ben mesela biraz geç açtım. Öncesinde mesela hemen kongre üyesi olmayan kişiler var. Gerekse evet, boşaltırım, bunları çıkartırım
1: diye. Çok düzgün yönetiyor. Çok tecrübeli
2: tam
1: bir isim.
2: Tam bir hukukçu.
1: Fenerbahçe
2: yönetimi camiasının içinde bilen bir kişi yani. Tabii.
1: Şekip Bey'in olması oradaki tansiyonun da azalmasına da neden oluyor. Yükselmesine izin vermiyor.
2: Aziz Bey'in kritik dönemlerinde hep yanında olan Fenerbahçe camiasının çok
1: kıymetli bir isim.
0: Bu kürsüdeki konuşmalar oy verenleri, kararsızları mı etkiler daha çok?
1: Etkiler. Etkiler.
2: %100 etkileyecek.
1: Bugünkü konuşmalar belki 8 Haziran sabahında kimin başkan olacağını bize çok net etkileyebilecek konuşmalar. Hatta ben iki adaydan birinin de bir transfer açıklamasında acaba bu konuşmaya denk getirir mi diye düşünmüyordu.
2: Hoca adaylarını açıklamadılar. Bugün ben hoca adayını açıklayacağını zannetmiyorum. Dün akşam çünkü
1: Hakan Safi Bey seçimden sonrasına bıraktı.
2: Ligi bilen birisi net dedi. Onu söyleyeyim. Ben de kontrol olabilecek ihtimalini verenlerdendim.
1: Farioli'ye doğru gidiyor.
0: Ligi bilen birisi.
1: Yani özellikle Luis Suarez dönüp baktığınızda.
2: Aykut Kocaman Portekiz karşılığı yerli olmaz mı? Ben Farolu'yu yani çok değil de böyle. Yani bir taraf Aykut Kocaman.
1: İsmail Kartal
2: Alef
1: mı?
2: Selef olabilir bak. Alef Selef olabilir.
1: Ben Conte ismini öncelikle çok düşündüm. Ama bu yapılan planlama bana Farolu'yu gösteriyor.
2: Bak akşam çok güzel bir şey söyledi Sayın Başkan izlerken. Conte'yi gönlünden geçirdiğini ifade etti. Çünkü uzun zamandır konuşuluyordu. Conte ile oturup anlaşabilirdi. Ama dedi ben bir seninle geliyorum dedi. Benim için çok saygı duyacak bir şey bu. Çünkü 2+1 yıllık sözleşme yapsa gelen yönetimi bir sene sonra kendisine olup olmayacağı belli değil. Belki bir sene sonra bırakacak. Şampiyonluğu devam edebilir. Her ne kadar Saadettin Bey şampiyon olsam da devam etmeyecek dediyse de o bana göre çok şey gelmedi. Onu bir kişi Duygun Yarsuvat yaptı sadece. Galatasaray'da 8 ayına gelip şampiyon yaptı bıraktı. Conte olmamasını ona bağlıyorum. Çünkü bir yılına gelmez. En az 1+1 hatta 2+1 ister. Gönlünden geçen hoca olduğunu aslında ifade etti satır aralarında. Ama bir yıllığına seçildiğim için uzun vadede değil. Bugün Farioli de gelse, İsmail Kartal da gelse o gelecek kişiyle yapılacak sözleşme bir yıl. O yüzden Farioli bir yıllık sözleşme imza atmaz gibi geliyor. Bir tarafta Aykut Kocaman, bir tarafta acaba İsmail Hoca mı olacak demiyor değilim yani. Halep Selep meselesi yani.
1: Bu zamana kadar çok iyi götürdü bence Hakan Safi Bey. Çoğu kişinin de tahmin etmediği isimleri gördük. Luis Suarez ismini mesela hiç okumamıştık. Çıktı açıkladı ama büyük bir puzzle var. Merih Demiral, mesela Luis Suarez, Mason Greenwood bence Farioli'nin oynattığı oyuna çok yakın. Onun isteyebileceği profiller gibi düşünüyorum.
2: Hani bir yıllık sözleşme bana biraz şey geliyor. Çünkü o bir yıl benim akşam dinlerken satır arasında çekiyor. ettiğim, yani gazetecilik yaptığım bir yıl. O bir yıllık sözleşme Farrolli bir yıla gelir mi? İkna ederseniz olabilir. Belki sonra bizden sonraki dönemde devam edeceksiniz falan diyebilir. Uzun vadede olmuş olsaydı ben Fontenelle'de çalışabileceğini düşünüyorum. Düşünüyordum.
1: Ben İsmail Kartal Hoca'yı çok beğenirim ama Hakan Safi Bey'in yaptığı açıklamalardan sonra, çıtayı koyduğu nokta, o yüksek beklentilerden sonra İsmail Kartal olur mu sorusunu düşünmek lazım.
2: Ben Farrolli'yi çok oyunda beğenen bir futbolcu değilim. Yani.
1: İkimiz ayrılıyoruz Savaş abi bu konuda.
2: Geriden oyun kuranları sevmiyorum abi. Geriden oyun kuran, çünkü ilk onunla izledik Türkiye'de. Sonra
1: bu
2: devam edenler oldu.
1: Bu sezon ortada şampiyonluğu kazanırken çok güçlü savunmayla kazandı, yorumları çok fazla. Oyununu çok fazla değiştiriyor. Pragmatist bir hoca. Bence sen yine bir düşün Farrolli'yi.
2: Yeni sistemi, o sisteme uymak kolay değil. Biraz zaman alır. Fenerbahçe'de ama şampiyonluk. Direkt şampiyonluk yani. O sistemi direkt oturtmak 3 haftada 5 haftada olacak bir şey değil. Fenerbahçe'de şu anda onun istediği sisteme uyabilecek kaç tane oyuncu var? Yani en azından savunma olarak baktığın zaman.
1: Mesela Ederson %100 uyar. İki stoperi açılır, Ederson ayağıyla oyun kurar.
2: Ederson'un da biraz zaman ihtiyacı var toparlanması için. Hala geçen senenin planını da Aziz Başkan farklı söyledi. Sayın Hakan, evet. Safi Başkan söyledi. Ben o oyun planı tamam ama zaman
0: araya lazım. Gireyim. Hakan Safi Bey kürsüye çıkıyor. İlk konuşmayı o yapacak. Gözümüz Kadıköy'de artık. Bakalım neler söyleyecek. Yarın çünkü oy kullanılacak. Ve Hakan Safi'yi, Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'yi dinliyoruz.
3: Evet, Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood.
4: Bitmedi.
3: İnanın dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir

Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de, saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem Semin

ellerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler. 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi?

Siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi? Yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi? Sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İçiniz rahat olsun. Hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
Kıymetli kongre üyelerim, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçe'sine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan istifa

edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.

0: Evet, Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi Bey'in olağanüstü seçimli genel kurulda yapmış olduğu konuşmayı canlı olarak ekrana getirdik. Hakan Safi açıklamasını yaptı, üyelere seslendi. Hem yapacaklarını söyledi, hem Aziz Bey'e yönelik eleştirilerini dile getirdi. Ve şimdi kürsüden ayrılıyor. Birazdan Aziz Yıldırım çıkacak ve kendisi de yine bir konuşma gerçekleştirecek. Fenerbahçe kongre üyelerine seslenecek. Transferlerle ilgili konuştu.
1: Duran başkanıyla çok kısa.
0: Evet. Şu anda da kürsüyü herkese tek tek tokalaşarak terk ediyor Hakan Safi.

0: Şöyle dediklerinden de bazı kesitleri yine sizinle paylaşayım müsaadenizle. Hakan Safi diyor ki finansal konuda hep borçlardan bakıyorlar. Biz gelirlerden bakacağız. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'mize tarihinde olmayan araziler kazandıracağız. Tam 1 milyon metrekare dedi. Ardından Fenerbahçe GYO'yu kurup ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek dedi. Futbolda transfer haricinde de projelerimiz var. Türkiye'de 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi ortam sunacağız dedi Hakan Safi Bey. Ve Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacaklarını söyledi kendisi. Açıklamaları dinledik Cem. Dünden bugüne yeni bir isim açıklamadı en azından Hakan Bey. Onu söyleyelim, hemen hemen her gün bir isim açıklıyordu. Yeni bir isim açıklamadı. Sen nasıl buldun konuşmasını?
1: Sürecin başından beri yaptığı gibi yine çok net mesajlar verdi. Çok güçlü mesajlar verdi. Benim için konuşmasındaki en önemli konulardan biri tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım söylemini bir kez daha altını çizerek söyledi. Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda kendisine ne kadar güvendiğinin altını çizdi. Ve çok güçlü mesajlarla karşısına kim çıkarsa çıksın, ne olursa olsun Fenerbahçe'nin çeyrek puanını bile asla ve asla haksız yere kaptırmayacağını söyledi. Mesajları net. Bence özellikle şu anda kongrede hangi adaya oy vermeyeceğini düşünen, oy vereceğini düşünen kararsız bir kitle var. O kararsız kitleyi kendi yayınına çekebilmek için çok net mesajlar verdi. Futbolculara, teknik direktöre, transferlere yönelik transferlerin devam edeceği mesajını aldık. Ve bence daha güçlü transferleri de açıklayacağı anlar da gelecek. Çünkü çok stratejik olarak davranıyor. Teknik direktör konusundaki tercihini seçimin sonucuna bıraktığını düşünüyorum ben. Seçim bittikten sonra açıklayacak. Rakibine karşı da mümkün mertebe bence anlayışlı bir konuşma gerçekleşti. Yani nezaket dışına taşmadan bence rakibine yönelik eleştirilerini de ortaya koydu. Bundan sonra Aziz Yıldırım'ın bu konuşmaya karşılık nasıl bir konuşma yapacağı, seçimin 8 Haziran sabahı uyandığımızda kimin Fenerbahçe başkanı olacağını çok net belirleyecek. Ama ben evet, Hakan Safi'nin keskin olarak bu zamana kadar yaptığı her işte, bugüne kadarki süreçte, bu başkanlık yarışında hep mesajlarını keskin olarak verdiğini gördüm. Bu konuşmasında da güçlü mesaj vermeyi tercih etti.
0: Hakan Safi şu anda tribünleri selamlıyor. Kürsüden ayrıldıktan sonra bir yandan da görüntüleri canlı olarak ekrana getiriyoruz. Kadıköy'den görüyorsunuz. Şimdi kendi destekçilerinin de olduğu tribüne doğru ilerledi. Tüm tribünleri tek tek ama selamladı. Onu söyleyelim. Şimdi de yine taraftarları selamlamaya tıpkı kürsüye giderken yaptığı gibi devam ediyor. Tabii önemli bir seçim. Bu seçimi kazanan başkan, bu olağanüstü bir seçim olduğu için bir sene görev yapacak. Ardından önümüzdeki sene yine Fenerbahçe'de seçim olacak. Yani tek adaylı mı olur, iki aday mı olur, üç aday mı, daha çoklu bir seçim mi olur bilmiyoruz. O ne gösterir ama
2: iki başkanın
0: ne olursa ortak, olsun seneye bir seçim daha var.
2: İki başkanın net ortak aynı vaadi bir tane var. Şampiyonluk sözü veriyorum. İkisinin de net sözü şampiyonluk sözü. Yani transferler, işte gayrimenkuller vesaire. Ben de sana katılıyorum Cem. Yani Hakan Bey çok net, düzgün ifadeler, sert üslup kullanmadan, sanki dün ve önceki gün özellikle o televizyon programlarındaki
0: şu sert üslup değil mi? Bir dakika araya gireyim şimdi. Ceketsiz gölge başkanı istiyor musunuz dedi.
1: Ha, mümkün mertebe yapmaya çalıştı. Tabii orada kendi mesajını daha güçlü verdiği belki de tartışılır. Hani nezaket sınırları içerisinde bir değil mi?
0: Yani şöyle, Sayın Aziz Başkanımız ne diyor dedi Hakan Safi. Listelere bakın. Öyle karar verin diyor. Bence de öyle karar verin. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı diyor. Bana göre mesela bu gayet ağır bir itham.
1: Ama şöyle düşünelim. Konuşmanın başından itibaren

0: diğer adayı hedef alıp bütün tabii. okları onun üzerine çevirecek bir açıklama değil. Bu açıklamanın bir bölümü, bir kısmı. Ama genel açıklamaya baktığınızda bence rakibi hedef almaktan çok kendi yapmak istediklerini anlattı.
1: Çoğunluğunda öyleydi.
2: Oradaki kastettiği işte Ali Bey döneminde de aynı şekilde sert üslupları kullanıyordu. Orada geçmişe dayanan bir şey var. Ama genele baktığımız zaman da ben genel olarak iyi buldum. Yani önceki bir saat süren televizyon programlarındaki sert üslupları zaman zaman isim vererek kızması... Ama bugün Aziz Bey'i çok merak ediyorum. Yani bu konuşmaya karşı nasıl bir cevap ya da nasıl bir konuşma yapacak? Şimdi son konuşmalar. Yarın evet. sabah seçim esnasında da gece geç saatlere kadar yoğun bir gün olacak iki başkan adayı içinde, kongreler içinde. Aziz Bey de acaba aynı sakinlikte koruyacak mı merak ediyorum şu anda.
1: Hakan Safi Bey tribüne çıktı bu arada şu anda. Taraftarların içinde kendisine sarılanlar da var. Tabii yoğun ilgi alaka var. Orada tezahüratlar var lehine. Tek tek herkes de selamlaşıyor. Konuşmasının ardından Aziz Yıldırım henüz kürsüye çıkmadı. Onu söyleyelim birazdan. Onu da yine canlı olarak yayınlayacağımızı hatırlatalım. İfadelerinden bazı bölümleri sizinle paylaşmıştık. Yine şöyle... Değerli rakibim diyor ki biz hiç yönetim olarak toplanmıyoruz, biz hep toplanıyoruz. Dün gece sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare ettik. Deneyimli isimler bile bize kılavuz oldu. Genç ve enerjik isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve iyi bağlantıları olan bir araya getirdik dedi. Aziz Yıldırım şu anda kürsüde, o da... Hakan Safi'nin ardından konuşmasını yapacak bir diğer başkan adayı. İki aday üyelere sesleniyor bugün. Yarın seçim var. Sabah erken saatlerde Kenan Evren Lisesi'nde başlayacak. Akşam 17'ye kadar sürecek. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri hakikaten son dönemde oldukça dikkat çekiyor. Rekabeti yüksek, ilgi alaka yüksek. 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Kaç kişi katılacak hep birlikte göreceğiz Aziz Bey de. Tek tek herkesle tokalaşıyor.
2: Arsa olayını acaba...
1: Ve kürsüye doğru ilerliyor. Hiç arsa olayını...
2: Yok hesabına baktım da 1 milyon çok geldi ya bana.
1: Evet.
2: 1000 dönümmüş. 1000 dönüm normal abi. Baktım
1: hocam. Olabilir diyorsun.
2: Söylerken çok büyük geldi çünkü bana yani.
1: Evet evet. Hiç şey yapmayalım dememin sebebi Aziz Bey kürsüye geldi o yüzden. Çünkü çok
2: ben
1: konuşamayacağım.
2: Ben tahmin ettim. Yok yok. Tahmin ettim o yüzden.
1: Yanlış anlaşılmasın.
2: Ben de onu araştırdım
1: yani. Yoksa sonra konuşmaya
2: yok yok ben, biz anlıyoruz bunu. Evet. İzleyiciler de anlıyor.
1: Çekip Bey üyelere sesleniyor. Bir dinleyelim.
3: Telefon çalışıyor mu? Değerli genel kurul üyelerimiz konuşmasını yapmak için başkanımız, eski başkanımız, şimdi başkan adayımız Sayın Aziz Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum.
1: Aziz Yıldırım üyelere seslenecek. Bu konuşmayla birlikte biz veda ediyoruz. Spor gündemini de noktalıyoruz ama tamamını canlı olarak izleyebilirsiniz. Hemen ardından ana haber olacak. Bu gece saat 1'de de Venezuela Türkiye maçı ATV'de. Bu hatırlatmayı da yapalım. Savaş Çorlu ve Cem Kerpiçilere teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür
1: Aziz Bey'in konuşması için Kadıköy'e gidiyoruz.
4: Fenerbahçe Genel Kurulu'nun çok değerli üyeleri.

Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık.

Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aitti. Beni aziz yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni aziz yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, gözü pek fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.

Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce, askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük.

¡Bravo! ¡Bravo! Altı sıfırı bu adam yaptı burada. 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada. Onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlar yine. Siz konuşun. Sallayın. Sallayın. size gülüyorum. Gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maç

kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştı. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştı. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.

Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başla öyle ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.

0: Akşamlar değerli izleyenler, ana habere hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemdeki tüm gelişmeleri bu ekranlardan sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız ve hemen Fenerbahçe ile bugün ana habere başlıyoruz. Sıcak bir gündem Sarı Lacivertli camia. Kongre heyecanı yaşıyor. Kadıköy'e gidelim. A-Spor ekibinden İbrahim Uslu Kadıköy'de bugün genel kurulu takip ediyor ve dakikalar önce her iki başkan adayı Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım da yarınki seçim öncesinde son kez kürsüden üyelere seslendiler. İbrahim yanında konuyla birlikte son değerlendirmeleri, oradaki atmosferi bizimle paylaşacak. Sözü daha fazla uzatmadan İbrahim'e bırakalım.
1: Eğitim aldılar. Teşekkürler Furkan. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda Fenerbahçe'nin seçim mesaisine devam ediyoruz. Senin de ifade ettiğin gibi iki başkan adayı da son konuşmasını kongre üyelerine yaptı. Artık yarın seçim zamanı. Yanımızda da Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süha Gür bulunuyor. Evet Süha, iki başkan adayı da açıklamaları yaptı. Sabahın erken saatlerine itibaren buradayız. Seçimin nabzını tuttuk. Konuşmalar çok merak ediliyordu. Öncesinde Hakan Safi konuştu, sonra Aziz Yıldırım sözlerini dile getirdi. Sen bu konuşmaları nasıl yorumlarsın?
2: Evet, aslında iki aday da seçim kampanyaları döneminde önemsedikleri, daha çok öne çıkarttıkları ifadeleri burada da yine üyeler önünde ifade ettiler, söylediler. Sayın Hakan Safi yine daha çok kadro planlaması ve transfer üzerinden giderken, Sayın Aziz Yıldırım daha dikkatli bir şekilde şampiyonluğun kadrolardan değil de ruhtan geçtiğini, daha dikkatli bir konuşma yaptı. Yani iddialı bir konuşma yapmadı. Ki söylediğim gibi seçim kampanyası sürecinde iki aday da benzer açıklamaları birçok platformda yapmışlardı. Açıkçası tribünlerden, yani daha doğrusu üyelerden aldığımız yanıtlar, burada biliyorsun bugün birçok yayın yaptık. Sayın Aziz Yıldırım'a dair destek, en azından burası için söyleyebilirim, daha fazla. Ama en azından konuşmalar sırasında öyle söz kesilmeler, çünkü daha önceki kongrelerde biz bunu gördük genel kurullarda. Bu genel kurulda öyle bir şey olmadı, bu önemli. İki tarafta birbirine saygı çerçevesinde dinledi. Başkanlar, başkan adayları daha doğrusu konuşmalarını yaptılar. Açıkçası ilk günün sonuna baktığımızda beklentinin dışında çok bir olay olmadı. Birkaç gerginlik, biliyorsun seninle konuştuğumuz Fenerbahçe'ye benim yakıştıramadığım birkaç gerginlik dışında açıkçası beklediğimiz gibi bir genel kurul geçti. Artık bu dakikadan sonra yarın söz üyelerde.
1: Aziz Yıldırım özelinde bir şey çok dikkatimi çekti bu seçim döneminde. Aziz Başkan, bana meşale yakmayın, tezahürat yapmayın. Benim derdim Fenerbahçe başkanlıkla değil, ben lider olarak geliyorum. Fenerbahçe'nin 12 yıllık bir hasreti var. Geleceğim, onu dindireceğim ve bir daha tekrar aday olmayacağım dedi ve alışıla gelmemiş bir şekilde bir seçime giriyor. Bu tarafsız insanları çok etkiledi. Sen neler düşünüyorsun bu konuyla alakalı?
2: Çok önemli bir konu. Yani sana daha önce de söylediğim gibi kararsızların oyu gerçekten çok önemli. Aziz Yıldırım kampanyası boyunca birleştirici, kapsayıcı bir strateji yürüttü ve burada da benzer şekilde devam etti. Belki Aziz Yıldırım sonuçta çok tecrübeli bir başkan. 20 yılın verdiği bir deneyim var. Açısı
1: bu arada Aziz Yıldırım büyük bir kalabalıkla birlikte konuşmasını yaptı. Şimdi taraftarın önünden tekrar tribünlere doğru hareket ediyor. Kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven bu görüntüleri size canlı yayında aktarıyor şu anda. Aziz Yıldırım az önce konuşmasını yaptı. Özlenen günler yakın. Fenerbahçe'nin burada şampiyonluk şarkılarını duymayı özlediğini ifade etti. Kongre üyelerine yaptığı son konuşmalar. Özetleyecek olursak Fenerbahçe'nin özlenen günleri benimle gelecek, şampiyonluk şarkıları duymayı özledim diye de bitirdi. İlk konuşmayı Hakan Safi yapmıştı. İkincisinde Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Aziz Yıldırım'ın yapıcı konuşmaları dikkati bizi çeken konulardan bir tanesiydi. Yarım kalmasın, oradan devam edelim.
2: Yani dediğim gibi birleştirici

0: bütün kapsayıcı bir şekilde bir seçim politikası yapmıştı Aziz Yıldırım. Burada da onu sürdürdü. Açıkçası dediğim gibi çok tecrübeli bir isim. Geldiğimiz noktada Aziz Yıldırım için şunu söyleyebiliriz sevgili İbrahim. Yani bir yıl vaadi bile çok önemli. Çünkü Aziz Yıldırım...
1: Orada gözün bir tarafta Mahmut Uslu'da hemen bize canlı yayında uzatalım.
2: 2000 ile 26 bin arasında bir şey bekliyorum.
1: 22-26. Evet. Mahmut Bey iki adayla konuşmalarını yaptı. Neler söyleyeceksiniz? Aziz Yıldırım'ın çok yapıcı konuşmaları vardı.
2: Konuştuk hepsini anlattık. Bitti. Konuşacak bir şey kalmadı şimdi.
3: Şimdi oy bekliyoruz.
1: Kendisi... Canlı yayında Mahmut Uslu'yu daha konu kaldık. Konuşulacak her şeyi konuştuk. Artık oy bekliyoruz dedi. Evet şu an Mahmut Uslu'ya da son dakikada bir mikrofon uzattık. Tabii büyük bir kalabalık var. Biz yapacağımızı yaptık, söyleyeceğimizi söyledik. Artık kongre üyelerinden oy bekliyoruz diye bir ifadesi oldu.
0: Hakikaten Aziz Yıldırım kanadı seçim süreci boyunca çizgileri hiç bozmadılar. Dediğim gibi yani çok kapsayıcı, birleştirici mesajlar verdiler. Sayın Aziz Yıldırım özellikle zaten senin söylediğin gibi sürekli ben başkan değilim, liderim, başkanlığa ihtiyacım yok. Fenerbahçe'yi kötü günlerinden geri döndürebilmek adına son kez aday oluyorum dedi. Bir yıl aday oluyorum dedi. Zaten başkan adaylığını açıklamadan önce de sevgili İbrahim hatırlarsan Sayın Aziz Yıldırım hep şunu ifade ediyordu. Artık gençler gelmeli. Birçok genç çıkmalı. Kulübün başında onlar gelmeli ama Sayın Aziz Yıldırım aynı söylemi aslında sürdürüyor. Bir yıl Fenerbahçe'yi kendine getireyim, toparlayayım, şampiyon yapayım. Sonra gençlere bırakayım düşüncesinde. Elbette şampiyon olduktan sonra bu gerçekleşir mi? Sonuçta beyan esastır. Ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum ama Sayın Aziz Yıldırım hakikaten kampanyası döneminde kesinlikle çizgisini hiç bozmadı. Burada da benzer bir açıklama yaptı ki zaten tribünlerde de ciddi bir karşılık buldu.
1: Hakan Safi gerçekten dünya yıldızlarını açıklıyor. Ama bu en azından buradaki taraftarlarda karşılık bulmuş gibi değil. Bunun sebebini sen ne olarak görüyorsun?
0: Yani İbrahim çok açık söyleyeceğim. Dün dediğim gibi Sayın Hakan Safi ile bir yayın da yaptık canlı yayın. Kendisine de sordum. Burada ne senin ne benim hatta spor kamuoyunun büyük bölümünün taraftarların bilmediği çok net bir şey var. Yani bu transferler evet yapılabiliyor. Örnek veriyorum Kerem Aktürkoğlu imaj hakları. Ama bunun ne kadarı kulüpten gidiyor, ne kadarı işte cepten karşılanabiliyor bunları bilmiyoruz. Yani bunları Sayın Hakan Safi seçim döneminde daha iyi aktarabilseydi, daha iyi anlatabilseydi senin dediğin gibi bu dünya yıldızı isimlerde inandırıcılık oranı daha fazla artardı. Ama şimdi bir inanan bir kesim var bu açıklamalara, bir de inanmayan bir kesim var. Yani ve kararsızlar var doğal olarak. Dönüp dolaşıp dikkat edersen kararsızlara geliyoruz. Yani o yüzden kararsızların buradaki adımı ne olacak önemli olma. Ben açıkçası seçime katılım 20 bin civarlarında olursa çok ciddi oranda bir boş oy bekliyorum. Yani iki tarafı da çok fazla inanmayan.
1: Oy kullanma sayısını da tekrar edelim. Kaç kişi oy kullanabilir?
0: 44.700 tam rakamı hatırlamıyorum ama 472 dolar. Şimdi 44.741 oy kullanma hakkı olan üye sayısı. Genelde bu üye sayısının, yani oy kullanma hakkı olan üye sayısının yarısı baz alınıyor. İşte 22 bin gibi bir katılım beklenir. Ama bu dönemde 22 bin olur mu dersen o birazcık seçimin atmosferine göre. Örnek veriyorum. Bugün bir Ali Koç, Sayın Ali Koç, Sayın Aziz Yıldırım seçimi olsaydı muhtemelen 25, 27, 28 binleri görebiliriz derdim. Ama şu an 22 binden baz aldığım için söylüyorum. 20 bin bile iyi bir katılım olacaktır. Açıkçası 18, 19, 20 bin bandında bir katılım bekliyorum. Dediğim gibi ama bu katılımda herkes bir tarafa oy kullanacak demek değil. Konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlarla çok fazla şu yanıtı alıyoruz. İki tarafa da oy vermeyi düşünmüyorum diyen çok fazla insan var. Bu konuşmalar aslında o yüzden çok önemli gibi. Yani o kararsızları kendine doğru döndürebilmek için buradaki konuşmalar çok önemli. Ama dediğim gibi yani iki tarafta seçim kampanyası boyunca söylediklerini burada tekrar ettiler. O sebeple çok da konuşmalar açısından söylüyorum. Kararsızlar açısından söylüyorum. Tatmin edici olduğunu düşünmüyorum iki taraf için de. Yani bugün düne kadar ben iki tarafa da oy vermeyeceğim diyen herhangi bir üye bugün bu konuşmaların ardından kararını değiştirir mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi konuşmalar sonunda Aziz Yıldırım'ın tribünler tarafından bir karşılık bulduğunu söyleyebilirim.
1: Tamam, teşekkür edelim. Fenerbahçe'de hangi başkan seçilirse seçilsin Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Dünya yıldızları Fenerbahçe'ye gelecek gibi duruyor. En azından fotoğraf bu yönde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
4: Doğrudur, kabul ediyoruz diyenler.
3: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu ve Süagür, Fenerbahçe'deki kongre atmosferini bizimle paylaştılar. Şimdi bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz ana habere. Bu kez A-Spor yorumcusu ve Fenerbahçe camiasının da efsane isimlerinden Cem Pamiroğlu telefon attığımız olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. İyi yayınlar.
3: Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Fenerbahçe'de iki gün sürecek olan kongrede artık yavaş yavaş ilk günü tamamlamak üzereyiz. Her iki aday da son kez bugün kürsüde üyelere seslendiler. Gerek Sayın Hakan Safi, gerek Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları üzerinden siz nasıl bir başlangıç yapmak istersiniz? Size bırakalım sözü.
4: Evet, günün başlangıcında ufak tefek namus şeyler oldu ama daha sonra itidalli bir ortam oluşturuldu ve sonunda da bütün konuşmacılarının sonunda da iki tane başkan adayı da gerekli görüşleri ve de insanlara karşı hal ve tavır, konuşma ve söylemleriyle de yapmış oldukları bu konuşma neticesinde kararsız oyları daha çok etkilemek amacıyla yapılan bu konuşmalar iki başkan adayı tarafından da türbünde karşılık bulduğunu söylememiz lazım. Yani kimin daha etkili olduğunu ve hangi başkan adayına yarın oy atacaklarını genel kurul üyeleri karar verecekler ve bu konuşmalardan ve bugüne kadar yapmış oldukları etkinliklerde, toplantılarda hangisinden Fenerbahçeli genel kurul üyeleri burada Fenerbahçe'nin geleceği ve önümüzdeki günlerde şampiyonluk sloganını kim daha rahat bir şekilde sürdürebileceğini düşünüyorlarsa ona oy atacaklar. Bence önce çok şey geçti, yani gayet iyi geçiyor. Çok da iki başkan da birbirine karşı son derece Fenerbahçeliliği daha çok ön planda tutan, her şey Fenerbahçe'nin yararına. Pazartesi günü seçimden sonraki pazartesi günkü sürece başlanacak olan bir Fenerbahçe açısından hangi başkan adayı olursa, hangi başkan olursa olsun ona diğerinin destek vereceği şeklinde söylemler var. Ben de tribündeydim, uzun süre kaldım, dinledim, baktım hepsine de. İki tarafında birbirlerine karşı son derece saygılı, Fenerbahçeli camiasının ruhuna yakışır bir şekilde davranışları herkesin takdirini kazandı diye söyleyebiliriz. Dediğim gibi bugün başkanların açıklamış oldukları söylemler, Fenerbahçe ile ilgili projeler, önümüzdeki yapılacak olan transferler, teknik heyetler, bunların ne kadar karşılığını bulacak, yarın sandıktan sonra akşam hep beraber şahit olacağız.
3: Cem Hocam, çok kısa yine yorumunuzu merak ettiğim konulardan birisi de yaklaşık 45 bin üyenin yarınki seçimde oy kullanma hakkı var. Tabii doğru. Ki bu anlamda katılım oranı da bu tip kongrelerde çok belirleyici olabiliyor. Yarına dair öngörü noktasında rakam için bir tahmininiz var mıdır? Ne kadar oranlık bir katılım bekliyorsunuz, öngörüyorsunuz?
4: Ben açıkçası 25 bin civarı bir oy katılımı olacak diye düşünüyorum. Senin de ifade ettiğin gibi yani 45-46 bin, 47 bin hatta bir oy atma delegelerinin hakkı var şu anda. Görüntü 25-26 bandında olacak gibi duruyor. Söylenenler de yapılan çevredeki konuşmalardan da aldığım izlenim daha çok bu şekilde.
3: Peki, çok teşekkür ederiz. A-Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu Fenerbahçe'deki kongre heyecanını bizler için yorumladı. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Biz devam edelim Fenerbahçe ile. Bugün gerçekleşen kongrede, daha doğru ifadeyle kongrenin geride bırakmak üzere olduğumuz ilk gününde ise mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran son kez kürsüde üyelere seslendi. Açıklamalarını izliyoruz.
5: Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlamasıyla ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda

0: bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu göreve aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak, bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür, bugünden büyüktür, hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız, sağ olun.
1: Evet, Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın kulüp başkanı olarak bugün kürsüden yapmış olduğu son açıklamaları bu şekildeydi. Beşiktaş'tan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. A Spor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda ve bugün siyah beyazlı ekipte yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için bir imza töreni düzenlendi. 2 yıllık bir sözleşmeye imza attı Vincenzo Italiano. Efecan'dı bu imza törenini elbette yerinde takip eden isimlerden birisiydi. İmza törenine dair onun gözlemleri, yorumları nedir? İlk olarak bunu sormak istiyorum. Sonrasında da tabii ki siyah beyazlı takımın bundan sonraki süreçte transfer planlaması ne olacak? Hepsini Efecan bizlere anlatacak.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş yeni hocasına artık resmen kavuştu. Vincenzo Italiano ile 2 senelik anlaşmaya vardı siyah beyazlı kulüp. Bugün de imza töreninde yerinde takip etme fırsatı yakaladık. Beşiktaş'ta artık tamamen Önder Özen önderliğinde bir sportif yapılanma var. Tabii Vincenzo Italiano da kendisine arka planda biz off the record bir şekilde konuştuğumuz zaman da çok güvendiğini dile getiriyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. İkilinin arasındaki o iletişim Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran en önemli unsurlardan biri olabilir gibi duruyor an itibariyle. Arka tarafta da tabii Beşiktaş profesyonelleri var çalışan. Gökhan Keskin'in Beşiktaş'ın bu profesyonel ekibine katılacağını söyledi Sayın Önder Özen. Edward Graf'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ve hazırladığı raporları da oldukça iyi bulduğunu dile getirdi. Beşiktaş'taki

0: gelişmeler bu şekilde. Vincenzo Italiano, Önder Özen ikilisi artık Beşiktaş'ın yeni futbol aklını oluşturuyor. Tabii burada da Sayın Başkan Serdar Adalı'nın da gönlünde yatan bu yapılanma geç de olsa an itibariyle artık Beşiktaş'ta kurulmuş durumda. Beşiktaşlı yöneticiler de aynı fikri savunuyor. Yani zaten Sayın Başkan bu koltuğa ilk geldiğinden bu yana bu yapılanmayı kurmak istiyordu. Sürekli olarak da dile getiriyordu. An itibariyle Beşiktaş bu futbol kafasına, yapısına ulaşmış durumda. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Tabii transferle ilgili de artık süreç resmen başladı. Sayın Önder Özen bir ufak toplantı gerçekleştirdi Beşiktaş'ta yöneticilerle. Hani onu dile getirebilirim. Alınan raporları sundu. Yerli oyuncu havuzu 10+4'teki kuraldan dolayı Beşiktaş'ın 23+6 ve futbolculara yöneleceğini dile getirebiliriz. Hatta olayı da şöyle özetlemek istiyorum. Beşiktaş'ta Önder Özen'in ilk aşamada 7 transfer planı var. Bunu zaten kendisi basın toplantısında dile getirdi. Bu bölgeleri aktarmak istiyorum. Kaleci bölgesine net bir şekilde Beşiktaş öncelikli olarak transfer yapmak istiyor. Sol bekte +4 kuralına uyan oyuncuya gidilecek. Bu şifreyi verebilirim Furkan Yıldız. Sol stoper hamlesi düşünülüyor. Orkun'u rahatlatabilecek bir orta saha oyuncusu hemen yanına. 10 numara ve 8 numara aynı anda oynayabilen bir profile gidecek siyah beyaz ekip. Sol kanat hamlesi zaten uzun yıllardır Beşiktaş'ın özlemini çektiği bir bölge. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın da burada Beşiktaş taraftarının hayalini süsleyecek bir sol kanat oyuncusuna gitme isteği var ve arzusu var. Sağ kanatta da Vastav Çerni bulunuyor ama o tarafa da 10+4 kuruluna uyan bir oyuncu düşünülüyor. 23 yaş ve 6 bir oyuncu sağ kanata. İyi bir forvet, 9 numara isteği var. İtalyan hocanın, Vincenzo Italiano'nun öncelikli hedeflerinden biri iyi bir forvet oyuncusu. Tabii Ohyan Yu'yla ilgili de görüşlerini aktarmış. İyi bir oyuncu olduğunu, genç bir isim olduğunu ama o bölgeye pivot santrafor diyebileceğimiz daha net vuruşu olan bir golcü de isteği bulunuyor. Vincenzo Italiano'nun tabii ben kendisine de imza töreninde sorma fırsatı yakaladım İtalyan hocaya. Daha önce çalıştırdığınız takımlardan, beraber çalıştığınız takımlardan bir oyuncuyla tekrardan Beşiktaş'ta olabilir misiniz diye bir soru sordum ama kendisi de bu soruya neden olmasın, düşündüğüm isimler var ama burada isim vermek doğru olmaz dedi. Ben de şurada şu şifreyi de vermek istiyorum. Özellikle Vlahovic kendisiyle çalışmış ve iyi bir çıkış yapmış bir isimdi. Beşiktaş ilerleyen günlerde Vlahovic'le bir görüşme gerçekleştirebilir. Hocanın an itibariyle de beğendiği bir isim boşta bulunuyor. Sırp forvet. Beşiktaş ilerleyen günlerde Vlahovic'le ilgili bir adım atabilir Furkan Yıldız. Onu belirtmek istiyorum. Hocanın da siyah beyaz ekipte tekrardan buluşmayı isteği olan oyunculardan biri. Daha önce beraber çalıştığı 3 ismi kendisine önerdiğini duydum. Bunu dile getirebilirim. Bunlardan bir tanesi de sol kanat oyuncusu Furkan Yıldız. Onunla ilgili de somut bir gelişme olursa tekrardan ismini biz alt programlarından aktarırız ama Beşiktaş'ın bir de çok önemli bir Türk futbolcuyla ilgilendiğini söyleyelim. An itibariyle kulüpler arasında bir görüşme gerçekleşmedi. O konuda da bir somut bir gelişme olursa aktarırız ama bir önemli Türk futbolcuyla Beşiktaş ilgileniyor. A milli takım havuzunda bulunan birisi. Onu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın hedefleri bu yönde. Yurt dışı kampına kadar Beşiktaş öncelikli olarak da 3 bölge transfer etmek istiyor. Kale bölgesi, sol bek ve sol kanat yurt dışı kampına kadar geliştirilmeye çalışılacak bölgeler diyebiliriz Furkan Yıldız.
1: Efecan, çok kısa aslında sen tüm planlamayı çok güzel bir şekilde özetledin ama iç transfer konusunu da sormak istiyorum. Özellikle iki isim. Semih Beşiktaş'a geri döndü. Vincenzo Italiano göreve geldikten sonra Semih konusundaki planlamayı nasıl öngörüyorsun ve Ersin Destanoğlu konusunda Beşiktaş'ta yeni bir gelişme var mı?
0: Semih Kılıçsoy konusunda şöyle bir gelişme var. Sayın Başkan Serdar Adalı Semih Kılıçsoy'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Kendisini takımda bu sene görmek istediğini ve daha iyi bir şekilde dönmesini arzu ettiğini söylüyor Semih Kılıçsoy'a. Ardından İtalyan hocaya da Semih'le ilgili bir rapor sunuluyor. Semih Kılıçsoy zaten bugün de kendisi söyledi yakından takip ettiğini ve ilk devrede çok iyi bir performans gösterdiğini, İtalya'da daha sonrasında ikinci devrede performansının düştüğünü belirtti Vincenzo Italiano. Bunun sebebini de Semih'le konuşacağım dedi. Kendisinin de Semih Kılıçsoy'a karşı fikirleri olumlu, takımda kalmasını istiyor. Siyah beyazlı yönetim

0: de Sayın Önder Özen yönetimindeki futbol aklı Semih Kılıçsoy'u bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta tutacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim Furkan Yıldız. Semih Kılıçsoy takımda kalacak, hatta tek kiralık futbolcu olma ihtimali çok yüksek. Siyah beyazlı yönetim ve Sayın Vincenzo Italiano kiralıktan dönecek diğer oyuncularla yola devam etmek istemiyor an itibariyle. Bu gelişme var. Sadece Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın kadrosunda kalacak, onu söyleyebiliriz. Tabii Ersin Destanoğlu ile ilgili konuda da milli takımdan döndü Ersin Destanoğlu. Dünya Kupası kadrosundan çıkartıldı. An itibariyle tatile çıktı. Bir tatil organizasyonu var. Bir hafta 10 günlük tatil yapacak, kafasını dinleyecek. Sayın Başkan Serdar Dalı eğer Ersin Destanoğlu takımla devam etmek isterse kendisi de devam etmek istiyor. Ersin de kararını verdikten sonra kendisiyle tabii ilgilenen bir Suudi Arabistan kulübü olduğunu söyleyebiliriz. Ve Girona'nın da resmi teklifi var Ersin Destanoğlu'na. Bu teklifleri de göz önüne aldıktan sonra eğer Beşiktaş'ta kalmak isterse önümüzdeki hafta Ersin'le yeni sözleşme çalışmaları başlayacak Furkan Yıldız.
1: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş. Beşiktaş'taki son durumu bizler için özetledi. Beşiktaş'tansa Galatasaray'a geçiyoruz. Sarı Kırmızılı ekipte ise yaz transfer döneminde 10 numara bölgesi için tüm hedef Can Uzun. Sarı Kırmızılıların Can Uzun planında netlik kazandı.
2: Galatasaray yeni sezon öncesi 10 numara pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Dries Mertens'in ayrılığının ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ü bu mevkide kullanan Sarı Kırmızılılar, Belçikalı Yıldız'ın boşluğunu tam anlamıyla dolduramadı. Bu bölge için yabancı olarak Bernardo Silva'yı gündemine alan Galatasaray, yerli futbolcular arasındansa Can Uzun'u listeye eklemişti. Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan Portekizli Yıldız, kariyeriyle ilgili planlamayı 2026 Dünya Kupası sonrasına bıraktı. Eintracht Frankfurt ise Can Uzun'un olası satışı için 50 milyon euro talep ediyor.

0: Sarı Kırmızılılar Okan Buruk'un çok beğendiği milli futbolcu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray Bundesliga ekibiyle başarılı bir sezonu geride bırakan futbolcu için sonraki satıştan pay ve bonuslarla Frankfurt'u indirime zorlamayı planlıyor. A milli takımla birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'la ilgili transfer sürecinin de turnuva sonrasında netleşmesi bekleniyor.
1: Trabzonspor'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Trabzonspor'un Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'dan kadrosuna kattığı Noah Saviolo İstanbul'a geldi. Yaz transfer dönemine fırtına gibi giren Trabzonspor bir ismi daha renklerine bağladı. Gelecek vaat eden futbolculara yönelen Bordo Maviller, Portekiz Ligi ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu İstanbul'a geldi. Roma ve Benfica'nın da ilgilendiği Saviolo için Bordo Maviller Vitoria kulübüne 11 milyon euro bonservis ödeyecek. Noah Saviolo geride kalan sezon oynadığı 36 maçta 2 gol ve 8 asist kaydetti. Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile mücadele etmeyi hedefleyen Bordo Maviller şu ana kadar tam 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.
0: Trabzonspor transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Bordo Maviller, Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan satın aldı. Karadeniz ekibi 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Arnavut futbolcuya her bir sezon için 2,5 milyon euro ödeneceğini duyurdu.
2: Yine paslaşarak kullanıldı Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi.
0: Trabzonspor serbest statüde yer alan Ruslan Malinovski'yi de kadrosuna kattı. 3 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna her bir sezon için 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti. Kontratının son sezonunda ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Bordo Maviller sol bek mevkisini ise 23 yaşındaki Sidney Cabral'la güçlendirdi. Benfica'ya bu transfer için 7 milyon euro ödeneceği duyurulurken futbolcu ise 5 yıllık kontrata imza attı. Yeşil burun adalı Cabral, Trabzonspor'dan 1.3 milyon euro garanti ücret kazanacak.

0: Trabzonspor kanat mevkisine de takviyelerine devam etti. 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 11 milyon euroya Portekiz ekibi Vitória Guimarães'den renklerine bağlayan Bordo Maviller, 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu Gençler Birliği'nden, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i de Alman ekibi Köln'ün altyapısından kadrosuna kattı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Trabzonspor, stoper hattı için geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 32 yaşındaki Samet Akaydın'la el sıkıştı. Bordo Maviller ön libero pozisyonu içinde Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen 30 yaşındaki Melih Kabasakallı anlaşmaya vardı. Trabzonspor gerçekleştirdiği hamlelerle yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kulüplerimizden gelişmeler bu şekildeydi. Sırada amili futbol takımımızdan haberler var ve amili futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında ise bugün gece saat 01'de Amerika'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Aspor ekibinden ise Erdem Akbaş amili futbol takımın Miami kampını yerinde takip ediyor. Karşılaşma öncesinde sözü Erdem'e bırakalım.
2: Furkan Yıldız Miami'den selamlar. Milli takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma saat 01.00'da oynanacak Türkiye saatiyle. Amerika saatiyle 18'de milli takımımız Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Şunu söyleyelim, mücadelenin hakemi Meksikalı Daniel Quintero karşılaşmada düdük çalacak. Milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında çok rahat bir galibiyet almıştı. İyi bir oyun sergilemiştik. Özellikle alternatifli bir kadromuz olduğunu görmüştük. Bugün de Montella eminim kadronun büyük çoğunluğunu süre verecektir. 11 değişiklik yapmıştı Kuzey Makedonya karşısında Montella. Bu mücadelede de ben benzer değişiklik sayısına çıkacağını düşünüyorum. Vincenzo Montella, namilli takımımız dün yaptığı antrenmanla Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı. Dün milli takım yetkilileriyle sohbet ettiğimizde takımdaki havanın gayet pozitif olduğu ifadelerini aldık. Oyuncular çok rahat bir şekilde, zaten artık birbirine kaynaşmış bir oyuncu grubu var ve bunun devam ettiğini, yüksek bir motivasyonla karşılaşmaya hazırlandığını, Dünya Kupası'na hazırlandığını söyleyebiliriz milli takımımızın. Kenan Yıldız dünkü antrenmanda da takımla çalışmadı ama ben Avustralya mücadelesine kadar Kenan'ın %100 hazır olacağını düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu dünkü antrenmanın bir bölümünde sadece takımla çalışabilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun herhangi bir problemi yok. Bugün süre almasını da bekliyorum ben Kerem Aktürkoğlu'nun. Milli takımımızda İlk resmi maçımız tam kadro olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bugün de bir sakatlık, bir kaza bela olmadığı takdirde milli takımımız Dünya Kupası'na tam kadro gidecektir diye arzu ediyoruz. Montella da dünkü basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Amerika'daki hava şartlarının seyahat sürelerinin bütün takımları olumsuz etkileyebileceğini ifade etti ama milli takımımız bunları arka planda bırakıyor ve mücadeleye hazırlanıyor. Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Karşılaşma öncesi ATV ve Aspor ekranlarında maç önü ve maç sonu röportajlarımız olacak. Montella ve bir oyuncu sorularımıza yanıt verecek. Biz gün boyu gelişmeleri Aspor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar Furkan Yıldız'a bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz Erdem Akbaş ve Erdal Balcı ekip arkadaşlarımız Miami'den son durumu, son bilgileri bizlerle paylaştılar. Erdem de ifade etti ama bir kez daha hatırlatalım. Türkiye-Venezuela hazırlık karşılaşması bu gece saat 01'de naklen ATV ekranlarında olacak. Bunun da hatırlatmasını bir kez daha yapmış olalım ve Venezuela maçı öncesinde ise teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile yıldız oyuncu Arda Güler Aspor özel açıklamalarda bulundu.
3: Tra quelle possibili e quindi principalmente è stata questa la scelta.
4: Güney Amerikalı bir takımla oynamamız gerektiğine inanıyorum. Grubumuzda Paraguay var biliyorsunuz. İlk yani sebebim ondan dolayı. Gayet iyiyiz aslında. Çok iyi çalıştık. Bazı sakatlıklardan geri gelen futbolcularımız da var. Hani maç eksiği olan futbolcularımız var ama mesela örnek veriyorum Arda var. O da son dönemlerde çok devamlı bir şekilde oynayamadı. Ya da işte Kenan, Hakan gibi, Ferdi gibi, Kerem de mesela yarın muhtemelen birkaç dakika oynatacağımı düşünüyorum. Ama genel olarak baktığınızda gayet iyiyiz.
5: İnanılmaz mutluyum. Çünkü 2 sene boyunca çok fazla emek verdik, çok fazla çalıştık. Belki zor maçlar oynadık, kaybettik, sonra tekrardan kazanmayı bildik. O yüzden hayallerimizi yaşıyoruz. Dünya Kupası'na uzun zamanlar sonrasında tekrar katılmayı başardık. İnşallah hep buralarda olacağız. İnşallah bu turnuvanın da kıymetini bilip çok güzel şekilde performanslara gireceğiz.
6: Turnuvada bir tercihin olsa, tercih hakkın olsa Lionel Messi'ye karşı mı galip gelip elemek isterdin yoksa Cristiano Ronaldo'ya karşı mı?
5: Abi ikisini de elesek de olur yani, güzel olur, hiç fark etmez. İnşallah gelirler, inşallah da eleyebiliriz onları.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde ise Almanya milli takımında genç oyuncu Lennart Karl antrenmanda bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sonrasında ise Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sané'nin Dünya Kupası'nda daha fazla süre alması bekleniyor.
7: Almanya'da Bayern Münih forması giyen Lennart Karl'dan kötü haber geldi. Uyluk sakatlığı yaşayan 18 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'na katılamayacak. Karl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama dünyanın en büyük turnuvasını kaçırmak kelimelerle ifade edilemeyecek kadar acı veriyor. Takımıma başarılar diliyorum ve daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncusunun sakatlığı hakkında konuşan teknik direktör Julian Nagelsmann, "Lenny için çok üzülüyorum. Onun Dünya Kupası'nı kaçıracak olması hepimiz için büyük bir şok. Ancak o daha çok genç ve önünde daha bir sürü turnuva olacak" dedi. Nagelsmann'ın Lennart Karl'ın yerine ilk 11'de Leroy Sané'ye görev vermesi bekleniyor.
1: Bu haberle birlikte ana haberde yalnızca ilk saati noktalıyoruz. Kısa bir ara, ardından ana haber devam edecek.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: bir reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: Aspor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. Aspor Radyo.

0: Reklamların ardından ana haber devam ediyor. Gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Amirli futbol takımıyla başlıyoruz. Millilerin Amerika kampı devam ediyor ve ikinci hazırlık maçındaki rakibimiz ise Venezuela olacak. Mücadele bu gece saat 01'de naklen ATV ekranlarında olacak.
1: Amirli takım Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.
2: Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol!
1: Ay Yıldızlılar Inter Miami'nin maçlarına ev sahipliği yapan Chase Stadyumunda Venezuela ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan maçta Kuzey Makedonya karşısında muhteşem bir futbol sergileyen Montella'nın ekibi, Güney Amerika temsilcisi Venezuela karşısında da kazanarak turnuva öncesi moral depolamak istiyor.
2: Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol! Can Uzun'un golü farkı ikiye çıkarttı.
1: Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'inde sürpriz tercihler yapan İtalyan teknik adamın Venezuela karşısında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Vincenzo Montella, Venezuela milli takımını grupta yer alan Paraguay'la oyun tarzının benzerliğinden dolayı tercih ettiğini söylemişti. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 01'de başlayacak Venezuela-Türkiye maçı ATV'den naklen yayınlanacak.
0: Venezuela maçı öncesinde ise teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımızdan Arda Güler basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Yani aslında birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Alttan almamak lazım hiçbir şekilde bu grubu. Ve bütün bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur. Aslında kesinlikle kolay olmayacak. Yani hiçbir takım için kolay olmayacak. Hani lojistik anlamda gerçekten mesafeler çok uzak da olsa sadece bizi etkilemeyecek, herkesi etkileyecektir ama kalacağımız kamp yerindeki hava şartları da biliyorsunuz sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak çünkü hani Dünya Kupası böyle bir organizasyon ve bizim hani arkada olan bir ekibimiz var. Doktorlarımız, fizyolarımız, işte bütün futbolcularımızın rejenerasyonuyla ilgili çalışan ve çabalayan insanlarımız var. O yüzden en az şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum ve tabii ki de hemen de adapte olmamız gerekiyor ne olursa olsun.
4: Sì, tanto bambino non ero nel 94 perché avevo 20 anni.
3: Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıydım, çalıştırmaz mıydım hiçbir zaman düşünmemiştim.

0: Benim için, benim açımdan hani görevimizin bir parçası olduğunu biliyorum ama tabii ki de üzülüyoruz hani bazı futbolcularımızı getiremediğimiz için ister istemez. Ama bunlar bizim sorumluluğumuz. O yüzden tabii ki de son seçimlerimi de yaparken de çok özgürce yaptığımı da hani söylemem lazım. Çünkü bütün oynayabileceğimiz maçları ve rakipleri düşünerek yaptım son seçimleri. Bize hani en çok katkı sağlayabilecek konulardaki futbolcuları seçtim. Tabii ki de geliştiğini düşünüyorum. Hani Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı. Çok gençti. Bizimle beraber de o süreden beri en az 20 maç yaptığını düşünüyorum. Milli takımda yanılmıyorsam. Biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka herhangi bir düşünce yok. Tabii ki de bu sizin zihinsel açıdan geliştirir ne olursa olsun. Hala çok genç ve gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Biz de burada her türlü gelişimini desteklemeye hazırız ne olursa olsun her zaman. Onun gelişimini için çalışıyoruz. Real Madrid'de de biliyorsunuz birçok deneyimi de yaşadı. Bir Şampiyonlar Ligi kupası var, bir lig kupası var. Bir kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar, bir kere de ligi kazanamadılar. O yüzden hemen bütün deneyimleri yaşadı, o ortamları gördü. O yüzden tabii ki de bu da mental olarak ister istemez sizi geliştirir, oyununuzu da geliştirir.
1: Riguardo Italiano sono contento perché Vincenzo Italiano perché un
0: Vincenzo Italiano içinde açıkçası çok mutluyum. Belki siz bilmiyorsunuz ama benim de arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Çok da iyi bir hoca, çok da iyi bir insan. Onunla alakalı da ufak bir anımı paylaşmak istiyorum. Belki kendisi kızar ben bunu paylaşıyorum diye ama Adana'da maalesef yaşadığımız o kötü depremde ben İtalya'da bir bağış hesabı açmıştım. Bütün zorluklara rağmen ve en çok katkılarda bulunanlardan bir tanesi oydu. Orada konteyner götürebilmek için çok uğraşmıştım. İnsanlar evsiz kalmasın diye. O yüzden kendisi de çok kıymetli bir insan karakter olarak ve çok da iyi bir hoca. O yüzden kendisi için de çok mutluyum.
2: Çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu bizim hayalimiz. Ben en son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile ama hep babamızdan, abilerimizden hep dinledik ne kadar önemli bir şey olduğunu. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık, çok emek verdik. O yüzden buraya da boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz. Tugay abiyle görüşme şansım olmadı ama eminim duaları bizimle. Ben de 8 numaralı formayı giyeceğim için gerçekten çok mutluyum. İlk hedefimiz kesinlikle gruplardan çıkmak. Sonrasında da maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Belki dünyanın bizi böyle görmesinin sebebi yani biz oluşturduk bir ortamı. 2 senedir gerçekten çok önemli maçlar, çok önemli mücadeleler gösterdik. Ki artık bence belli bir noktada olduğumuzu artık tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Ama kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. O yüzden tüm takım arkadaşlarımla, abilerime hep çok güveniyorum. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
3: Futbolumuzun efsane isimlerinden Fatih Terim ise yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde milli futbol takımın potansiyelini İtalya basınından Tutto Mercato'ya değerlendirdi.
4: Çok da güzel. Fatih Terim, milli futbol takımının Dünya Kupası'nda büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.
5: Hakan içeriye baktı, Kenan gönderdi, doğrudan içeriye gol! Gol, gol, gol!
4: İtalya'nın Tutto Mercato web sitesine röportaj veren Terim, 24 yıl aradan sonra İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Birçok kişinin Montella yönetimindeki milli takımın Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olabileceği değerlendirmesi yaptığı hatırlatılarak buna katılıp katılmadığı sorulan Terim, buna hem evet hem hayır derim. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından bir sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. Ancak Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu turnuvada insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normale dönüştürmek istiyoruz ifadelerini kullandı. İstikrar yakalamanın önemine vurgu yapan tecrübeli teknik adam, en iyi strateji adım adım ilerlemektir. Bence Türkiye için hiçbir sınır yok. Önemli olan Dünya Kupası'nda yer almak. Türkiye'nin Dünya Kupası'na ihtiyacı var ancak Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü ülkemiz büyük turnuvalara sadece katılmakla kalmaz, onları yaşar ve canlandırır. Taraftarıyla, enerjisiyle ve duygularıyla her zaman iz bırakır dedi. Vincenzo Montella'nın başarısına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Terim, kesinlikle hayır. Hem kişiliği hem tecrübesi ve yeteneğiyle Montella'ya her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu. Kendisi, memleketim Adana'da, futbol kariyerime başladığım Adana Demirspor'da çok önemli işler yaptı ifadelerini kullandı. Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda ilk maçına çıktığında kendisinin teknik

0: direktör olduğunu hatırlatarak, "Hakan'ı çok uzun zamandır tanıyorum. Olağanüstü bir oyuncu ve gerçek bir lider. Sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda takımı yönetebilecek, büyük sorumluluklar üstlenebilecek bir rol model. Onun gibi bir lidere sahip olmak büyük bir avantaj" değerlendirmesinde bulundu.
1: Hakan geldi. Mitova baktı. Hakan! Kaptan Hakan!
0: Fatih Terim, milli takımın yıldız futbolcuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına da değinerek, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda en umut vadeden takımlardan biri olarak kabul edilmesinin sebebi onlar. İki olağanüstü yetenek. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilir ve ülke için büyük işler başarabilirler" diye konuştu. Terim, Can Uzun'u gelecek vadeden büyük bir yetenek olarak tanımlarken, Uğurcan Çakır'ın da birinci sınıf bir kaleci olduğunu söyledi.
1: Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun şut ve gol!
2: Bir ufak hatırlatma, Türkiye-Venezuela hazırlık karşılaşması bu gece saat 01'de ATV ekranlarında olacak ve kulüp haberlerine geçiyoruz. Fenerbahçe camiası ise yeni başkanını seçiyor. Sarı lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarın karşı karşıya gelecek.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 9 ay sonra yeniden başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Genel kurula 44.741 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Fenerbahçe'nin borcu 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olarak açıklandı. Genel kurul üyeleri Saadettin Saran ve Ali Koç dönemleri için ibra oylaması yaptı. Üyeler iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti. Kongrenin ikinci gününde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Stadın yanında bulunan eski Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşecek oy verme işlemi sabah saatlerinde başlayacak ve 17'de sona erecek. Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor. Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağ, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif. Yedek üyeler: Fatih Arslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcen, Yasemin Babayiğit. Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluşuyor. Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mert Aytürk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.
2: Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da ise yaklaşan yaz transfer döneminde bir numaralı hedef milli takımda forma giyen Frankfurt'tan Can Uzun.
4: Galatasaray yeni sezon öncesi 10 numara pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Dries Mertens'in ayrılığının ardından İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ü bu mevkide kullanan Sarı Kırmızılılar, Belçikalı Yıldız'ın boşluğunu tam anlamıyla dolduramadı. Bu bölge için yabancı olarak Bernardo Silva'yı gündemine alan Galatasaray, yerli futbolcular arasındansa Can Uzun'u listeye eklemişti. Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan Portekizli Yıldız, kariyeriyle ilgili planlamayı 2026 Dünya Kupası sonrasına bıraktı. Eintracht Frankfurt ise Can Uzun'un olası satışı için 50 milyon euro talep ediyor.

Sarı Kırmızılılar Okan Buruk'un çok beğendiği milli futbolcu için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Galatasaray Bundesliga ekibiyle başarılı bir sezonu geride bırakan futbolcu için sonraki satıştan pay ve bonuslarla Frankfurt'u indirime zorlamayı planlıyor. A milli takımla birlikte Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'la ilgili transfer sürecinin de turnuva sonrasında netleşmesi bekleniyor.

0: Beşiktaş'ta ise yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için bugün bir imza töreni düzenlendi. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Vincenzo Italiano Beşiktaş'taki hedeflerini anlattı.
1: Voglio ringraziare il presidente, il direttore perché
2: ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerine beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut. Dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. Hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başardığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerine çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
0: Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen de açıklamalarda bulundu.
3: Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano ile görüşmeleri başlattık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte İtalya Serie A'da adından söz ettiren Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı Italiano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Biz de hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Bu sezon gerek Önder hocamız gerekse de teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile birlikte takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum.
4: Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bunu herkes bilsin. Rakamlar hani öyle telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her noktaya da işte hem teknik ekibin hem hocanın istediği ihtiyaç duyulan futbolcu kimse onu alıp geleceğiz.
5: Hem metrikler hem benim gözlemim hem hocanın yani az sonra ismini telaffuz ederim. Hocamızın büyüğümüzün de fikriyle Italiano isminde mutabık kaldık. İnandığımız, güvendiğimiz iyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını, herkesin tarif edebileceği bir oyun oynayacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim Beşiktaş'a. Burada kulübe hem oyun kimliği katma hem de rekabetçi kimliği koruma ve yükseltme konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Öyle köklü bir yapılanma yok. Rekabetçi, yarışmacı. Beşiktaş'ın geleneksel oyun kimliğine yakın. Buraya gelen, Dolmabahçe'ye gelen ekipleri üzmeden göndermeyen, yani kazanır kazanmaz ayrı konu ama herkesi üzecek bir takım, ürkütecek, korkutacak bir takım olmak zorunda. O yolu yürümek isteriz. O yol bizi nereye çıkacak? Hep beraber yürüyüp göreceğiz. Şimdi hocanın şansı 23 Temmuz'a kadar epeyce bir zamanı var. Elbette ki orası tek hedef değil. Asıl önemli yarışmamız ligde başlayacak. Ağustos'un ikinci haftasında oraya kadar o dominant oyunu, güçlü oyunu, rakibi baskı altında tutacak oyunu deneme ve çalışma şansı var. Ne kadar oyuncu gerektirir? Bakın kadroda gerçekten çok değerli oyuncular var. Bir kere ülkenin en değerli orta savunucusu bizde. Yani onun etrafında çok önemli oyuncular var. Yani her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Onlarla birlikte yani en basından Ersin, Rıdvan bunlar lise öğrencisiyken şampiyonluk yaşadılar burada pandemide. Herkes evinde otururken bu gençler herkesin alkışladığı oyunları oynadılar. O baskı altında ezilmeden büzülmeden oynadılar. Şimdi 10+4 var. Bizim +4 için 3 tane boş spotumuz var, oraya bakıyoruz. Hoca da zaten o tarzda oyunculara U23 oyuncular talep ediyor. Daha dinamik olmaları bakımından. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Takımı ustalıklarıyla çekip çevirecek, Orkun'a yardımcı olacak oyunculara da ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Bunlardan 6 tanesi yabancı olacak. Bir yerli olacak derken olmasını umut ediyoruz. Yani her isteğimize ulaşamayabiliriz. Ama deneyeceğiz. Sonuna kadar şartları zorlayacağız. Alabilirsek alırız. Alamazsak sonraki döneme bakarız ama sonuna kadar deneyeceğiz. Bir de hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu? Kulüpten çıkışı nasıl mümkün olur? Ona bakacağız. Tabii ki takibimizdeki genç oyuncular da var. Hem bizim ülkemizde futbol oynayan hem Avrupa ülkelerinde futbol oynayan gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti sabah. Daha okuyamadık bile. Okuyacağız.
0: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da ise transfer harekatı devam ediyor. Bordo Mavili ekip henüz yaz transfer dönemi resmen başlamamış olsa da şu ana kadar tam 8 takviye gerçekleştirdi.
6: Trabzonspor transfere hızlı bir başlangıç yaptı. Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayan Bordo Mavililer, Ernest Muçi'nin bonservisini 8,5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan satın aldı. Karadeniz ekibi 3+1 yıllık sözleşme imzalanan Arnavut futbolcuya her bir sezon için 2,5 milyon euro ödeneceğini duyurdu.
7: Yine paslaşarak kullanıldı. Muçi'ye hemen. Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol! Mükemmel bir gol! Ernest Muçi!
6: Trabzonspor serbest statüde yer alan Ruslan Malinovski'yi de kadrosuna kattı. 3 yıllığına anlaşılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna her bir sezon için 1,5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro imza ücreti. Kontratının son sezonunda ise 1,5 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

Bordo Maviller sol bek mevkisini ise 23 yaşındaki Sidney Cabral'la güçlendirdi. Benfica'ya bu transfer için 7 milyon euro ödeneceği duyurulurken futbolcu ise 5 yıllık kontrata imza attı. Yeşil burun adalı Cabral, Trabzonspor'dan 1.3 milyon euro garanti ücret kazanacak.

0: Trabzonspor kanat mevkisine de takviyelerine devam etti. 22 yaşındaki Noah Savioğlu'yu 11 milyon euroya Portekiz ekibi Vitória Guimarães'den renklerine bağlayan Bordo Maviller, 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu Gençler Birliği'nden, 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i de Alman ekibi Köln'ün altyapısından kadrosuna kattı. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek Trabzonspor, stoper attığı için geçen sezon Çaykur Rizespor'da oynayan 32 yaşındaki Samet Akaydın'la el sıkıştı. Bordo Maviller ön libero pozisyonu içinde Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen 30 yaşındaki Melih Kabasakallı anlaşmaya vardı. Trabzonspor gerçekleştirdiği hamlelerle yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
1: Ana haberde sırada maç özetleri var. Japonya Ligi şampiyonluk etabında Vissel Kobe 5-0 kazandığı maçın rövanşında Kashima'ya 2-0 mağlup olsa da şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
2: Japonya J1 Ligi şampiyonluk etabında Kashima ile Vissel Kobe karşı karşıya geliyor. İlk maçı 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı Vissel Kobe. Kashima hücumu Çavreç'in kafa vuruşunda riske girmiyor. Kaleci Gonda ve topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullandı Kashima. Arka direğe seken top yine Çavreç. Yine değerlendiremiyor. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. Görüntüler ikinci yarıdan Kashima'ta. Yerden çevrilen top Hayashi ve top ağlara gidiyor. Dakika 68, öne geçiyor Kashima. Vissel Kobe flebekçisi Gonda içinde şanssız bir an. Durum 1-0. Baskısı devam ediyor Kashima'nın. Sol kanattan yapılan orta kafa vuruşu ve gol. Kokianzai 2 dakikada 2 gol buluyor Kashima.

0: 气吗？Arka arkaya gelen gollerle umutlansa da ev sahibi ekip, maçta kalan bölümde başka gol sesi çıkmıyor. 5-0'ın rövanşında Vissel Kobe rakibine 2-0 mağlup olsa da Japonya J1 liginde şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Vissel Kobe'li oyuncuların şampiyonluk sevinci, Miyal Sikibe, Vissel Kobe teknik direktörü, sezonu şampiyon tamamlıyor Vissel Kobe. FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi Almanya milli takımında genç oyuncu Lennart Karl antrenmanda yaşamış olduğu sakatlığın sonrasında kadrodan çıkartıldı ve bu sakatlığın ardından Leroy Sané'nin Dünya Kupası'nda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
1: Almanya'da Bayern Münih forması giyen Lennart Karl'dan kötü haber geldi. Uyluk sakatlığı yaşayan 18 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'na katılamayacak. Karl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama dünyanın en büyük turnuvasını kaçırmak kelimelerle ifade edilemeyecek kadar acı veriyor. Takımıma başarılar diliyorum ve daha güçlü döneceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncusunun sakatlığı hakkında konuşan teknik direktör Julian Nagelsmann, "Lenny için çok üzülüyorum. Onun Dünya Kupası'nı kaçıracak olması hepimiz için büyük bir şok. Ancak o daha çok genç ve önünde daha bir sürü turnuva olacak" dedi. Nagelsmann'ın Lennart Karl'ın yerine ilk 11'de Leroy Sané'ye görev vermesi bekleniyor.
0: Premier Lig ekiplerinden Tottenham'sa Liverpool'la sözleşmesi sona eren Andy Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Tottenham savunmasını Andrew Robertson'la güçlendirdi. ...9 yıllık Liverpool kariyeri sona eren İskoç Solbek, geçtiğimiz sezon son anda Premier Lig'de kalan Londra ekibine katıldı. Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi transferle ilgili, "Andrew yıllardır hayranlık duyduğum birisi. O takımımıza deneyim, liderlik ve şampiyon zihniyeti getirecek. Andrew'la çalışmaya başlamayı ve çevresindeki herkes üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Liverpool'da forma giydiği süre boyunca 9 kez kupa sevinci yaşayan 32 yaşındaki Robertson, geçen sezon 36 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.
0: İtalya Serie A'da son şampiyon Inter, sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Kulüp Brugge'ye transfer olan Alexander Stankovic'in geri satın alma opsiyonunu kullandı.
2: Inter, Alexander Stankovic'i yeniden kadrosuna kattı. Serie A ekibi geçen yaz 9,5 milyon euroya Kulüp Brugge'a sattığı eski oyuncusunu anlaşmadaki 23 milyon euroluk geri alma opsiyonunu kullanarak transfer etti. Stankovic ile 2030-2031 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbola Inter altyapısında başlayan 20 yaşındaki Sırp orta saha, 2024-25 sezonunda kiralık olarak İsviçre ekibi Luzern'de forma giydikten sonra takımdan bonservisiyle ayrılmıştı. Stankovic geride kalan sezon Kulüp Brugge formasıyla 55 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.
0: Serie A ile devam ediyoruz. Fiorentina ise teknik direktör Paolo Vanoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Fiorentina'da Paolo Vanoli dönemi sona erdi. Serie A ekibinden yapılan açıklamada Vanoli ve tüm ekibine takımı yönetirken sergiledikleri profesyonellik, tutku ve cesaret için teşekkür ederiz. Bugün birlikte çıktığımız yolculuk sona eriyor. Ancak elde ettiğimiz her şey için minnettarız ifadelerine yer verildi. 53 yaşındaki teknik adam ligin 11. haftasında Kasım ayında takımın başına getirildiğinde Fiorentina'nın galibiyeti bulunmuyordu. Fiorentina yönetimi ilerleyen 5 haftada da maç kazanamayan Vanoli'ye güvenmeye devam etti. İtalyan teknik adam 16. haftadan itibaren yükselen oyunla birlikte ligi 15. sırada tamamladı ve takımını küme düşmekten kurtardı. Vanoli Serie A'da takımın başında çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
0: Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihi

0: 2022'de altın top ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.
1: 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmaya konulan Altın Top, FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor. İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem gol kralı unvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, altın topunda ilk sahibi oldu.

0: Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye biri elle, bir de olağanüstü golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken altın topu da aldı. İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu altın top aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada gol kralı da olan İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri 1994'te Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Olivier Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric altın topu kazandı. Messi Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülü bir kez daha aldı. Altın Top ödülünde dikkat çeken istatistik sadece 4 kez şampiyon ülke futbolcusu, 7 kez ise şampiyon olmayan ülke futbolcusunun kazanması oldu.
1: Ana haberde basketboldan gelişmelere göz atacağız. Anadolu Efes Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Lacivert Beyazlar Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 mağlup etti. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 4. maç 7 Haziran Pazar günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. NBA ile devam ediyoruz. NBA'de ise final serisinin 2. maçında New York Knicks deplasmanda San Antonio Spurs'u 105-104 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
0: NBA'de gözler final serisinin 2. randevusuna çevrildi. Saatler 3.30'u gösterdiğinde başlayacak mücadelede San Antonio Spurs bir kez daha New York Knicks'i konuk edecek. Serinin açılış maçında deplasmanda kazanan taraf New York Knicks, San Antonio Spurs karşısında 1-0 öne geçerek saha avantajını eline geçirdi. İlk maçta 14 sayı geriye düşmesine rağmen geri dönmeyi başaran New York ekibi 105-95'lik galibiyetle final serisinin açılışına damga vurdu. Serinin ilk karşılaşmasında sahneye çıkan isim yine Jalen Brunson oldu. Yıldız oyun kurucu 30 sayıyla takımını sırtlarken özellikle son çeyrekte ürettiği 13 sayıyla maçın kaderini değiştirdi. Knicks'in hücum reboundlarındaki etkinliği ve ikinci şans sayıları da galibiyetin temel sebepleri arasında yer aldı. This is outside Madison Square Garden. Ev sahibi Spurs cephesinde ise gözler bir kez daha Victor Wembanyama üzerinde olacak. İlk maçta 26 sayı ve 12 rebound üreten Fransız yıldız düşük

0: şut yüzdesine rağmen etkili istatistik yakaladı. Karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada performansından dolayı endişeli olmadığını söyleyen Wembanyama, ikinci maçta çok daha farklı bir görüntü vermek istediklerini belirtti. San Antonio adına bir diğer dikkat çeken isim ise çaylak oyuncu Dylan Harper'dı. İlk maçta 16 sayı kaydeden genç yıldız, kulüp tarihinin finallerdeki en yüksek skor üreten çaylak oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Sabaha karşı oynanacak ikinci mücadele serinin gidişatını belirleyebilir. Knicks New York'a 2-0'la dönerse büyük bir avantaj yakalayacak. Spurs ise taraftarı önünde kazanarak seriyi eşitlemenin ve yeniden dengeyi sağlamanın peşinde olacak.
1: NBA ile devam ediyoruz. NBA finallerinde inanılmaz bir rekor kırıldı. New York'a taşınan serinin bilet fiyatları 11.461 dolardan başlıyor.
2: New York Knicks taraftarları takımlarının 27 yıl aradan sonra Madison Square Garden'da oynayacağı ilk NBA finalleri maçlarını izleyebilmek için servet ödemek zorunda. Verilere göre San Antonio Spurs'e karşı oynanacak 3. maç için bilet fiyatları 11.461 dolardan başlıyor. Bu rakam daha önceki tüm bilet rekorlarını geride bırakmış durumda. Madison Square Garden'da oynanacak 3. maçın en pahalı biletleri ise çok daha dikkat çekici seviyelere ulaşarak 104.435 dolara kadar çıkıyor. Öte yandan 4. maç için giriş seviyesindeki bilet fiyatı daha da yüksek. En ucuz biletler 13.065 dolardan satışa sunuluyor. Serinin San Antonio'da oynanan ilk 2 maçını kazanan Knicks, 1973'ten bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanma hedefine oldukça yaklaşmış durumda. New York'un NBA finallerine son çıkışı 1999 yılında gerçekleşmişti. O seride yine rakipleri Spurs'tu ve 4-1 mağlup olmuştu.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Turnuvada ise kuşkusuz en büyük yıldızlarımızdan birisi Arda Güler olacak. Peki Arda Güler nasıl bir sezonu geride bıraktı turnuva öncesinde? Arda Güler analiz haberimiz şimdi ekranlara gelecek. Bu haberle birlikte veda edeceğiz. Sonrasında saatler 21'i gösterdiğinde ise Dünya Kupası yolunda programı A Spor'da olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: hikayelerinin başrolünde çoğu zaman bir oyuncu vardır. Zico, Maradona, Roberto, Baggio, Zico. Sonra Dünya Kupası'na geri dönen Türkiye'de Yıldıray Baştürk'ün 2002'de taşıdığı bayrağı dev olacak bir yıldız hazır. Antalya'da.
1: Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda!
2: Gol.
1: Arda!
0: Kenan Yıldız ve Can Uzun'la 2005 jenerasyonunun en nadide yeteneklerinden olan genç yıldız, Türkiye'nin son Dünya Kupası macerasında henüz dünyaya gelmemişti. Yaş grubundaki milyonlarca Türk genci gibi bugüne dek Ay Yıldızlı Bayrağı Dünya Kupası sahnesinde izleyemeyen Arda'nın en büyük hayali ülkesini bir Dünya Kupası'ndan daha mahrum bırakmamaktı. Milli oyuncunun 21 yaşında gerçekleşen hayalinin ilk adımları doğup büyüdüğü Ankara'nın köklü ekibi Gençler Birliği'nde gerçekleşti. Başkent ekibinin altyapısında başlayan futbol yolculuğu hayalini kurduğu Fenerbahçe'de hız kazandı. 2019'da Sarı Lacivertlerin Akademisi'ne katılan yetenekli oyuncu 2021-22 sezonuyla birlikte A takımda süre almaya başladı. Sahaya çıktığı andan itibaren farkını hissettiren Arda'nın Avrupa devlerinin radarına girmesi uzun sürmedi.

0: İspanya'daki ilk döneminde yaşadığı sakatlık sürecini sabır ve tevekkül üzerinden tanımlayan Yıldız, kulüpleşen gol sevincini bu süreçte oluşturdu. Zaman içerisinde Carlo Ancelotti, takımına 6 gol, 14 asistlik katkı sağladı.
1: Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önüne bir gol daha mı geliyor? Şut şansı, attı çalımı. Boş kale, boş kale. Kylian Mbappe, asist Arda Güler.
2: Arda'nın pası. Mbappe müthiş sıyrıldı. Kylian Mbappe pasını da verdi. Arda Güler! Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Kylian Mbappe sihir yarattı.
0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı attığı 2 gol ise Avrupa futbolunun en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Arda Güler, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu
2: Arda, yok artık. Kaleci öndeydi.
1: Yok artık. Durum.
2: Çok uzak. Yok artık.
0: Euro 2024'te Türkiye formasıyla ilk büyük turnuvasına çıkan genç yıldız, Ay Yıldızlıların çeyrek finale uzanan yolculuğunda başrol oyuncularından biriydi. 2026 Dünya Kupası elemelerinde de sahneye çıkan Arda, kritik anlarda ürettiği goller ve yaptığı asistlerle Ay Yıldızlıların 24 yıllık hasretini bitirmesinde önemli pay sahibi oldu.
2: Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi! Ferdi!
0: Yıl sonra yeniden Türkiye'nin adını dünya futbolunun zirvesine yazmak için mücadele verecek.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Spor'un radyosu Aspor

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Tekrar program.

0: attık abi.
1: Onu ben de geçirdim apandisti. Öyle diyorlardı, fazlalık diyorlar.
0: Evet evet. Patlama noktasına gelince ya, iş işte evet, biraz sıkıntılı oldu. Ama ayaktayız.
1: Tabii.
0: Dolu bir program var. Bugün yapmadığımız haftaların da yükünü üstlenerek şöyle tatlı keyifli bir program hazırladık. O yüzden keyifle yerinize kurulun. Çünkü dop dolu bir programla başlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve bakın sizi nerelere götüreceğiz. Efendim şimdi bazı kaleciler futbol tarihi içinde golcü kimlikleriyle de anılır. Nasıl ya demeyin, futbolun içindeki insanlar işte sizler bizler hepimiz biliyoruz. Bazı golcü kaleciler var, penaltıcı kaleciler var. Hemen akla gelenleri şöyle bir alt alta sıralayacağım özellikle dünya futbolundan. Şimdi Chilavert'i herkes çok net hatırlıyor, Paraguaylı kaleciyi. Tam 62 golü var. 62 gol. Yani bugün golcülerin kimi bahsettiğimiz, tartıştığımız golcülerin durumu düşünülecek olursa ibret verici bir gol sayısı bence. Jorge Campos, Meksika'nın kalecisi, yine golcü kaleci kimliğiyle tanınır. Ama tabii Rogério Ceni'yi, Brezilya'nın önemli kalecilerinden biri, belki de birincisi. Tam 83 golle bu işin zirvesindeki taçlandırdığı yerin altını çizelim. Higuita var ki Higuita'yı o çılgınlığıyla falan da tanırız. Chilavert az önce görüntüdeydi. Evet. Şimdi Higuita'nın şu hareketine bakın. Hop! Bunu hatırlamayan var mı? Higuita'yı seyredenler şu hareketi hatırlamayabilir mi? Ya yani şu çılgınlığa bakın. Resmi maç ha. Öyle gazozuna maç değil.
1: Suratına
0: yanılmıyorsam bu Dünya Kupası mücadelesiydi ya da elemesiydi. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Higuita orta sahaya kadar alır topu giderdi. Bir çalım oraya, iki çalım oraya. Hani eskilerin deyimiyle bu programın ruhuna uygun bir şekilde nevi şahsına münhasır bir kaleciydi. Aa işte İngiltere maçı.
1: Tabii.
0: Yani Higuita'nın 41 golü var. Hamburglu Bat var. O da penaltıcılığıyla ünlü. 36 penaltı golü var. Değerli bir rakam. Biz şimdi onlardan hareketle bugüne geleceğiz. İşte Hamburg Bat penaltıcı dedik ya. Geldi. Ters Kemal abi Volkan'dan iyi kullanıyor değil mi? Volkan Demirel'den. Başakşehir maçını hatırlayacaklar. Geçen sezon değil mi? Tabii ama geçen sezon.
1: Ben
0: ya ona penaltıydı öyle.
1: Ben geçen gün bir penaltı gördüm bizim ligde.
0: Dodo'nunki değil mi?
1: Hayatımda.
0: Ya İngiliz basınında şey olduk, malzeme oldu.
1: Ben hayatımda ilk defa böyle bir penaltı gördüm. Bak bu kadar senelerdir, 60 seneden fazladır.
0: Böyle küçük küçük şey adımlarla geldi.
1: Ya tarif edilir bir şey değil.
0: Değil değil. Değil ya bu kadar da. Topu kırarmış gibi
1: ya, attı. İnanılmaz, böyle. İnanılmaz, inanılmaz.
0: Peki, şey. Şimdi bizde ne var dedik ve şöyle bir yolculuğa çıktık. Dünyadan örnekleri izledikten sonra, şimdi Chilavert'in serbest vuruşları falan da ünlüydü ya.
1: Tabii, o da çok yani enteresan bu oyuncu. Golleri bu sıralarken bu kaleciler kornerlere geldiler, kafayla gol yaptılar
0: tabii.
1: Yani. He.
0: Yani Chilavert'i şimdi gösteriyoruz değil mi?
1: Orada vuracak işte.
0: Bak ya, şimdi.
1: Frikik atıyor.
0: Bu Paraguaylı Chilavert 2-1 yenik takımı. Ya vurduğu topa bakın.
1: Tabii. Çatala.
0: 30 metre.
1: Tabii çatala. Baksana.
0: Yani İşte santrforlar, bazı santrfor geçinenleri düşününce.
1: Güzel.
0: Şimdi Türkiye'de Küçük Metin var Kemal abi. Yani Küçük Metin derken Metin Akçevre. Beşiktaş'ta o sırada Büyük Metin var.
1: Tabii.
0: Metin 3 var bir de o sırada Beşiktaş'ta değil mi?
1: Tabii.
0: Onları da yapmıştık. Yani. Heh, bu Gaziantep'teki, Gaziantep Spor'daki resimde. Bakın hemen... Kalpar'ın değil mi? Hoca, Hüsnü Hoca o zaman şey galiba, senin Kalpar yardımcı hoca.

0: Sakıp Özberk teknik direktörü. Hemen soldan ayakta ikinci.
1: Sakıp ile biz karşı karşıya oynadık. Hiç aklına gelmez.
0: Ya takıma
1: Deniz,
0: bak.
1: Tabii Deniz Gücü.
0: Takım da takımmış ha. Ayhan var, Boliç var.
1: Tabii.
0: Şey var tabii. Bizim İhsan var.
1: Tabii.
0: Güzel takım.
1: Tabii.
0: Gaziantep'in iyi takımlarından biri bu. Tam değerli izleyenler 17 penaltı golü var. 17 penaltı tabii. golü Metin'in. Ve bu alanda Türk futbolcular içinde, Türk kaleciler içinde rekor onda. Ben şöyle bir bakınca Ekrem Aydın ismini gördüm. Hı-hı, Kemal abi hı-hı, geçmişten.
1: Hı-hı, evet.
0: Rasim Hoca'yı da gördüm. Rasim Kara'yı da gördüm. O da...
1: Ama evet. bir tane var ki yabancı bizde oynayan. O hepsini
0: gibi. Evet. Oh. Yani Türkiye'de forma giymiş olmakla birlikte Türk oyuncu değil ama Ivankov bir enteresandı.
1: Yani hakikaten... yani hani penaltının babasını
0: i̇şte
1: atıyor.
0: İşte geldi da. Bursa sporlu Ivankov.
1: Tabii.
0: Ya bayağı penaltıcıydı.
1: Yani hakikaten.
0: 42 golü var değerli izleyenler. 42 gol.
1: Hakikaten süper penaltı atıyordu yani. Çok bayağı, gördük.
0: Çok.
1: Televizyonda da seyrettik. Canlı da statta da rast geldik yani.
0: Tabii tabii.
1: 3 penaltı atıyordu.
0: Bu enteresan bir yetenek. Yani kalecinin topu oyuna ayağıyla sokmadaki sıkıntılarından hep dem vurulur.
1: Tabii.
0: Savunma oyuncularının ya da orta saha oyuncularının geriye pas vermekte yaşadıkları sıkıntı. İşte kaleci topu oyuna sokar. Mesela Rüştü falan çok sıkıntılıydı o konularda. Özellikle ilk dönemlerinde sıkıntısı vardı. Verdin mi eyvah şimdi ne olacak derdin o kadar iyi bir kaleci.
1: Beşiktaş bir sene şampiyonluktan gitti.
0: Doğru.
1: Geri pasında hatırlasana.
0: Oydu değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Yani onun için bu kalecilerin topu ayakla hele hele son dönemde futbol dünya futbolunda büyük önem kazandı. Oyunu başlat diyor. Doğru. Oyunu kur diyor yani kaleciye. Arkadan oyunu kur diyor. Takalenin önünde veya ceza sahasında herhangi bir
0: Beşiktaş'ta Cordoba ayağına hakim.
1: Tabii.
0: Taferel ayağına hakim.
1: Ama işte ne diyorlar? Cordoba'da
0: bir şampiyonluk. Bunlar golcü.
1: Cordoba'da bir şampiyonluk sunmuş.
0: Evet.
1: Galatasaray'a ama yani o bence çok tatsız bir yakıştırma. Topu çeliyor. Ta santradaki Sabri'ye geliyor top. Yani oraya nişanlamış da santradan atılan topa birisi kafayla çıkıyor. Malum kişi indiriyor. Hasan Kabze vuruyor. Vay Cordoba takımı sattı. Hadi ya yapmayın Allah aşkına.
0: Peki şu Higuita'yı bir kez daha verelim. Golcü kalecileri böylece hatırlamış olduk. Hop gelecek şimdi.
1: Ya tabii canım müthiş ya. Müthiş.
0: Evet.
1: Penaltı deyince birini anmadan, iki kişiyi anmadan tamam. buradan geçmeyelim derim. Bir tanesi malum Lefter Küçük Andonyadis.
0: Ha sen atanı diyorsun.
1: Atanı tabii yani 6. ölüm yıldönümü işte geçenlerde anıldı kendisi. Biri de Kasap, Kasaboğlu İstanbulsporlu. Yani bunlar da benim
0: biz yaptık
1: topraklarımda
0: programda.
1: yaptık tabii. Seyrettiğim maçlarda o zaman televizyon falan da yok. Yani bunların penaltısı atılırken bütün takım santraya giderdi abi.
0: Demek ki dünyada efendim rekor Rogério Ceni'de tam 83 golü var Brezilyalı kalecinin rakip filelere gönderdiği. Türkiye'de Türk kaleciler içinde rekor Metin'de küçük Metin Akçevre 17 gol atmış 17 penaltı golü. Ligimizin kaleci golcü kaleci rekoru da bir dönem Bursa Spor'da forma giyen Dimitar Ivankov da tam 42 gol göndermiş rakip filelere. Böylece hatırlamış olduk ve geçelim bakalım bir futbolcu bir hikayeye kimle tanıştıracağız sizi. Bunu arkası yarın yapmıştık.
1: Evet.
0: Yapalım demiştin Kemal evet. abi unutmadık. Biz arkası yarınları not ediyoruz
1: evet,
0: hep.
1: Tabii.
0: Ender Konca'dan bahsedeceğiz. Ender Konca kim diyen olabilir tabii yaşı müsait olmayanlar, seyretmeyenler. Ben de seyredemedim. Hayal meyal son dönemin Eskişehir'de şöyle bir hat yani hayal
1: o sonraki dönem tabii yani.
0: Son Fenerbahçe'den sonra.
1: İlk Eskişehir
0: dönemi değil. O zamanlar daha ortada yokuz. Kasımpaşa, İstanbul, Eskişehir, Eintracht Frankfurt ki bugün Eintracht Frankfurt günlerine ağzından alıntılarla gönderme yapacağız. O günlere ilişkin birkaç anısı var. Çok keyifli.
1: Tabii.
0: Onları buraya getireceğiz. Sonra tekrar Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye geliyor. 73-77'de. En sonunda da Eskişehir'de bitiriyor. O meşhur Fethi Nihat Ender.
1: Fileler.

0: Birilerine gönder. Sloganı mı diyeyim, tekerlemesi yani, mi diyeyim? Onun kahramanlarından biri. Ki rivayet odur ki benim isim de oradan gelmiş Kemal abi.
1: Yani şöyle, o Eskişehir takımlı, ben burada benim futbol hayatımda yani seyirci olarak, oyuncu olarak, çocuk olarak, gazeteci olarak seyrettiğim Türk takımlarının hepsini içine alıyorum. En spektaküler futbolu oynayan takımdı. Şampiyon olamadı ne yazık ki. Ama yani işte slogan kazan Nihat Fethi Ender, filelere gönder. Orta sahada Kamuranlar, arkada işte kaleci Müminler, İsmailler, stoperler, İlhanlar, rahmetli Necdetler falan. Değil mi? Oo, Nuri, vay vay vay, ne
0: şimdi,
1: takım.
0: Kemal abi 70-71 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Galatasaray'ı 3-2 yeniyorlar. Ender Konca da bir gol kaydediyor. Bu son maçı Ender Konca'nın. Hangisi? Eskişehir'deki ha, ilk ha, döneminin ha. Son maçı. Sonra da işte Frankfurt'un yolunu tutuyor ki biz burada işlemiştik o birbirlik Batı Almanya tabii. Maçı var değerli izleyenler. O meşhur hani burada anlattık ya. Mayer bana Türkler gol atarsa saçımı kazıtırım tabii. Demişti hani.
1: Tabii.
0: Hatırlayacaklar bizim sürekli takipçilerimiz. O maçta çok iyi oynayınca Frankfurt'un bir efsane oyuncusu var. Jürgen Grabowski.
1: Grabowski sol
0: demiş
1: açık.
0: Ki bu adamı alın.
1: Tabii.
0: Yani Frankfurt'un efsanesi tabii, tabii. Ne bileyim işte Galatasaray'da Metin, Fenerbahçe'de Can ya da Lefter işte tabii, Baba Hakkı falan gibi. Bu da Frankfurt'un efsanesi Grabowski diyor ki bak bu oyuncu iyi, bunu alın diyor ve Ender Konca'yı alıyorlar.
1: Grabowski'yi o birbirlik maçı Bertie Fox'u Alman milli takım yaşamı Bertie Fox, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner düşünebiliyor musun geri dörtlüyü? Ya. O Bertie Fox'u birbirlik maçta
0: şu takım işte.
1: Tabii yatırdı kaldırdı, yatırdı kaldırdı, yatırdı kaldırdı. O yüzden de zaten Grabowski diyor aman diyor bunu alın diyor.
0: Yani. Şimdi
1: kendi yerine diyor ha. Grabowski'yi sol açık.
0: Evet.
1: Eintracht Frankfurt'un sol açık kendi yerine istiyor Ender'i. Düşünebiliyor musun?
0: Forvet arkası da oynamış bir ara değil mi? Sol açık. Ama asıl mevki sol ön.
1: Sol önde başka bir yerde esas icraatı var, onu anlatacağım şimdi. Anladım. Sırası
0: tamam.
1: Gelince.
0: Şu grafiği, ilk grafiği verelim. Bu o meşhur Almanya maçı. Diyor ki milli maçta Federal Almanya ile, o zaman öyle deniyor Batı tabii. Almanya Federal, bir bir berabere kalmıştık. Ben de Bertie Fox'a karşı iyi bir maç çıkardım. Bertie Fox biliyorsunuz sonrasında Alman milli takımını da çalıştırdı. Gerçi takım halinde çok iyi oynadık. Bir bir berabere bitti maç. İşte o maçta beğenilmişim. Daha sonra İstanbul'da 3-0 mağlup olduğumuz maçta da iyi oynadım Almanlara karşı. Herkes Bertie Fox'u yerlere yatırdı demişti ama öyle sağlam bir bekti ki diye anlatmaya devam ediyor. Çalım atıyorum bir daha karşıma çıkıyor. Hiç yılmıyordu. Neticede o maçta beğenildim ve transfer gerçekleşti. Duyduğum kadarıyla Grabowski bu adam alınsın demiş. Hemen bir diğer grafik geliyor. Unutamadığım maçlardan biri. Münih'te oynadığımız maçla ilgili bir anım var. 1860 o zaman şeyde Eintracht Frankfurt
1: tabii.
0: 1860 Münih'in sahası Grünwalder'da oynuyordu o zaman Bayern Münih. Karşımda sağ bek Hansen vardı. Onu epey bir zorladım o maç. Bir pozisyonda Hansen'i geçtim. Beckenbauer'e de bacak arası attım. Yani Bayern Münih'te Beckenbauer'e bacak arası atmak pek hoş bir durum değil. Bunun üzerine Beckenbauer dönüp bana tekmeyi patlattı. Pozisyon gereği bacak arasıydı ve Beckenbauer var diye yapmadım diye anlatıyor o anıyı da Ender Konca. Yani özel bir futbolcu anladığım kadarıyla. Neyiyle özel onu senden dinleyelim.
1: Şu bir kere sahaya onun kadar sağlam basabilen oyuncular çok azdır. Bir tanesi de Cemil Turan'dır. Zaten ben Cemil'le halı sahada oynarken.
0: Şuraya baksana ya. Sahanın halinin ne durumda olduğunu arkadaşlar biraz yaklaşırsa. Yani böyle zeminlerde oynanıyordu tabii. O zaman maçlar. Şeyden bataklığa düşmüş tabii, çıkmış tabii, gibi aynen. Yani.
1: Ben işte halı sahada beraber oynadım. Cemil'in bir gün giyinirken veya soyunurken bileklerini bir gördüm. Bu kadar kalın bileği olur mu ya bir adamın ayak bileği? Tevekkeliler o yüzden indiremiyorlardı. Ender de çok özellikle baldır kısımları çok oturaklı bir adamdı. Ender de kolay kolay düşmezdi. İşte Eskişehir'de patladı öyle diyelim yani futbolcu olarak. Ondan sonra Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt'tan sonra da yanılmıyorsam, hatıram beni yanıltmıyorsa rahmetli Emincan Kurtaran Fenerbahçe başkanı Ender Fenerbahçe'ye transfer oldu. Artık işte meşhur Alparslan, Nevruz, Cem, Zafer, Cemil, Adil,

0: neydi bu bizim Aydın Ersoy, Yenal, Ender Konca, solda da Engin Verel. Şimdi Ender geldi, en flash transfer sol açık.
1: Frankfurt'tan geliyor.
0: Frankfurt'tan geliyor. İşte bu Werther Vogts'u yatırmış kaldırmış falan. Ya bir tane oyna Allah aşkına, iyi maç Fener'de geldiğinde. Yok. En kötüsü sağın Ender Konca. Deli olacağız, inanamıyoruz yani. Ya o Ender, hani bir de şöyle, Ender Konca iyi de bir profesyoneldi. Öyle gece hayatıydı, şuydu buydu şimdikiler gibi filan değil. Hani öyle bir şeye dersin. Dersin ki kaybetti kendini de o yüzden oynayamadı. Hayır. O zamanlar muhabiriz tabii daha. Fenerbahçe'nin idmanına gittim yine bir gün dere ağzına. Teknik direktör de Didi. Normal işte antrenmandan sonra çift kaleye başladılar. Esas takım yani pazar günü sahaya çıkacak 11, karşısında yedekler filan. Ah, Ender'e bir baktım, sağ bek. Sol açık.
1: Allah Allah.
0: Sağ bek. Dedim ki maestro derdik biz Didi'ye. Tercümanımız.
1: Bir o Fenerbahçe takımını verelim yine çocuklar. Ama bu biraz sonraki takım sanki.
0: Dedim ki maestro, dedim Ender, evet dedi, sağ bek oynayacak dedi. Dedim ki ya maestro, bu adam Eskişehir'de, Eintracht Frankfurt'ta, milli takımda, sol açık Ender bu, hani adı öyle anılıyor. Problem dedi biraz dedi. Yani kötü oynuyor ya, flash transfer tabii, morali bozuluyor kötü oynadıkça. Ben dedi onun dedi bu sahaya sağlam basışını, top tekniğini, oyun görüşünü dedi sağ bekte değerlendireceğim.
1: Allah Allah. Dedim sol ki, ayaklı değil mi?
0: Yok yahu, değil, esas Ender sağ ayaklıdır ama sol açık oynuyordu. Oradan gel, solundan da keserdi de ama içeri alır, vurur falan filan. Dedik ki dedi Garal Bey yaşlandı dedik. Neyse Fener takımı hangi maçta o şimdi unuttum. İlk maça çıktı, Ender sahanın en iyi oyuncusu, sağ bek. Ve o Fenerbahçe ilk transferindeki sol açık olarak yapılan transferindeki süreçte milli takıma pek çağrılmadı. Kötü oynuyor. Sağ beke geçti. Burada Rusya ile oynuyoruz Ali Sami Yen'de. Önemli bir maç. Ya Dünya Kupası ya Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı. Resmi maç. Ender milli takıma çağrıldı.
1: Sağ bek olarak.
0: Epey bir zaman sonra evet, sağ bek olarak. Sağ bek oynadı o maçta ilk 11. Sağının en iyi oyuncusuydu. Ki iyi bir Rus takımıydı. 1-0 yenildik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve Ender sağ bek olarak Fenerbahçe'de devam etti. Ondan sonra gitti Fenerbahçe. 77 mi diyor burada? Ben onları çok aklımda tutamıyorum.
1: 5 yıl daha Eskişehir'de oynayıp bırakıyor.
0: Tabii 82'de. Ondan sonra Fenerbahçe'den tekrardan gitti. Ama Didi onu, yani inanılmaz, Didi'nin zaten öyle.
1: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Eskişehir'de de öyle mi devam etti?
0: Yok, yoksa orada sol açık oynadı canım. Sadece Fenerbahçe'de sağ bek. Ya şaşırdık yani. Didi'nin öyle icraatları vardı. Mesela hiç. Ziya'yı orta sahadan alıp libero'ya koydu. Ziya dedi ki ya eyvah dedi, yandık dedi. Demiş ki sen demiş çok çabuk, çok zeki, çok süratlisin demiş. Onun için seni son adam olarak oynatıyorum demiş. Engin Verel'le depara kalktılar. 3 metre. Engin 18 yaşında, Ziya 30. 5 metre fark attı Depar'da Engin'e. Yani Didi'nin öyle şeyleri vardı. Ve Ender dediğim gibi sağ bekte milli takıma çıktı tekrardan yeniden ve sahanın en iyi oyuncusu ve sağ bekte devam etti Ender. Çok enteresan bir oyuncuydu. İyi bir profesyoneldi. Az konuşan bir profesyoneldi.
1: Zaman zaman o da bir meziyettir.
0: Tabii. Ondan sonra ve sonradan Fenerbahçe'den artık Eskişehir'e gitti. Orada da sol açık yanılmıyorsa ama çok şeyle oynadı yani. İnkıtarla oynadı anladım diyebilirim yani.
1: Peki Ender Konca'yı da böyle hatırlamış olduk o zaman. Geçelim sizlerin keyifle izlediğiniz bir bölüm olduğunu bildiğim biliyor muydunuz kısmına. Hemen küçük küçük anekdotlarla bakalım bugün neleri hatırlatacağız size. Üç tane küçük biliyor muydunuz örneğimiz var. Nedir? Bir, ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen kaç takım var?
0: Beş. Beş takım var. Ecan, Fener, Galatasaray,
1: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, tamam. Peki beşinci takım kim?
2: Ya biz bunu şöyle serviste, haber merkezinde son kim?
0: Çıktıktan şey sonra düşmeyen.
2: Evet.
0: Bursa düştü. Düşmeyen yok.
2: Abi Akhisar.
0: Ama yine o da.
1: Ha, öyle. Akhisar. Akhisar lige çıktıktan sonra düşmeyen 5. takım olmuş. 5 takım ligin kuruluşundan bu yana çıktıktan sonra küme düşmemiş oynadıktan tamam. sonra bir daha. İlginç. Peki en çok küme düşen takım kim? Bu da ilginç bir soru. Onu da cevaplayalım efendim. Samsunspor. Bugün de sıkıntılı şu dönemde. Bak, koskoca Samsunspor.
0: Güzel bir yere geldim. Bana 2 dakika izin ver.
1: Abi.
0: Samsunspor lige çıktığında çok kalabalık bir gazeteci, spor gazetecisi, spor yorumcusu olarak Samsun'a gittik. Valla Galatasaray'la mı, Fenerbahçe'yle mi birisiyle oynuyor şimdi. Büyük takımlardan biriyle. Yılmaz Ulusoy abi de, buradan abi rahatlıkla derim ona, başkan. Hı hı. İlk, tabii o zaman şimdiki gibi özel uçağa atla, maça 2 saat kala in, maçtan 1 saat sonra bin, öyle bir şey yok. Mecburen bir gün evvel gidiyorsun. Evet. Akşam Yılmaz abi bütün basını şey yaptı, ağırladı yemekte. Hı-hı. Vali orada, işte ne bileyim kaymakam orada, belediye başkanı orada, kim varsa. Çok harika bir yemekti, sohbetti. Sonra akşam yemekten sonra da bizi böyle Samsun'da deniz kenarında bir villası vardı Yılmaz abinin. Oraya götürdü. Topluca gittik yani arabalarla. Orada da hatta hiç unutmam. Bir Samsunlu, ismini de şimdi unuttum tabii, bağışlasın, seneler geçmiş. Bu vatandaş silah yaparmış, tabanca.
1: İlginç.
0: Ama 2 senede bir tane. 3 senede bir tane. Bir tane de Yılmaz abiye yapmış. Yılmaz abi o tabancayla bize deniz boş, önü deniz derya ayak altında. Hepimize ateş ettirtti denize. Hatta rahmetli Turgay Şeren, Turgay abi de var. Dedi ki ya Yılmaz dedi, bu dedi hepimiz atarsak çalışmaz ki bu silah dedi. Kaptan bunda dedi şişme yok dedi. Bu özel yapı dedi ama ben atmadım. Onu söyleyeyim. Yılmaz abinin döneminde, Yılmaz Ulusoy'un döneminde bir Samsunspor hakikaten vardı. Hakikaten Samsunspor vardı. Ama sonra ondan sonra gelenler bir Samsun'u bu hale getirdiler.
2: Yavaş yavaş eridi takım.
0: Yazık.
2: Efsane takım.
0: Yazık. Ne takım? Tanju değil mi o? Tabii en baştaki şey. Tabii takım kaptanı.
2: Tanjular, İlhanlar.
0: Tabii şu kalecinin yanındaki de
2: Fatih'in yanındaki de Savaş.
0: Savaş Galatasaray'a geldi tabii. Mustafa Denizli döneminde falan. Ondan sonra oyuncu ihraç etti çok.
2: Çok.
0: Filan falan. Şimdi Samsun'u bu hale getirenleri ne diyeyim ki artık, bir şey
1: hadi diyemeyelim. Hadi bir şey diyemeyelim. Bir yutkunalım. Evet. 30 kez mücadele ediyor. 7 kez Samsunspor Süper Lig'den düşmüş. Rekor Samsunspor'da. Onu Karşıyaka'ya izliyor. Onlar da.
0: Karşıyaka'da öyle.
1: 16 kez lige veda etmiş.
0: Koca İzmir.
1: Bu takım koca İzmir, koskoca Kafka.
0: Koca İzmir.
1: İnşallah yeniden en üst seviyede görürüz onları. Ha, bir de üçüncü biliyor muydunuz sorumuz. Evinde en uzun süre yenilmeyen takım kim? Diye şöyle bir konuştuk ettik. Kim çıktı? Trabzonspor çıktı. Yani inanılmaz bir seri. 90 maç ya Kemal abi. Tabii.
0: Bir kere orada yenmek asla ve asla mümkün
1: 1975-76 sezonun 10. haftasından başlıyor.
0: Tabii.
1: Üst üste 90 iç saha maçı ve 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 yenildikten sonra ya inanılmaz bir şey. 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yeniliyor. Öyle bir seriyi düşünsene. Tabii. İnanılmaz bir
0: zaten
1: seri.
0: Zaten orada yani Avni Aker'de eski statta Trabzon'un ben en hızlı yaşadığımız gazeteci olarak yani çok faal yaşadığımız dönem ben Trabzon'un maç kaybettiğini pek hatırlamam.
1: 90'lık maçının 70'ini kazanmış, 20'sinde berabere evet. kalmış o süreçte.
0: Şuraya bak.
1: İnanılmaz bir 90 maçlık iç saha yenilgisizlik serisi. Cemil, bence kolay kolay da kırılacak bir seri değil.
0: Ali Yavuz, Çaycı Ahmet, Ali Kemal,
1: Muazzam,
0: Kadir, Hüseyin, Necati, Şenol tabi malum. Vallahi ben hatırlamıyorum yani evet. O çok faal.
1: Rekor kırılabilir mi?
0: Bilmiyorum da yani zor. Hele bence bugünkü futbolda, yani bugünkü zor. Ortamda biraz zor.
1: Bazı rekorlar hani atletizmde tabii. de vardır ya. Tabii. Hani o kırılamayacak rekorlardan biri gibi duruyor.
0: Tabii.
1: Muazzam bir rekor. Evet, bunları biliyor muydunuz deyip 3 tane güzel bilgi aktardık sizlere. Aynı hıza devam ediyoruz. Ve unutulmaz anlarda bakın hangi anıyı sizinle paylaşacağız?
2: Şimdi genellikle bu anılar bir futbolcunun, bir teknik adamın ya da bir yöneticinin falan oluyor bizim programımızda. Bu sefer bir tercümanın anısıyla sizin karşınızda olacağız. Önemli, o dönemi hatırlayanlar da bu simayı mutlaka anımsayacaklardır. Erman Şarcı, Yugoslav hocaların değişmeyen tercümanıydı. Değil mi Kemal abi?
0: Evet, evet, evet.
2: Yani mesela Kaleporo içi duşta bir hayatta kurtarma şeyi var. Aynı odada yatıyorduk. Duşta bir gün ayağı kayıp düşüyor diyor. Az kalsın gidiyordu, ben kurtardım diye anlatıyor. Veselinovic, Kaleporovic.
0: Tabii canım, bütün Yugoslav, eski Yugoslavya'da.
2: Bütün eski Yugoslavya'nın şey, hocalarının tabii çeşitli takımlarda. Fenerbahçe'si de var, Beşiktaş'ı da var. Nereye gitse Erman Şarcı orada. Şimdi Stankovic ile ilgili bir anısını paylaşacağız sizle.
0: Ha, onu biliyorum.
2: Sezon 1982-83 sezonu Fenerbahçe'si ve 5 kupalı sezon.
0: Tabii.
2: Fenerbahçe'de çalışırken Samsunspor deplasmanına gideceğiz.
0: Yok, 5 kupalı sezon olamaz.
2: Değil mi o 82-83?
0: Yok. Yani 5 kupalı sezon 67-68'dir.
2: Bunlar donanma kupaları falan.
0: Filan, ha, onlar
2: varsa. TSYD'ler falan. Ha, tamam, öyle, ha, onları tamam, da tamam katıyoruz. Öyle 5 kupa.
0: Tamam,
2: kupacan.
0: peki.
2: Fakat gideceğimiz gün Stankovic beni yanına çağırıp uçak biletlerimizi iptal etmemi söyledi.
0: İkisini, Stankovic yani de kendisiyle.
2: Benim biletimi iptal et, senin de biletini iptal et diyor. Stankovic de daha önce burada programını yaptık. Sert, çok disiplinli bir teknik adam. Öyle yani, tabii, rüzgarından korkuyor herkes. Tabii, değil mi Kemal abi?
0: Hem de nasıl?
2: Hayırdır hocam, niye uçakla gitmiyoruz diye sordum. O da bana sinirle, hanım memlekete gitti. Köpeğim Ajax'ı, köpeğin adı da Ajax. Ajax'ı evde yalnız bırakamam, arabamda, onu da Samsunspor'a göndereceğiz dedi. Ve basının aman haberi olmasın demiş.
0: Tabii.
2: Basından gizli yola koyulduk diye devam ediyor. Otomobili Stankovic kullanıyor. Ve zorlu bir yolculuk tabii, arkada köpek var arabanın.
0: Hayır
2: arkada.
0: Bir de yani o zaman Samsun'a gitmek şimdiki gibi zıt pırt değil ki.
2: Tabii öyle yollar yok şimdiki gibi. Stankovic otele varınca bana saat 22'de herkesin yatmış olması gerektiğini tembihledi.
0: Tabii.
2: Takım kampa gidecek. Evet. Ertesi gün maç var. Köpeğin de bu saatten sonra, bu Ajax'ı hatırlıyor musun sen? Ne?
0: Ya bilmez mi? Ben bu olayı biliyorum ya. Evet.
2: Köpeği serbest bırak diyor. Koridorda serbest bırak futbolculara, saat 22'de herkes yatsın de. Köpeği serbest bıraktım. Futbolculardan Cem Pamiroğlu ve kaleci Yaşar Duran, ki kulakları çınsın. Yaşar... Ya o da büyük nükteden bir adammış ya. Yani. Köpek de habersiz odadan dışarı çıkmışlar. Bağırış, çağırış bir anda devam edelim. Ortalık kalıştı. Onları köpekten zor kurtardım. Fakat öyle gürültü oldu ki Stankovic'den yine azarı işiten ben oldum diyor. Erman Şarcı gerçekten bence futbolun anılarında, tabii, bizim futbol tarihimizde onun da özel bir yeri var. İşte görüntüye geldi. Senin de bir iki anını ve bu olayla ilgili de
0: şurada bir not yazmışsınız,
2: paylaşmak isterim.
0: Veselinovic'de altılıdan para tutturma anları da
2: Veselinovic diyor ki, bak diyor, benim bir diyor abi, müthiş, sen anlattın zaten, tabii müthiş at yarışı oynamış. Ya demiş, benim bir sıkıntım var demiş bir gün Veselinovic bana. Hayırdır hocam demiş. Ya demiş, ben altılıdan büyük bir ikramiye tutturdum ama bu basın beni görür. Ne yapacağız biz? Biz diyor gittik oraya, yakalandılar mı peki?
0: Yok, yakalanmadılar, sonradan bombası patladı. Veysel bizim Dalyan'da, Fenerbahçe'de yani Dalyan'da bayi vardı o zaman. Hı hı. Altılı Ganyan bayi. Antrenmandan sonra hemen oradaydı zaten. Mesela aynı bayide Sergen'de loca yaptır dedi kendine. Kimse
2: loca.
0: kimse görmesin diye oynarken. Erman, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik yani, çok eski değil.
2: Çok değil, evet.
0: Hakikaten futboldan da anlardı. Hani şimdi sırf tercümanlık yaparsın. Bir söylersin, söyler, söylersin, söylersin. Öyle değil. Yani Erman... bir teknik direktörün, Yugoslav coğrafyası eski, bir teknik direktörün oyuncularına, yöneticilere, gazetecilere, spor yazarlarına anlattıklarına İşte Sırpça değil mi? O ne, nece oluyor? Evet.

0: Yugoslav yani o dili tercüme ederken içine kendi futbol bilgisinden nosyonlar da katardı. Ama bozulmaz şey. Yani Stankovic'in, Veselinovic'in, işte kim varsa hangisini...
1: İşte o heyecanı... Kaleperovic var.
0: Kaleperovic tabii.
1: O heyecanı ya da o hissi de net verebilmek tabii, lazım anlatılır.
0: Onun için yani hiçbir gün işte kaç tane Yugoslav saydın. Hepsi de bunların çok önemli antrenörleri. Evet. Toma hem Fener'i şampiyon yaptı hem Galatasaray'ı yaptı. Veysel Fener'e gol rekoruyla yaptı. Stankovic hem Beşiktaş'ı hem
1: Fenerbahçe, Beşiktaş.
0: Yani bunlar çok önemli şeyler, hocalar. Yanlarına çok affedersin argo olacak ama haybeden adam almazlardı. İşte hep Erman oraya gider, hop Erman oraya, buraya gelirler, hop Erman buraya. İşte Erman'ın futbol bilgisi, spor bilgisi onların Sırpça diyelim anlattıklarını daha bizimkiler, yani gazeteciler, işte yöneticiler, futbolcu anlayabildiği teklifte ama bir şey katmadan, yani hani şimdi neler oluyor biliyorsun, söylüyorlar ya. Arkadaş başka şey sansürleyerek söylüyor.
1: Sansür mekanizması iyi çalışıyor şimdi.
0: Burada Erman'da sansür yoktu. Neyse o, hatta mesela sert orta yapsın diyor antrenörün bir tanesi. Erman yumuşak atmayın, rakip çok iyi kafaya çıkıyor, biraz sert atın. O hani yumuşağı da onun içine ekleyip tercüme yapardı. İETT'de falan da çalıştı.
1: Evet,
0: yanlış
1: öyleymiş.
0: Hatırlamıyorsam.
1: Öyleymiş.
0: Hatta bizim Sayın Cumhurbaşkanı sevgili dostum Tayyip Erdoğan'la da ilgili anıları vardır. Erman'ı, çünkü İETT'de de çalıştı. Hı hı. İşte o Toma'nın vefat adına gidip Cumhurbaşkanı'nı seyrettik. Benim listede ilk sırada. Ya o iyi adam be Kemalci derdi o öyle. Sonra işte rahmetli babası dersleri ihmal edersin, mektebi bitiremezsin diye Sayın Cumhurbaşkanı'na izin vermedi. Yani profesyonel topçuluk
1: o zamanlar hep yanında.
0: Hep orada Erman. Erman hep orada. Hakikaten çıkıp sahada milli takımda oynamadı, ona gol atmadı, buna penaltı atmadı falan filan ama hakikaten bizim futbola önemli katkısı olan bir vatandaştı bu. Zaten yine o da Yugoslav coğrafyasından gelmişler galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir değeri kaybettik hakikaten.
1: Evet, futbolun paydaşları tabii sadece futbolcuyla, teknik adamla değil, malzemecisi de çok önemli, tercümanı da önemli, basın mensubu da çok önemli. Tabii. Bunlar hepsi bir araya gelince zaten o bütün çıkıyor ortaya,
0: tabii.
1: Güzel bir şey çıkıyor ortaya diyelim. Geçmiş zaman olur ki deyip bir efsane takımla daha tanıştıralım sizi.
0: Hadi ya, kim geliyor?
1: Karagümrük'ü anlatacağız bugün. Şimdi bir hayli takımı anlattık burada. Bir dönemin efsane takımları. Şimdi de mücadelelerini sürdürüyorlar ama biz Karagümrük'ün Karagümrük olduğu zamandan bahsedeceğiz. 1926 yılı ilkbaharı. Arnavut Feyzi Efendi ilk başkan.
0: Evet.
1: Renkleri kırmızı siyah. Tabii. Çünkü tulumbacıların takımı.
0: Tabii.
1: Kırmızı alev rengi, tabii, siyah duman rengi diye kuruluyor. 30'lu yıllarda takımın yıldızı parlıyor. Sonra 60'lı yılların başında, işte 50'lerin sonu, 60'lı yılların başı çok tavan yaptığı bir dönem ama en önemli özelliği Karagümrük'ün de çok büyük yıldızlar yetiştirmesi ve o yıldızları Türk futbolunun önemli takımlarına ithal etmesi,
0: en
1: onları
0: büyük
1: göndermesi.
0: Bir kere icraatı Kadir Aytaç'ı transfer etmesidir. Galatasaray'dan. Türk futbol tarihinin ilk rekor transferidir o. Bak, futbol tarihimizin 57.500 lira. Fahri Somer rahmetli, nurlar içinde yatsın Fahri abim. Karagümrük, Adalet'ten sonra Karagümrük Fahri babaya. Zaten oralıdır yani.
1: Bu 77-78'in Karagümrük takımı.
0: Bu yeni. Yeni diyor. Ben öyle yeni diyorum bunlara.
1: Yeni ama yıllık. Yıllık.
0: Tabii. Fahri abiyi aldılar. Dediler ki Fahri baba gel, Adalet'i nasıl Adalet yaptıysan şu bizim Karagümrük'te. Fahri baba ilk icraat olarak Kadir Aytaç'ı transfer etti. 57.500 lira, saymaya kalksan 3 gün sürer.
1: Şurada işte Karagümrük Kadir Aytaç'ı transfer etti.
0: Evet, aynen öyle. Bak, vay, en yüksek ücretini alan
1: 7 Temmuz 1959.
0: Tabii bak kaçırıldı, meçhul bir semte götürüldü, gördün mü, o zaman öyle.
1: Tabii meçhul bir semte götürüldü.
0: Kadri, ya Kadri Aytaç demek ne demek biliyor musun o zaman? Galatasaray takımının organizatörü, hırslandırıcısı, yani aklına ne geliyorsa başarı için hepsinin mimarı. Ya ne diyorum, Galatasaray gol yerdi Ender'cim. Santra'da mesela bir top kaptırdılar, birisi bir orta yaptı, top götü, gol attı değil mi Galatasaray? Kadri rahmetli Santra'dan koşar, kalenin içinden topu alıp getirir koyardı Santra'ya, biliyor musun? Böyle bir şey var mı ya? Oradan koşar, hani bir an evvel vakit geçmesin, bir an evvel atalım beraberliği veyahut neyse, topu alır getirir Santra'ya koyardı. Rahmetli Fahri abim, Fatih Terim'i de keşfedendir ha. Fahri Sömer beni bir gün İnönü'de bir ikincilik maçına zorla götürdü. Baba dedim, iş var dedim ya, gel be kardeşim dedi, bir şey göstereceğiz sana dedi. Gittik İnönü stadında, Adana Spor, Adana Spor mu Adana Demir Spor mu ne, Feriköy. E ne aldı geldik dedim, 15 tane seyirci var baba dedim ya. Oğlum dedi, bak şimdi Adana takımında bir santrfor var, onu göstermeye getirdim seni buraya dedi. Kim o dedim, Fatih işte dedi.
1: Bunlar böyle çıkıyordu o dönemde ortaya.
0: Seyrettik
1: falan. Tek bir futbolcu için nerelerden nerelere gidip dedim, maçlar seyrediliyordu. Dedim, her lig kategorisinde evet. Öyle Süper Lig bilmem
0: yok
1: ne
0: ya,
1: maçı değil.
0: Ya baba dedim ya, hakikaten dedim enteresan oyuncuymuş bu dedim ya. Bakalım dedi, büyüklerden birine kaçacak galiba, ama galiba Galatasaray dedi. Ve biz tercümanda o zaman ilk haberi biz yaptıydık. Fatih Terim diye işte bir genç, o zaman kimse tanımıyor ki Galatasaray'a geldi diye. Şimdi Karagümrük.
1: Abi şöyle bir bakıyorum takıma, baba Hakkı Karagümrük'ten. Tabii. Ahmet Berman Karagümrük.
0: Tabii Kambur Ahmet meşhur.
1: Yani Naci Erdem.
0: Ve Naci abi Allah selamet
1: olsun. Kadri Aytaç, Vedat tabii. Okyar.
0: Tabii. Aydın'dan Faruk, şey Tarık. Tabii. İki sağ açık sol açık. O da meşhur bir takımdır. Burada yoklar da. Şey sağ açık, sol açık da Aydın Yelken.
1: Evet.
0: Yani onları da birini Fener, birini Galatasaray aldı. İsmail Kurt. Ondan sonra Kambur Ahmet'i söyledik. Çok önemli.
1: Gazanfer Utkan, Cahit Çandan.
0: Tabii, yani çok önemli. Çok önemli oyuncular yetiştirdi, ihraç etti. Aklına ne geliyorsa. Aklına ne geliyorsa. Çok önemli bir takımdı bir ara.
1: Şöyle bir bakıyorum. 59-60 sezonunda ilk işte o sezon 8. olarak bitirmiş. 62-63'te 2. lige düşüyor. Sonra 81-82'de 2. ligde şampiyon olup yeniden 82-83'te 1. lige çıkıyor. Ardından 83-84'te yeniden 2. lige düşüyor. Ama o dönemde mesela Oktay Delelioğlu'nu Trabzon'a, Serdar Topraktepe'yi Beşiktaş'a veriyor. Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'ye gidiyor.
0: Tabii. Bak burada yani, bir isim var yazmışsınız. Şimdi gördüm, Tuncay Becedek. Haf, sağaf. Hemen onun iki isim sonra, ben şimdi gördüm bunu. Kadri, santraf Kadri bu. Bu şöyle söyleyeyim sana sevgili Ender, Kadri Aytaç'ı ayrı koyuyorum.
1: Kadri Kartal.
0: O Kadri Aytaç'ı ayrı koyuyorum. Milli takıma ilk çıkan Karagümrüklü galiba. Yani Karagümrük formasıyla Naci abi Fener'e geldikten sonra milli takımın değişmez oyuncusu oldu. Fener'in kaptanlığını yaptı senelerce. Allah selamet versin. Kadri Kartal Karagümrük forması içinden milli takıma santraf Kadri. Hangi maç biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye-Brezilya milli maçı ha, İnönü'de. Kadri Kartal.
1: Bu takımlar çok özel takımlar. Yani, tabii yani geçmişi olan, çok ciddi Türk futbolunda yeri tabii. Olan, büyük efsanelere...
0: Ya baksana buraya ne isimler yazmışsınız ya. Şuraya baksana ya.
1: Çok ciddi taraftar desteği, kitlesi de olan takımlar aynı zamanda.
0: Tabii.
1: Yani
0: işte ama bak işte, ne oluyor biliyor musun Ender'cim?
1: Ya bu değerleri kaybetmemek lazım.
0: Değerleri eğer işe tam sahip olamazsan değerleri senin elinden alıyorlar. Aynı sezonda sağ açık Tarık Galatasaray'a, sol açık Aydın Fener'e geldi.
1: Şey bugün var. De devam ediyor bu işler. Şey ya ondan sonra
0: buraya yazmamışsın
1: tabii.
0: Birini unutmuşsunuz. Ben mi görmüyorum? Ömer Kaner.
1: Olmayabilir abi. Yok sanki bende.
0: Ömer Kaner. O da oynadı. Hatta bir Galatasaray Karagümrük maçı, Ali Sami Yen'de Galatasaray, aman

0: Karagümrük 1. Lig'de o zaman. Biz de sevgili Can Bartu'yla yan yana seyrediyoruz maçı. Yazı yazacağız ikimiz de. Galatasaray 3-0 öne geçti. 70. dakikada zaten sevgili Can Bartu ondan sonrası maçlarını pek seyretmezdi trafiğe takılırım diye. Hadi bana eyvallah dedi. Kaptan nereye gidiyor? Ne dedi, bir maç bitmiş dedi. Hala beni burada tutuyorsun dedi. Gitti. Son 7 dakikada Ömer Kaner 2 tane gol attı Galatasaray'a. 3-2. Ben de gazeteye geldikten sonra aradım. Kaptan biliyor musun maç kaç? 6 mı 7 mi? Yok dedim. 3-2-3 direkten döndü dedim. Yok bayağı dedi. Hiç unutmam. Top da direkten döndü. 3-2 bitti maç. Zorla. Yani öyle bir takımları vardı Karagümrük'ün yani.
1: Peki Karagümrük'ü de böylece hatırlamış olduk efendim. Efsane takımları hatırlıyoruz. Hatırlatacağız sizlere de demiştik. Ve bir son final bölümünde, artık programın son bölümüne geldik. Bir büyük ustayı anarak veda edelim istiyoruz. Biz böyle aramızda konuşurken çok adı geçer. Bence Türk basınının en özel kalemlerinden biriydi. Bir edebi dili olan, bence benim hatırladığım en önemli spor yazarıydı.
0: Şimdi
1: benim hatırladım.
0: Tabii, rahmetli İslam Çupi abiyle.
1: İslam Çupi'den bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? 6 Şubat ölüm yıl dönümü.
0: Tabii Selahattin Pınar'la
1: rahmetli
0: aynı
1: İslam
0: gün.
1: Abinin.
0: Selahattin Pınar'la aynı gün. Ama aynı sene değil tabii. Biri 61, öbürü daha sonra.
1: Dolayısıyla bundan hareketle biz de İslam Çupi'yi analım dedik. Bu sözü zaten Fenerbahçe Stadı'nın basın tribününde de işte meslek icabı gidenler bilir. Slogan olmuştur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz bir yazısının son bölümü.
0: Şöyle söyleyelim, spor yazısına edebiyatı getiren, ben 11 sene beraber çalıştım çünkü.
1: Evet. Allah'a şükür. Senin çok bize anlattığın, paylaştığın anılar var.
0: Kitap olur 3 tane falan.
1: Arnavutluk doğumu değil mi İslam
0: tabii,
1: abi?
0: Tabii Arnavutluk tabii. Ve
1: babası, ailesi de önemli, o Arnavutluğun önemli isimleri.
0: Varlıklı insanlar, önemli insanlar ama malum. O zaman rejim hiç onlardan yararlanamıyorsun. Tabii. Onları tası tarağı toplayıp Türkiye'ye, işte Topkapı taraflarında bir yere gelip yerleşiyorlar. Rahmetli İslam Çupi çok da iyi topçuydu. Bak, bir tarafında rahmetli Basri, öbür tarafında toprağı bol olsun Lefter. Bu Moda'daki Manopolas eski. Moda burnu burası.
1: Nereden anladın abi?
0: Ben anlarım abi.
1: Benim şey de gözükmüyor ki.
0: Şimdi bu gözükmez. Çünkü neden? Fenerbahçe hep orada kamp yapardı. Arada bir Galatasaray, milli takım, Beşiktaş, yani 40 yılda bir, ama Fenerbahçe'nin eviydi orası, Manopalas. Sahibi de Mano neydi? Mano'ydu galiba sahibi de. Neyse, bu resim çok enteresan bir resimdir. Tabii şöyle söyleyeyim, toprağı bol olsun Lefter'le İslam Çupi'nin de acayip bir dostluğu, samimiyeti vardı. Yani gazeteci, topçu, o ayrı hikaye de, arkadaş olarak, dost olarak, abi olarak adını ne koyarsan koy. Çok iyi bir dostlukları vardı. Hatta Yedikule taraflarında bir evde sık sık buluşurlar. Neyse, orayı fazla kurcalamayalım. Şimdi İslam Çupi, dediğim gibi, spor yazısına edebiyatı getiren adamdır. Selçuk'un tamam mı devam mı düşüncesi üstüne Fenerbahçe'yi bırakanlar hep kaybetmişlerdir.
1: Yani ayrılan futbolculara söyle yazdığı bir yazı.
0: Şimdi bir gün İslam abi bir yazı yazmış. Abi diyorum. Diyor ki işte yazının bir yerinde Paris romantizmi diye bir şey geçiyor.
1: Hem nükteden hem de inanılmaz bir yazım
0: sen
1: dili
0: aşağıda
1: var. Belagatı var.
0: Şey, düzeltmenler servisi diyeyim şimdi Türkçe. Müsahhih servisi. Evet. Orada bir Ahmet ağabeyin derdik biz. Öyle konuşurdu. Biz de ona öyle hitap ederdik. Yazı çıktı işte. Ertesi gün geldik, gazetede çay içiyoruz daha sabah. İslam abi geldi, böyle biraz kafası bozuk. Açtı telefonu. Şu Ahmet abini bir versenize bana dedi. Aşağıya verdiler. Ya dedi, ne yapmışsın sen dedi. Ya ne yapmışım İslamcığım diyor şimdi o karşıdaki. Ya biz Paris romantizmi diye yazdık. Sen onu polis romantizmi diye. Türkiye'de hangi polis romantiktir Ahmet abi? Ama biz yerlerdeyiz hepimiz. Yani çok nükteden de aynı zamanda sevgili İslam abi. Özellikle Necmi Tanyolaç, onu da saygıyla anıyorum, müdürümüz. İç ve dış Fenerbahçe maçlarına

0: genelde bizi gönderirdi. İkimizi işte 7-0'lık maça beraber gittik. Nice'deki maça beraber gittik. Yurt dışında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı beraber seyrettik. 80'de İtalya'dakini filan. Türkiye'dekileri saymıyorum zaten. Onlara da çok giderdik. Bizim ikimizi, yani İslam abi o zaman tabii kritik yazıyor bizim bugünkü deyimle yorum. Ben de maçı yazıyorum. Yıldızları veriyorum falan filan. Ondan hatta bana derdi ki gökten kaç yıldız düştü oğlum bugün ne derdi, böyle konuşurdu. Bir de şeye çok kızardı. Mesela bir haberleri biz genelde İslam abiye götürürdük. Necmi abi pek bakmaz, o okurdu yazıları. Bir gün için kimdi şimdi unuttum. Gel buraya dedi ona, böyle konuşurdu. Biz hep ne oldu dedi. Oğlum bu kupayı dedi Galatasaray nereden aldı, kapalı çarşıdan mı aldı dedi. Birisi yazmış Galatasaray işte Ahmet'in golüyle kupayı aldı diye. Ama İslam abi kazandı müzeye götürdü. Hani kazandı müzeye götürdü, aldı diyorsun, kapalı çarşıdan mı aldı, ısmarlamış mıydı? Aman ne fırça attıydı o zaman, şimdi kimdi unuttum. Hepimiz ama ondan ders aldık, ödemiz kopardı. Birisi kupayı kazandı diye müzeye götürdü en fazla. Aldı desek mahvedecek çünkü.
1: Ve önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen tabii, bütün takımlara da aynı uzaklıkta, tabii, aynı yakınlıkta olmayı başarabilmiş yazılar
0: bak,
1: yazarken.
0: Şimdi
1: o önemli ama.
0: Fenerbahçe'nin basın tribününde çerçevelenmiş bu yazı eski.
2: O,
0: eski
2: Fenerbahçe büyüklüğüne.
0: Ben şimdi
2: iki tane orada şeyi var. Evet,
0: vefatından
2: orada
0: 2,5 ay önce yazdığı bir yazının bir parçası.
1: 2001 para miydi abi? 69 yaşında.
0: Bak, 21 Kasım 2000'de bak yazmış. Evet, 2001'de ölüyor Şubat.
2: 2001'de öldü değil mi
0: Şubat? Diyor ki.
2: Tabii işte 6 Şubat.
0: Bir sürü şeyler, herkes duvarda anlam sözlere gezdir sanan şu filan. Türkiye'deki bütün şampiyonluk rekorları Fenerbahçe'nin elinden uçmuştur. Ne kalmıştır isminden başka bu vatanda? Başka takımlar UEFA kupasını, süper kupayı müzelerine götürmüş iken yerli tenekelerle çocuğu nasıl Fenerbahçeli yaparsınız? Çok kızmış Fenerbahçe.
2: Çok kızmış o zaman. Evet.
0: İşte bu 2000'de
2: şimdi
0: Galatasaray.
2: Şimdi yerli tenekeler de yok ortada.
0: Galatasaray kazanıyor ya hem şeyi UEFA'ya, arkadan da süper kupayı Monaco'da. İslam abi çok kızmış. O Fenerbahçe'nin büyüklüğü diye şey, arkadan da bunu yazıyor. Şimdi bana diyorlar ki ya sen bunu nereden buldun? Gece rüyamda gördün. Alın aynı tarihli 21 Kasım 2000'i Milliyet Gazetesi'ne okuyun ya. Allah Allah. Öyle kızmış ki bak, yerli tenekelerle kimseyi Fenerbahçeli yapamazsınız diyor. O şey UEFA ve süper kupalar Galatasaray'ın kazandığı İslam abiye çok koymuş. Çok nüktedan dost. Hatta bak sana bir anımı da anlatayım öyle istiyorsan.
2: Son kapatsa, iki dakika onunla veda edelim.
0: Bir cumartesi günü Fenerbahçe'nin şampiyonlukta hiçbir iddiası yok. Samsun'dan oynuyor. Samsun ligde o zaman. Necmi abi böyle havalar iyiyken.
2: Şu lafı da iyiymiş. Sevmek kalbinize bir kapı takmaktır. Fenerbahçe'yi sevmek sınırsız kapıları açmaktır.
0: Tabii. Necmi abi pek böyle havalar düzeldiği zaman hafta sonları pek gelmezdi. Büyükada'da kalırdı. Cumartesi maça gidiyoruz. İnönü'de. Minibüs hazır. Hadi İslam abi dedik, ben gelmiyorum dedi. O zaman kimdi Orhan Ayhan istihbaratçı? Dedi yazı yazacaksın dedi ya. Sen maçı, bugün maç kritiğini Kemal Belgin yazacak dedi. Abi ne diyorsun dedim sen ya. Necmi abi duman eder bizim. Ben bugün şu anda müdürüm dedi. Sen yazacaksın, ben gelmiyorum dedi. Abi yapma etme eyleme, beni kurban edeceksin. Hayır efendim, emri ben verdim. Şeyi de ben, cezasını da ben çekeyim. Biz gel. Abi minibüste gidiyorum.
2: Kara düşünüyorsun.
0: Ne yazacağım diye deli olacağım. En sonunda böyle Yanlışlıklar Komedyası diye bir film oynuyor. Hı. Film mi? Tiyatro galiba. Ama kapalı gişe Beyoğlu'nda. Dedim ki oğlum sen de dedim şu Yanlışlıklar Komedyası diye bir başlık at. Maçtaki sana göre yanlışları bul. Öyle bir yazıyı yazdım. Getirdim. O zaman daktilo var böyle. Yazdım verdim.
2: Daktilomuz burada. He. Okudu, şimdiki böyle sil, yeni ya, başla yap, ya, kaydet, şey bilmem yok.
0: baktı, aferin çok güzel yazmışsın dedi. Taylan koy sayfaya dedi, sayfa sekreterine. Şey, ertesi gün Necmi abi gelecek, başımıza neler geliyor. Belgin nerede dedi. Buradayım Necmi abi dedim. Bana bak dedi, bütün kritikleri okudum, en güzelini sayesinde. Aferin İslam, iyi ki bu görevi vermişim buna dedi.
2: Veriş o veriş diyorsun.
0: Hiç unutmam onu. Vallahi rahmetle ve yaz kardeşim,
2: saygıyla analım. Tabii. Mesleğimizin duayeni İslam Çupi'yi. Ağzına sağlık Kemal abi.
0: Siz de sağ olun.
2: teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Bizi

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından mutlu akşamlar. Dünya Kupası yolunda programına hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz kıymetli konuklarımızla beraber. Amili futbol takımının Dünya Kupası yolculuğunu ve elbette yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde de yine tüm grupları sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Bugün stüdyo konuklarımız İbrahim Yavuz ve Ogün Şahinoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun. Artık çok az bir süre kaldı. 5 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. İlk maç, açılış maçı 11 Haziran Perşembe akşamı saat 22'de A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milli futbol takımımız ise turnuvadaki ilk maçı 14 Haziran Pazar sabahı saat 7'de rakip Avustralya olacak. Tüm bu denklemleri, olası maç sonuçlarını, amili futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki ihtimallerini tabii ki değerlendiriyor olacağız. Grubu konuşarak biraz isterseniz bugün başlayalım. Gruptaki rakiplerimizi de biraz değerlendirmek istiyorum bu anlamda, ama bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum öncesinde. Bugün saatler 21.30'u gösterdiğinde bir aslında Dünya Kupası tadında bir hazırlık maçı, Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saatler 21.30'u gösterdiğinde naklen ATV ekranlarında olacak. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım ve biz D grubunu, yani amili futbol takımımızın içerisinde yer aldığı grubu biraz konuşarak başlayalım Ogün Şahinoğlu. Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD, ama evet, ilk rakibimiz Avustralya olacak. Pazar sabahı saat 07'de bu mücadele başlayacak. İstersen genel bir beklentini alarak değerlendirmeye başlayalım.
1: Aslında kolaydan zora doğru gidecek olan bir grubumuz var. Yani Avustralya ile başlamak bu anlamda iyi olabilir bizim için. Yani grupta herkesin muhtemelen gözüne 3 puan olarak kestirdiği rakip Avustralya'dır. Biraz kadro kalitesiyle alakalı, ama unutmayalım tabii ki Avustralya biraz da bulunduğu federasyon itibariyle çok rahat turnuvalara erişiyor ve turnuva deneyimi olan bir takım. Hep de böyle orta halli oyuncularla birlikte fiziksel gücünü ön plana çıkarıp sonuçları almaya çalışan, zaman zaman da sürpriz sonuçlarına şahit olduğumuz bir takım. Lakin Paraguay olsun, Amerika olsun, biz olalım, 3 puan olarak herkesin hanesine yazmak isteyeceği maçtır. Ardından Paraguay, grupta muhtemelen ikinci olarak zor gördüğümüz, en zoru da muhtemelen liderlik yarışını yapacağımız Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla hani böyle silsile halinde kolaydan zora doğru gidecek olan bir takvimimiz var. Bunu da ilk maç itibariyle iyi değerlendirmemiz gerekiyor, lider olmak istiyorsak. Tabii yani turnuva ağacı da biraz ilginç. Lider olsam bir dert, olmasam evet, bir dert. Acaba ikinci İhtimaller... mi çıksan diyorsun, daha iyi olur. Doğru. Yani o turnuva yolunda hani lider olarak çıkıyorsun ama çok avantajını yani bir aşama sonrasında göremiyorsun. Diğer tarafta biraz daha şansını yüksek
0: lider görenler oluyor. Lider bitirirsek 5 muhtemel rakibimiz var.
1: Bir İspanya yoluna doğru gidiyoruz,
0: evet, orada. İkinci olursak eğer grupta G grubunun ikincisi rakibimiz oluyor son 32 turunda. Orada da birazdan konuşuruz ama Belçika, İran, Mısır ve Yeni Zelanda var o grupta da. Yani acaba ikincilik daha mı iyi olur diye düşünmüyor değiliz tabii ki. Sen devam et lütfen, sonrasında detaylı olarak da bakarız.
1: Yani grupta şu an baktığımız zaman bizim kadromuzda yarışabilecek takım Amerika Birleşik Devletleri var gibi gözüküyor. Orada çok önemli oyuncular var çünkü. Ama ev sahibi olmanın avantajını kullanacaklardır, kullanmak isteyeceklerdir, ama bir yerde aslında ev sahibi olmak baskı da getirir. Baskıdan ne kadar kalkabilir mesela o grup? Kendimiz açısından düşünüyorum. Biz düzenlesek turnuvayı, oyuncularımız üzerinde turnuva başlamadan çok büyük baskı olabilirdi aslında, avantaj olarak gördüğümüz şey. Bunu da bir fırsata çevirebiliriz liderlik açısından. Umarım 3 maçı da kazanırız. Bu potansiyele sahibiz. Grubun bence genel anlamda Amerika'nın da bir adım önünde yer alan takımı biziz aslında kadro kalitesi itibariyle. Ama çok yabana atılacak bir rakip değil. Paraguay da keza öyle.
0: Doğru.
1: Bu arada Güney Amerika'daki maçlarına dikkat edersen, yani orada çok...

0: bizim maçta zaten forma giyemeyecek gibi görünüyor. Belki bir ihtimal.
1: Yani bizim açımızdan iyi.
0: Evet, gruptaki 3. maçında Paraguay'ın oynama ihtimali var. Düşük
1: bu da bizim
0: olsa.
1: Açımızdan iyi bir haber. Dolayısıyla bizim başlangıçta Avustralya maçını çok net kazanmamız ve güçlü bir başlangıç yapmamız lazım. Sonraki maçlarda bir motivasyon kaynağı ve özgüven kazandırabilmesi açısından. Tabii yani 2002'de belki böyle başlamadık. Sonrası farklı oldu ama şu an çok iddia koyuyoruz ortaya. Yıllar sonra gidiyoruz. Bu oyuncu grubunun da konsantrasyon açısından başlangıçta iyi bir şey ortaya koymasına ihtiyacı var bence.
0: Bizim turnuva öncesi son hazırlık maçımız bugün bu gece saat 01'de Venezuela karşısında olacak. Ama az önce ifade etmiştim, bir kez hatırlatayım. Gruptaki rakiplerimizden ve ev sahiplerinden ABD ise son hazırlık maçında bugün Almanya ile karşı gidecek. Saat 21.30'da bu maç ATV ekranlarında olacak. İbrahim Hocam, nasıl bir grup bekliyorsunuz? İlk olarak isterseniz bunu konuşarak başlayalım.
2: Yani şöyle başlayayım ben aslında. Yani ihtiyacımız olan bu kere bu turnuvalara sürekli giden bir milli takım. Yani Montella ile bunu tarihimizde ilk defa deneyimledik. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na da katıldık ki aslında bu normal olanı. Yani bu kadar genç nüfusu olan ve bu kadar yetenekli sporculara sahip bir ülkenin aslında bu organizasyonların tamamına katılması gerekiyor. Bence işin önce bu tarafını halletmemiz gerekiyor. Diğer tarafı tabii ki kazanmak çok önemli, çok kıymetli. Ama hani birinci mi olalım, ikinci mi olalım kısmından çok bence eğlenelim. Eğer eğlenirsek, ikinci de olsak alır götürürüz, birinci de olsak. Yani rakibin İspanya da olsa bir şey değişmez. Çünkü en yakın örnek 2002 değil mi? Yani giderken neyle gittik? Eğleniyorlardı sürekli ki o dönemde temas ettiğim abilerim de arkadaşlarım da vardı. En temel şey orada o gün eğleniyorlardı. Hatta Hasan abiden dinlemiştim onu, Hasan Şaş'tan. Şöyle diyordu. Her işte atıyorum çeyrek finalde giderken geri dönüyoruz. Dönüş hazırlıkları yaparak odadan çıkıyorduk ve bir anda turu geçiyoruz. Yani aslında ondan bir kere bir bağımsız düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ki bu anlamda çok iyi bir teknik direktöre sahibiz. Bugüne kadar davranış olarak da teknik olarak da birçok şeyi bize öğrettiğini düşünüyorum Montella'nın. O anlamda bizim tamamen ilgilenmemiz gereken o. Şimdi bu takımlara baktığımızda Amerika'yı izleme fırsatı bulduk yakın tarihte.
0: Evet, Senegal maçı var.
2: Senegal maçını izledik. Çok keyif aldım maçtan da. Aslında bize de birçok şey öğreten bir karşılaşmaydı. Doğru. Yani bizim de son hazırlık maçını düşündüğümüzde, tabii son hazırlık maçında birçok oyuncumuz yoktu ama temel düşünceye baktığında bir teknik direktörün oynatmak istediği oyun ve farklı oyuncularla da olsa bir organizasyonun ortaya çıkması çok kıymetliydi. Yani Arda ile organizasyon oynadığında, Kenan'la oynadığında başka bir oyun ortaya çıkar ama diğer oyuncularla oynadığında da şunu görebiliyorsun. Evet, bir teknik direktör tekrarı var burada. Şimdi Amerika oyununda özellikle üçlü savunmayla oynayıp ısrarla Pochettino'yla geriden oyun kurma derdi olan bir takım. Senegal maçında çok fazla da ısrarcı oldular ve en temel sıkıntıları da merkeze oynadıkları topların neredeyse tamamında kaybettikleri pozisyonla kalelerinde tehlikeli atak gördüler. Şimdi bizim de takımı düşündüğünde özellikle ön taraftaki o gezen oyuncuları, işte Kenan'ı, Arda'yı, Kerem'i kazandıkları toplarda atak sonlandırmayla alakalı Amerika'ya ciddi problem çıkartabilecek. Yani diğerlerini izleyemediğim için
0: Amerika'ya karşı bir hazırlık maçımız vardı değil mi yakın zamanda?
2: Geçtiğimizde.
0: Hatta bu şekilde bir gol de bulmuştuk.
2: Evet.
0: Ön alan baskısından kazanmış olduğumuz topla.
2: Ya geçtiğimiz sezon ya bir önceki.
0: Geçtiğimiz sezondu diye hatırlıyorum. Ben de o gün çok daha iyi hatırlayacaktır ama zannediyorum ki geçtiğimiz.
2: Şimdi o çok önemli. Böyle bir analiz var elimizde. Ama tabii işte avantajlar, dezavantajlar kısmında da ki Montella bu anlamda göreve geldiği günden beri rakip teknik analizi, hem bizim rakiplere uyguladığımız oyun çok kıymetli. O yüzden işin o savunma kısmında onlara problem çıkartabileceğimiz en azından elimizde bir oyun modeli var. Onların da teknik direktörünün çok ısrarcı olduğu. Mesela bazı teknik direktörler bir şey denerler geriden oyun kurmayla alakalı. Sağlıklı geri bildirim almadığında hemen ondan vazgeçmek ister, halledemiyoruz der. Ama bunların da temel düşünce tabii bu tarz teknik direktörlerde şu vardır. Onlar bizim gibi bir organizasyonda başarılı olalım derdinde olmaz. Onlar bugün bir temel atarken, oyun planı atarken onlar bir sonraki organizasyonun da aslında hazırlığını yapar. Evet, bu geriden oyun kurma düşüncesi bugün bize maç kaybettirebilir ya da bu organizasyonda problem yaşayabiliriz. Ama bir sonraki organizasyonda bu bizi hedefe götürür.
0: Orada ısrarcı olmaktan vazgeçmezler.
2: Asla vazgeçmez. Çünkü o bir planlama yapıyor. Tıpkı Montella'nın aslında bizde yaptığı gibi. Niye ısrarlı herkes ya elimizde net santrafor bak varmış bunu oynatalım dediklerinde niye itiraz ediyor buna Montella? Çünkü daha fazla tekrar var elinde santraforlarla, gezen oyuncularla tekrarı var. Muhakkak o oyuncuların da olduğu bir organizasyon olacak ama şimdi elinde son iki sezonda bu

0: Bu kadar gezen oyuncularla tekrar yapan bir teknik direktör. Bir tane statik santrafor buldum. Son iki senedir yoktu burada. Şimdi ben onunla oynayayım demez. Niye? Çünkü tekrarı olanın peşinden gider. Bunlar da aynı şekilde. Tekrar çünkü belirleyici olacak. Kulüpten bir farkı yok ki bu mil takımların. Doğru. O yüzden bunlar bundan vazgeçmeyecek. Senin de elinde bu anlamda bu kadar önemli oyuncu olduğu için ben tabii şöyle, yani Amerika maçının bir kere seyir zevki açısından çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim de benzer sorunlarımız var. Yani artılarımız eksilerimiz konusunda benzer bir takım. Onlar da ön tarafta çok önemli hızlı oyunculara sahip. Bizim de özellikle savunma konusunda, savunma merkezi konusunda eksiklerimizi biliyoruz. Hani ikisini bir araya getirdiğimde çok böyle seyir zevki açısından keyifli bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum ama yine en başına geleyim. Yani bütün skorlardan bağımsız bugün burada bir organizasyona katılıyorsak biz Avrupa Şampiyonası'nda burada temellerini atıyoruz. Ki Montella da o kadroyu hazırlarken bence bir sonraki organizasyonların mil takımını da hazırlıyor.
1: Şimdi İbrahim Hocam aslında çok güzel özetledi. Turnuvadan olabildiğince keyif almamız gerekiyor dedi ki %100 katılıyorum bu anlamda. Fakat şimdi hep bahsediyoruz aslında o gün turnuva tecrübesi, işte oraları oynamak, oralarda bulunmak çok kıymetli diye. Bu bizim belki de en büyük dezavantajını yaşayabileceğimiz durum. Dünya Kupası özelinde bunun eksikliğini çok hissediyoruz ülke olarak. Turnuvada bu bizim için bir handikap olabilir mi? Yani bu konuda acaba biraz daha ayaklarımız yere sağlam mı basmalı? Çünkü kağıt üstünde evet grupta çok üstün olduğumuz takımlar olsa da turnuva deneyimi neredeyse 3 rakibimizin de bizden çok çok daha fazla.
2: Tabii ki çok fazla. Yani Avustralya zaten hepsine gidiyor. Çünkü konfederasyon gerçeği var ortada. Doğru. Çok rahat gidiyor. Yani biz de orada olsak biz de çok rahat gideriz de aynı şartlara sahip değiliz. Şimdi
1: son 6 turnuvayı boş geçmemiş Avustralya.
2: Yani sebebi de belli zaten ortada tabii olan bir şey. Güney Amerika'da da zaten hani kontenjan belli. Orada da biraz böyle iyi oyunculara sahip olan grup kötü bir dönem de geçirse zaten o kontenjanı alabiliyor.
1: 6. olmuş bu arada Paraguay. Evet.
2: Yani 6. olup mesela gelebiliyor buraya. Zaten takım sayısı da az bu arada.
1: 10 takım. Evet 10 takım var. İlk 6 zaten direkt finallere gidiyor. 7. de playoff oynuyor.
2: Ama şunu da unutmayalım tabii, hani bu 10 takımın içerisinde Brezilya, Arjantin, Meksika,
1: Kolombiya, Uruguay.
2: Bu tarz sert takımlarla mücadele edip de geliyor. Yani biraz Avustralya'dan farkı da az biraz orada ortaya çıkıyor.
0: Onun orada olduğu anlaşılabilir yani 6. olması.
1: Tabii, doğru, kabul edilebilir bir durum.
2: Yani o yüzden diyorum. Yani iyi, mesela Paraguay adına fena olmayan bir sonuç aslında. Yani şöyle, eğer turnuvanın devamında bir keyif almak istiyorsak yani stres yaşamamamız için Avustralya maçının iyi başlangıcı olması gerekiyor. Sebebi de şurada, turnuva takımı olmadığımızı söylüyoruz. Evet, deneyim yok. Oyuncular üzerindeki baskı biz Romanya ve Kosova maçlarında gördük. Çok normal zaten Kosova'da görmemiz. Final artık, yani finale çıkıyor. Ama Romanya maçını da kendi evimizde oynarken ne kadar stresli olduğumuzu gördük. Ve bunu daha sonrasında zaten bugün artık oyuncularımız konuşuyor, maçı anlatıyor ve o hikayeleri dinliyoruz. Çok stresliydik diye anlatıyor.
0: Onunla ilgili çok kısa araya gireyim, bir katkıda bulunayım. Aslında hani teknik direktör davranışının ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Yani kenardaki insanın sakinliği çok önemlidir. Şimdi o maçın önünde soyunma odası motivasyon konuşması servis edilmişti maçtan sonra, hatırlıyor musun? Tercüman arkadaşımız Montella'nın söylediklerini Montella'dan daha heyecanla ve onun önüne geçerek, daha duygularını yaşayarak ifade ediyor. Çünkü o burada bu kültürde büyüdü. Annesiyle babasıyla muhtemelen maçtan önce konuştu. Evet. Şimdi orada kıymetli olan teknik direktörün sakinliği. Çünkü o belirleyici oluyor. Tam olarak dediğin gibi aslında bazı hani o stres, gerginlik dediğimiz hadise bu kolay atılacak bir durum değil. Öyle bir günde bu işi halledemiyorsun. İşte bu tarz insanlara dokunuş, bu tarz insanların sayısını arttırdığında sakin teknik direktörlüğün, teknik direktörün, çünkü orada iki defa önüne geçiyor, Montella düzeltiyor onu. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani çok gergin, hepimiz maçı izlerken benzer duygulara kapılıyoruz ama kıymetli olan şu işte, duygularına yenilmeyen insanların sayısını orada arttırman lazım. Çünkü onlar belirleyici oluyor. Oyuncu için de geçerli, teknik direktör için de geçerli.
2: Evet, o yüzden yani ikinci, üçüncü maçtaki hedefleri biraz da, yani o stres yönetimini biraz da ilk maç belirleyecek. Yani iyi bir sonuç alırsak İkinci maça çok daha keyifli ve biraz daha rahat. En azından elinde 3 puanla gideceğin için biraz daha rahat olabilirsin. Ama ilk maçın sonucu mesela bizim gibi bu deneyime sahip olmayan oyuncu grubu açısından çok daha fazla strese sebebiyet verir. Romanya maçının hikayesini bugün Merit'ten de dinliyoruz. Samet Akaydın'dan dinliyoruz. Beraber bir çekim yapmışlardı yani. Ya mesela. Anlatıyorlar yani, normalde hani bizim seviyemizde değil aslında Romanya ve Kosova.
1: Ama o stresi anlatıyorlar.
2: Evet, yani Romanya maçında yaşadık.

0: yaşadıkları stresi anlatıyorlar. Hani bunun oyuna yansımasını da söylüyorlar. Dolayısıyla keyif almamız için ilk maçın sonucunun da keyifli olması gerekiyor.
1: Bu arada şimdi kadrolara bakıyorum. Rakiplerin kadrosuna bir göz atıyorum bir yandan da. Paraguay'ın özellikle çok deneyimli bir kadrosu var bu anlamda. Yani Gustavo Gomez biliyorsun çok tabii. Uzun yıllar Avrupa'da da hatta stoper olarak görev yaptı. Orlando Hill Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi kalecisi. Sanırım. Transfere geçmek istemiyorum buradan ama ismini son günlerde çok duyduğumuz bir isim kaleci Paraguay'da. Encisson'un sakatlığından bahsettik ama Almiron yine önemli bir oyuncu. Şu anda Atlanta'da forma giyiyor MLS'de evet. Ve Sanabria var. Yine çok tecrübeli bir santraforu Paraguay'ın. Bu anlamda sert bir rakip olduğunu kabul etmek lazım.
0: Tecrübeli savunmacılara ve orta sahalara sahipler. Birçoğunun da Avrupa deneyimi var. Gustavo Gomez Milan'daydı.
1: Evet. İşte.
0: Bu deneyim yani Avrupa deneyimi olan, turnuva deneyimi olan bir takım olarak hani bunları elbette kullanacaklardır ama şöyle düşündüğüm zaman fiziksel olarak mücadeleye çok açık olan bir maç Paraguay maçı. Yani bize o şimdi bahsettiğin isimde belli bir bölümü çok artık yaş almış oyuncular.
2: Doğru.
0: Ve dolayısıyla hani tempodan biraz uzak kalınca fiziksel şiddeti biraz arttırabiliyorlar tamam. Yani mücadele açısından. Bizim de orada karşılık verecek oyunculara sahibiz ama mesela az önce konuştuğumuz konu işte santraforda başlayıp başlamama hikayesinde Montella şunu söylemiş yani maça ve rakibe göre bir
1: bizim
0: durumda.
1: Geniş kadroyu da görebiliriz son nihai açıklanan kadro üzerinden de biz biraz değerlendirebiliriz.
0: Maça hatta. Ve rakibe göre bir şeyden bahsettim mesela burada stoperlere böyle sert olan takımlara karşı Deniz Gül'ü kullanmayı da tercih edebilir bir pivot santrafor olarak. Zaten Barış Alper gibi orada çok herkese baş edebilecek fiziksel açıdan bir oyuncuya sahibiz. Kenan onu tekniğiyle kapatıyor zaten. Herkes de fizik aramıyor bu arada yani. Kim oyuncunun doğru. Fiziği çok iyi değildir ama o mücadeleyi nasıl vereceğini çok iyi bilir. Bunun en güzel örneklerinden biri bence Bernardo Silva'dır. Yani çok zayıf bir fiziğe sahip değil mi? Ama ayağından o topu almak için çok büyük mücadele sarf etmeniz lazım. Ya topla rakibi arasına girmeyi çok iyi başaran bir oyuncu. Bunu bizde mesela Arda Güler iyi yapıyor. Ama burada Avustralya maçı, Paraguay maçı ve ABD maçı. Bence üçünün de hikayesi birbirinden farklı olacaktır. Yani Amerika ile oynayacağımız maçta az önce çok güzel özetlendi. Yani mesela savunmada çok ciddi defoları var. Yanılmıyorsam Belçika'dan mıydı? Fransa mı? Belçika'dan 5 gol yemişlerdi ya. Birkaç ay önce. Yani şu dönemdeki Belçika'dan 5 gol yemek yani bir takım adına çok iyi bir sonuç değil.
2: Yok, net o savunma ile ilgili yaşadıkları problem net.
0: Senegal'den 2 gol yediler
2: ve
0: şimdi.
2: Teknik direktör konusunda da o çok önemlidir. Yani onlar ben bu göreve geldim ki onu o göreve getiren insanların da genelde hani onlar için ya geldim bu organizasyonda ev sahibiyiz ve başarı öyle bir dertleri yok. Tabii ki talip oluyorlar o durum ama esas dertleri temelini atıyorlar. Sonraki organizasyonların temelini atıyorlar. O yüzden onlar ısrarcı olacaklar. O bahsettiğin organizasyon da ciddi tekrara muhtaçtır. O yüzden işin savunma kısmıyla çok problem yaşıyorlar ve ısrarcı olacaklar. Bundan vazgeçmeyecekler. Yani.
0: Tabii şimdi onlar da hücum etmeyi seven bir takım olarak önde oynamaya gayret edeceklerdir. Dolayısıyla orada biraz daha hareketli oyuncu kullanabiliriz Amerika maçında. Ama ya. Mesela Avustralya'yı düşünüyorum. Genellikle biz Avustralya'yı turnuvalarda şöyle izleriz değil mi? Avustralya geride bekleyen, ön tarafta olursa bir kontra atak, bir geçişle
1: duran
0: birlikte.
1: Duran toplar özellikle.
0: Duran toplar. Yedinak vardı hatırlarsın.
1: Evet. Tim Cahill vardı.
0: Tabii yani gençlerinde. Aziz Bey diyorlar.
1: Aziz Bey hala var bu arada.
0: Hala var.
1: Aday kaldı.
2: Kadı da Aziz Bey.
1: Evet. Yani en son öyleydi. Hemen
0: tabii yani tanıdığımız oyunculara da sahipti. Evet. Yani turnuvanın sempatik takımlarından biri olurlardı ama mücadelesiyle evet. Vesaire böyle ilginç sonuçlar olurdu.
1: Var. Kadroda var hocam.
2: Nefis.
0: Şimdi o maçta bekleyen rakibe karşı belki mesela santraforlu başlangıç yapabilir. Çünkü kenarlardan ceza sahasına yani ceza sahasına bir santrafor arayabilir kenar oyuncuları.
2: Yüksek oyuncuyla sonlandı.
0: Evet yani son maçta mesela kullandı. Böyle bir sonuç da aldı Deniz Gül'den.
2: İşte ben işte Montella'nın kıymetli bulduğum tarafı o. Bir şeyin hazırlığını yapıyor. Yani mesela o gün oynatırken ya bir santrafor varmış hemen değerlendireyim ve bütün sistemden vazgeçeyim değil yani. Böyle bir oyuncu var. Potansiyel bir oyuncu var. Benim bununla da oynayacağım oyunlara ihtiyacım var. Aklıma geldi sen biraz önce söylerken hani maça göre sistem ve oyuncu tercihi konusunda. O konuda da ilk geldiği maçı çok iyi hatırlıyorum. Hırvatistan deplasmanıydı.
1: Evet.
2: O gün de biraz problemli bir dönemimizdi.
1: Gruptaki
2: durumumuzdan sonra da problemli bir durumdu. O gün şahane bir analizi vardı. Hatta Samet Akaydın konusunda ben de itiraz edenlerdenim. Hala

0: İtiraz ediyorum ama ondan ben de vazgeçmiyorum. Hoca da vazgeçmiyor onu oynatmaktan. Şimdi şöyle bir durum var. O gün o kadar anlaşılabilir bir oyundu ki Samet'e uygun. Çok yüksek oynuyorlardı. Ben neredeyse 20 metreye falan yıkmışlardı oyunu yani. Yüksek toplu orada ikinci toplar falan ve o da tamamen oyun planını işte Barış Alper'in öndeki hızlı oyuncularımızla işte kazandığımız toplarla onlara problem çıkarmaydı. Hatta golü de öyle attık. İşte bir kaleci çıktı, bir evet. Anlaşmazlık oldu.
1: Barış Alper'di
0: yanlış hatırlıyorum. Evet. Yani ondan sonraki maça baktım işte biraz önce senin söylediğin tekrar rakip oyunu kendi yarı sahasında kabul ettiğinde bu sefer tamamen becerisi yüksek oyuncularla Orkun'la, Hakan'la, Arda'yla, Kenan'la tamamen oyunu orada oynayan ve farklı bir oyun modelini ortaya çıkan bir teknik direktör davranışı. Şimdi net statik bir uzun santraforla bir oyun. İşte yani kafamda soru işareti şu. Onunla çok fazla tekrar olmadığı için ya bu takım ona uygun hadi bunu deneyelim.
1: Peki o plan sizce yine ana plan mı olur?
0: Şey gezen oyuncularla oyun mu?
1: Yok yani Deniz Gül'le denediği Kuzey Makedonya maçındaki Deniz oyun Gül'le planı bizim ana planımız mıdır?
0: Zannetmiyorum. Yani ben yine
1: 4-6-0'lı bir
0: kesinlikle
1: oyun.
0: Kesinlikle onunla. Çünkü onunla çok fazla elinde tekrarı var. Deniz Gül'le ilgili bir tekrarı yok. O tekrarın peşinden gidecek. O da değerli olacak. O turnuvanın içerisinde ihtiyacı olduğunda ya da zaten teknik direktörlük hadisesi şöyledir. Teknik direktörlerin bir planı vardır maçtan önce. Bir plan vardır. Sonra maç başlar, esas teknik direktörlük orada devreye girer. Bir oyuncu atılır ya da tamamen senin planının dışında bir hadise ortaya çıkar. Orada senin dokunuşun değerlidir. Burada da böyle. Evet sen gezen oyuncularla bir planın vardır, rakip analizin vardır ama o gün gördüğün hadise bambaşka bir hadisedir. Deniz'e ihtiyacın vardır, Deniz'le yüksek topla bir planlama yapabilirsin ama ben Montella'nın, benim düşüncem önce çok fazla tekrar yaptığı kadro tercihi ve sistemle devam edecek. Deniz Gül de evet bu organizasyonun bu turnuvada da önemli bir parçası olabilir ama bundan sonraki organizasyonlarda senin dediğini yapabilir. Evet biz net bir santrafor tekrarına alıştık ve bununla da sağlıklı geri bildirim alıyoruz ve biz artık bu sisteme de dönebiliriz diyebilir ama çok tekrar daha belirleyici olacak yani.
1: Peki milli futbol takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Rakiplerimizden de bahsediyoruz ama şöyle rakipleri biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Grup aşamasındaki 3 rakibimiz Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD demiştik. İlk olarak ilk maçımız, gruptaki ilk maçımızda rakibimiz olan Avustralya'ya dair bir VTR'miz var. Kanguruları biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Sonrasında da diğer rakiplerimize de tekrar göz atıyor olacağız elbette.
2: 2006'ya kadar Dünya Kupası'na sadece bir kez katılabilen Avustralya son 6 turnuvayı boş geçmedi. Kangurular 2006 ve 2022 yıllarında son 16'ya yükselerek tarihinin en başarılı Dünya Kupası performanslarına imza attı. Deneyimli ekibin başında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. 2017-18 sezonunda Karabükspor'u da çalıştıran Tony Popovic, 2024 Eylül ayından bu yana Avustralya milli takımında görev yapıyor. 52 yaşındaki teknik adam imza attıktan sonra takımına yeni bir kimlik kazandırdı. Avustralya Popovic yönetiminde Asya elemelerinde yenilgi yüzü görmedi. Japonya ve Suudi Arabistan gibi güçlü rakiplere karşı alınan sonuçlar deneyimli çalıştırıcının taktik etkisini gösterdi. Kariyerinde Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan Popovic, savunma ve hücum geçişlerine dayalı oyun anlayışıyla takımın çehresini değiştirdi. Avustralya top rakipteyken beşli savunma düzenine geçiyor. Topa sahip olduğunda ise kanat beklerini öne çıkararak üçlü kurguya dönüyor. Kompakt bir takım yapısına sahip olan Avustralya savunma performansıyla öne çıkıyor. Kangurular Popovic'le 2024'ten beri yalnızca 3 karşılaşmada birden fazla gol yedi. 1.83'lük boy ortalamasıyla turnuvanın en uzun ekipleri arasında yer alan Avustralya, hücumda da fiziksel avantajlarından yararlanıyor. Kangurular taç atışları, yan toplar ve hava toplarında rakiplerine sıkıntı çıkarabiliyor. Popovic'in ekibinde en formda isimlerden biri forvet Muhammed Ture. 22 yaşındaki santrfor hızı ve savunma arkasına yaptığı koşularla etkili oluyor. Devre arasında Norwich City'ye transfer olan genç oyuncu yarım sezonda çıktığı 12 maçta 10 gol 3 asist üretti. Avustralya kadrosunda yakından tanıdığımız bir isim de bulunuyor. Bursaspor ve Başakşehir formalarını giyen Aziz Beyiç takımı

0: En tecrübeli oyuncularından biri. 35 yaşındaki sol bek 83 kez milli formayı giydi. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da Avustralya kadrosunda yer aldı. Ancak Bey için bu turnuvada rekabet edeceği güçlü bir rakibi var. Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki Jordan Bosch, Popovic'in en önemli kozlarından biri. Genç sol bek Hollanda'daki ilk sezonunda 4 gol ve 11 asistlik katkı verdi. Avustralya'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri ise Nestori Iracunda. Henüz 20 yaşında olan sağ kanat oyuncusu hızı ve teknik kapasitesiyle takımın en büyük hücum silahlarından biri haline geldi. Iracunda milli takım formasıyla son 2 yılda attığı 5 golle takımının en golcü isimlerinden. Savunmada ise Alessandro Circatti kanguruların elindeki en özel profillerden. Parma forması giyen 22 yaşındaki stoper geride bıraktığımız sezonda takımının Serie A'da kalmasında önemli pay sahibi oldu. 1.90 boyundaki savunmacı Jordan Bosch'la birlikte Avustralya'nın en değerli oyuncuları arasında gösteriliyor. Takımın kadrosuna son dönemde eklenen en dikkat çekici isim ise Christian Volpato. Sassuolo forması giyen 22 yaşındaki 10 numara, alt yaş kategorilerinde İtalya için oynamasına rağmen son anda tercihini Avustralya'dan yana kullanarak kadroya eklendi. Avustralya cephesindeki en önemli eksik ise Kusini Yengi. Elemelerde 7 maçta 6 gol kaydeden 27 yaşındaki santrfor sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor. Derin savunma blokları, fiziksel üstünlükleri ve Dünya Kupası tecrübesiyle Avustralya, Ay Yıldızlılarımızın gruptan çıkış yolundaki en çetin sınavlarından biri olacak. Türkiye ile Avustralya 14 Haziran tarihinde karşılaşacak. Türkiye saatiyle sabah 7'de başlayacak maç, Kanada'nın Vancouver kentinde BC Play Stadyumunda oynanacak.
1: Evet, D grubundaki ilk rakibimiz Avustralya'yı biraz daha yakından tanımış olduk. Biraz daha dikkat etmemiz gereken isimler kimler? Özellikle bu anlamda fayda sağlayabileceğimiz bir VTR hazırlamış arkadaşlarımız. Teşekkür ediyoruz. Biraz da eskiye gidersek aslında Avustralya futbolunda çok önemli isimler vardı. Hatta biz VTR arasında biraz muhabbetini yaptık kendi aramızda. İşte Kivil'dan bahsettik. Viduka vardı. Viduka, yine santraforları. Benim tabii jenerasyonum biraz daha işte ilk Tim Cahill'le başladı. Bresciano yine önemli bir oyuncuydu o da.
2: Yedinak falan
1: Yedinak,
2: saydık.
1: Yedinak. Doğru. Hatta çok gençler bir forma giydi. Oynuyor. O da uzun yıllar. Biraz yani yakın dönemde eski günlerinden uzak gibi görünse de az önce ifade ettiğim o turnuva ezberi, turnuva deneyimi çok fazla olan bir ülke Avustralya. Belki de Dünya Kupası'nın bu anlamda en öne çıkan takımlarından birisi hatta o gün.
2: Yani az önce söyledin 6 turnuvadır gidiyorlar.
1: Es geçmemişler son 6 turnuvayı da.
2: Keşke biz de bunları yaşasak.
1: Bu arada elemelerde de şimdi Asya elemeleri nispeten tabii Avrupa'ya göre daha kolay ama yine de Japonya ve Suudi Arabistan'ı elemelerde mağlup ettiler.
2: Yani bu da bir en zorlu onlar sayılıyor. Detay. Yani Japonya mesela orada tamam turnuvalar için bir ekol olabilir. Suudi Arabistan yeni bir gelişim gösteriyor. Gerçi onların da turnuva deneyimleri var ama işte biraz da bu hani Avrupa olması, Güney Amerika olması farklı, işte Asya olması farklı oluyor bu turnuvalarda. Yani biz Avustralya ile ilgili söyleyebileceklerimiz savunmayı nasıl aşabileceğimizi düşünmek. Yani genel itibariyle savunmasıyla turnuvalarda, geçmişte de öyle öne çıktı. Bu kez yine aynısını yaptı. Yani az önce haberde de bahsedilen konu. Popovic'in gelişinden sonra özellikle savunma yönündeki gelişimine...
1: Evet.
2: İfade ediliyor orada dem vuruluyor. Yani baktığımız zaman sonuçlarına da mesela Japonya'dan gol yemiyor. Yanılmıyorsam Suudi Arabistan'da gol yemeden mağlup ettiler.
1: Doğru.
2: Diğer maçlarını çok referans alamasak da yani birçok maçında gol yemeden bu sonuçları elde edebilmiş. Tabii ki yani şimdi o oyuncuların bir de bizim oyuncularımıza karşı vereceği mücadeleyi düşünmek gerekiyor. Japonya'da da çok kıymetli hücum oyuncuları var. Yok değil yani. Kamada başta mesela. İlk aklıma gelen olarak söylüyorum.
1: Ritsu Doğan var.
2: Tabii yani önemli oyuncular var ama yani sonuç itibariyle bir Arda Güler. Bir Kenan

0: Yıldız. Bir Hakan Çalhanoğlu orta sahası. Bir Orkun Kökçü. Ya bunlar yok çünkü rakip olarak, değil mi? Çok homojen yapıya sahip bir kadromuz var. Yani burada ne istediğinize bağlı çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. İsmail Yüksek tercihi. Diyorsunuz ki biraz daha arka tarafta savunma önlemi açısından bir 6 numara istiyorum. İsmail Yüksek de oynuyor. Daha öne çıkabilen bir orta saha istiyor Monte'ye. Hakan ve Orkun'u bir arada kullanıyor. Yeri geldiğinde Salih Özcan'ı da orada 6 numarada kullanıyor. Her ne kadar takımında oynamasa da milli takımdaki son iki maç performansı da gayet iyi. Hatta hatırlarsanız İspanya maçı işte Orkun'la beraber oynadı. Çok iyi bir maç çıkardı.
1: Evet.
0: Makedonya maçı yine iyi bir
1: maç çıkardı.
0: Şimdi Arda ile Kenan'ı zaten herhalde çok fazla üzerine konuşmaya gerek yok. Barış Alper Yılmaz mesela en öne çıkan özelliğini biz birçok maçta aslında avantajı çevirdik. Tek bir eksisi var milli takım maçlarında. Tabelaya yansıtamadı oyunlarını birçok maçta. Yani skor olarak biz Barış Alper'in karşısında çok fazla gol, asist göremedik milli takımına dikkat ederseniz ama maçlar bittiğinde iyi oynadı diyebildiğimiz birçok maçı vardı. Hollanda maçını da hatırlarız. Yani Van Dijk'te çok iyi bir mücadele, çok iyi bir oyun ama sonuçta mesela skorda etkisi yoktu. Biraz mesela o yönünde de bu turnuvada katkı verirse sadece Arda ve Kenan üzerine binmez büyük. Zaten Hakan'la Orkun orta sahası iki tane geriden oyun kuracak çok maharetli ayak. Rakip açısından da şöyle bir tehlikesi var o durumun. Yani bir oyuncu üzerine baskıya gitmiyorsunuz. İki tane oyuncu var. İki tane tehlike var aslında karşınızda. Yani bozmak açısından şimdi hep İsmail ile Hakan oynadığında Hakan'ın üzerine biraz daha rakip yoğunlaşıyor. Oyunu bozabilmek adına. İsmail o kadar toplu oyun becerisi yüksek değil sonuçta. Ama Orkun'la da oynadığınız takdirde bu kez rakip açısından iki tane karşınızda oyun kurucu tehlike var. Bu da bence bizim milli takımımızın rengi.
1: Bu arada YouTube üzerinden çok fazla gelen soru var. ABD Almanya maçı hangi kanalda diye. ATV'de o maç hatta az önce başladı. Rakiplerimizden Amerika'nın son hazırlık maçı. Dünya Kupası öncesi ev sahibi ABD. Aslında onlar da hani biz biraz hazırlık maçları anlamında kendi rakiplerimizi gruptaki rakiplere benzetiyoruz. Hatta Montella da bu anlamda bir açıklama yapmıştı basın toplantısında. Amerika'ya baktığımızda da önce Senegal'le oynadılar ki kendi kıtasının en güçlü takımlarından birisi Senegal bu anlamda ve bugün de Almanya ile oynuyor ABD. Onlar da çok sert hazırlık maçlarıyla aslında turnuvaya hazırlanıyor gibi hocam. Ne dersiniz?
2: Ya şöyle tabii o planlama iki türlü yapılır. Yani bir şöyle yorumlayabilirsin. Oyuncular çok yüksek maç yoğunluğundan, trafiğinden çıkmış. Ya burada oyuncuları çok fazla yıpratmayalım. Evet, rakibe de uygun sistemi olan ülke belirleyelim ama biraz daha organizasyon anlamında yumuşak oyuncuları yorman ya da diğeri işte onların planladığı gibi. Ya biz bir sert karşılaşma oynayalım. Kendi eksiklerimizi de turnuva öncesi net bir şekilde analiz edelim. Yani ikisi de aslında anlaşılabilir bir durum. Yani burada teknik direktörün planlaması belirleyici oluyor.
1: Hocam çok özür diliyorum. Devam edeceğiz tabii ki sonrasında ama bizim de son hazırlık maçımız turnuva öncesi bu gece saat 01'de oynanacak ve rakip Venezuela olacak. Amerika'da Miami'de amili futbol takımımız kampını devam ettiriyor. Alspor ekibinden de Erdem Akbaş ve Ömer Saraç şu anda Miami'deler. Bu maçı öncesinde, Venezuela maçı öncesinde Erdem Akbaş ve Ömer Saraç şu anda Miami'de bizleri bekliyor ve sözü onlara bırakalım.
3: Furkan Yıldız, Miami'den selamlar. Inter Miami'nin maçlarını oynadığı stadyumdayız. Amilli takımımız Türkiye saatiyle 01:00'da Venezuela ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçımızı Venezuela ile oynayacağız. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. A Spor'da maç önü yayınlarımız olacak. ATV'de de aynı şekilde maç önü yayınımız var. Röportajlar, maç sonu röportajlar, milli takımı yaşayacağımız, milli coşkuyu yaşayacağımız bir gün ATV ekranlarında, Turkuaz Medya'nın diğer yayın organlarında hep beraber yaşayacağız milli heyecanı. A milli takımımız 24 yıllık hasreti sonlandırdı. Dünya Kupası biletini aldı. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Kuzey Makedonya karşısında bizi umutlandıran bir oyun, umutlandıran bir skorla galip gelmiştik. Şimdi karşımızda Venezuela var. Montella dedi ki Kuzey Makedonya karşısında ilk maçımızın, Avustralya maçının provasını yapmıştık. Çünkü birbirine benzeyen takımlar demişti. Venezuela önünde de Paraguay maçı

0: provasını yapacağını ifade etti dün Montella. Bu anlamda İtalyan teknik adamın kamp planlaması, hazırlık maçı planlamasını yaparken dahi tamamen milli takımın maçları odaklı düşünmesi de Montella'nın bu turnuvayı kafayı ne kadar taktığını bir diğer göstergesi. Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde ettik. Çeyrek finale yükseldik. İnanıyoruz Dünya Kupası'nda çok daha fazlasını yapabiliriz. Oyuncu grubu çok sakin, oyuncu grubu kendine çok güveniyor. Heyecan var ama bu heyecan bizde paniğe yol açmayacak gibi. Çünkü artık birbirini ezberlemiş bir takım var. Bugün de maçı anlatacak olan spiker arkadaşım Ömer Saraç'la beraberiz. Ömer'in de değerli yorumları olacaktır elbette ama milli takımdaki ben havayı çok güzel gördüm. Nasıl Miami bu kadar güneşli, milli takımda da aynı şekilde güneşli. Pırıl pırıl bir hava var. Milli takımımız müthiş bir jenerasyon yakaladı ve bu jenerasyon Avrupa Şampiyonası'nda İlk sınavını başarıyla geçti. İkinci sınavı diyorum ben, Dünya Kupası. Bu jenerasyon bence en önemli üçüncü sınavı da 2028 Avrupa Şampiyonası olacak. O turnuvada da çok büyük hedeflerimiz var ama şimdi konumuz Dünya Kupası Ömer. Dünya Kupası öncesi son prova. Belki de tarihi anlar. Yani tabii ki de tarihi anlar. Milli takıma güveniyoruz. Sen nasıl görüyorsun?
1: Şimdi saydığım başarılar Erdem, senin de söylediğin gibi çok değerli başarılar ama oraya bir de bonusa yazmak lazım. Uluslar Ligi'nde de lig atladık Vincenzo Montella ile birlikte. Açıkçası burada hava güzel, sıcak, güneşli. Hem de söyledim, milli takımda da hava çok güzel. Onu söylemek lazım. Bu arada tabii değerlendirmeden önce bir minik detay daha söyleyeyim. Biraz böyle kameraya bakarken gözümüz kısılabiliyor. Çok güneş alan bir yerdeyiz. İzleyicilerimiz kusura bakmasın lütfen. Onun dışında Vincenzo Montella ile ilgili dün benim gördüğüm en önemli noktalardan bir tanesi, yani ne kadar sağ dışı sorulursa sorulsun, yani sağ dışı dedim işte nostalji sorular, belki onun geleceğiyle ilgili sorular ya da farklı konularda sorular, Montella çok kısa cevaplar ama sonrasında hemen turnuvayı ekledi. Yani her sorunun sonunda turnuvayla ilgili açıklamalar yaptı, her sorunun sonunda turnuvaya döndü, her sorunun sonunda turnuvadaki planlarından bahsetti. O yüzden tam anlamıyla konsantre olmuş bir mini takım izleyeceğiz, onu söyleyelim. Bugün Venezuela ile oynayacağız. Senin söylediğin gibi Kuzey Makedonya maçında Avustralya maçının provasını yaptığını söylemişti Montella. Şimdi de Paraguay'la aynı eleme grubundan gelen bir başka Güney Amerika takımı Venezuela ile oynayacağız. Venezuela elemelerde 10 takımda CONMEBOL'de, yani Güney Amerika'da 8. sırada oldu ve ilk 6 direkt gidiyordu. 7. takım playoff oynuyordu. Playoff oynayan Bolivya'nın gerisinde kaldı. 18 maç 18 puan aldılar. Çok etkili bir eleme geçirdiklerini söylemek güç. Zaten açıkçası çok da hani tarihlerinde önemli başarısı yok. Dünya Kupası'na katılımları yok ama sert bir futbol oynuyorlar. Salomon Rondon gibi, Thomas Rincon gibi, izleyicilerin daha önce tanıdığı Joseph Martinez gibi isimler artık Venezuela kadrosunda yoklar. Onu söyleyelim. Buraya genç bir kadroyla geliyor Venezuela. 6 tane sadece Venezuela liginden oyuncu var. Onun dışında yine yurt dışından oyuncularla burada olduğunu Venezuela'nın söyleyelim. Önemli olan burada tabii Erdem. Ya biz çok isteriz aktarırken, sen maç sonrası böyle coşkulu bir galibiyetin röportajlarını yap. Ben maçı anlatırken goller anlatayım. Yani buradan keyifle şeyler aktaralım. İnşallah bugün böyle olur ama onun dışında daha önde gelen bir nokta var ki, yani sakatlıksız, çünkü turnuvaya çok az kaldı. Oynayacağımız ilk Avustralya maçına çok az kaldı. Sakatlıksız, gayet sağlıklı bir şekilde, mutlu, huzurlu, keyifli bir şekilde artık buradan oyuncularımızın ve teknik ekibin, tüm heyetin Kanada'ya güzel bir şekilde ve mutlu bir şekilde uğurlanması.
0: Kuzey Makedonya karşısında milli takım ofansif bir oyun sergiledi ve aslında skoru bulmakta da çok zorlanmadı. Maçın hemen zaten ikinci dakikasında direkten dönen bir topumuz var. Venezuela bence çok daha sert bir rakip. Savunma disiplini çok daha iyi bir takım. Paraguay maçının provası olacağını düşünüyor musun? Tabii sen sakatlık dediğin an aklıma geldi. Bugün tabii bir hazırlık maçı olması sebebiyle, özel bir maç olması sebebiyle de İnşallah bir sertlik olmaz. Çünkü resmi bir maç olsa Venezuela sert oynayan ülkelerden bir tanesi. Bu bakış açısında Paraguay maçının provasını yaparız der misin?
1: Ya kesin söylerim. Çünkü hani Paraguay'la aynı kıtadan olan bir takım, maçlar oynayan bir takım. Benden yanlış olmasın diye aralarında elemelerde oynadıkları maçlara bakıyordum. Paraguay'a deplasmanda 2-1 yenilmiş Venezuela. Kendi sahasındaki maçı şu an göremedim ama onu da ilerleyen yayınlarda aktarırız. Kendi sahasında da 1-0 yenmiş. Paraguay'a yenmiş bir takım Venezuela. O açıdan hani baktığımızda kesinlikle bugünkü maç da kolay olmayacak. Tabii izleyenler bence şunu aklından çıkarmasın. Dediğim gibi sonucu almayı çok istiyoruz ama bugün Vincenzo Montella farklı planlar deneyebilir. Yani dönem dönem böyle takımlara karşı merkeze nasıl çoğalabiliriz? Böyle takımlara karşı kilidi nasıl açabiliriz? Yani burada skor bulmaktan daha çok oyun planımızda bence Montella'nın görmek istediği şeyler olduğunu düşünüyorum. Çıkaracağı kadroyu da çok merak ediyorum aslında. Çünkü biraz o konuda basın mensupları ikiye ayrılmış durumda. Yani bir kısım hani ilk maçtan önceki son prova olduğu için ideal kadroyla çıkabilir diye düşünüyor. Bu tabii ki gayet olabilir. Ama belki de farklı yine oyunculardan bezeli bir kadroyla da, yani dediğim gibi hani sakatlık olmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan ya da farklı oyunculardan bu maçlarda nasıl bir performans alacağını görmek isteyebilir Vincenzo Montella. Bakalım, onu kadrolar açıklandıktan sonra göreceğiz ama yani burada olan ekibimiz çok kaliteli bir ekip. O yüzden hani milli takım hangi oyuncularla çıkarsa çıksın bir kere Venezuela karşısında bugün maçın favorisi olacak. Ama dediğim gibi Montella açısından bence skordan çok oyun planımız daha önde yer tutacak diye düşünüyorum.
2: Hazır buradayken bir parantezde Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne açmak istiyorum. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nin oynayacağı maçı yayınlayacağız Aspor ekranlarından. Ömer, bence gruptaki en zor rakibimiz, bizi en çok zorlayacak takım Amerika Birleşik Devletleri. Hem ev sahibi olması nedeniyle hem de futbola yaptığı yatırımlar ve bunun karşılığını alması sebebiyle hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü sergiledi Amerika. Sen nasıl görüyorsun? Elbette ilk iki maçımız kıymetli ama ben Amerika maçını birazcık daha konuşmak isterim seninle.
1: Şöyle, Birleşik Devletler bugün Almanya ile oynuyor. Senegal ile oynadılar, 3-2 kazandılar. 3-2 kazandıkları maçta da açıkçası hücumda çok iyi bir görüntü çizdiler. Özellikle Milan'dan Pulisic, PSV'den Pepi ve Sergio Dest PSV'den çok etkili bir ön hat ve sürekli dolaşan bir ön hat. Yani Pepi'yi bir solda görüyoruz, bir sağda görüyoruz ve sürekli üçgenlerden kanat varyasyonlarıyla üretmeye çalışan bir takım. Yani kesinlikle Pulisic'e çok dikkat etmek lazım Amerika'nın ve turnuvadaki bence yine dikkat çekici performanslardan bir tanesini ortaya koyabilir ve dinamik bir takım Amerika. Yani orta sahada Tyler Adams, hani baktığımızda önemli bir takım. Fakat biraz geriye doğru geldikçe, yani Amerika'nın savunma hattına doğru geldikçe defoları olduğunu da görüyoruz Erdem. Yani Tim Ream 38 yaşındaki kaptanları, savunmada kim oynayacak? Crystal Palace'lı oyuncu Chris Richards'ın bir sakatlığı vardı. Hala durumu net değil. Bugün belli olacağını söyledi teknik direktör Pochettino. Yani savunmadan top çıkartırken çok fazlasıyla kayıp yapan bir takım ve Senegal'e de bu anlamda çok pozisyon verdiler. Yani ilerisi tehlikeli. Ama gerisi defolu bir takım Birleşik Devletler. Burada tabii önemli olan onların dezavantajlarına hücum etmek olacak ve sanıyorum Koç Montella da zaten bu noktaları gözden kaçırmayacaktır ve bu anlamda planlarını yapacaktır diye düşünüyorum.
2: Eminim ki Montella da planlarını yapıyordur. Ömer Saraç, ağzına sağlık. Maç anlatımında da başarılar diliyorum. İnşallah bol gollü bir maç anlatırsın. Güzel gollerin
1: yayın günün olacak. Şimdiden ağzına sağlık. Teşekkürler.
2: Teşekkürler Ömer Saraç. Ben sözü şimdi tekrar stüdyoya bırakıyorum ama yayınlarımız devam edecek. Orada kalmaya, bizi izlemeye devam edin.
3: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş, Ömer Saraç ve Erdal Balcı ekip arkadaşlarımız. Miami'den, Amerika'dan Türkiye ve Venezuela maçı öncesi son bilgileri bizlerle paylaştılar. Mücadele Türkiye saatiyle 01'de ATV ekranlarında olacak, bir kez daha hatırlatalım. Ve şu anda da devam eden hazırlık maçında yine ATV ekranlarından yayınlanan ABD-Almanya maçında ise Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Henüz maçın başında 2. dakikada Kai Havertz'in attığı golle Almanya 1-0 öne geçmeyi başardı. Ve Leroy Sané'nin de yine ilk 11'de maça başladığını hatırlatalım. Hocam, biz de biraz hazırlık maçını dilerseniz konuşalım. Kadro konusunda bugün sizce ideale yakın bir 11 mi beklemeliyiz? Yoksa tabii ki hiç istemeyiz, Allah korusun, ama biraz daha sakatlıklardan ve yorgunluklardan da uzak durmak için yine rotasyonlu bir kadro tercihi mi gelir sizce Montella'dan?
4: Yani bu söylediğini Kuzey Makedonya maçında hallettiğini düşünüyorum. Yani o bahsettiğin oynama alışkanlığı fazla olan oyuncuları bekletip daha az süre alan oyuncuları, ama yine orada değerli olan, o tarafı atlamamak lazım. Çünkü bizim yani temel sorunlarımızdan biriydi bu. Ki ligde de hala devam ediyor. Dikkat et, atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş konuştuğumuzda 4 tane 5 tane as oyuncunun oynamadığı oyunu izlediğinde tanınmaz hale geliyor, değil mi? Bu çok önemlidir. Yani burada neredeyse tamamı farklı oyuncularla benzer oyunu izlemek bir teknik direktörün aslında orada sistemi ve oyuncunun ona sadık kalmasını gösteriyor. Ama burada artık tamamen yani ideal 11'e yakın bir kadroyla belki orada şunu yapabilir, süreyi kısaltabilir. Yani ideal bir kadroyla başlayıp mümkün olduğunca onların süresini azaltıp çok fazla maç oynamış oyuncuların süresini azaltıp buna göre bir planlama yapabilir diye düşünüyorum.
5: Yani süreyi biraz daha eşit olarak
4: eşit
5: dağıtabilir.
4: Yapıp yani mesela şu olabilir, yine aklıma geldi, hani kafasında bir 4-6-0 düzeniyle bir oyun planı var. Belki de burada yine Can'la da bir oyun planı. İşte 60 dakikasını böyle daha fazla alışkanlığı olan, bunu da bir görelim. Bunun 30 dakikasını yine Can'la oynayabileceğimiz, net bir santraforla oynayabileceğimiz oyun üzerine de planlayabilir diye düşünüyorum.
5: O gün rakip aslında Montella Hoca da bahsetmişti. Hatta işte Kuzey Makedonya'yı neden seçtiklerini, bugün evet, Venezuela'yı neden seçtiklerini hoca gruptaki rakiplere benzer profil oldukları için söylemişti bu nedenle olduğunu. Bugün nasıl bir karşılaşma öngörüyorsun sen?
6: Yani muhtemelen Venezuela'nın sert oynayan bir takım olmasından dolayı Paraguay'la eşleştirerek biraz orada benzerlik kurup tercih etti. Yani sertliğine ne şekilde yanıt vereceğimize görmek istedi. Yani yoksa çok böyle yıldızı, kaliteli oyuncu grubu olan bir takımdan bahsetmiyoruz. Hala ilk akla gelen ismi Salomon Rondon. Yani kaç yaşına geldi?
5: Bu arada onlar da Güney Amerika elemelerini 8. olarak zaten tamamladılar. Dünya Kupası'nda yoklar.
6: Zaten 10 takım var orada.
5: Evet.
6: İyi geçirmediler. Ama işte orada tamamen hani biraz fiziksel güç ortaya koyan. Çünkü yetenek az olunca fiziksel güç ortaya koymaya çalışıyor bu tip takımlar. Ve ona nasıl karşılık verebileceğini görmek istedi bence bizim milli takımımızın. Dikkat etmemiz gereken konulardan biri, çok güzel zaten hocam özetledi. Milli takımın kamp sürecinde çok fazla sakatlık konusu vardı. Ya sezonun sonunu sakat geçirmiş oyuncular ya da sakatlıktan yeni dönmüş oyuncular. Ufak tefek sıkıntıları olan, idmana çıkmayan oyuncularımız vardı. Hakan Çalınoğlu biliyorsunuz takım çalışmalarına katılmamıştı. Arda uzun bir süre yoktu. En son lig maçında geri döndü. Tam yani orada bir maç ritmi kaybı vardı. Kenan'ın zaten dönüşünü bekliyoruz. Devam nasıl olacak? Edelim. Kerem Aktürkoğlu yaşadı.
5: Yapıyor şu anda. Yani
6: bu saydığımız isimlerin hepsi bizim milli takımımızın işleyen sisteminde çok önemli parçalar. Montella için de yani çok dikkat kesildiği oyuncular. Hani rotasyon oyuncuları değil, direkt ana planın oyuncularından bahsediyoruz. Sakatlık yaşanmaması en büyük temennimiz.
5: Kesinlikle.
6: Yani, dolayısıyla hani Hakan'ın olsun, Arda Güler'in olsun, bu oyuncuların hepsinin bu maçta süresini çok idareli kullanacaktı. Biraz daha fiziksel açıdan net hazır olan oyuncuları daha uzun süre oynatır. Geçtiğimiz milli maçta zaten iki gruba ayırmıştı. İkinci devre bir o kadar oyuncu değiştirdi zaten Montella. Bu maçta da bir benzeri olacaktı. Yine hani maçın sonuna kadar az bir değişiklikte bir oyuncu grubunu göreyim diye bir maç düşüncesi olmaz. Zaten bazı isimler dediğim gibi antrenman eksikliği, maç temposu eksikliği olduğu için dolayısıyla idareli kullanılması gerekiyor. Yani turnuva tam başlayacakken kimse bu saydığımız isimler, hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemeyiz. Bunun çilesini de 2008'de çekmiş bir milli takımız, yani sonuna kadar yaşadık. Herkes sakatlandı.
4: Ya aslında o sanki biraz hayır oldu milli takım. Yani o bizim o şer gördüğümüz şey hadisesi hayır oldu yani. Hani
5: orada 2024'te de yine işte
6: çok iyi sonuç aldık ama şeydi yani
5: Hollanda maçı.
6: Yani 14 oyuncu kalmıştı
4: yani
6: böyle.
4: Kağıt üzerinde ilk başta ya stoperde kimse kalmadı dedin. Bir anda işte Emre Aşık en değerli oyuncu oldu o organizasyonda.
5: Doğru. Mehmet
4: belki
5: Topal,
4: de ondan Mehmet Topal geldi.
6: Yani içine çok bir duygu girdi artık. Yani o zaten kimse kalmadı. Doğru. Hiç bize kaldı.
5: Orada 2024'te de artık Hollanda maçını oynarken ideal kadromuzdan biraz uzaklaşmıştık.
6: Tabii,
5: işte
6: tabii.
5: Gerek cezalı isimler gerek sakatlıklar. Turnuva aslında işte yaşadık tüm bu ihtimalleri yaşadık. Biraz öngörmekle de alakalı, öngörebilmekle de alakalı. İşte buraları aslında bahsettiğimiz tecrübe belki de bu hocam. Yani tüm bu olasılıkları, ihtimalleri de biraz hesaba katarak bir kadro tercihi yapmak.
4: Burada tabii Montella'ya bir şey diyemezsin çünkü yani eksik olduğun bölgeler de aslında genel olarak senin probleminle alakalı. Yani net bir santrofor bugüne kadar bulamıyorsan ki hala senin
5: genel
4: ülkende yetişmedi.
5: Genel havuzla alakalı bir
4: yani
5: sorun.
4: Başka bir yerden geliyor. Yani bu kadar genç nüfusu olan, bu kadar tesisleri şahane olan. Şimdi geçen gün bir belediyenin tesisine gittim. Bayıldım yani hani atletizminden, havuzundan, fitness'ından, tenis kortlarından, basketbol. Şimdi buralara bizim o çocukları teşvik etmemiz lazım değil mi? Ya var tesis.
5: Doğru.
4: Baktım ama boş. Yani boş yani şimdi burada
5: doldurmak
4: eğiticiyle alakalı. İyi eğiticileri de bulup oraları doldurman lazım. Yoksa
5: peki. Reklama gitmem gerekiyor.
4: Eyvallah, o yüzden
5: konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Dünya Kupası yolunda programında kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar buradayız.
7: Şimdi kısa bir mola verelim ama gerçekten iyi gelecek bir mola olsun. Türkiye'nin maden suyu kısa.

Kızılay bu yıl 100. yaşını kutluyor. 100 yılı aşkın yolculuğunda iyiliği, sağlığı ve güveni nesilden nesile taşıyan Kızılay içecek bugün de yenilikçi ürünleriyle hayatın içinde yer almaya devam ediyor. Kızılay'ın zengin magnezyumlu Erzincan ve zengin mineralli Afyon maden suları, ferahlatıcı lezzeti ve doğal mineral zenginliğiyle günün her anına eşlik ediyor. Spor sonrası, yoğun günlerin arasında ya da şu anda bizimle birlikte bu heyecanı yaşarken iyi hissetmek isteyenler için Kızılay 100 yıldır hayatın içinde. Nesilden nesile iyilik için, Kızılay için.

kupası yolunda kaldığı yerden devam ediyor. Amirli futbol takımımızın gruptaki rakiplerini konuşuyorduk ve bu gece saatler 01'i gösterdiğinde Dünya Kupası öncesi son provayı Venezuela karşısında yapacağız. Rakip Venezuela'nın da aslında gruptaki rakiplerimizden Paraguay'a biraz benzer profilde bir rakip olduğundan bahsetmiştik. Programın ilk yarısı

0: karşısında yine gruptaki diğer rakibimiz Avustralya'yı biraz yakından tanımıştık. Şimdi isterseniz gelin Paraguay'a da gelin yakından bir göz atalım.
1: 16 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Paraguay, futbolun en büyük sahnesindeki yerini özüne dönerek kazandı. Güney Amerika ekibi Daniel Garnero yönetiminde topa sahip olma odaklı modern bir oyun tarzını denese de başarılı olamadı. Ağustos 2024'te Copa Amerika'daki fiyaskonun ardından Garnero'nun yerine göreve getirilen Gustavo Alfaro ilk günden itibaren çok net bir mesaj verdi. Paraguay DNA'sı yüksek yoğunluk ve gol yememek, bizi Dünya Kupası'na götürecek olan şey budur. Neredeyse her maçta klasik 4-4-2 dizilişine sadık kalan Alfaro, yalnızca Ekvador ve Bolivya deplasmanlarındaki yüksek rakımlı mücadelelerde 5'te savunmaya döndü. Dünya Kupası'nda da bu klasik sistemini sürdürmesi bekleniyor. Alfaro yönetimindeki 12 eleme maçında Paraguay sadece bir kez mağlup oldu. Arjantin ve Brezilya galibiyetleriyle dikkat çeken Paraguay, Arjantin maçında %23, Brezilya mücadelesinde ise %29 topa sahip olarak oyun anlayışını net bir şekilde gösterdi. Turnuva bileti ise iç sahada Ekvador'a karşı alınan beraberlikle resmileşti. Son 20 yılda Paraguay futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri mücevher lakaplı Enciso. Milli takım formasını ilk kez 17 yaşında giyen genç yıldız, Libertad'la parladıktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. Manchester City'ye attığı ve Puşkaş ödülüne aday gösterilen jeneriklik gol gibi harika anlar yaşasa da sakatlıklar ve menajer değişiklikleri İngiltere'deki ritmini bozdu. Hızlı, direkt kaleye giden ve 3. bölgede tam bir oyun değiştirici olan Enciso, turnuvanın en özel yeteneklerinden biri. Takımın yıldızı Enciso olsa da tüm yapı sahada tam bir denge unsuru olan Andres Kubas üzerine kurulu. Öncelikli görevi defansif orta saha olsa da topu kazandıktan sonra takımı hızlıca hücuma kaldırma konusunda gizli bir ustalığa sahip. A milli takım gruptaki ikinci maçını Paraguay'a karşı oynayacak. Özel yeteneklere sahip olan Ay Yıldızlıları katı bir savunma anlayışı bekliyor.
0: Evet, FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci rakibimiz Paraguay'da biraz daha yakından tanımış olduk ama bir ufak hatırlatma yapalım. Rakibin belki de en yetenekli isimlerinden birisi Enciso, yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle gruptaki en azından ilk iki maçı kesin olarak kaçıracak gibi görünüyor. Belki çok düşük bir ihtimal de olsa son maçta, gruptaki son maçında Paraguay'ın forma giyme ihtimali var ama bu durum en azından bizim için o gün bir avantaj. Çünkü çok aslında belki de farklı özellikleri barındırmayan bir kadrosu var. Paraguay biraz daha düz bir rakip bu anlamda bakacak olursak ama Enciso bu kadronun belki de en öngörülemez oyuncusuydu. Sakatlığı sebebiyle bizim maçta forma giyemeyecek.
2: Yani muhtemelen en yetenekli, en kreatif oyuncularını kaybettiler ki çok fazla, senin de söylediğin gibi orta sahaları arasında zaten o tarz bir oyuncuları çok öne çıkmıyor. Evet, santraforlarında çok tecrübeli oyuncular var aslında. Yani geçmişte Newcastle deneyimi olan Almiron, onun dışında Sanabria aynı şekilde Avrupa deneyimi olan ve hala İtalya'da oynuyor Sanabria. Ramon Sosa Brezilya'da oynuyor. Ama bunları besleyecek bir orta saha ararsınız, öyle değil mi? Ve o da Enciso'ydu ve onu kaybettiler. Hani az önce ben bizim milli takımımızdan bahsederken dedim ya, işte çok fazla çeşitliliğe sahibiz, çok fazla homojen bir kadromuz var. Yani defansif oynamak isterseniz ona göre bir orta saha hattı elimizde mevcut, ona göre oyuncular var kaliteyi karşılayacak. Ofansif bir tercihte bulunmak isterseniz de yine ona göre orta saha oyuncularımız ve hücum hattında çeşitliliğimiz var. Mesela çok uzun konuştuk, Can Uzun'u konuşamadık o arada, ismini geçiremedim. Düşün yani, bizim rotasyonumuzda Can Uzun var konuşamadığımız. Muhtemelen gelecek yılları çok daha parlak olacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu tarz oyunculara çok sahip olmayan bir takım. Dolayısıyla ne oluyor? Burada biraz daha işin savunma yönünü daha iyi yapıp fırsat kollayan

0: tarz turnuvalarda biraz o turnuva deneyimini olması, işte bu Paraguay gibi takımların kendi liginde, konfederasyonunda oynadığı rakiplerin sertliği, bunların hepsi kendileri adına bir avantaj. Bunu da bize karşı kullanacaklardır. Yani 7 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alıyorlar. Evet. Alıyorlar ama yani 7 beraberlik, 4 mağlubiyet. Ya kimlere karşı olduğuna bakmak lazım. O yani turnuva favorileri var arada. Arjantin var, Brezilya var. Her zaman işte bir çeyrek final, yarı finallere hedefleyen işte Meksika olsun. Son yıllarda Ekvador mesela çok iyi bir çıkışta. Uruguay var. Çok kaliteli rakiplere karşı bu mücadeleyi sergiliyor. Dolayısıyla hani gruptaki en zor ikinci maçımız olarak Paraguay'ı görüyorum.
1: Bu arada grup etabında o gün de ifade etti. Yani Brezilya'yı mağlup etmeyi başaran bir rakipten bahsediyoruz bu anlamda. Haberimizde de gördük hocam. Tek mağlubiyetleri ya var yine.
2: Şöyle aslında şey değişti. Yani geçmişte evet turnuvanın favori takımları çok belirleyiciydi. İşte İtalya'nın, Brezilya'nın, Dünya Kupası dediğinde 7-8 tane net, işte Almanya o dönemki Almanya ama.
1: Kesinlikle.
2: Şimdi oyunun değişimi, özellikle bu atletizmde beceriyi harmanlayan oyuncuların çok ön plana çıkması o şeyi daralttı diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu kadar sürpriz skorlarla karşılaşıyoruz ki bugün İtalya yok. En çok kazanan ülkelerden biri yok. Hani deneyim kıymetli ama en çok kazanan, en deneyimli yok. Oyunun değişimini ve onu Bosna eledi yani.
1: Doğru.
2: Düşündüğün zaman ve turnuva maçları biraz tabii farklıdır yani. Hani şimdi bu bahsettiğiniz oyuncular tabii hep en iyi organizasyondan gelip bir arada oynayan oyuncular. Tabii burada bizim için önemli olan bence şu olacak. Yani evet turnuva deneyimi olarak problemliyiz ama 2002'de en problemli ülkeydik. En iyi organizasyonu, en iyi oyunu sergiledik. 2008 Avrupa Şampiyonası benzer bir hadise. Deneyim konusunda 96'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam gitmiştik uzun bir ara. Orada da şahane bir turnuva geçirdik. Yani belirleyici olan aslında oyun oluyor ve ikisini de düşündüğümde ya ikisinde de en fazla eğlendiğimiz turnuvaydı. Yani hem biz hem oyuncular. Her maçın farklı hikayesi vardı.
1: Biraz ritim bir sürü de sanırım yakalayabilmek önemli
2: çok
1: turnuvalarda.
2: Önemli. Yani ondan bahsediyorum. Tabii ki kağıt üzerinde bir plan yapılıyor. İşte ikinci mi olalım, üçüncü mü olalım, onu mu yapalım, bunu mu yapalım, o mu oynasın, santraforsuz mu oynayalım, santraforla mı oynayalım, ama hepsini bir araya getirdiğinizde aslında belirleyici olan şu oluyor. Ya oyunu domine etmek zorundasın. Yani elinde bu kadar becerisi yüksek oyuncular varsa onların oyun kontrolünü eline geçirmesi lazım. Çünkü senin bu bahsettiğin oyuncularla rakibi oyunu dikte edebilmen için topa sahip olman lazım. Hani bizde hep işin savunma kısmı ile ilgili bir şey anlatırlar. 6 numara çok meşhurdur bizde değil mi? Hemen savunmanın önüne, hatta Tedesco burada Stabükreş maçından sonra şeyi aradığını söyledi. Alvarez'i aradığını söyledi. Niye? Çünkü savunmanın önünde uzun yaslanan bir oyuncu. O ister istemez sana şeyi anlatıyor. Yani işin savunma kısmını savunma oyuncularıyla hallederim. Değil, savunma kısmında topa sahip olursun, halledersin. Top sendeyse değil mi yani? Hücumu da sen yaparsın. Doğru. Savunmayı da sen yaparsın. O sürekli topun peşinden koşar yani. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinde, senin elindeki oyuncu kalitesine baktığında sen bununla belirleyici olabilirsin. Eldeki oyuncu kalitesini, ama topa sahip olarak bizim tabii ki zaaflarımız var. Yani onları da muhakkak Montella iyi analiz yapıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar tamamen öyle teknik direktör davranışı gördük. Özellikle bizim için bence en net belirleyici olan savunma organizasyonu olacak. Tabii ki savunma tek başına 4 oyuncudan açıklanmaz. Takım savunması önemlidir ama bizim savunmanın merkezindeki oyuncuların genel oyunculuk özelliklerine ve performansına baktığında, bir de bir arada oynama hadisesiyle alakalı bir durum. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu organizasyonda bizimle ilgili, bizi hedefe götürmeyle ilgili en belirleyici unsurun işin savunma organizasyonu olacağını düşünüyorum.
1: Peki.
0: Şöyle Paraguay'la ilgili araya sıkıştıralım. 18 maça çıktılar ya elemelerde. Onun da gol yemediler. Mesela orada çok acayip bir istatistik şeydi. Ekvador'da 5 gol yediler sadece. Maçları hep böyle 0-0, 1-0. Paraguay'da öyle Ekvador, Arjantin, Paraguay ilk 3. Ama gol açısından da mesela turnuvaya gidemeyen Venezuela daha çok gol attı. Yani orada 2'den fazla gol attıkları maç yok.
1: 14 gol atıp 10 gol yemiş Paraguay elemelerde. Bu anlamda bize aslında en azından Dünya Kupası grup etabına dair de bu anlamda sinyaller veriyor Paraguay'ın oyun anlayışını biraz
0: ve
1: daha görebilmek.
0: En iyi orta saha oyuncusunu, hatta takımın belki de en iyi oyuncusunu, en yetenekli oyuncusunu kaybediyorlar. Zaten gol açısından bir sıkıntıları var.
1: Doğru.
0: Ekstra bir sıkıntı doğuruyor. Dolayısıyla burada daha da fazla savunma

0: yapmaya belki de itecektir bu durum.
1: Bizim yani, için bence şahane bir şey. Yani hani Montella'ya sorsalar rakip nasıl bir oyun planı yapsın, yaslansın. Benim becerisi yüksek oyuncularına ben onların dengesini bozarım. Ama uzun oyuncuyla bozarım oyunun gidişatına göre. Ama gezen oyuncularla bozarım ki yani bizim için en aslında belirleyici şey rakiplerin özellikle bu anlamda. Ya biz yaslanalım, topa sahip olduğumuzda onların savunmanın arkasında problem çıkartalım düşüncesi bence bizim lehimize olur.
2: Bu arada elemelerde ağırlıklı olarak 4-4-2'yi tercih etti Paraguay. Sadece iki maç, Ekvator ve Bolivya maçlarında beşli savunmayla oynadılar. Onun dışında 4-4-2 düzeninden çok şaşmayan bir rakip. Şimdi gruptaki ilk iki rakibimiz Avustralya ve Paraguay'ı yakından tanıdık. Son rakibimiz ise, gruptaki üçüncü rakibimiz ise ev sahiplerinden Birleşik Devletler olacak. Bununla alakalı hazırlamış olduğumuz bir VTR var. Onu da izleyip sonrasında biraz da Birleşik Devletleri konuşacağız.

0: Türkiye'nin Dünya Kupası yolculuğu 24 yıl sonra başlarken D grubundaki son rakibimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdiği gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor.
0: Greg Berhalter döneminin hayal kırıklığıyla biten Copa America 2024 serüveninin ardından Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu radikal bir karar alarak takımın başına dünyaca ünlü Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu getirdi. Pochettino'nun gelişi takımdaki kolej havasını anında dağıttı ve yerine katı bir Avrupa elitizmi getirdi. Deneyimli teknik adam Amerika Birleşik Devletleri'nin atletik ve dinamik oyuncu havuzunu yoğun ön alan presi, hızlı geçiş oyunları ve taktiksel esneklik felsefesiyle birleştirdi. Sahaya genellikle 4-3-3 dizilişiyle çıkan Pochettino, savunma güvenliğini sağlam almak adına maç içinde üçlü savunmaya dönmekten de çekinmiyor. Oyuncularına elit seviyede kazanma mentalitesini aşılamayı başaran Pochettino'nun öğrencileri artık sahada ne yaptığını bilen daha olgun bir görüntü veriyor. Birleşik Devletler'de dikkat çeken birçok oyuncu olsa da gözler Kaptan Amerika lakaplı Christian Pulisic'te olacak.
1: Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0.
0: Chelsea'deki inişli çıkışlı yılların ardından İtalya'da Milan formasıyla adeta yeniden doğan Pulisic, milli takımında mutlak lideri konumunda bulunuyor. Savunmada Jedi lakaplı sol bek Anthony Robinson ve PSV'li sağ bek Sergio Dest öne çıkarken, orta sahada Juventuslu Weston McKennie ve Bayer Leverkusen'lı Malik Tillman beklentilerin yüksek olduğu diğer isimler. Hücum hattında ise PSV'li Ricardo Pepi'nin yanında Monaco forması giyen Follarin Balogun, Marsilyalı Timothy Weah ve Leeds United forması giyen Brandon Aaronson, Birleşik Devletler'in gole yakın olan futbolcuları olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri için bu turnuva sadece bir futbol şampiyonası değil, ülkede futbolun çehresini sonsuza dek değiştirmek için tarihi bir fırsat olacak. Bunun yanında ev sahibi olmanın getirdiği devasa bir medya ve taraftar baskısı da üzerlerinde olacak. A milli takım gruptaki 3. ve son maçını Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacak. A milli takımımızı hücum etkinliği yüksek bir rakip bekliyor.

D grubundaki son rakibimiz Birleşik Devletler şu esnada da Almanya ile bir hazırlık maçı oynuyor Amerika ve 1-0 mağlup durumda. O maçın ATV ekranlarında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Takımın tabii ki lideri İbrahim Hocam, Christian Pulisic turnuvada saha içindeki lideri olacak kuşkusuz bu kadronun. Tabii çok önemli yetenekler var işte. Malik Tilman o isimlerden birisi. Balogun yine Monaco'da iyi bir sezon geçirdi. Sergio Dest fena bir kariyeri yok. Evet.

0: Barcelona seviyesini tabii görmüş bir sağ bekten bahsediyoruz. Aslında biraz savunmada problemler yaşayan bir takım ABD. Yani hücumdaki kalitesi savunmada yok. Bu bir kesin olan bir durum aslında.
1: Merak ediyorum şimdi tabii. O da bizim eksikliğimiz.
0: Bu arada McKennie yine takımın önemli isimlerinden biri.
1: Çok fazla savunma düzeniyle alakalı.
0: Doğru.
1: Hani tekrarlarını bilmiyorum. Hani dörtlü ne kadar oynadılar, üçlü ne kadar oynuyorlar. Geçmişten böyle bir alışkanlıklarım var. Onu şu yüzden söylüyorum. Kolay değildir. Yani sistemde üçlüden dörtlüye geçiş hadisesi çok kolay değildir. Belki onun sancısını da o savunma organizasyonunda yaşıyor olabilirler. Şimdi o konuda çok fazla bilgim yok ama izlediğim karşılaşma, son izlediğim karşılaşmada net bir şekilde şunu söyleyebiliyorsunuz. Yani eğer onlara geniş alanda yakalanırsak bize ciddi problem çıkartabilecek önde kaliteli oyuncuları var. Ama işin savunma kısmında öne geldiklerinde adam ve alan paylaşımında çok fazla problem yaşadılar ki bizim de artılarımızı eksilerimizi bir araya getirdiğinde yani onlara en çok oradan problem çıkartabiliriz. Bizim açımızdan özellikle şey çok belirleyici olacak. Onu da zaman zaman o izlediğim maçta gördüm. Top bizdeyken oyunu rakip yarı sahada oynadığımızda en büyük problemlerimizden biri genel olarak.
0: Hocam bu arada tam biz bahsederken de 1-1 oldu.
1: 1-1 oldu.
0: Almanya maçı da Robinson'ın attığı golle ABD durumu 1-1'e getirmeye başardı. Yani
2: mesela Anthony Robinson yıllardır Premier Lig'de Fulham'da oynuyor.
0: Sol bek.
1: Zaten genelde onların hep
0: biz tabii yani göremedik ama şimdi Reci söylüyor çok da güzel bir gol atmış. Evet.
1: Yani genelde Avrupa'nın önemli liglerinde süre alan oyuncuları oluyor evet, hep kadronun içinde. Yani onların aslında antrenör konusunda yani bir planlamaya sadık kalma konusunda sanki Pochettino ile bu işi çok daha sağlıklı halledebilirler diye düşünüyorum. Yani güçlü organizasyonu olan bir takım. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama eksileri de içinde barındıran ki o içinde barındırdıkları eksi bizim artı olduğumuz, en güçlü olduğumuz bölge olduğu için o özellikle o sabır konusunda söylediğim hadise yani topu rakip yarı sahada oynadığımızda çünkü bizde mesela hangi ligde olursa olsun stadyumda bir maç izle bir takım yaslansın diğer takım pas yapsın hücum organizasyonunda kıyamet kopuyor ya orta yap diyorlar ya şut at diyorlar kimse sabırla o atan sonlanmasını beklemiyor. Bak kenardaysan dikkat et mesela. Orta yap orta yap diye tribündekiler baskı yapıyorlar oyuncuya. Ya da bir an önce şut at diyorlar. Normalde aslında orada belirli.
2: Ya
1: da vur der mesela. Yani. Şimdi öyle öğrettiği için ister istemez tribündeki de o işin öyle olduğunu zannediyor ama özellikle Guardiola oyunlarında gördünüz değil mi? Yani artık sıkılıyorsun yanına geri öne değil mi? Oradaki amaç ne? En sağlıklı organizasyonu atak sonlandırmayla ilgili aramak ama şey değil. Doğaçlama değil. Yani buradan işte o günü bir yakalayalım Furkan o ara hissediyor mu değil ya ben ki bizde eskiden öyleydi abi iyi hissediyorum vuracağım diyor öyle olur mu iyi hissediyorum vuracağım diye. Bir planlama var yani hani
0: iyi hissediyorum hocam
1: bizde öyle denirdi mesela ya öyle bir yerden vuruyor ki mesela gol olma şansı çok zor olan bir pozisyon hoca kızında hocam iyi hissediyorum yani olabileceğini düşündüm diye olmadı o kadar emek var o işte yani burada bizim için çok belirleyici olacak yani oradaki sabır yani özellikle 3. bölgede çok belirleyici olacak çünkü adam ve alan konusunda Senegal maçında o sorunu yaşadıklarını görmüştüm yani sabırla pas yapan bir takımda alan ve adam konusunda eğer atak sonlandırmayla alakalı da bir planınız varsa burada bence Amerika'ya ciddi problem çıkartabiliriz yani.
0: Bu arada bir son dakika gelişmesi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Bahçeşehir Koleji serinin 3. maçında Beşiktaş Gain'i 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçmeyi başardı. 1-0 gerideydi Bahçeşehir Koleji. İlk maçı Beşiktaş kazanmayı başarmıştı farklı bir skorla ama Bahçeşehir seride geri döndü. Çekişmeli bir yarı final eşleşmesi oluyor gerçekten. Durum 2-1'e geldi. Serinin 4. maçında yine bu iki takım karşı karşı gelecekler. 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselmeyi başaracak. ABD konusunda o gün senin ekleyeceğin kısım ne olur?
2: Şimdi Amerika maçında özellikle yani Kenan Yıldız'ın o maça kadar tam anlamıyla hazır olacak olması beni biraz mutlu ediyor.
0: Gruptaki son maçımız olması bizim için bu anlamda bir avantaj
2: çünkü
0: olabilir.
2: Çok net böyle maçın
0: resmi
2: hikayesi,
0: daha net görebilmek
2: bazen
0: için.
2: Bazen böyle maçın hikayesini yazarız, çizeriz, düşünürüz ya yani neler olabilir diye. Mesela ben hep Kenan'ı ceza sahası içerisinde bekle stoper arasına girerken, üzerine giderken hep onu düşünüyorum yani. Hep
1: hangisi
2: oradan
1: oluyorsun burada savunmacı mı Kenan yerine
2: Kenan,
1: mi koyuyor?
2: Yani Kenan biz yani kendi açımızdan
0: diğer taraftan olmak istemez herhalde.
2: Mesela Kenan'ın üzerinden o organizasyonun özellikle Amerika maçında ben Kenan'ın üzerinden çok organizasyon döneceğini düşünüyorum. İşin biraz daha kenarlara kalacağını ve orada da yani ceza sahasına girme konusunda çok

0: maharetli yani. Çalım becerisi çok yüksek. Hani biraz daha diğer tarafta Barış Alper oynadığı ihtimalinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Kenan o konuda çok daha maharetli. Dolayısıyla şimdi bir sakatlık süreci de vardı ya. Bu tedirgin eden bir durum. Kenan Yıldız gibi bir oyuncu turnuvada kimse kaybetmek istemez. Elinizde bulunsun istersiniz. Çünkü size çok zor anlarınızda, rakibin kapandığı anlarda ceza sahası içerisinde birkaç metrekare içerisinde iş çözebilen bir oyuncu. Bunu kaç tane maçta gösterdi bize. Amerika Birleşik Devletleri maçının hikayesinde de ben önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. İşin savunma kısmında ise bizi zorlayacak çok oyuncuları var. Balogun bunlardan bir tanesi. Santrafor oynarsa. Pulisic bir diğeri. Yedek kulübesinde ya da ilk 11'de Pepe aynı oyunda çok iyi dönem geçiriyor bu arada. Aynı şekilde. Yani Dest bu arada evet biz belki bek diye hatırlıyoruz ama milli takımda bek oynamıyor. Kanatta oynuyor.
1: Orada, çok doğru. Şu anda da hatta Almanya maçında da yine sağ önde Pochettino
0: yani
1: Dest'i
0: orada
1: tercih etti.
0: Çünkü yani iki tane santraforu var.
1: PSV'de bek ama.
0: İki tane santraforu var. Orta sahada çok yetenekli oyuncular var. Tilman, Leverkusen'den. İşte
1: Tyler Adams var.
0: McKennie zaten hepimiz biliyoruz. Ama biraz kanatlarda problemi olan bir takım. Dolayısıyla hani orada da Dest'i kullanıyorlar. İşin savunma kısmında yani zorlanabiliriz. Buna da karşılığı biraz daha önde oyunla onları çıkarmadan yani kendi yarı sahalarını hapsederek oynamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Ben ABD maçının çok böyle tempolu bir maç olacağını düşünüyorum. Bol şey pozisyonlu ve tempolu bir oyun olabilir o maç.
0: Muhtemelen öyle olur.
2: Bir de şimdi kadrolara baktım da sistem hani biraz önce dedim ya daha önce dörtlü mü oynuyordu, üçlü mü oynuyordu ve teknik direktörün aslında bir organizasyonu bir sonraki turnuvalara da hazırladığını bize anlatan bir istatistik aslında bu. Bir önceki karşılaşmayı 3-4-3 oynuyorlar. Bugün 4-2-3-1 oynuyorlar. Şimdi bu kolay kolay bir teknik direktörün hele hele organizasyon yani turnuvada çok kısa sürede değişime gidebileceği bir durum değildir.
1: Doğru.
2: Yani o aslında bizim için avantaj. O aslında bir arayış içerisinde. Yani elindeki oyunculara göre. İşte kulübünde sağ bek oynayan oyuncu dörtlü sistemde oynuyor ama üçlü sistemde oynadığında ister istemez o öndeki dörtlü bloğun beki olacak. Acaba orada o işi halledebilir miyim düşüncesi de var. Yani aslında karşımızdaki takım hem bu organizasyonda bir şeyler ararken aynı zamanda bir sonraki organizasyonu da teknik direktörle hazırlığını yapıyor. Bizim için büyük avantaj.
0: Yani. Kadro açısından, oyun sonuçları açısından bize biraz benzeyen bir takım. Ya. Yani gol atma potansiyeli yüksek, yüksek. Ama gol yeme potansiyeli
2: benzer zaten. Ön tarafla kırılma, savunma
0: kırılmaları da bir o kadar abi. Yüksek.
1: Kadro profili olarak da bence benziyoruz. Yani yetenek anlamında da biraz daha ön
0: savunma tarafında biraz yetenek daha yetenekli beklere sahibiz bence. Yani Robinson bu arada iyi bir
1: kaleci de bence daha biz daha şanslıyız. ABD oranla tabii. Kıyaslarsak. Bu arada biraz hızlanacağız kalan bölümde. Aslında diğer grupları da konuşalım istiyorum konuklarımızla. D grubunu, milli takımımızın yer aldığı grubu detaylı bir şekilde konuştuk. Sıra sıra gidelim A grubuyla başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde bu diğer gruplara dair öngörüler nasıl olur acaba diye biraz da bundan bahsedelim. A grubu ev sahiplerinden Meksika'nın yer aldığı grup. Diğer takımlar Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya. Burada açılış maçı da 11 Haziran. Perşembe akşamı saat 22'de Türkiye saatiyle 22'de Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak maç da başlayacak. Tabi Meksika Güney Afrika maçı deyince akıllara 2010 Dünya Kupası açılış maçı da geliyor. O çok ikonik bir maçtı gerçekten. İşte Shabalala'nın o nefis golü. Vuvuzela 2010 Dünya Kupası'nda böyle ufak bir yolculuk da yapıyor gibi olacağız ama bu gruba dair nedir yorumlarınız, beklentiniz?
0: Yani benim burada öne çıkaracağım Meksika olur. Bu arada Meksika en son mesela kendi kıtasında Gold Cup'ı kazandı Amerika'ya karşı hatırlarsınız. Zaten turnuva deneyimi var. Hani sonraki aşamaları da görebiliyor. Meksika'yı öne çıkarım. Burada en zorlayıcı sanırım Güney Kore olur. Çekya çok enteresan grafiğe sahip. Ya çok iyi dönemleri oluyor.
1: Çekya şöyle bir istatistik
0: vereyim. Ya da çok kötü turnuvalar geçiriyor.
1: Turnuvanın boy ortalaması en yüksek takımıymış Çekya.
0: Ama ya son yıllardaki işte grafiği biraz eski, yani bir dönem çok iyilerdi ya.
2: Bir jenerasyon evet.
0: O jenerasyon
2: yenileyemediler yani.
1: Son dönemdeki 2008'de yendiğimiz o zamanki Çek Cumhuriyeti'ydi adı. Tabii. Çok acayip bir kadro.
0: Son dönemdeki sonuçları o kadar iyi değil, istikrarlı değildi. Güney Afrika mı burada sürpriz yapabilir? Her zaman yani özellikle Dünya Kupası'nda hep sürprizler aranır ya ve çıkar da ortaya yani. 2002'nin sürprizi biz olduk mesela.

0: her zaman böyle bir sürpriz aranırken işte Hırvatistan çok büyük bir iş başarmışlar.
1: Bunlar da şahane bir jenerasyon yakaladı ve sonuna kadar o jenerasyonu kullandılar. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası bence de yani sonuna kadar.
2: Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü yani
0: şu ana kadar sonuçlar itibariyle kendi bölümlerinde aldıkları sonuçlara yani Meksika'yı ben burada favori görüyorum.
2: Ev sahibi olmanın da mutlaka avantajını yaşayacaktır Meksika.
0: Avantaj mı, dezavantaj mı onları turnuvada göreceğiz. İşte o baskı başka bir şey yani. Biz evet taraftar güzel, avantaj gibi görüyoruz ama yani onu kaldırabilecek oyuncu gruplarına sahip olmak da önemli. Meksika da bu arada bence tecrübeli olduğu için bunu rahatlıkla kaldırabilir ama turnuva deneyimi olmayanların mesela tam tersi etki de yaratabilir.
2: Mesela bu Kanada, birazdan konuşuruz. Mesela onların durumu biraz kapalı kutu. Ev sahiplerinden biri Kanada ama çok fazla bu anlamda deneyimi yüksek olan bir ülke değil. Evet. Diğer Meksika ve ABD ile kıyaslarsak özellikle.
0: Bu arada şundan sebep söylüyorum.
2: Hatta B grubuna geçebiliriz arkadaşlar.
0: Kendi ülkelerinde oynayacaklar. Evet, farklı bir atmosfer olabilir ama stadyumda hani eşit sayıda taraftar olabilir. Biletler buna göre ayarlanıyor ya. Sonuçta hani tamamen deplasmana gitmiş olmuyorsun. A grubunda Meksika'yı öne çıkarıyorum. Burada favorim İsviçre.
2: Şunu hatırlatmakta fayda olabilir tabii. Yani mutlaka izleyenler de artık hakimdir ama bu turnuva biraz farklı bir Dünya Kupası olacak. İşte 48 takım var.
1: Çok
2: 32 takım son 32'ye yani bir sonraki tura yükselecek. 8 grupta da en iyi üçüncüler de gruptan çıkacağı için bu anlamda daha farklı bir turnuva heyecanı en azından grup etabında görebiliriz. Bunu da şimdiden aklımızın bir kenarına yazmakta fayda olabilir. İbrahim Hocam, B grubu yine bir diğer ev sahibi işte Kanada burada, İsviçre Avrupa'dan, yine Avrupa'dan Bosna Hersek ve Katar 2022 ile bu heyecanı yaşamıştı ev sahibi olarak. Bu kez B grubunda bir diğer ev sahibinin rakibi olacak Katar.
1: Ya bir önceki gruba baktığında çok denk değil mi ülkeler? Yani öngörüsü çok zor gibi
2: burası
1: geliyordu
2: daha
1: bana.
2: Zor
1: burası ya burada Bosna'nın özellikle İşte genç ve deneyimli oyuncuların armanlandığı bir çünkü geliş hikayeleri de şahane onlar adına. Potansiyeli çok yüksek oyuncuları var bu turnuvada. Aslında onların kariyeri açısından da çok önemli. İsviçre'nin bu anlamda gücünü biliyoruz. En azından oynama alışkanlığı açısından. Kanada ve Katar konusunda açıkçası bir şeyim yok. Yani bir bilgim yok ama bu ikisinin İsviçre ile Bosna'nın bu grubu halledebileceğini düşünüyorum ben yani.
0: Ya Kanada'nın özellikle hücumda Jonathan David orada öne çıkıyor. Yani savunmada da Alfonso Davies'ler zaten hepimiz biliyoruz ama birkaç oyuncuyla sınırlı. Benim gönlümden geçen elbette Bosna Hersek bu arada ama o başka umarım
1: yani direkt katılanlar
0: olurlar.
1: Var yani grupta yani ev sahibi olma açısından. Onların genelde böyle süreci çok sağlıklı olmuyor. Şimdi diğeri hani bizde dinlenme, yorulma şeyi vardır ya biz hemen mesela dinlenmeye talip oluruz şeylerde. Bir turnuvalarda, kulüp takımlarında da. Hani işte ikinci olursan işte ikinciliklerde playoff maçlarında TFF birincilikte olur değil mi mesela? Esenler Orok üçüncü bitirdi. Diğerleri o süreçte maç oynayacak, onlar dinlenecek. Şimdi dinlenmek burada iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilemedim. Sanki sıcak olmak daha sağlıklı. Sürekli oraya oynayarak gelmek daha önemli.
0: Sıcak,
1: şimdi
0: Bosna.
1: Bosna bu anlamda geliş hikayesi açısından
2: Bosna
1: da.
2: Bosna kadrosu da bu arada hocam yani.
1: Muammerovic var, Bayraktarovic var. Bu ikisi de
2: Bayraktarovic özellikle.
1: Evet ya bu turnuvanın en önemli oyuncuları olmak için.
0: İki oynayacak zaten yani burada çok ciddi bir ilk iki için
2: Dedic
0: oynayacak.
2: Var yine savunmada Benfica'da forma giyiyor o da.
0: Kanada ile Bosna arasında öyle. Yani Kanada ile Bosna'ya bir terazi koyuyorsam yani çok böyle hani Kanada ev sahibi vesaire öyle çok öne çıkarabileceğim durumda değil.
2: Ya ben burada ya
0: turnuvadaki en iyi Bosna Hersek
2: bence ama turnuvadaki en iyi üçüncülerden birinin de ben bu grupta olacağını düşünüyorum.
1: Doğru mantıklı.
2: Ya bence bu takım ya bu takımlardan üçü bence doğru. Bir sonraki tura yükselecektir. Katar burada muhtemelen dışarıda kalır gibi görünüyor.
0: Burada 3. 4 puan çıkarabilir mesela.
2: Evet, Katar'la ilgili de bu arada bir bilgi. Aday kadroya çağrılan oyuncuların hepsi kendi liginde forma giyiyor. Katar ligi dışında forma giyen hiçbir oyuncuyu
1: Katar'a
2: çağırmamış.
1: Genç milli takımda bir deneyimim var yani. Genç milli takımda oynuyoruz. Katar'la hazırlık maçı almışlar Katar'da. Yazın. Biz gittik oraya.
2: Reci'den bir espri geldi ama yapmayayım şimdi. C grubuna geçelim. Bir sessizlik oldu. İşte benim bu turnuvadaki ya tabii ki Brezilya için favori demek zaten çok da Sürpriz bir durum değil ama benim gerçekten bu turnuvada durumunu en çok merak ettiğim favorilerden birisi Brezilya olacak. Gerek Ancelotti detayı gerek Neymar'dan dolayı da biraz daha duygusal bakıyorum ben Brezilya'ya bu turnuvada. C grubunda Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti bulunuyor. Bu gruba dair yorumlarınız nasıl olur hocam?
0: Burada Brezilya'ya bir sıkıntı çıkaracaksa Fas çıkarabilir mesela. Yani
1: Brezilya, Fas gibi.
2: Fas'ta da Santrafor bölgesi için tek bir isim var aday kadroda. O da El Kabi. Yusuf En-Nesyri yok kadroda, çağrılmadı. Ziyech de yine artık bir takımda yok. Ama tabii
0: geçen
2: 2022
0: yıl hiç mağlubiyet almamışlar.
2: 2022 Dünya Kupası'nda hikayeyi yazan takımlardan birisi olmuştu Fas. Yani tüm dünya futbol kamuoyunun takdirini kazanmışlardı mücadeleci yapısıyla. Yanlış hatırlamıyorsam Fas U20 takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan hoca takımın başına gelmişti. Şu an ismini hatırlayamıyorum, özür diliyorum izleyicilerimizden, bir bakacağım. Bir teknik direktör değişikliği yaşadılar.
0: Fas geçen yıldan bu yana hiç mağlubiyet yaşamamış bu arada. Ama resmi ama hazırlık maçı hiç yaşamamış. Zaten oturaklı bir takım oldular artık. Hem o senin bahsettiğin oyuncu grubunun belli bir kısmı da tecrübe edindi. Tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip oldular.
2: Muhammed Ouabi takımı teknik direktörü. U20'de Dünya Kupası şampiyonu oluyor Fas'ta. Sonrasında da A milli takımın teknik direktörlüğüne getiriyor.
0: Regragui orada iyi bir altyapı oluşturdu. Tecrübeli oyuncuların yanına genç yetenekli oyuncular da ekliyorlar. Çok ciddi bir gelişimleri söz konusu. Yani Brezilya'da yani evet çok yetenekli oyuncular var ama hala bir oyun arayışı, bir sonuç arayışı orada tam oturmadı. Bir takım bu grupta Brezilya'ya karşı sürpriz yapacaksa yani tabii. İskoçya ile Fas arasında Fas olarak duruyor.
2: Burada da ama en iyi 3 ihtimali bence
0: şey olarak mı diyorsun? Herkes zaten Haiti'den 3 puan
2: alıyor. Herkesin sanki 3 puanı.
1: Ya burada sanki Brezilya'nın hani bu değişen oyun dediğimiz hadise var ya, hani 2010'dan sonra yıldız oyuncuları oyunun yok etmesi, hani atletizmin çok ön plana çıkması. Burada sanki bu anlamda en büyük problem yaşayan ülke Brezilya oldu değil mi? Şimdi geçmişte Brezilya'nın yani yetenek anlamında oyuncuları düşündüğünüzde ciddi bu anlamda problem yaşıyorlar. Yani çok net hala Neymar diyorsun, düşünebiliyor musun? Evet. Yani bu kadar fiziksel olarak sorun yaşamış bir oyuncuya sarılıyorsun. Çünkü o anlamda o seviyeye beceri anlamında yukarı çıkartabilecek oyuncu sayısı o kadar az.
0: Turnuva kazanamıyorlar.
1: İşte yok yani, yani. Çünkü en büyük problemi hani onlar yaşadılar yani.
0: Amerika'da da sonuçta yerelde kendi aralarında kıta turnuvaları var. Orada da başarılı olamıyor. Çok geri planda kaldı son dönemde.
1: Düşünebiliyor musun? 2002 hani bizim de orada iki defa eşleştiğimiz için.
0: Almanya 7 tane attıktan sonra daha toparlayamadı durumu.
1: Çünkü orada, o değişim 2014. Başladı 2010.
2: Kendi ev sahibi oldukları turnuva işte belki de bu anlamda.
1: Aslında oyun 2010'dan sonra yıldızı işte bu atletizmin altyapılarda özellikle şu kadar kilometre, şu kadar fiziksel durum, o becerili oyuncuları dışarıda bıraktı ister istemez. Çünkü evet çok yetenekli ama oyun senden şu kilometrede ya da şu hızda oynamanı bekliyor. Sen bekliyorsun bunu daha hızlı yapan oyuncular gelsin. Onun yeteneği biraz daha kısıtlı. Problem değil, oyun bunu talep ediyor ya ister istemez bütün dünya bu oyunu oynamaya çalışıyor ve bunun en büyük problemini yaşayan Brezilya. Hala bir türlü onu halledemiyorlar.
2: İskoçya'da tabii Scott McTominay öne çıkan oyuncu. Artık o da kendi bölgesinde dünya standartlarına yükselen bir oyuncu. Napoli'de çok başka bir seviyeye geldi gerçekten. Yani burada bir önceki grupta da bahsettiğim gibi bence 3 takım bir sonraki tur bileti alacaktır diye tahmin ediyorum. Devam edebiliriz. D grubu zaten konuşmuştuk. E grubuna geçelim. Almanya, Ekvador, Fil Dişi sahilleri ve Curaçao. Curaçao tarihinde ilk kez turnuvanın Dünya Kupası'na yükselme başarısı gösterdiler. Çok da ilginç bir süreç oldu orada. Dick Advocaat bir görevi bıraktı önce elemelerden sonra. Sonra tekrar göreve geldi. Dünya Kupası'nda takımın başında olacak. Burada Ekvador tabii kendi kıtasındaki elemelerde çok büyük bir sürprize imza atarak aslında turnuvaya geliyor. İkinci tamamlamışlardı Güney Amerika elemelerini.
0: Önce bahsettik 5 gol.
2: Tabii Almanya burada grubun doğal favorisi ama ilginç bir grup bence hocam. Ya diğer 3 takım açısından.
1: Fil Dişi özellikle burada çok belirleyici olacak yani durumları. Ama Almanya ile ilgili de kafamda tabii soru işaretleri de var yani. Hani,
2: katılıyorum.
1: Yani bir turnuva sürprizi yine yaşatabilirler. Onlar da çok fazla dalgalanıyor.
2: Son yıllarda çok başarısızlar.
1: Yani, hiç alışık olmadıkları teknik direktör değişimi ya da oyuncu değişimi gibi sorunları onlar da yaşıyorlar.
2: 2014'de yani. Şampiyon olduktan sonra yok Almanya'nın turnuva başarısı.
0: Ben şimdi bir şey soracağım. Dünya kupalarında hep böyle grup aşamalarında bir büyüğün elendiğini görmüşüzdür ya. Bu turnuvanın acaba o ülkesi kim olacak? Yani
2: bu arada bir örnek vereyim. Yine Almanya, 2022 Katar, Japonya vardı o grupta. Evet. İspanya vardı. Almanya vardı. Diğer takımı hatırlayamıyorum.
0: Japonya mağlup etti.
2: İşte. Japonya gruptan lider çıktı. Evet. İspanya ve Almanya aynı puandaydı. Averajla İspanya ikinci olarak gruptan çıktı. Almanya grup aşamasında 2022'yi Katar'a
1: yani
2: veda etmişti.
1: Ben, hani o sayı artık artıyor. Yani eskiden çok yani büyük sürprizdi. Turnuvanın favorisi elendi diyorlar ama son zamanlarda bu sayı artmaya başladı yani. Hani 2'ye 3'e çıkıyor. İşte en çok kazanan, en çok kazananlardan biri yok. Buraya da gelemiyor yani.
2: Doğru.
0: Mesela İtalya yaşamıştı geçmişte
1: yani
0: bunu.
1: Düşünebiliyor musun? Bu
0: Dünya
1: kadar
0: Kupası'nı
1: fazla,
0: alıp evet. Bir sonraki Dünya Kupası'nda yaşamışlardı. Hani bu turnuvada da yine bu grup aşamalarında biri gidecek ama kim gidecek? Mesela
1: şey de çok önemli. Hani jenerasyon hadisesi de çok önemli. Yani onu yakalayan sonuna kadar onun tekrarıyla alakalı o işi halledebiliyor. Ama onun yerine yeni oyuncuları koyma konusunda işte İtalyanlar o sorunu çok fazla
2: Costa Rica'ymış bu arada diğer takımda. Almanya grup evet. Etabında veda etti.
0: Almanya
2: Katar'a.
0: Mesela o turnuvada en çok santrafor tartışmalarını yaşamıştı mesela mevkisel açıdan. Hı. Hatta Löw'ün santraforla ilgili de açıklamaları vardı o dönem. Yine mesela bir santrafor sorunu konuşuluyor.
2: Devam edelim peki. Biraz daha hızlanabiliriz. F grubunu da görelim. Çok grup var. 12 grup var toplamda. Epey geniş bir katılımın olduğu Dünya Kupası. Arkadaşlardan F grubunu istemiştim. Teşekkür ederim. Hollanda, Japonya. Az önce Japonya'dan bahsettik. 2022 Katar'da gruptan lider çıkmayı başarmışlardı ama son 16'da veda etmişti Japonya turnuvaya. Tunus ve İsveç. Bu grupta da iki Avrupa takımı tabii dikkat çekiyor. İsveç'in hücum hattı oldukça evet. Zengin. İşte Isak ve Gökereş gibi yıldızlar var.
0: Avrupa şampiyonasına gelememişlerdi.
2: Evet. Bu arada aslında elemeleri çok kötü bitirmişti İsveç. Sanırım Uluslar Ligi'nden playoff öyle geldi Dünya Kupası'na.
0: İsveç hala oturmuş bir milli takım değil. Çok iyi iki tane santrafordan bahsediyoruz. İyi bir stoperleri var mesela.
1: Kamaleri nasıl
0: takım,
1: var?
0: Takım olmak biraz...
2: Hocaları Graham Potter. Var. Biraz evet karma karışık bir takım. Mesela Norveç öyle değil bence. Yani Norveç'te de şimdi çok iyi hücumcular var işte Sørloth
0: var
2: falan.
0: Orta sahada
2: var,
0: savunmada var.
2: Konuşuruz Ödegaard var ama.
0: Orada biraz daha Danimarka mesela daha
2: evet, var. Norveç daha derli toplu ya hani İsveç daha böyle karma karışık bir takım görüntüsü var gerçekten.
0: Ya, tamam çok iyi, çok yetenekli bu arada jenerasyon yakalayabilirler ilerleyen yıllarda. Alttan 18-19 yaşında yani. 20 yaşında oyuncular geliyor. Ama gelen oyuncularla henüz bir şey başaramadılar. Yani İshak. Onun dışında işte Gyökeres sen söylüyorsun. Zaten nerelerde oynadıkları belli.
2: Tabii.
0: Hien savunmada stoperde
2: doğru,
0: mesela.
2: Doğru. Lindelöf var.
0: Yani çok tecrübeli oyuncuları da var. Ama tam anlamıyla böyle bir takım ortaya çıkmış değil. Belki bu turnuvada bunu başarıp bir yolunu açabilirler.
2: Ben bu grubu sürpriz grubu...
1: Ya buradan mesela üçüncü çıkmaz herhalde değil mi? En iyi üçüncü
2: zor. Ben çıkmaz, hocam mi? Belki Linç...
0: Buradan iyi beraberlik çıkar
2: olacak. Belki Linç gelecek ama... Ben bu grubun favorisinin Japonya olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Hollanda'nın yani normalde kağıt üzerinde isim olarak bu turnuvaların en fazla oynama alışkanlığı olan ülke olduğunu biliyoruz ama son zamanlarda yani oyun ve oyuncu kalitesi konusunda ciddi problem yaşadığını
2: kesinlikle
1: gördük. Şaşırmam yani hani senin
2: ben,
1: bu
2: yani
1: kurumda...
2: 2022'yi de biraz referans yani. Alarak Japonya'nın ya burada evet Hollanda tabii ki çok büyük bir kültür ama son dönemde çok ciddi bir düşüşteler. Japonya biraz daha bence burada liderlik için en azından sıyrılabilir gibi ya geliyor.
0: Burada herkes bir iddia ortaya koyabilir. İkincilik iddiası
2: sürpriz grubu bence
0: aynı
2: bu
0: şekilde.
2: G grubuna geçelim. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Biraz hızlanacağız. Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda. Benim en çok merak ettiğim
0: evet.
2: Gruplardan birisi. İran'ın durumu çok karma karışık bir hazırlık süreci yaşadılar. Evet, tabii işte biraz o saha dışı konular, ülke gündemi, ligler durduruldu İran'da, hazırlık kampını Antalya'da yaptılar. Hatta vize başvurularını Ankara'da yaptılar. Yani turnuvada da
0: arada Meksika'da kalıp
2: maç için ABD'ye gidip
0: kalmadan
2: gelecekler.
0: Kalmadan gelecek mesela.
2: Zor bir süreç bekliyor İran'ı. Bu arada İran'la ABD'nin yani turnuvada rakip olma ihtimali de var.
0: Evet.
2: Yani çok ilginç bir
0: gidiyorlar,
2: eşleşme
0: geliyorlar,
2: olur.
0: Kalmıyorlar mesela. Çok eziyet çekiyor şu an.
2: Burada Mısır tabii onun performansı belirleyici olabilir gruptaki dengeler için.
1: Ya Belçika şöyle, aslında çok iyi bir jenerasyon yakalamışlardı. Bundan önceki turnuvalarda hep şey diyordu. Yani bu turnuvanın finalini Belçika görebilir.
0: Doğru.
1: Avrupa Şampiyonası. Onlar o şahane bir jenerasyondan
2: yazık oldu.
1: Bir başarı elde edemediler.
2: Bir sonraki grubu
0: Hırvatistan'ın
2: görelim.
0: Hırvatistan'ın yaptığını yapamadılar öyle.
2: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları. İspanya bizim elemelerdeki grubumuzun lideri olarak bu turnuvaya geliyor. Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları. Burada Yeşil Burun Adaları'nı merak ediyorum ya. Yani işte Wagner Pina var, işte yeni transferi Trabzonspor'un yine Cabral var.
0: Burada 1-2 sanki şu an zaten tabloda yazıyor.
2: Böyle bitebilir biliyor musun bu grubu?
0: Böyle yani de bitebilir.
1: Suudi Arabistan'ı da merak ediyorum. Hani
2: Suudi Arabistan'da hocam Arjantin mağlubiyetiyle başlamıştı 2022'ye. Sonra o Arjantin tabii gitti kupayı aldı. Enteresan bir turnuva oldu onlar için.
0: Turnuva yani turnuvada grup böyle bitebilir mesela.
2: Doğru, katılıyorum.
1: Yani müthiş savunma yapmışlardı o turnuva Suudi
2: Arabistan'ın. İspanya şu anda belki de dünyanın en formda takımlarından birisi. Bakalım H grubu nasıl bir grup olacak. Devam ediyoruz. I grubu var sırada. Çok keyifli bir grup. Bence Fransa, Senegal, Norveç ve Irak. Bu grupta çok seyir zevki yüksek maçlar olabilir. Irak biraz bu turnuvada onlar açısından işler çok zor. Yani Fransa ve Norveç.
0: Ben bu grubun da böyle biteceğini düşünüyorum.
2: Ben Senegal ve Norveç'in yer değiştirebileceğini düşünüyorum.
0: Yani tabii.
2: Buradan yani da bu arada en iyi üçüncü çıkar.
0: İkisi mutlaka arasında
1: Irak'tan hepsi olur.
2: Evet, puan alır mutlaka. Alırım. En az bir galibiyet.
0: Senegal en son Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
2: Kazandı. Evet.
0: Oradan da zaten yakın zamanda
2: sonra
0: bir motivasyon.
2: Sonra tabii kupayı aldılar Senegal'den ama aslında kazanan vardı. Senegal'di.
0: Evet, yani grup böyle bitebilir. Belki işte Norveç'te sonunda hani beklenen bir atak ortaya çıkabilir.
1: İkisi değişebilir.
2: Norveç'ten ben bu arada turnuva genelinde de bir sürpriz bekliyorum.
0: Hep
2: bir,
0: bekleniyor ama olmuyor bir türlü.
2: Bir ritim yakalarlarsa
0: Haaland,
2: bu kez
0: Odegaard
2: yani Haaland bu sefer işte Sørloth, Odegaard daha motive.
1: Bu organizasyon çok uygun o söylediğin şey.
2: Daha motive bir Norveç takımı görüyorum bu kez. Devam edelim. J grubu son şampiyon Arjantin'in yer aldığı grup. Avusturya, Cezayir ve Ürdün. Kağıt üstünde bence zaten gayet tablonun net olduğu bir.
0: İsme göre değil de puan şeye göre sıralamışız gibi.
2: Messi 6. kez bu arada kariyerinde Dünya Kupası'nda boy gösterecek. 2006'dan bu yana tabii her turnuvada, her Dünya Kupası'nda var Lionel Messi. Son şampiyon Arjantin, Avusturya fena bir takım değil onlar da.
0: Çok iyi oyuncuları var.
2: Cezayir tabii çok yani ön görebildiğimiz bir takım değil. Ürdün yine aynı şekilde. Yani bu tablo, bu grupta zaten bence her şey
1: ikisini
0: 2-3'ü Cezayir ile Avusturya arasındaki maç belirler bence.
1: Avusturya yani, sanki orada
0: orada
1: iki
0: yine de Avusturya favori. Yani çok iyi oyuncuları var. Evet. Biz bu arada Avrupa Şampiyonası'nda
1: yani
0: eledik
1: ama oyun olarak
0: eledik.
1: Oyun yani olarak
2: hazırlık maçında farklı mağlup olduk turnuva evet, öncesi biliyorsun 6-1 yenmişlerdi bizi. Son iki gruba geldi sıra. Bir diğer yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz. Belki de son Dünya Kupası Ronaldo için futbol ona bir Dünya Kupası borçlu diyenler de var. İşte Messi 2022'de o şampiyonluğu yaşadı. Acaba Ronaldo bu turnuvada belki de kariyerindeki son Dünya Kupası'nda acaba o şampiyonluğu elde edebilecek mi? Bu da merak ediliyor. Bu grupta da merak ettiğim takım Özbekistan. Cannavaro detayından dolayı merak ediyorum. Elemeleri başka bir teknik direktörle geçti Özbekistan. Dünya Kupası biletini alıp sonra yolları ayırıp takımın başına Cannavaro'yu getirdiler. Nasıl bir turnuva?
1: Çok sağlıklı bir hadise değil normalde
2: evet,
1: ama
2: çok aslında yani,
1: ya baktığın zaman
2: iyi sinyaller vermez bu tip
1: Portekiz,
2: değişiklikler.
1: Portekiz, Kolombiya değil mi?
0: Kongo üçüncü olur gibi.
1: Evet.
0: Demokrasi Kongo.
2: Yani. Sonunculuk mu diyorsun?
0: Yani Kongo
2: Şomurodov var orada.
0: Fayzullayev
2: var yine Başakşehir'den.
0: Kongo'da daha tecrübeli oyuncular var. Hem Avrupa'dan daha tecrübeli hem turnuva açısından.
2: Doğru.
0: Ben yani Kongo orada 3.
2: Bakan
0: olur.
2: Bu var mı aday kadroda emin değilim.
0: Aday kadrosuna bakmadım da normalde Masuk, Bakan bu hepimiz biliyoruz.
2: Tabii doğru doğru katılıyorum. Turnuva tecrübesi Özbekistan'dan çok çok çok yüksek. Tabii, Özbekistan tabii. Zaten tarihinde
0: yok, sadece turnuva değil yani oyuncuların da
2: seviye olarak
0: aynı şekilde
2: katılıyorum.
0: Lig bazında da tecrübesi var.
2: Son grubu görelim. Bence yine keyifli gruplardan birisi L grubu. İngiltere, Hırvatistan, Panama ve Gana. Gana her zaman bu turnuvalar

0: bir şekilde boy gösteren bir Afrika ülkesi. Hırvatlar zaten işte 6. jenerasyon artık yavaş yavaş
1: değişim
0: yaşanıyor orada, ama hala işte Modric olsun, işte Kramaric vesaire, Brozovic, kalede Livakovic, yine o ezberi var Hırvatların bu anlamda, ama yeni yüzler de tabii ki takıma katılıyor. Hocam İngiltere çok tartışmalarla geliyor bu Dünya Kupası'na. Evet. Yani kadro anlamında işte Trent Alexander-Arnold, evet, Cole Palmer, Phil Foden aklıma gelen isimler. Birçok isim var aslında ama kadro dışında kaldılar.
2: Bizden çok daha büyük tartışma. Bizde de tartışılıyor ya. İşte Aral Şimşir özellikle çok tartışıldı. Yani İngiltere'de olan bizde olsaydı acaba neler olurdu?
1: İngilizler de onunla besleniyor ama, değil mi? Böyle sürekli tabii, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası sürekli orada bir kazansa da oyundan memnun olmuyorlar.
0: Bu arada
1: eleştiride
0: hocam bizden çok daha acımasızlar. Çok acımasızlar İngilizler.
1: Evet. Hani son Avrupa Şampiyonası mıydı, Dünya Kupası mıydı? Orada da iyi gidiyorlardı ama sürekli kazansa da belki evet oyun anlamında haksız değillerdi ama sonuçta yani turnuvada bir yol alan takım sürekli teknik direktörü yerden yere vuruluyordu.
0: Thomas Tuchel büyük bir risk aldı. Yani bunun sonunda ya gerçekten bir efsane olacak ya da teknik direktörlük kariyerine çok ciddi bir darbe yiyebilir. Yani buradaki alacağı sonuca göre Dünya Kupası'nda.
2: Yani Hırvatistan yine bu grupta kalkıp İngiltere'yi mağlup edip lider olabilir. Çünkü evet, çok tecrübeli oyuncularından bahsediyoruz artık. Yani yaş geçti ve son turnuvalarını yaşayacak oyuncular. Ama alttan da bir o kadar yetenekli oyuncular getiriyorlar. Mesela İngiltere'ye de biz şöyle alışkınız. Turnuvalarda hep diyoruz ya, elenen, sürpriz yaşayan, kötü sonuç alan takımlardan, ama İngiltere bunu çok yaşadı. Evet. Hep böyle bir hadisesi de vardır. Mesela burada Hırvatistan bunu yapabilir İngiltere'ye. Ama kağıt üzerinde tabii ki İngiltere'nin kadrosu çok daha iyi.
0: Panama'da Mourinho var. Evet. Beşiktaş'tan bu grupta mücadele edecek isimlerden birisi. Süper Lig'den tabii çok fazla oyuncu var. Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Panama'da da Mourinho'yu daha farklı bir gözle izleyeceğiz. Unuttuk, Fildiş'inde de o grupta az önce ekranlara getirmiştik. İşte Olay var Fildiş'i kadrosunda. Yine Singo var. Onlar da son hazırlık maçında Fransa'yı...
2: Agbadu var.
0: Agbadu var yine. Hatta Singo ile Agbadu stoper Fransa'ya karşı Sol birlikte oynadılar. İyi de bir maç çıkardılar. Çok teşekkür ediyorum. Noktalıyoruz. İbrahim Yavuz, Ogün Şahinoğlu, ağzınıza sağlık. Detaylı bir şekilde yaklaşan FIFA 2026 Dünya Kupası'nı değerlendirmiş olduk. Sevgili seyirciler, şimdiden tabii ki bir takımımıza başarılar diliyoruz. Saatler 01'i gösterdiğinde Türkiye-Venezuela mücadelesi ATV ekranlarında olacak. Kısa bir aramız var. Ardındansa maça doğru programında yine Kerem Can Bulat A Spor'da olacak diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ararı buluruz, izini bilirsin. Zır deliyiz biz, hem yazın.
4: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
5: Ara.

0: Özlemişiz valla.
1: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
2: Reklam. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Kupalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.

0: Yayınlarından herkese merhabalar. Milli Maça Doğru'yla karşınızdayız. A Milli Futbol takımımız 2026 Dünya Kupası öncesinde son maçında Venezuela'yla karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Saat 01'de ATV'den naklen ekranlara gelecek mücadele öncesinde konuklarımızla birlikte karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ahmet Akçan ve Zafer Tüzün'le beraberiz. İlerleyen dakikalarda Okan Koç da aramıza katılacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Zafer Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar olsun.
2: Ahmet Hocam merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhaba hocam.
0: Milli takımımız ilk hazırlık maçında turnuva öncesinde hatırlayacaksınız Kadıköy'de 4-0'lık bir Makedonya galibiyeti almıştı ve o gün oynadığı futbol, attığı goller, girdiği pozisyonlarla hakikaten keyif veren bir Türkiye izlemiştik. Bugün de Venezuela karşısında Miami'de, Fort Lauderdale'de gerçekten iyi bir performansa yine tanıklık etmek istiyoruz. İlerleyen dakikalarda takımların 11'leri belli olacak. Tabii Montella'nın bu mücadelede nasıl bir kadro sahaya süreceği de belki turnuva öncesinde kafalardaki bazı soru işaretlerini de giderebilir. Gerçekten büyük merakla bekliyoruz. Hocam heyecanlıyız açık söylemek gerekirse. Önümüzdeki pazar günü Dünya Kupası'nda ilk maçımızı oynayacağız ve son provadayız. Siz nasıl duygular içerisindesiniz? Biraz duygulardan konuşalım.
1: Ya ben Dünya Kupası'nın havasına girdim. Tabii bugünkü maçtan ziyade ben resmi maçları bekliyorum. Aha. Bugünkü maç benim milli takımımızdan biraz daha hocanın düşündüğü 11'e yakın bir kadronun, belki de o 11'in oyuna başlayacağı. Hatta Makedonya maçında oyunun başında gördüğümüz o baskının bir benzeriyle oyuna başlayacağı bir oyun bekliyorum. O yüzden hazırlık dönemi her ne kadar geleceğe ışık tutuyor olsa bile bugün de milli takımımızdan galibiyet bekliyorum. Her geçen günde arttırarak, tempoyu arttırarak, oyunu geliştirerek oynayan bir milli takım var. O yüzden böyle keyfini çıkar, zevkini çıkar denilen maçlardan bir tanesini biraz sonra izleyeceğiz. Ama Avustralya ile beraber de hiçbir rakibin küçümsenmeyeceği futbolda her zaman kazaların olabileceği gerçeğinden hareket ederek ben milli takımımızın zorlu o 3 maçtan da grup birincisi olarak çıkmasını bekliyorum. O derece biraz fazla kafa yordum. Gruplardan kim kaçıncı çıkar, biz kaçıncı çıkarız, kiminle oynarız, onun planlı programını ben kendi penceremden hepsini yaptım. O yüzden milli takımımızın bu Dünya Kupası'nda büyük sükse yapan takımlardan bir tanesi olmasını bekliyorum. O kalitede de futbolcularımız var.
0: Hocam Venezuela karşılaşması tabii ki önemli. Nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağımız konusunda hocanın da görüşüne zaten katılmamak mümkün değil. Ama ne bekliyorsunuz bugün özelinde? Onu da merak ediyorum. Makedonya maçında turnuva öncesi güzel sinyaller aldınız mı takımdan?
2: Aldım ki futbol bana göre alışkanlıklar oyunudur. Şimdi böyle farklı galibiyetler inşallah bizim çocuklarımızda da alışkanlık yaratır. Ama şunu gördüm ki çocuklarımızın harmonisi çok iyi, uyumu çok iyi. Birbirini tamamlayan, birbirine destek veren, birbiriyle yardımlaşan ama ön bölgede de kendi bireysel yeteneklerini kullanarak rakip defansı dağıtan ve üreten bir takımımız var. Tehlikelidir böyle takımlar. Çünkü kanatlardaki oyuncularımız, onlara arkadan destek veren orta sahamız, bunlar hepsi delici oyuncular. Her an her şeyi yapabilirler. Onun için bizim milli takımımız skor olarak geriye dahi düşse, eğer ki moral motivasyonunu bozmadığı müddetçe her zaman lehine skoru çevirebilecek beceriye sahip oyuncular var elimizde. Onlar da bu becerilerini her an her dakika kullanabiliyorlar. Onun için bence turnuvaya çok renk katacak. Hem yetenekler açısından hem takım olgusu oturmuş bir milli takımımız olduğunu düşünürsek turnuvanın gözdesi olacaklarını ben düşünüyorum. Hakikaten şimdi bizim takımımızla oynamak bir risk. Oyun hakimiyetini ele aldım dediğin an o an çıkar bir tane bireysel becerikli yetenekli oyuncumuz skoru lehimize çevir verir. Bunlar güzel şeyler. Aynı zamanda da seyir zevki veren şeyler. Teknik direktörümüz Montella'nın da böyle potansiyelli kadroya katkıda bulunması lazım. farklı dokunuşları yapabildiğinde bu oyuncu grubuyla çok şeyi becerebilecek bir takım olgusu yaratılabilir. Onun için alternatif düşünen bir teknik direktör başında olduğunu düşündüğümüzde milli takımımız açısından daha iyi olacak diye düşünenler dedim. Çünkü hemen hemen bize ders olacak talihsiz bir İspanya maçı yaşadık. Dağılan bir milli takım gördük. Şimdi böyle kadronun dağılması sadece zihinseldir. Bizim oyuncularımızı skora değil de performansa yönelttiği zaman teknik direktörümüz, bu çocuklar çok şeyi becerebilirler. Tıpkı ikinci maçta olduğu gibi. Onun için ben milli takımımızın hakikaten çok genç ve yetenekli bir havuza sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yetenekli ve genç havuza sahip olan milli takımda orada bizi sevindirecek

0: Hazırlık maçı olsa da agresif olmalarını bekleyebiliriz. Rakibe karşı onların oyuna yaklaşımı ile ilgili böyle dikkat etmemiz gereken hususlar nedir sizce?
1: Ya şimdi onlar da oyunun iki yönünü oynamaya çalışacaklar. Tabii Dünya Kupası'nda yoklar. Yani 48 ülkenin boy gösterdiği bu kupada olmamanın beraberinde getirdiği bazı sorumluluklar var. O sorumlulukta şunu söylüyor. Dünya Kupası öncesi ortaya koyacağınız oyunla, alacağınız sonuçla ülkenizi en iyi şekilde temsil etme görevi var. Şimdi Venezuela'ya baktığımızda gruplarında zaten playoff'a dahi kalamamış. Bolivya 7. Venezuela'da 8. bitirince daha önceden elenmiş bir takım. Son oynadığı bir Trinidad Tobago maçı var, 4-1 galip geldi. Arkadan Özbekistan'la oynadılar, 0-0 kaldılar. Şimdi Trinidad Tobago maçında 4-2-3-1 oynamışlar. Özbekistan'da 3-4-3. Ama genelde çoğunlukta 4-4-2 oynayan bir takım hüviyetinde. Biz rakiplerimizden Paraguay'ın da önde ikili forveti tercih ettiğini biliyoruz. Yani bugün de ikili forvetle çıkarlarsa formasyon olarak da Paraguay maçı için çok güzel bir hazırlık olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Takıma baktığımızda bence Avrupa'nın veya Amerika'da oynayanlar da var. İyi takımlarda oynayan futbolcular da var. Hiçbir zaman küçümsememek lazım. Yani çok da rakibimiz Paraguay'dan çok kötü de bir takım değiller. O yüzden ben o futbolcuları daha sonra sayarım.
0: Evet.
1: Oyunun başında bize biraz direnmeye çalışacaklardır. Ama Türkiye'nin ön alan baskısında bocalayacaklar, o kesin.
0: Sevgili seyirciler, Birleşik Devletler'e çevireceğiz kameralarımızı. Okan Koçlarımıza katıldı. Kendisiyle daha sonra selamlaşırız ama Erdem Akbaş bizi bekliyor. Onu da bekletmek istemiyorum. Söz Erdem'de.
2: Kerem Can Bulat, Miami'den selamlar. Inter Miami'nin maçlarını oynadığı Chase Stadyumundayız. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçına Venezuela'ya karşısında çıkacak. Mücadele Inter Miami'nin 2026 yılına kadar maçlarını oynadığı Chase Stadyumunda oynanacak. 21.500 kapasiteli stadyumdayız. 2020 yılında açılmıştı bu stat. Küçük, kompakt bir stadyum ama futbol için oldukça elverişli bir ortam var. Sıcak bir hava var ama rüzgar da var. Açıkçası bu anlamda çok rahatsız edici bir hava olmadığını da söyleyebilirim. Milliler Arizona'da kamp yaptığı merkez çok daha sıcak olacak ama Miami'deki hava çok daha serin olabiliyor. En azından yılın bu dönemlerinde rüzgarlı, ara ara yağmurlu bir mevsimi var bu bölgenin. Milli takımımız da hazırlıklarını dün tamamlamıştı. Hemen bu stadyumun yan tarafında bulunan antrenman tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştirdi ve mücadele saatini beklemeye başladı. Milli takımımız çok eksik oyuncumuz yok. Kenan Yıldız'ın bir sakatlığı yok ama dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmadı. Bir süredir henüz daha takımla antrenmanlara katılmadı Kenan Yıldız. Hakan Çalhanoğlu antrenmanın bir bölümünde takımla çalışmıştı. Kerem Aktürkoğlu problemini tamamen atlattı diyebiliriz. Bu anlamda milli takımımız maça hazır ve mücadele saatini bekliyor Kerem Can Bulat. Mücadele Türkiye saatiyle 01.00'da başlayacak. ATV'den naklen yayınlanacak. Biz de hem A Spor hem ATV ekranında maç önü maç sonu röportajlarda beraber olacağız diyelim. Sözü Kerem Can Bulat'a bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a aktardıkları için. İlerleyen dakikalarda yine kameralarımızı Birleşik Devletler'e çevireceğimizi belirtelim. Okan Koç hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk
0: hocam.
3: Olsun. Size hayırlı olsun.
4: Sağ olun.
1: Hocam iyi yayınlar.
3: Sizin için de hayırlı olsun.
0: Biraz Ahmet Hoca'yla, Zafer Hoca'yla biraz böyle duygularımızı konuştuk. Sonuçta Dünya Kupası öncesi. Tabii. Son maçımızı oynayacağız. Sen nasıl gördün takımı? Ne hissediyorsun? Sadece bu akşama dair sormuyorum bunu.
3: Genel.
0: Kupayı daha sonra açacağız. İlk yani, görüşünü merak ediyorum.
3: Görüşüm ne biliyor musun Kerem? Şimdi ben hep söylerim. Nerede mutlu, huzurluysan orada hep verimli olursun. Hep faydalı olursun orada. Şimdi bakıyorum bizim oyuncu topluluğunun geneline. Hepsi birbiriyle vakit geçirmek için can atıyor. Sahiçi değil. Yeteneği bir kenara koyuyorum. Zaten muazzam yeteneklere sahibiz. Kreatif, üretken. Her bölgenin çok üst seviyesi oyuncularımız var değil mi? Hem defansa hem ofansa hem ikinci bölgede. Ama bu oyuncu topluluğu bir arada inanılmaz keyif alıyor. Huzur buluyor. Mutluluk buluyor. Yani bunu bir kolay kolay elde edemezsin. Bir takım kolej havası da

0: derler işte budur o. Hı-hı. Dikkat ederseniz bütün oyuncuların açıklamaları bu yönde. Yani abi kardeş fark etmiyor. Büyük küçüğe, küçük büyüğe saygı sevgi. Bu detaylar çok önemli detaylar. Bunları da bir arada topladığımız zaman zaten yetenekle beraber muazzam şeyler izleriz, izletirler de bize. O keyifli, tempolu, coşkulu. Bir de bu turnuvada benim için en önemli detaylardan bir tanesi daha. Fiziksel üstünlük kimin elindeyse o takım bir adım daha öndedir. Niye? Sezon boyunda biliyorsun maçlar, Avrupa maçları, evet, lig maçları, kupa maçları, futbolcuları performans beyin olarak, mental olarak aşağı çık. Ama bizim oyuncu topluluğu aç. Dünya kupasını aç. Tempoya aç. Başarıya aç ve hedefe aç. Ay yıldızlı oyuncularımız bizi orada gururlandıracak kardeşim. Bu konuda dualarımızı, enerjilerimizi, her şeyi yolluyoruz zaten. Yollayacağız. 80-90 kaç milyonluk vatandaşı varsa fark etmiyor. Burada bir daha abi o kadar yetenekli oyuncular sadece Türkler değil. Dünyanın birçok ülkesindeki futbol severler izleyecek. Arda'yı, Kenan'ı birçok oyuncu var orada yetenekli oyuncu. Ama bunları birleştirdiğin zaman abi takım içerisinde tempoyu görebileceğiz. Fiziksel üstünlüğü sağlayabilecek oyuncu topluluğu göreceğiz. Çünkü genç enerjik oyuncularımız var. Dinamik katacak oyuncularımız var. Artı adam eksisten çalım atan oyuncumuz var mı? Var. Araya bırakan var mı? Var.
1: Var. Şutör oyuncularımız var.
0: Var mı? Var. Daha ne? Kesen oyuncu var. Agresif oyuncu var. Sahanın içinde arkadaşlarını ateşleyebilecek oyuncu var mı? Var. Saygı duyuyorum ben Kerem'e. Saygı duyuyorum ben abi. Bu en önemlisi bu takımın içerisinde. Saygı duyuyoruz birbirimize. Sevgi, saygı. Orada her zaman başarılı olur futbolda. Baba ne milli takımlar gördük ya. Aman oynamasın Kerem oynasın. Aman işte benim en yakın arkadaşım Ahmet Hoca oynasın falan filan gibilerden. Kulisler mulisler de lan. Kulüp takımlarında bile var. Ama bizim milli takımımızda bu yok işte. O yüzden pırlanta gibi. Altın çocuklar deriz ya. Bakar mısın Meri'ye? Suratında var ya. Suratında o rakip santafor ısırırım diyecek. Isırırım. Arda var ya Arda. O klasıyla, Orkun o derin paslarıyla, orta sahada Hakan, Mobese kamerası kafa toplu, kafası böyle Mobese kamerası gibi. Kenan'ı, Barış sahada zaten şey gibi, kara tren derler ya, gidecek gelecek, Kenan zaten sol tarafta. Yani söylenecek aslında çok şey var ama onlar bize hiçbir şey bırakmayacaklar, onlar sahada söyleyecekler. O yüzden ben sana samimi söylüyorum, bir takımı izlerken böyle var ya, keyifli izlersin ya, nasıl olsa kazanırız dersin. Kazanmasa bile şanssızlık da bazen böyle senin lehine işlemeyebilir. Ama abi o şans da bu çocukların yanında olacaktır. Fiziksel üstünlük çok önemli. Bunu sağlayacak bizim çocuklarımız. Ben gurur duyuyorum ve umutluyum. Biz çok önemli başarılara imza atacağız bu çocuklarla. Güzel bir oyun planımız var. Oyun sistemimiz oturmaya başladı. Oyuncular hocayı seviyor. Hoca oyuncuları seviyor. Zaten birbirlerini seviyorlar dedim bu takımın içerisindeki oyuncu topluluğu. Bir de şunu bilmeleri çok önemli biliyor musun? 80 milyon bizden çok umutlu kardeşim.
2: Bak, 85 milyon.
0: 90 olsun hadi 5 milyon tamam. Ben koyayım. 90 milyon çok umutlu. Bunun daha da ötesi yok. Yetenek ayrı zaten onları konuşmuyorum. Ben sana bireysel yetenekleri getir şuraya. Ben sana neler yapacaklarını sabah kadar anlatırım. 3'te bir daha program var. 4'e kadar anlatayım en maçı seyredeyim. Ama işte yani ne diyeyim abi, başlasın artık, bir an önce başlasın şu son prova. Bu provada da artık futbolcular, yani şunu belki insanlar göremeyebilir, çok tempolu ama biraz o maça kendilerini saklarlar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bu maç prova, hazırlık maçı ama turnuvadaki maça yansıtırlar mı bu maç? Turnuvadaki performansı bu maça yansıtırlar mı? Bana göre tamamıyla yansıtmazlar. Çünkü ben de aynı şekilde düşünürüm. Asıl prova başlayacak abi.
1: Hocam siz de dışarıdan bakan bir göz olarak takımın içerisinde böyle bir uyum olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Yani dedim ya, harmoni çok, harmoni iyi diye milli takımda. Kerem ne diyor? Milli takım kamplarını hevesle bekliyoruz diyor. Bir an evvel kampa girelim çocuklarla beraber olalım diye. Zaten bu birliktelik başarıyı getiriyor. Ayrıca çocuklarımızın hepsinin yeteneklerine baktığımız zaman ayrı ayrı değişik özellikleri var. Hepsi takıma adapte edebiliyor bu özelliklerini. Böyle potansiyelli bir kadronun teknik adamı olmak da büyük bir lütuf yani Montella için. Bunun ekmeğini yiyor Montella da. Çocuklarımız hakikaten potansiyelli. Evet, şimdi futbolda hep ne denir? Tamam, takım olgusu nedir? Bireysellik takımı oluşturur. İşte Hakan Hakan olursa, Kenan Kenan olursa, Arda Arda olursa, onlar kendi yeteneklerini takıma adapte ederse takım ortaya çıkıyor o zaman. Bizim milli takımımızda da bu yardımlaşma, bu birbiri için savaşma, sahaya yüreğini koymak var. Onun için umutluyuz ve asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Potansiyeli olan dediğimiz ön bölgede öyle aksiyonlar yaratabilen oyuncularımız var ki rakip defansın dengesini öyle bir bozabiliyorlar ki ondan sonra bir bakıyorsun
0: hepsi hareketli adam geçiyor koşu yapıyor şirazesini kaydırır.
2: Hepsi. Bravo. Onun için ne oluyor? Kolay da skor elde edebiliyoruz biz. Hele hele rakip dağıldığında o an konsantreyi kaybediyorsa tık tık arka arkaya 2-3 oluyor hemen.
1: Ya sürprizli diyebileceğimiz oyuncularımız
2: tabii, var. Tabii var var. Aynı zamanda bununla birlikte devamlı önde baskı diye bir şey de olmaz. Arada bir topu alırsın set oyununa dönüp boşluklar bulma adına takımın da dinlenmesi adına ondan sonra bir baskı tuzak baskı tuzak bir tuzak kurarsın bir baskı yaparsın falan. Bizim milli takımımız bunu da becerebilen bir milli takım. Onun için o turnuvanın en renkli takımı olacak diye gene tekrar ediyorum. Çünkü bir de futbolda şöyle bir şey vardır. Yetenek tamam göz zevki verir, seyir zevki verir ama bu yeteneği, bu beceriyi sahada sergileyen biraz da gençse o zaman iki kat zevk verir. Ve hemen ön plana çıkar. Bizde öyle çocuklarımız da var. Arda'sı var, Kenan'ı var, Barış'lı var, işte Kerem'i var. Bunlar bu çocukları düşündüğümüz zaman bak defanstan ön tarafa sürpriz her yerde sürprizdir. Şimdi stoper ileriye çıkardığın zaman bunun önlemini alır mı? Hangi hoca çalışır? Stoperin gelip de efendime söyleyeyim forvete katkı vereceğini. Biz de şimdi stoperden gelip ön bölgeye katkı yapıp gol atan oyuncumuz da var.
0: Attıran oyuncu var.
2: Attıran da var.
0: Abdülkerim hocam orta saha gibi ağza bırakıyor orta
2: topu. Tabii şimdi futbolda hareket çok önemlidir abi. Ne olur? Bizim çocuklarımız toplu halde atağa kalktıklarında öyle bir hücum aksiyonu alıyorlar ki defans arkası koşu yapan var, topa gelen var, topu verdikten sonra dönüp boşa çıkan var, duvar olan var. Yani bunlar önlem alınması zor insanlar çünkü üreten oyuncu sayısı çok bizde. Futbolda üretmekte, üretecek adam yakalamakta çok zor. Bugün büyük takımlarımızda lige baktığımızda tek başına adamlardan bahsedebiliyoruz. Fenerbahçe'de Asensio'dan, Beşiktaş'ta giden Rafa Silva'dan. Şimdi üreten adam sayısı çok bizde. Bizim bu böyle potansiyeli olan, böyle genç bir yetenekli havuza sahip olmamız ülke olarak bizim bana göre şansımız. Bu çocuklar da bizim yüzümüzü güldürür, güldürecekler yani. Şimdi baktığımız zaman can uzun. 40-50 milyon eurolardan bahsediliyor değil mi daha bu
1: evet.
2: Kardeşimizden? O da değişik bir potansiyel. Şimdi Özcan
1: farklı Özcan'ın, bir oyuncu.
2: Ya teknik direktörün elinde şimdi kadro şişkinliği haricinde böyle yetenekli oyuncunun fazla olması ah ne kadar güzel bir şey. O düşünce o şimdi ilk 11'de ben kimi oynatayım? Tamam Arda var işte böyle böyle yaratıcı olan oyun sıkıştığında canı da mı alayım? Canı kafadan mı başlatayım? Ne kadar güzel bir şey. Alternatifli düşünebilmeyi sağlıyor yani teknik direktöre. Bu teknik direktörün şansıdır. Onun için bu hazırlık maçlarındaki elde edilen rahat galibiyetler biraz daha özgüvenin tavan yapmasını sağlar ki buna da ihtiyaç vardır. Çünkü futbolcu her zaman söylüyorum kabul gördüğü yerde performans sergiler.
1: Kesinlikle.
2: Biz bu çocukları alkışladıkça onlar bize daha fazlasını verecekler.
1: Hocam ağırlıklı olarak tabii pozitif taraflarımızdan bahsediyoruz. Bu da doğal. Çünkü hakikaten pozitif tarafları negatif taraflarına göre bu takımın daha baskın. Peki daha dikkat etmemiz gereken ve geliştirmemiz gerektiğini düşündüğünüz noktalar neler A milli takımda?
3: Şimdi son dönemde belki bizi en fazla etkileyen milli takım bu.
1: Evet.
3: Zaten bunun dile getirilmesi kadar doğal bir şey de yok. Onu kabul ediyorum ben de. Çok net ben milli takımımızın bu gruptan birinci çıkması gerektiğini düşünüyorum ve çıkacağına da inanıyorum. Ama bu bizim bazı eksiklerimiz olmadığı anlamına da kesinlikle gelmez. Sorunda olduğu gibi iki, bizim bahsettiğimiz o birlik beraberliğin turnuvadaki bütün takımlarda olduğunun da altını çizmemiz lazım. Yani öteki futbolcular da kendi takımları adına büyük heyecan duyuyorlar. Onların aralarındaki o birlik beraberlik de mutlaka üst seviyede. Kaldı ki takım oyunu dendiği zaman bizden daha avantajlı görünen birçok milli takım olduğunun da altını çizmek lazım. Şimdi bizim milli takımımızın oyununu biraz analiz ediyor olursak 4-6-0 formatıyla şu ana kadar daha fazla oynadık. Bugün milli takımımızda zaten bu formatın dışında bir tek Deniz Gül var. Deniz Gül de oyunun gidişatına göre. Eğer set hücumu yapıyorsak veya gole çok ihtiyacımız var, rakibi kalesine hapsettiysek bizim tamamıyla pivot santrofor tarzında kullanacağımız oyunculardan bir tanesi.
2: Yakaladık santrofor hocam, yakaladık.
3: Onun dışında o format olarak diğerlerinden farklı. Hoca 4-6-0 ile oynayacaktır. Ki bugün de büyük bir ihtimalle oyuna öyle başlamasını bekliyorum ben kendi adıma. Şimdi ben Makedonya maçında şunu gördüm. Kadro ne olursa olsun, kadrodaki futbolcular eğer biz ön alanda şiddetli bir baskı uygularsak rakiplerimiz kesinlikle geriden oyun kurmakta zorlanıyorlar. Biz onları hataya sevk ediyoruz. Kaptığımız toplarla da rakip dengesiz yakalandığı için pozisyon üretiyoruz. Öyle başlandı. Bugün de kadro ne olursa olsun oyunun birçok bölümünde bu şiddetli ön alan baskılarını göreceğiz. Evet, 90 dakika boyunca bunu uygulamak belki çok zor. Ama hoca da bugün hiçbir futbolcuyu 90 dakika oynatmayacak. Benim beklentim biraz daha 11'i ilk yarı, devre arası çok fazla sayıda değişiklik. İkinci yarıda neredeyse bütün futbolcuların birer 45'er dakika daha süre aldıkları bir ikinci yarı izleyeceğiz. Çünkü bütün takımlar için, bizimkiler dahil, yorucu bir sezon geçti. Bu dönemde 90 dakika onları yıpratacak bir tempoda bütün futbolcuların oynamasını hoca istemez, planlamaz. O yüzden ben hepsine birer 45'er dakika vereyim. Hepsine de ihtiyacım olacak. Ama kadro değişse bile o dönem dönem ön alan baskısını her yerde uygulayacak. Şimdi futbolcularımızı biraz da tarif edecek olursak Deniz'in dışında. Bakıyoruz bizim takımımızda Barış gibi, Yunus gibi, işte Kenan gibi ki kadroda şu an yok ama oraya giden Aral gibi topu aldığı zaman top taşıma becerisi, dribling becerisi yüksek futbolcular var.
2: Kerem
3: onlardan biri, biraz santrofora yakın kullanır. Doğru söylüyorsun hocam, katılıyorum. Şimdi bunların içinde belki böyle rakip ceza sahasında bitiricilikten çok yay civarından çok iyi şut atan oyuncularımızı da buna dahil edelim. İşte Can Uzun onlardan biri, Arda Güler onlardan biri. İrfan sağdaysa İrfan'ın sol ayakla içe kat ederek attığı şutlar var. Yani bu bireysel becerisi de yüksek olduğu için bizim için çok büyük bir avantaj. Orta sahayı bence son zamanda Beşiktaş'taki iyi oyununa devam ediyor. Orkun'la Hakan Çalhanoğlu bence müthiş bir sezon geçirdi. Hakan Çalhanoğlu'yla oyunun işte gidişatına göre hocanın orada tercih edeceği oyuncularla, defanstan hücuma bağlantıları yapacak oyuncularla da biz mümkün olduğunca rakip baskılardan kurtularak öne çıkmayı düşüneceğiz. Ama bütün bunları yaparken de bizim de ne olursa olsun ön alan baskıları yaptığımız dönemde rakip geçiş hücumlarına karşılık bunu neredeyse bütün takımlar uyguluyor. Defansı son derece güvenli bir halde tutmamız lazım. Stoperlerimizin Abdülkerim onlardan biri, Meri onlardan biri, Ozan Çağlar onlardan biri. Orada çok çabuk oyunculardan kurulmadığının da altını çizmek lazım. Orada hücum ederken savunmanın kesinlikle ihmal edilmemesi lazım.
1: Hocam korakor mücadeleler için biraz size olarak zayıfız sanki.
3: Şimdi mümkün...
1: Yani birkaç istisnai oyuncu var. Hücumda bir tane var.
3: O korakor mücadelelere ne kadar ihtiyaç duyacağız onu bilmiyorum.
1: Evet.
3: Çünkü korakor mücadeleyi iki yönden değerlendirmek lazım. Topu bir Kenan aldıysa korakor mücadeleye girdiğinde topla girecektir. Hı hı. Kenan için büyük bir avantaj. Barış giriyorsa topla girecektir. Bunlar için büyük bir avantaj. Ama birebir defansif oyunda da dönem dönem bazı sıkıntılarımız olabilir. Onun için takım oyununu ön planda plana çıkarmak lazım.
1: Evet.
3: Yani biz maalesef ülkemizde de takım oyununda biraz geriyiz.
2: bu milli takımımıza kadar da yansıyabiliyor. Ama milli takımımızın şu ana kadar uyumu da, bazen defansı bütün takım yapman lazım. Oradaki eksiklerimizi mutlaka biraz giderecektir. Geniş alanda yakalanmamak önemli. Doğru kademeye giriliyorsa o sorunları çözeriz diye düşünüyorum. Hele hele rakipleri göz önünde bulundurursak bizim üçünden de fazlamız var. Eksiğimiz yok. Yani ben olaya biraz da böyle yaklaşıyorum. Biz hatasız bir maçı da oynamayı hedeflemiyoruz zaten. Her takım, en iyi takım bile hata yapıyordur, yapar da. O yüzden önemli olan rakipten daha iyi oynamak, daha üstün oynamak ve maçı kazanmak. Yani ufak bir kaza olsa bile en fazla bir beraberlik olur. Onun dışında ben o kazaya bile uğramadan 3 galibiyet bekliyorum milli takımımızda.
1: Okan Koç, hücum anlamında zaten çok fazla bir sıkıntımız yok. Yani bireylere baktığımız zaman çok kaliteli oyuncular. Tabii rakipler önlem almaya çalışacaklar. Biz onları bozmaya çalışacağız. En azından grup aşaması için böyle gelişme ihtimali daha yüksek. 3 maçın ikisinde banko böyle gelişecek. Amerika belki biraz daha kafa kafaya oynamaya çalışır. Ama işin savunma tarafına baktığımız zaman sende nasıl hisler uyanıyor?
0: Ya birlikte hareket ettiğin zaman problem yaşamazsın. Zaten tecrübeli iki tane stoperimiz var, tandemiz. Bek Zeki, Ferdi zaten Premier Lig'de muhteşem
1: bir oyuncu.
0: Onların önünde işte ki Orkun, Salih, örnek mesela kim oynuyorsa
1: İsmail, Hakan Orkun fark etmiyor. Orada diyelim biraz daha yakın oynuyor.
0: Orada yakın oynayacağım. Birlikte gidip geleceksin. Zaten bizim takımımız, dikkat ederseniz, takımın kalibresine göre oyun formasyonu belirliyor. Zaman zaman geçiş oyunu, zaman zaman ön alan baskısı görüyoruz. Yani ön alan baskısı yaptıkları zaman da rakibi nasıl tedirgin edip hataya sürüklediği dönemlerde muhteşem işler yapıyorlar. O baskıyla birlikte hareket edip bazen bak o baskı çok farklı anlatılabilir ve hatta anlaşılabilir açıkçası. Şimdi birlikte alan adam markajını, ön alan baskısını yaptığın zaman rakibini çok ciddi şekilde hataya sürüklersin. Bir, ikincisi bölge 1-2-3 bölgedir futbol. İkinci ile birinci bölge arasında alanları kapattığı zaman çok fazla defansif anlamda da problem yaşamaz. Çünkü onların önünde de oynayan oyuncular da hem defansif hem ofansif de pozisyon almasını bilen oyuncular. Nerede duracak? Şimdi rakip de bakacak abi, Hakan, Orkun, İsmail, Arda. Bunlar topu kaptığı zaman da geçiş oyununda da sağ tarafta Barış, sol tarafta Kenan, ön tarafta Kerem ve hatta farklı bir oyuncu diyelim. Hoca ne dedi mesela? Müthiş dribling özelliklere sahip oyuncularımız var. Artı harika koşu yapan oyuncularımız da var. O pas koşu yapan oyuncularımıza da, o pas verecek oyuncularımıza. İşte burada önemli olan birlikte hareket etmek. Bu takımı da, bizim milli takımımız da bunu da çok iyi yapıyor Kerem. Yani defansif anlamda da ofansif anlamda da. Bak hep yetenekleri bireysel olarak anlatıyoruz, söylüyoruz oyuncularımıza. Ne seviyelere çıkabilir, neler yaratabilir, o hayalleri gerçekleştirebilirler mi? Ciddi şekilde gerçekleştirirler bireysel yetenek olarak. Ama bak Kerem, hocam da oynadı, ben de oynadım, bu hepimiz oynadık futbol. Abi yoğun bir sezondan çıkıyorsun. Bak bazen ne oluyor biliyor musun? Ya diyorsun ben bunu yapabilirim, yaparım diyorsun ama gitmiyor baba, şu gitmiyor.
1: Vücut gitmiyor.
0: Şu ayak gitmiyor. Gitmiyor. Beyin var ya, onu defalarca yapmış. Ben Kerem'i defalarca vurup gittim. Ama bu gitmiyor. Bizim takımımızda o enerji dedim ya, dinamik var. Bir de hava şartları da etkileyecektir rakiplere. Bizim takımımız da etkileyecektir ama onları daha çok etkileyecektir.
1: Hava şartlarından herkes çok şikayetçiymiş. Bravo. Bütün takımlar evet.
2: Bak, şu an itibariyle.
1: Çok sıcak evet.
0: Onları etkileyecek, bizi de etkileyecek ama bizi 3 ise onları 8, 9 seviyelerinde etkileyecek. Bunlarda da büyük bir avantajlarımız olacağını düşünüyorum. Bak tüm samimiyetimle söyleyeyim, göreceksiniz. Bizim defansif anlamda Meri, Abdülkerim muhteşem tandem olmuş. Bak muhteşem. Ya abi şimdi vallahi nazar diyecek, ben çok fazla övmeyeyim, Allah nazarından korun. Sol tarafta Ferdi abi, tahta o enerji git gel git gel
2: şey
0: git gel.
2: Okan, nazar boncuğu niye takılıyor?
0: Bilmiyorum hocam, sağ tarafta.
2: Lafını balla.
0: Bir saniye.
2: Bak çok güzel. Bir saniye Okan.
0: Tahtaya vurayım, dur doğru
2: nazar söyle. Boncuğu niye takılıyor?
0: Niye?
2: Herkesin dikkatini oraya çeksin diye. Nazar değmesin ya şimdi, bütüne diye.
0: Şimdi insanlar... Baba,
2: buyur kardeşim.
4: Sağ hocam oluyor. Bizim de programda takmamız gerekiyor mu?
2: Sana takmamız lazım.
4: Yok hocam. Bize kimse nasıl takılacaksa herkes takacak hocam. Ben...
1: Ya, hocam. Ne diyordum? Dönelim Okan Koç'a tekrar.
0: Buyur Okan. Ya tabii arada bir ürünü yapalım. Yani defansif anlamda ben senin sorununu bilmiyorum. Yeterli kadar cevap verebildim.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ederim. Ya bunları yapacağız. Nazar değmesin. Değmemesi için de tabii ki de yani biz elhamdülillah Müslümanız, Türk'üz. Sonuçta herkesin bir inancı vardır. Bir batıllı şeyleri vardır. Ama biz burada dualarımız yollayacağız nazar
1: ben de batıl için. Hiçbir şey yok.
0: Ya bilmiyorum olanlarım var. Yani,
2: düz adam.
0: Var abi bizim
2: düz adamsın.
0: Ya hocam takımda ayakkabı yamulsun öyle tit de isim vermeyeyim. O ayakkabıların hepsini düzeltir böyle. İkisinin yan yana peş peşe dümdüz.
2: Sizde de oynadı. Kemal abi yok mu Kemal? Bizim eski Beşiktaşlı.
0: Tamam da ben o dönemler doğmamışım. Sen girme o dönemler hocam.
2: Kemal abi.
0: Sen benden 5 dönem önce oynadın. 5 jenerasyon önce oynadın.
2: Doğru ama bilirsin Beşiktaş camiasından olduğunu.
0: Kemal abi hangi Kemal?
2: Batmaz. Şimdi abi ayakkabıları bağla maça çıkmadan yardımcı hoca. Biraz düğümü sıkı atıyordu.
0: Tabii tamam.
2: O ayakkabının bağını çözmeden maça çıkmaz.
0: Bende de yok öyle.
2: Çözemiyor. Şey. İlk devre yok. Yani gelemiyordu işte. Şeye maça. Düşün yani.
0: Oluyor.
2: Buyur Okan'ım.
0: Oluyor bunlar da. Yani ben hep söylüyorum. Maşallah diyelim. Nazar değmesin diyelim. Oradaki çocukların benim için en önemli detayları tabii ki de hocalarımızla beraber her şeyi anlatıyoruz. Ekran başındaki bütün Türk halkı da oradaki futbolcularımızın, çocuklarımızın, kardeşlerimizin bize neler yaşatacağından yani adımız kadar eminiz ve gururluyuz, onurluyuz, onurlu edeceklerdir. Onların bunun bilincinde hareket etmeleri çok iyi. Birlikte hareket eden bir takımımız var. Geçiş oyunu oynayan bir takımımız
1: 11'imiz
0: var.
1: Belli oldu. Hemen 11'den bahsediyoruz. Evet. Uğurcan kalede, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren savunmada, İsmail, Orkun, İrfan, Barış Alper, Arda ve Deniz 11 ile amili takımımız sahada. Bir kez daha 11'i kafamızda dizelim. Uğurcan kalede, sağ bek Zeki, Abdülkerim, Ozan stoperler, Eren sol bek, İsmail, Orkun, İrfan. Arda muhtemelen 10 numara, İrfan sağda, Barış Alper solda, Deniz santrfor pozisyonunda. En azından ilk etapta bu kadroyu gördüğümüzde dizilişle ilgili benim kafamda oluşan düşünce bu şekildeydi. Bir daha bakıyorum. Muhtemelen evet dediğim gibi. İsmail, Orkun, Ardalı bir orta saha, İrfan, Barış Alper kanatlarda olur. Deniz Gül ileri uçta başlar. Tabi bu %100 ideal 11'imiz değil.
2: O kesin. Düşünüyor.
1: Evet ama başlayacak oyuncular bu kadrodan 5-6 belki 7 oyuncuyu bile ilk 11'de görme ihtimalimiz söz konusu. Nasıl gördünüz hocam 11'i?
2: Şöyle şimdi olası şimdi Hakan mesela onun yerine olası sakatlık kart görme durumu, kırmızı kart, şu bu filan, eksik kalma pozisyonlarına göre her pozisyonda alternatifli oyuncuları deniyor. Hepsi yetenekli, becerikli oyuncular. Ha, keşke işte İsmail oynamasaydı da yerine işte Özcan oynasaydı filan. Yani bunlar artık milli takımımızda konuşulacak şeyler değiller. Çünkü hakikaten iyi bir jenerasyon yakaladık biz. Onun için bir takım eksiklikler tamamlandığında hele hele İspanya gibi oynadığımız bir maçtan da aldığımız dersi hesaba katarsak bu milli takım bize iyi şeyler sunacak belli. Ki bizde milli takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. Bizim duygularımız böyledir millet olarak. Milli takımımız da böyle ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Onun için bu doğrultuda disiplinli, birbirine yardımlaşmalı oynadığını düşündüğümüzde bizim milli takımımız her takıma karşı tehlikeli bir takımdır. Her an skor alabilecek bir takımdır. Onun için hoca da oyuncuları olası her türlü ihtimale karşı alternatif düşüncelerle bir 11 sahaya çıkartıyor. Ama onun kafasındaki 11 de bellidir. Onun için takım ruhu bizim asla vazgeçemeyeceğimiz en önemli, en temel ilkelerimizdendir. Bizim milli takımımızın da o takım ruhuna sahip artık. Onun için bu milli takım hakikaten beklentilere cevap verebilecek milli takım diyoruz. İnşallah bilgi, beceri bir de şans derler. O şans da milli takımımızın yanında olursa inşallah çocuklarımız iyi şeyler becerecek.
1: Ahmet Hocam nasıl gördünüz Montella'nın 11'ini? Bir şey bekliyor muydunuz?
3: Şöyle ben biraz daha bizim klasik 11 diyebileceğimiz 11 ağırlıklı başlamasını bekliyordum. Ama dönem dönem teknik adamlar takımı ikiye bölebilirler. Yani şu an ikiye bölünmüş bir takım olarak görüyorum. Benim veya hocanın klasik 11'inden Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Orkun 4, Barış Arda 6. 6 kişi. Onun dışında yine ilk 11'de gördüğüm, büyük bir ihtimalle eğer bir sakatlık riski yok ise ikinci yarı Meri'yi, Ferdi'yi, Hakan'ı, Kenan'ı
1: bir virgül koydum, Kerem'i. Onu söyleyecektim. Ferdi'yi görmeyeceğiz ikinci yarıda çünkü evet. Ferdi maç kadrosunda yok.

0: onu söyleyeyim. Hafif bir sakatlık durumu var. Olabilir. Evet. Kadroya yani. Çağrılmayan ama daha doğrusu liste olarak son halinde bildirilmeyen ama takımla beraber Birleşik Devletler'e giden Demir Ege Tıknaz'ın da kulübede olduğunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu maç kadrosunda yok.
1: Bak mesela...
0: Hocayı bölmüştüm. Buyurun.
2: Şimdi sakatlı olan bazı futbolcular var. Riski olan bazı futbolcular var. Bu maçı da sakatlıksız geçmek hem hocanın hem de futbolcuların, takımın, hepimizin birinci dileği. Tabii ki iyi oyunu, iyi sonucu da buraya katabiliriz. Resmi bir maç olmadığı için resmen Dünya Kupası kadrosunda olmayan futbolcuları da bu maçlarda kullanabiliyorsun. Demir Ege için geçerli bu. Orada bir sorun yok. O yüzden ben hocanın buna rağmen genelde 45'er dakikalık süre verdiği ikinci yarıda işte o zaman Meri'nin, Hakan'ın, Kenan'ın ki Kerem'in hiç risk edilmemesi lazım. Çünkü milli takımımızda bu 11 konusunda iyi bir uyum var. İlla ben son maçta bunları bir daha birlikte oynayıp o uyumlarını geliştireceğim diye bir hedefi olmaz zaten hocam.
0: Bir ek daha yapacağım. Şöyle hızlıca kadroda bir baktım, kadroyu gözümü gezdirdim. Kenan da yok. Onu da söyleyeyim. Kenan'ın da hafif bir sakatlık durumu söz konusu. Onu şimdi fark ettim. Özür diliyorum bunun için. Aral Şimşir yine bu maç kadrosunda olan oyunculardan biri. Yani Kenan ve Ferdi hem ideal 11'imizin net oyuncuları hem de geniş kadromuzun içerisinde bulunan bu iki isim bugünün maç kadrosunda yoklar. Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz onların boşluğunu doldurmuş durumda, kulübede yer alacaklar. Durumları ile ilgili de böyle çok net bir bilgi geldiği takdirde paylaşırız ama Kenan'ın zaten bir hafif sakatlığı vardı, onu biliyorduk.
3: Şimdi Kenan deyince aklıma ne geliyor biliyor musun?
0: Ne geliyor hocam?
3: Kenan takım boyunun kısa olması gerekiyor. Niye biliyor musunuz Kenan için? Yoksa git gel çocuk bitiyor abi. Şimdi Kenan'ı daha verimli kullanabilme adına takım boyunun biraz daha kısa olması gerekiyor. Ha, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmaya baktığımız zaman tepe noktada. Onun için milli takımımız üreten bir milli takım olduğundan dolayı Demir Ege kardeşimiz evet belki ivmesi yukarı doğru gelişmesi ama şu an itibariyle üreten bir takımda figüran bir oyuncu olur. Henüz daha başrol olacak bir oyuncu değil. Ona rağmen milli takımımız üreten takım olduğu için hangi oyuncu girerse girsin, hangi oyuncu alternatif ya da sonradan bir oyuna dahil olduğunda hepsi uyum sağlayabilir. O da neden? Çünkü takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın çok iyi olması şu an itibariyle genç oyuncular için de büyük bir avantajdır. Onlar da üreten takım içerisinde girerler. Ondan sonra en azından oyunu öğrenirler. Oyun bilgisine sahip olurlar. Oyuna katkıyı yavaş yavaş öğrenirler. Ki bu jenerasyonumuz bizim bayağı uzun müddet götürecek bir jenerasyon yani. Yaş olarak baktığımızda bu da bir avantajdır. Geriden de Demir Ege gibi çocuklarımız gelirse ondan sonra yani kaymaklı kadayıf olur.
4: Şimdi Kerem, ben pozitif yönden bakıyorum. Niye pozitif yönden bakıyorum? Şimdi hep söyleriz ya, uzun maratondan çıktık değil mi? Şimdi bakıyorsun bütün oyuncuları sıcak tutmaya çalışan bir teknik adam var. Herkesi sahada tutuyor. Herkese diyor yani bak her an şans gelebilir arkadaşlar diyor. Ona göre kendinizi hazır ve nazır tutun. Sonuçta milli formadır. Altında çok önemli işleri imza atacağız gibilerinden futbolculara mesaj da gönderiyor.
3: Bravo Okan. Değil kimse kulübenin köşesinde tabii. Kösü batırmayacak.
4: Oynar mıyız oynamaz mıyız değil. Hep işte o takımdaşlık kolej havası dediğimiz olay da bundan dolayı da gelebilir. Geliyor da zaten. O futbolcuların oradaki o odaklanma, isteme, arzusu, iştahı, şevki gelişiyor. Daha da üst seviyelere çıkıyor. Ondan dolayı burada Arda'ymış, Deniz Ege, İrfan fark etmiyor yani. Hepsi zaman zaman oynayacaklar. Çünkü maraton sakatlık olabilir, cezalı olabilir. Her şey yaşanabilir.
0: Hepsi de kaliteli.
4: Hava şartları, yoğun tempo. Hepsi kaliteli. Herkese diyor kardeşim diyor bakın diyor yarın diyor oynarsın diyor. Oynadığınız zaman da diyor sonra işte sırıtmayın. Ki sırıtacak oyuncu da yok burada. Sadece mücadele etsin. Koşsun. Koşacaklarına da mücadele edeceklerine de inanıyorum. Ben hocanın burada şu anda yapmak istediklerini, yapmaya çalıştıklarını anlayarak bu şekilde yorum yapıyorum. Bana göre de doğru yapıyor. Sonuçta 4-5 gün kaç gün sonra bilmiyorum tamamıyla maçın. Kaç gün var?
0: Pazar günü.
4: Pazar günü. Yani şurada az bir süre kaldı. O maça kadar bir hafta var. O maça kadar da yani futbolcuların hepsini sıcak tutuyor. Bu güzel tabii. Bir şey. Şimdi Kenan tabii ki de önemli. Ferdi Kenan. Çok önemli. Ama burada kadronun içeri

0: içerisinde, genel o havuzun içerisindeki benim için bütün oyuncular önemli. Şimdi bir bakmışsın hiç oynamamış. Belki fırsat, şans çok az bulabilecek Demir Ege dediğimiz oyuncu girer bir gol atar yarı finalde. Hatta UEFA'da biliyorsun. Ya belli olmaz bu işler. Sahanın içinde çünkü o pası verecek, onu attıracak oyuncular var. Hepsini de hazır tutması güzel bir Duruş Hoca adına. Yani ben hoşuma gitti. Güzel bir başlangıç olacak Allah'ın izniyle. Güzel bir milli takımımız var. Hepimiz de zaten bunu söylüyoruz. Burada istemek, o futbolcunun orada yeteri kadar kendi yeteneklerini sergileyebilmesi, sergileyebileceklerini bilmemiz de çok önemli detaydır. Bence bu kadroda şimdi bireysel olarak hepsini tek tek yorumlayabiliriz. Eren'i gördük Galatasaray'da, İsmail'i Fener'de, Orkun'u ve İrfan'ı görüyoruz. Mesela Barış, Arda, Deniz Gürü mesela, bunlar hepsini yani yapacaklarını biliyoruz. Zaten bak hep söylerim, futbolcuyu değerli kılan sistemdir. Sistemi de değerli kılan futbolcudur. O sistemle o futbolcuyu değerli kılan teknik direktördür. Teknik direktörü de değerli kılan o futbolcularla o sistemdir. Hepsini birleştirdiğiniz zaman kafa karıştırmış olabilirim. Biraz fazla uzattım. Hocam öyle bir bakın. Hepsini birleştirdiğin zaman böyle bir milli takım oluşuyor.
1: Devamı teknik direktörün aksiyonları futbolcuyu ikna eder.
0: Evet, evet. Bravo hocam. İşte bak bu aksiyonlar önemli işte. Futbolcuları sıcak ve ikna ediyor. Her an hazır durun diyor. Kardeşim hazır hazır milli takım forması. Bak sana bir şey söyleyeyim hocam.
1: Okan'ın devamına çok güzel şeyler söyleyeceğim. Devam et Okan'ım.
0: Bitirdim hocam sen böyle söyledikten sonra.
1: Şimdi bak Hakan
0: bize büyüklerimiz
1: 10 numara oynattı.
0: Eylem boyunu kılıç kesmez hocam derdi.
1: Hocam duyuyorsun
0: sonuçta değil mi? Sonuçta büyüklerimizsiniz burada.
1: Şu bak, anda hocam. Ahmet hocam şoklarda. Uyumu gördü. Dahil ol hocam, üretiyoruz burada, gel oyuna gir sen de oyuna gir.
2: Hocam
1: bir şey unutmadan bir şey söyleyeceğim.
0: Dur hocam unutma.
1: Sonra unutuyorum bak.
0: Vallahi bir saniye hocam.
2: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Niye şokta olacağım ki ben hocam? Burada benim...
1: Gördün uyumu görünce hoşuna gitti. Milli takım gibiyiz.
2: Devamlı yaşadığım şeyler yani.
0: Hocam. Kötü anlamda demiyor. Yani pozitif anlamda milli takım gibiyiz diyor.
1: Bizim Hakan 10 numara oynadı bir ara, hatırlıyor musun?
0: Evet
1: milli takım. Şimdi ne oldu? 10 numarada kayboldu. Arkası dönük top almada sıkıntı yaşıyordu.
0: Kalabalıktı, doğru.
1: Ondan sonra ne oldu? Merkez orta sahaya geldi. Bütün sahayı önüne aldı. Hakan'dan biz verim almaya başladık. Arda ne oldu? Arda fiziksel özelliklerinden dolayı duellolarda zayıftı. Ama Allah vergisi yetenekleriyle o açığını kapatıyordu. Şimdi Arda da fiziksel özelliğini geliştirdi. Zaten tekniği, oyun zekası var. Onun da oyuna katkısı daha fazla olmaya başladı. Yani milli takımımız gelişiyor. Bu gelişen milli takımda bizim de beklentilerimiz büyüyor. Ama bu çocukların da bizim bu beklentilerimize cevap verecek beceriye sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Hakan niye ön plana çıktı sence hocam? Yüzü dönük, çevresindeki oyuncular değil mi hocam?
2: Hocam şimdi bizde son dönemde birçok takımın geriden oyun kurma hedefleri var, özellikleri var. Geriden oyun kuruyorsan bir tane orta sahada derin oyun kurucuya ihtiyacın var. Yani stoperlerin, defansının top çıkarabileceği, o bağlantıyı yapan iyi bir oyuncuya ihtiyacın var. Hakan kendi takımında da yani daha fazla o göreve soyundu. Öyle olunca biraz daha fazla zamanı oluyor, biraz daha fazla alanı oluyor. Oyunu okumayı çok iyi bilen, sahanın her tarafını okuyan ve pas kalitesi yüksek bir futbolcu için de yaratıcı özellikleri varsa da takım için bence büyük bir rahatlık. Hakan da milli takımımızda bunu yapıyor.
3: Ya fiziksel olarak da hocam sanki zaten geniş alana daha uygundu Hakan. 10 numaradan ziyade. Dar alan onu biraz daha sanki zorluyor.
2: Mutlaka yani zaman ve alan buluyor orada. O daha kolay. Evet. O yüzden Hakan gibi yaratıcı futbolcular takımda liderlik özelliği de olduğu için burada büyük iş yaptılar.
0: Şimdi Kerem yani, hocam çok güzel özetledi. Çok güzel anlattı. Bir saniye hocam lütfen. Lütfen hocam öyle yapıyordum. Şimdi hocam çok güzel anlattı hakikaten. Şimdi ama Hakan'ı da değerli kılan ne biliyor musun abi? Şimdi önündeki oyuncular da çok üst seviyeli oyuncular gösteriyor. Ve attığın zaman değerlendiriyor. Şimdi ben sana o pası atıyorum, sen kaptırıyorsun. Bir daha atıyorum, kaptırıyorsun. Şimdi
1: abi benim Okan koşu yatmasa ben nereye düşüyor. Atacağım pası?
0: Ama Kerem'e de Barış'a da önde mesela fark etme kim olursa olsun. O topu onlara verdin, buluşturduğun zaman o işte hocamın dediği bağlayıcı oyuncu ya. O bağlayıcı oyuncuyu da tamamlayan oyuncular da var. Bunlar da büyük avantaj. Ben şimdi Kerem'e attım lan pır pır gider. Atarım devamlı defansın arkasına. Örnek sol tarafta at onlara. Bunları da yapıyor. Bak Hakan 10 numara oynamak kolay değildir abi. Çok çabuk karar verip düşünmen gerekiyor. Çok zeki olman lazım. Bak ben Alex'e karşı oynadım. Ya Kerem böyle var ya çok çabuk bir oyuncu değil. alsın vursun gitsin iki kişinin arasını alsınırsa abi yapıyor zaman zaman. Ama abi adam o iki kişinin arasından geçip çok çabuk patlayıcısı olan oyuncudan daha çabuk karar veriyor. Nerede duracağını biliyor. Bir anda kayboluyor.
3: Yaklaşamıyorsun zaten.
1: Bir sonraki hareketi daha evvelden düşünüyor.
0: Bir mi iki üç hocam tabii. İnanamazsın. Hakikaten acayip bir oyuncu yani. Şimdi bunlar da büyük bir avantaj. Orada sırtı dönük o kalabalığın kaosun içindesin. İki stoper var. İki ön libero var. Bir de rakim iyice geldiği zaman bir de o 10 numaraları geliyor. 8 numaralı artık o tabir kalktı. O arada nasıl o 5 metre 20 metre 15 metre arasında bir anda karar vereceksin. Ama böyle bir kaldırıyor kafayı abi. Barış koşu mu yapsın çizgiye mi bassın? Hangi seçeneği istiyorsun? Değil mi?
3: Evet.
0: Alternatifler çok. Sol tarafta Kerem. Kenan koşu yapıyor. Önde Arda. 2'ye 1'e girebiliyorsun. Ya bu seçenekler bu alternatifler de onu ön plana çıkartıyor.
1: Ve hep bunlar sakin ve soğukkanlı.
0: Bravo.
1: Değil mi Hakan'ım?
0: Yani. Bravo hocam.
1: Ben onun için diyorum Hakan orta sahaya geldi. Bütün sahayı önüne aldı. Ne oldu? Organizatör oldu. Abi yani biz milli takımı finale gidiyoruz galiba ya. Ha?
0: İnşallah hocam nazar değmesin.
1: Güzel duygularla birlikte var ya.
0: Hocam bak şimdi bir dakika tamam bunları söylüyoruz. Finale gidiyoruz. Belki çok iddialı büyük konuşuyoruz ama kardeşim bizim oyuncularımızın biz yaptıkları ve potansiyellerini var, söylüyoruz. Var, yani. Var. Yapabilecekleri değil. Yaptı bunlar değil mi bunları? Yapabilen oyuncular abi. Yani bunları söylüyoruz. Ya tabii ki de yani abi bu futbol ya vallahi billahi şimdi bak içimi kararttın iki dakikada.
1: Karartma.
0: Yapma gözünü seveyim bak, ya.
1: Disiplin. Saygı bir de takım ruhu.
0: Var var bizim takımımızda evet. Var hocam.
1: Asla vazgeçemeyeceğimiz duygular bizim bunlar. Ve bu takım bize bunların cevabını veriyor. Onun için bu çocukların ipiyle kuyuya inilir diyorum ben.
2: Yani biz kendi gücümüzü biliyoruz. Şimdi evet. Futbolda bir gerçek de var. Rakip kim olursa olsun tamam. Hiçbir rakibi de küçümsememek lazım. Futbolda biz hep şunu da söylüyoruz. En önemli maç önünde oynayacağın ilk maçtır. Hele hele bu tür turnuvalarda ilk maçını kazanarak geçiyor olmak senin gruptan çıktığın anlamına gelir. Bu Dünya Kupası'nda en iyi 8 tane 3. de çıkıyor zaten. Yani bir galibiyet alan takımlar büyük bir ihtimalle zaten gruptan çıkmış olacaklar. O yüzden benim kendi görüşüm daha sonraki turlarda bize çıkabilecek takımları da böyle biraz değerlendirdiğim için birinci çıkmak bizim için biraz daha avantaj olacak. Biraz daha bir tur geçme şansını bize daha fazla verecek. O yüzden mümkün olduğunca bence Amerika dahil olmak üzere bu gruptan en iyi takım madem biziz birinci olarak çıkmak için de gereğini yapacaklardır. Temenni edelim bir kazaya uğramasınlar. Yani rakipler de hepsi son derece hazır takımlar.
3: Hocam bu arada ikinci olursak da orada çok net bir tablo var. Her grupta bu kadar net değil. G grubunun ikincisiyle eşleşiyoruz. Yani kim bizim o? Grubun ikincisi G burada grubun ikincisiyle kim? Söylüyor.
1: Tahmini?
3: Belçika, Mısır, İran ya da Yeni Zelanda.
1: Gidiyoruz abi.
3: Yani yukarı. Mısır ya da İran orada alternatif gibi görünüyor ama burada herhalde herkesin beklediği eşleşme bizim grubun ikincisi olacak Amerika Birleşik Devletleri ile G grubunun ikincisi olabilecek İran'ın eşleşmesi enteresan olabilir.
2: Doğru. Ben
3: 98'de oynamışlardı Fransa'da İran kazanmıştı. Ben tabii o eşleşmeyi
0: güzel yerde yakaladım.
2: Ben ikinci olarak orada Mısır'ı bekliyorum.
3: Mısır kesinlikle İran'ın önünde. Evet.
2: Tabii kendi adıma. O yüzden biz grubu ikinci bitirirsek Mısır'la oynayacağız ama Mısır'ı geçtiğimiz zaman da Arjantin'le oynayacağız ki
0: İspanya değil mi?
2: Arjantin. O zaman ters tarafa gidiyor. Evet. Grup birincisi olursak İspanya ile aynı taraf.
0: Ben İspanya istemem, Arjantin isterim açıkçası. İspanya yani şu dönemde.
2: Arjantin de bir tur önce geliyor bize hocam. Yani evet, bir tur bence, önce geliyor. Oo. Bence bu tarafta Arjantin yerine Belçika ile oynamak benim daha büyük tercihim olur.
3: Her türlü biz bu grubu birinci bitirelim isteğimiz olur. Milli takımın 11'inden bahsetmiştik ama şu anda kağıt üstünde bu 11'i görme imkanımız da oldu. İzleyiciyle hemen paylaşayım. Uğurcan kalede. Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Arda, İrfan, Barış ve Deniz. Milli takımımızın 11'i bu şekilde. Kalede Uğurcan, bir kez daha tekrar ediyorum. Zeki, Ozan, Abdülkerim, Eren savunma dörtlümüz. Orkun ve İsmail merkezde beraber olacaklar. Arda onların önünde yer alacak. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci, sol kanatta Barış Alper Yılmaz. Santrfor olarak ise Deniz Gül sahada. Hocam sadece bir dakikamız var.
1: Bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi bu milli takımda bir kere bizim milli takımımızın Hakansız olamadığını gördük. Hakan bu kadroya bir girecek yani. Onun için Barış

0: zaman zaman santifor oynadı. Barış'ın santifor olmadığını, kanatta oynadığını gördük. Zaman zaman sıkışan oyunda Arda'yı Sayın Montella'nın oyundan aldığını gördük. Bunun yanlış olduğunu gördük. Niye? Sıkışan oyunda Arda sorun çözer. Sorun çözecek adam sahadan çıkmaz. Şimdi bu tür şeyler etkendir skorlara. Şimdi Dünya Kupası aynı zamanda futbolcular için en büyük vitrin değil mi?
1: %100.
0: Onun için herkes kendisinde olan potansiyelin %100'ünü vermeye çıkacak performansın. Bak ben %100'ünü veremez de %90'ını vermeye çalışacak.
2: Söyleyeyim onu.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olduğu zaman da maçların kalitesiyle birlikte düellolar çoğalacak. Fiziksellik ön plana çıkacak.
1: Bir virgül koyduk, dönüşte devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın. Sadece 6,5 dakikalık bir aramız var.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Milli maça doğruya sadece bir saat kaldı. Milli futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela'ya karşı sahada olacak sevgili seyirciler. Milli takımımızın 11'inden bir kez daha bahsetmek isterim. Uğurcan Çakır Türkiye'de kalede olacak, savunma hattı Zeki Sağbek'te, merkezde Abdülkerim ve Ozan, solda Eren, orta alanda İsmail Orkun, Arda, kanatlarda İrfan ve Barış, santrforumuz Deniz. Venezuela'nın 11'i yine alt taraftan geçiyor. Contreras, Ferraresi, Aramburu, Quintero, Herrera, Mendoza, Caceres, Ramirez, Segoiva, Martinez ve Makun. Bu da Venezuela'nın, rakibimizin 11'i. Bizim 11 ile ilgili kısa da olsa konuşma imkanı bulmuştuk. Hocam, Venezuela'ya da çalışmıştınız. Venezuela'da acaba dikkat etmemiz gereken oyuncular kimler? Bir kere daha ben 11'i sizin için de tekrarlayayım. Contreras, Ferraresi, Aramburu, Quintero, Herrera, Mendoza, Caceres, Ramirez, Segoiva, Martinez ve Makun.
1: İki tane bekleri bence önemli oyuncular.
2: Gidip geliyor mu hocam?
1: Evet, Macias Real Sociedad'da oynuyor. Sağ bek, ki bugün kadroyu tam olarak duyamadım ben sende. Genelde öyle kullanıyorlar. Üçlü olsa bile
3: ekrana
1: orta
3: sahanda
1: kullanıyor.
0: Az sonra getirebiliriz ekrana.
1: Yine Fiorentina'da oynayan Vieira, onların sol bek oyuncusu. Önemli genç bir futbolcu. Bir de West Ham'da 18 yaşında bir oyuncuları daha var. Bunlar ileriye dönük hep senin programın.

0: başında söylediğin gelişen Venezuela futbolunda ön plana çıkan oyuncular. Ama en önde kullandıkları bir maçta Ramirez'i kullanmışlar. Bir maçta da Mendes'i kullanmışlar. Bu onların özellikle hücumda, geçiş oyunlarında hem iki tane kanat oyuncusuyla hem de santroforuyla etkili olmaya çalışacak bir anlayış içinde oynayacaklar. Orta sahada da kimi söylemiştin tam olarak duyamadım.
1: Martinez de fena oyuncu değil.
2: Yepes oynamıyor hocam.
0: Oynamıyor mu?
2: Ramirez var.
0: Ramirez önde kullanacaklar.
2: Evet.
0: Bir de Amerika'da oynayan oyuncuları var. Ki onlar da o atmosferi çok iyi bildiği için, iklimi çok iyi bildiği için Torres gibi, Martinez gibi, biri Los Angeles'te, biri Amerika'da.
3: Miami.
0: Yok. Inter Miami'de oynayan orta saha oyuncuları.
3: Miami.
0: Evet.
1: Çok izledi hocam.
0: Segovia'la.
1: Hocam çok izledi biliyor.
0: Segovia'la. Onlar için önemli oyuncular. Bakın kendi oynadığınız ülkede oynamanız bile bazen takım arkadaşlarınıza olumlu yansır. O yüzden ne olursa olsun onların da Dünya Kupası öncesi kendilerini geliştirmek ve de ileriye dönük olumlu mesaj verme isteğinde olacakları kesin. Şu gerçeği de kabul edelim. Bizim bugünkü takımımız, demin dedik ya, Kenan soldan gider, Barış sağdan gider. Şu an koşucu olarak sadece Barış'la oynayacağız. Evet. İrfan Can biraz daha sağ kanatta oyun kurucu gibi olacak. Arda zaten onlardan biri. Deniz de biraz daha pivot gibi oynayacak. Yani oyunun başında her ne kadar ön alan baskısı bekliyor olsak bile çok yüksek şiddet ben beklemiyorum kendi adıma. Biraz daha kompakt, oyunun iyi yönünü de ön plana çıkaran bir anlayış içinde milli takım izleyeceğiz.
2: Vincenzo Montella'nın açıklamaları var sevgili seyirciler. Mücadele öncesinde arkadaşımız Erdem Akbaş'a ve o açıklamaları şimdi ekrana getiriyoruz.
4: A milli takımımız 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını Venezuela ile oynayacak. Mücadele öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile beraberiz. Kadro tercihini soracağım. Kenan ve Ferdi gibi isimler yok. Oyuncular hakkında son durum nedir?
5: Le scelte sono fatte in base a cercare di coinvolgere tutti nelle due partite a più o meno lo stesso minutaggio, anche se non sarà possibile. Kenan sta iniziando a correre, quindi le risposte sono positive. Ferdi sta un po' avanti, ma ho deciso di non rischiarlo per questa partita e c'è la possibilità di valutare anche altri calciatori quest'oggi.
6: Yani aslında tabii ki de bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Dünya Kupası öncesi biliyorsun herkesi böyle oynatıp hemen hemen aynı dakikaları vermeye çalışıyoruz. Kenan konusunda da şunu söyleyebilirim. Kenan koşmaya başladı. Yavaş yavaş artık bize de katılacak. Ferdi konusunda da riske girmek istemedim açıkçası.
4: Maç önü Mert Müldür'le röportajımızda şunu söyledi. Milli araları dedi, hasretle bekliyoruz. Çok güzel bir ortam var dedi. Ve bunu söylediği soru, Montella bu takımda neleri değiştirdi diye sordum da bunları söyledi. Gerçekten Montella milli takımda neler yapıyor? Kendisi anlatmak ister
6: mi?
5: No, ma i ragazzi stanno bene. In verità aspetto anch'io tanto perché tra una partita e l'altra di solito passano mesi e insomma è un po' lunga l'attesa per me. Loro hanno le squadre di club, quindi hanno modo di continuare il loro lavoro. Stanno bene insieme, abbiamo creato un bel gruppo anche intorno alla squadra, questo è un valore, ma dobbiamo essere bravi a mantenere questa unità. Nel percorso si sono inseriti anche altri calciatori che hanno lo stesso spirito e questo è il nostro intento, insomma, quello di portare avanti una famiglia con piano piano anche nuovi innesti.
6: Ya aslında şöyle söylemek lazım. Futbolcular tabii ki de burada çok keyif alıyorlar. Gerçekten çok keyifli anlar geçiriyorlar birlikte. Ben de hani açıkçası milli takım aralarını çok sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü onlar mesela kulübe gidiyor. Hani kulüplerinde maç oynamaya devam edebiliyorlar. Ama ben tabii sabırsızım. Onlar gelse de hani başlasak diğer seferinde. Ama tabii bu birliği tutmamız gerekiyor. Yani bu birliği korumamız gerekiyor. Ve sadece aynı futbolcular değil, kademeli bir şekilde de yeni futbolculara da ekleyerek buradaki havayı soldurarak tabii ki de herkesi böyle yavaş yavaş katmamız gerekiyor.
4: Teşekkür ediyoruz. Başarılar.

0: geriye yaslanıp topu kazandığında hücuma kalkıyoruz ya. O zaman biraz daha sanki çabuk olmamız gerekiyor bizim. Yoksa rakip yerleşebiliyor gene kendi sahasına. Onun için senden daha güçlü takımlara karşı, senden veyahut kazanmak zorunda olan takımlara karşı boş alan bulmak için bazen topu onlara verirsin ki rakibe vereceksin ki ondan sonra tuzak kuracaksın. Devamlı baskı bizim takımımız baskı yapabilen bir takım olduğu için olmaz. Ara sıra ne yapacaksın? Kapanan rakipte boş alanlar bulmak için de topu onlara vereceksin, tuzak kuracaksın.
1: Yapıyorlar hocam onu. Aktif şimdi, dinlenmeye ikinci bölgede geçip dediğin gibi yani, bir de onu tuzağa kurabilecek. O pasları da atan yani koşu burada, yapan oyuncularımız da var.
0: Okan'ım
1: yapar, doğru söylüyorsun. Yani çok üst seviyede yapabilecek bir takımız. Yapıyor, enerjik olarak hocam, da bireysel evet, olarak da.
0: Ama genelde bazen olur ya, topu alırsın, kazanırsın rakipten. Koridor boştur, topla alan kat edersin. Bizim takımımız onu yaptığı zaman o genelde bireysel ona gitmeye çalışır. Bak Orkun'da o meziyet var, Arda'da var. Hakan zaman zaman yapıyor. Şimdi düşün o İrfan topu aldığı zaman gitme. Rakip ne yapıyor? Otomatikman yerine yerleşiyor.
1: Yerleşiyor.
0: Onun için diyorum biraz daha oyunu hızlandırmak lazım. Aslında bunu becerebilecek oyuncular var. Ondan sonra şimdi nedir? Kapanıp da rakipten topu kaptığında, hücuma kalktığında ne olur? Kanatlar önemlidir değil mi? Şimdi kanatlarımız da çabuk. Kenan öyle, Barış öyle, oynayınca Kerem öyle.
1: Ya bazı takımlar hocanın dediği gibi kapanacaktır Kerem. O işte kapandığı zaman alanı bulmak önemli olan. Alanı bulabilecek oyuncular da var bizde. Hem hızlı hareket edip o pasları atabilen hem de hızlı hareket edip adam geçebilen oyuncularımız sahip olduğumuz için hocanın dediği gibi yani yerleşen takımı da açarız. Ha, tamamıyla yerleşmiş takımı da hocam çok kolay da açabilecek oyuncularımız da var. Yeter ki oyuncularımız o gün gününde olsun. Şimdi örnek mesela Kenan birebir yakaladı solda. Bir kişiyi geçtiği zaman o denge bozuluyor, dağılıyor tamamıyla. Yapabiliyor içeri de dışarıda. Barış keza hem sırta koşu yapıyor hem birini geçtiği zaman sol stoper, sol sağ stoper artı sağ bek. Diğer oyunculara o koridoru açıyorsun. O alanları açıyorsun bir kişiyi geçtiği zaman geçebilen oyuncular var. Senin dediğin olay ne? O merkezden işte çok fazla topa temas etmemek gerekiyor.
0: Evet,
1: İşte edebilecek potansiyelde oyuncular var ama çok çabuk karar verip de o pas bağlantıları, istasyon deriz ya bazı bağlantıları, onları yapan oyuncularımız da var. Şimdi, ondan dolayı yani ben çok fazla yani o topu eleyip geveleyip işte alayım dürteyim edeyim gibi denilen futbolu eskiden de geçti artık, onu yapmaz bu oyuncu topluluğu. Ben düşünmüyorum. Doğru. Bazen işte mental olarak bazı takımlara karşı küçümsüyorsun bazı takımları ama yani ha oyun skoru alırsın. Veyahut da bakarsın işler istediğin gibi gitmiyor. Zaman zaman aktif dinlenmiyor. O işte paralel paslar deriz ya sağa sola. Oyunun biraz rakibi yorup dengesini bozduğun zaman işte bir boşluktan bir koridorda zık zık salacağım bırakacağım araya. İşte o koşuyu gösterecek oyuncu. Bakalım göreceğiz yani. Bu ben bakıyorum mesela bir takımı değerlendirirken neye bakarak değerlendiriyorum biliyor musun Kerem? Bireysel yetenekler tabii ki de bir kenara çok önemli. Bir de o bireysel yetenekler takım halinde neler yapıyor? Zaten yayının ilk diliminde birçok şeyi söyledik. Bizim takımımız hem bireysel yetenek hem takım halinde de çok önemli icraatlar ve problem çözen, dengeleri bozan olaylar yapabilen bir takıma sahibiz. Yani duygularıyla hareket eden bir oyuncu topluluğumuz da var. Bak duygularıyla hareket ediyor. Yani o deriz ya bir duygu böyle sahada o derin bir duygu yansıtırsın. İstersin. İşte o derin duygudur. İşte maç bittikten sonra çoğu futbolcunun da başı ağrıyordu. Niye? Yaşıyor maçı sahanın içinde. Yaşadığın zaman o başını ağrır. O duyguyu sergilediğin zaman, hissettiğin zaman başını ağrır. Yani bunları yapabilecek. Hocam da doğru yani katılıyorum onu. Ama bizim takımımızda hocam yani çok farklı bir takım. Bak ben sadece yetenek olarak değil.
0: Kabul ediyorum.
1: Bak bunu söylüyorum burada. İzleyecekler turnuvada. Birçok izleyici de tabii ki de şu anda bizi izleyen kitlenin ne demek istediğimi daha iyi anlayacak maçı izlediği dönemlerde ikinci üçüncü maçları inşallah işte yarı final çeyrek final finale kadar gideriz. Gittiğimiz takdirde bizim takımımızın bireysel yeteneklerinin dışında en önemli fark yaratacak durumlardan bir tanesi enerji anlamında da fark yaratacağız.
0: İşte, kabul ediyorum, ekliyorum. Bizim takımımız mücadeleci ve inanılmaz tempolu oynayabilen bir takım. Bak. Şimdi bu büyük bir avantaj. Eğer ki maçı yöneten hakem korakor mücadeleye müsaade ettiği zaman bizim takımımız rakip defansının dengesini bozar. oyun inisiyatifini ele alır

0: önde baskıyla rakibini perişan eder. Öyle bir kadroyuz biz yani. Maçın duygu durumunu değiştirebilen bir yeteneklere sahibiz biz. Bizim güvencemiz de bu. Yani statik değil bizim takımımız. Tamam, bazen oyundan düştüğü oluyor. Ne oluyor? Rakibin oyununu seyre daldığı da oluyor bizim millerimiz. Ama hemen anında refleks gösterip oyunun o duygu durumunu değiştirebiliyor bizim milli takımımız. Yani zaten fizik olarak, kondisyon olarak, yetenek olarak düellolarda ayakta kalmayı beceren bir gruba sahip olduk artık. Eskiden çok öyle değildi.
1: Hocam Barış'ı
0: İkili
1: mesela...
0: mücadelelerde biz ayakta kalamayan bir takımdık yani.
1: Evet. Ben Barış'ı...
0: Bu yüzden de bitiriyorum, sana devrediyorum Okan'ım. Bu yüzden de fiziksel özelliğini de öne katarak yetenekleriyle birlikte rakibini hırpalayıp darmadağın eden bir milli takımımız var.
1: Şimdi
0: onun için de hani derler ya, rakip takımın feleğini şaşırttı diye. Bizim milli takımımız rakip takımın feleğini şaşırtabiliyor. Buyur Okan.
1: Kerem, bir şey soracağım sana.
2: Tabii ki.
1: Şimdi Barış, Alper Yılmaz hoca dedi ya, tabii ki de hoca da buna katılacaktır diye umut ediyorum ki gözlerinden öyle bir bakıyor ki bana, kesinlikle katılacağım diyor. Barış'ı mesela İspanya tarzı sana ön alanda zaman zaman kabullendiren oyunu takımlara karşı ben en önde de oynatırım. Hem fiziksel olarak mücadele eder, hem sırtı dönük oynar, hem hava hakimiyetiyle Kenan'a, işte sağ tarafta kim oynuyorsa ona topları aşırtabilecek hava hakimiyeti olup olan bir oyuncu, hem de arkaya atılan toplarda da koşu yapabilecek bir oyuncu. İspanya gibi takımlara karşı
0: Barış mı?
1: Barış Alper Yılmaz.
0: Yapma, yapma.
1: Çok verimli olur.
0: Vallahi yapma Okan'ım.
1: Katılmadım.
0: Onu gördük. O Barış'tan santifor olmuyor abi.
1: Yok, kenarda hocam, ama geçiş de oyunlarında diyorum yani, ön alan baskısında değil. Oyununuzu kabullendirecek sana. Oyunu kabullendiren takımlara karşı mesela.
0: Şimdi,
1: bilmiyorum, ben etkili olacağını düşünüyorum.
0: Öndeki oyuncuların delici ve ayakta kalan oyuncular olmasının bir artısı ne biliyor musun? Sonlandıramadığımız ataklarda dönen topları çok çabuk geri kazanabiliyor bizim milli takımımız. Bu büyük bir avantajdır değil mi hocam?
2: Eğer baskı yapıyorsak evet.
0: Yani bu böyle bir milli takım, ne oluyor? Yeniden atak tazelemiş oluyorsun. Bu bir takım için büyük avantajdır. Rakibi bir kere psikolojik olarak etkilersin böylelikle. Onun için baskette rebound var ya, futboldaki reboundu çok erken kazanmak bence büyük bir detay yani. Onun için bizim öndeki oyuncularımızın hepsi delici oyuncular olduğu için ağaç kakan gibi didikliyorlar abi rakibi. Onun için abi bu oyuncular eğer ki bu aksiyonlarının sonunda sonlandırabilirlerse, golü bulurlarsa bizim milli takımımız her maçta skor yakalar.
2: Hocam bu 11 özelinde soruyorum. A milli takımımızın bugün sahaya çıkan 11 özelinde. Tempoyu biraz daha düşük tutup topa hakim olup sakin hücum bölgesinde pas yaparak mı rakibi acaba çözmeye hedefleyecek milli takım bugün?
3: Şimdi oyunu ben kompakt olarak oynayacaklar dedim. Çünkü kanatlarda bir sağ kanatta taşıyan, o driplinglerle ön plana çıkan bir oyuncumuz yok. İki, Deniz önde oynayacak. Yani önde bir istasyon olacak. Yeri geldiğinde de biz geriden oyun kuruyorsak belki de dönem dönem Deniz'i uzun top kullanarak istasyon olarak da değerlendireceğiz. Hemen onun arkasında olacak Arda da bence bizim biraz daha eskiden söylediğimiz gibi o klasik oyun kurucu futbolcu hüviyetinde olacak. Hem Orkun hem de İsmail ne kadar oyunu iki yönlü oynasalar da ne kadar 8 numara olsalar da Arda'nın yaratıcılığı, Arda'nın oyun kurucu gözü ve oradaki pasları bu oyuncularda yok. İsmail biraz daha fazla defansif yönde üstlenirken Orkun rakip ceza sahasına daha fazla yaklaşacak. Oradan şutlarla sonuca gitmeye çalışacak futbolculardan bir tanesi konumunda olacak. Eren hücuma devamlı katılıyor. Zeki bugün katılır. Bu da kanatların kesinlikle hücuma katkı yapmalarını ben bekliyorum ama o önde son Makedonya maçında olduğu gibi takım olarak çok büyük bir baskı uygulamak çok kolay olmayacak bugünkü kadro yapısı itibariyle. O yüzden Venezuela takımı da biraz stoper özellikli oyuncu sayısını fazla tutmuş. Bugün merkezi çok kalabalık tutacaklar. Bizim orada işimiz de çok kolay olmayacak.

0: Yani bu da kalabalık merkez içinde onların geniş alanlara hücum etme isteğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Bu arada Venezuela'nın dizilişine de hocam bir göz atabiliriz. Arkadaşlarımız hazırladılar. Ekrana da getireceğiz. İşte Venezuela'nın dizilişi. Üçlü bekliyoruz. Evet.
2: Perişan eder bizim.
1: Contreras, Ferraresi, Macun, Quintero, Aramburu, Segovia, Herrera, Caceres, Mendoza, Ramirez ve Morales. Hocam.
2: Hani üçlü bekliyoruz. Martinez nerede?
1: Martinez zannediyorum kulübede.
2: Demin Martinez geçti alt yazıda.
1: Bir bakayım hocam tekrar. Ondan sonra belki değişmiş olabilir.
2: Bak Martinez.
1: Evet, Martinez bizim alt yazıda var.
2: Belki bunlarda çok isim oluyor ya. Belki
1: fazla. Üst taraftaki evet farklı olabilir.
2: Değil mi?
1: Hocam üçlü görüntü o. Vallahi, böyle çıkarıyor takım Ahmet hocam.
0: Ben o yüzden stoper ağırlıklı fazla dedim.
1: Evet.
0: Yani Mendoza'yı normalde biraz daha sol önde kullanıyorlar. Demek ki bugün biraz daha orta sağa sola doğru çekecekler. Yani böyle bir dizilişte. İki numara Ferrazi merkezde olabilir. Makun sağda olabilir. Bir tek değişiklik o olabilir. Önde de o Morales yerine bence... Onun ismini bir daha gözden geçirelim.
3: Martinez. David Emmanuel Martinez Morales.
0: Martinez benim listemde 20 numara, Morales 11 numara.
3: Evet. Yo, Morales de 11 numara yazıyor bak hocam. Yani
0: Morales 11 var mı 11 orada?
3: Martinez hocam, Martinez ismi hocam. Ne biliyor musun hocam bak. David Emmanuel Martinez Morales.
2: Hocam tamam. Adamın 4 tane okumadın mı? Felipe Gonzalez, Chico Martinez bir şeyler.
3: Ne okumadın?
2: Tomix.
1: Yani netice itibariyle bir üçlü.
0: Yani kalabalık evet. Bir merkez, defans merkezi kurmuşlar. Yani bu da onların mutlaka her takımı izliyor artık. Bizim Makedonya maçından bile analizler sonrası çıkardıkları mesajlar var. Mümkün olduğunca zaman alan bırakmayacaklar bize. Dediğim gibi kontratağı yönelik oyun. Tamamıyla adamların zihniyeti o. Bizim de o kalabalığın içinde bence biraz daha fazla kanat kullanmamız lazım. Bizim özellikle yay civarından atacağımız şutlarla o şutları atacak futbolcular bizde yeteri kadar mevcut. İrfan Can içe girer vurur. Arda zaten orada vurur. Orkun zaten vurur. Bir de ne olursa olsun Deniz
2: abi İrfan Can
0: alışkın olmasak bile önde bir santroforla oynamaya Deniz bence iyi iş çıkarmaya başladı. Onun hava topu hakimiyetinden de bizim bu tür maçlarda kesinlikle faydalanmayı düşünmemiz gerekecek. En önemli olay da ne olursa olsun sıfıra kadar inebiliyorsak o zaman büyük bir avantaj yakalarız. Hem rakibin yüzünü kendi kalesine döndürmüş oluruz. Hem de yaydan gelebilecek o iyi vuruşu olan oyuncuların önlerine bırakacağımız toplarla oradan bile gol bulma şansımız olacak.
1: Hocam kanatlardan bize sıkıntı çıkarabilirler mi?
2: Şimdi bizim kadromuza
1: bakıyorum. Çünkü ön taraftaki oyuncuları da hareketli. Oralara girebilecek isimler.
2: Yok ya, bizim takımımız artık kompakt bir takım oldu. Hı-hı. Yani birlikte hareket edip ondan sonra bloklar arasını kısa tutabiliyorlar. Onun için koridorlarda çok fazla boşluk veren bir takım değiliz biz. Bir de şuna değinmek istiyorum ben. Şimdi geriden top alıp topla oyuna girip oyun kuran, oyunu başlatan Hakan denen bir oyuncumuz var.
1: Bugün kulübede.
2: Evet. Şimdi bu Hakan'ın işini yapacak adam başka yok bizde. Şimdi Arda yarı alanda etkili olup 18 çevresinde vuruşlar yapan, evet, oyun kurma yeteneği olan ama Hakan gibi geriye kadar gelip o alıp da topla dönüp ondan sonra top alacak, topla işte oyuna girecek, oyunu kuracak, ondan sonra oyunu başlatacak. Arda bunu yapan adam değil. Arda rakip 18 çevresinde icraat yapan, gol pası da veren, gol atan bir oyuncu karakteri. Onun için Arda'sız milli takımı ben hiç düşünemiyorum. Hocam çok maç oynadığından dolayı hocam bu maçlarda evet Hakan'ı kullanmaması doğaldır. Biraz daha dinlenmesi adına ama Hakan'sız milli takımı ben asla düşünemiyorum.
0: Zaten oyunu 3. bölgede oynayacaksak bizim orta

0: sahadan pas alışverişlerini bizim stoperlerimiz de yapmamız lazım. Oraya bir daha orta sahadan bir oyuncu çekmeye kesinlikle gerek yok bence. Bir de rakip iki forvetle öngördüğümüz gibi oynuyorsa orada her zaman bir risk var. Defansın merkezinde her takım bir fazla adamla oynamak ister. Stoperlerle onların iki santroforu birebir eşleşme içinde olacaklar. Orada birebirlerde onlara üstünlük sağlamamız lazım.
1: İşte top bizdeyken kırık yani, oluyorlar hocam, yani kırık santrofor gibi. Top bizde olduğu zaman birisi 10 numara, 8-10 numara.
0: Top onlardayken önemli. 2'ye 2 oynuyorlar hocam.
1: Biz de hocamın dediği gibi yani, orada kompakt oynuyoruz ya, alan
0: bizim
1: vermeyiz.
0: İki stoper arasında bir santrofor oluyor. Biri markajda, biri kademede. O bir adam artı biri orada kullanıyoruz. Şimdi 2'ye 2 eşleşmede ona son derece dikkat etmemiz lazım. Tabii. Ama diğer taraftan da bizim orta sahada bir oyuncumuz fazla olacak. Top bize geçtiği zaman da onu bizim etkili kullanmamız lazım.
1: Sen az önce dedin ya, beklere çok önemli rol düşüyor. Katılıyorum. Niye rol düşüyor? Ki onlar için de büyük bir avantaj. Zeki de şeyde evet, devamlı çıkan, Eren de devamlı çıkan, giden gelen oyuncular. Gitti mi de etkili giden oyuncular bunlar.
2: Evet.
1: Bunlar için de büyük bir avantaj. Niye büyük bir avantaj var? Ön taraftaki Barış içeri kat ediyor, İrfan içeri kat ediyor. Müthiş bir koridora sahip oluyorsunuz. Bir de o pasları atan, Barış içeri kat ettiği zaman sen o boş koridorda önüne bırakabilecek oyuncular var. Sağ tarafta Keza Zeki öyle. İşte orada önemli olan işte yapacakları ortalara hareketlenebilecek oyuncularımız var mı? Var. Oralarda kalabalığı oluşturacaksın. Hocam dediği gibi orta sahada bir üstünlük sağlayabiliriz kaptığımız toplarla. Hep söylerim, futbolda çok bu karar verip hızlı hareket etmek gerekiyor. Bizde de öyle oyuncularımız var. Beklerle o çabukluğu, alanı bulup orta yapabilecek oyuncularımız var. İçeri kat edip şut çeken, Barış'la mesela içeri kat edip şut çekiyor. Deniz'e yapılan ortalarda Deniz o toplara gidiyor. Kafa hakimiyeti olup oralarda set oyununu oynayabilen oyuncu. Arda dediği gibi delici, yaratıcı oyuncu. Ozan mesela, Orkun oralarda dışarıda oynayacak kitlendiği zaman müthiş şutları var. Duran topları harika kullanıyor. Oyunu örebilen özellikler. İsmail dönen toplarda o arkada süpürücü özelliği, pozisyon bilgisi. Yani birlikte hareket eden bir takım. Abdülkerim, Ozan, Zeki. Yani bakıyorsun hepsi de çok üst seviyeli oyuncular ama yani sahada bazen ne oluyor biliyor musun? İsimler, çok önemli isimlerimiz var. Yani bu takım olarak takım üzerinde de değerlendirebiliriz. Ama bazen ne oluyor biliyor musun Kerem? Yani bakıyorsun abi, ya bu adam niye bu kadar kötü? Ama bizim milli takımda beni umutlandıran hepsi de aç abi, oynamak istiyor. Sahaya çıktığı zaman abi adam oynayayım diyor. Bak en son hazırlık maçında gördük neler yaptık. Oynamayan oyuncular.
3: Hırsı da mantığını yani geçmeyecek ama. Hırsı da mantığını geçmeyecek.
1: Ya hocam o dengeyi sağlayacaksın, hep söylerim ya. Bir kuşu sıkar boğulur, serbest bir kaçar. Bizim takım o dengeyi sağlayacaksın. Hırs mantık birleşti mi yetenekle beraber. Harika mı?
2: Mesela İsmail'i araya gideceğiz. Doğru zamanda mıyız bunun için?
3: İsmail'i bana bir unutturma ama bak
2: İsmail'i. Tamam, İsmail'le ilgili konuşuruz. 3 dakikalık bir ara olacak sevgili seyirciler. Az sonra kaldığımız yerden Türkiye-Venezuela maçı öncesi detayları konuşmaya devam edeceğiz.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Biraz orta saha düzeniyle ilgili de konuşalım. Hakan Çalhanoğlu kulübede İsmail, Orkun ve Arda Güler bir arada mücadele edecekler. Burada İsmail tutucu profil olarak savunma katkısını üst düzey vermesini beklediğimiz profil olarak dikkat çekiyor. Ona bir parantez açacak olsanız hocam ne söylersiniz?
2: Şunu söylerim. İsmail oynasın. Mücadele eder. Ama futbolda işi doğru yapmak değil, doğru işi yapmak önemlidir. Burada ne yapacaksın? İsmail topu alıp öyle eveleyip gevelemeyecek abi. Alacak topu, aralara falan top atmaya da çalışmayacak. En yakın kırmızı beyazlı oyuncuya verecek.
3: Al ver tabir işte.
2: Heh. Yani senin işin bu çünkü. İşini yapsan. Onun için hocanın Amerika'yı seyrettik. Amerika hakikaten baktığımızda
3: çok acayip bir takım, iyi takım hocam.
2: Topa sahip olabilen, çok pas yapan.
1: Almanya kazandı bu arada 2-1.
2: Kazandı mı?
1: Evet.
2: Kazandı,
1: galibiyet golünde Leroy Sané attı.
2: Leroy Sané attı.
1: Evet, o bilgiyi de paylaşmış olalım.
2: Bu Amerika ilk devre iyi oynadı da ikinci devre zaten düştü, farkında mısınız?
4: Hocam ikinci yarıyı izleyemedik ama orada dengeli bir oyun var. Yani bu Amerika'nın iyiliği kadar Alman takımını da iyi analiz ediyor olmak lazım. Almanlarda da yaratıcı oyuncu bulmak gerçekten çok kolay değil. Onlar da bu konuda etkili olabilecek Karl vardı. Onun da sakatlanması Alman milli takımına ciddi bir darbe vurdu.
1: Evet.
4: Almanlar yaratıcı özelliği çok az olan, rakibin biraz yakın markajı uyguladığında tıkanacak bir oyuna sahip takımlardan bir tanesi. Ama bugün Amerika'nın başa baş oynaması bile bizim için çok önemli bir uyarı olması lazım, o kesin.
1: Bu arada rakiplerimizden Avustralya'nın da yine bu akşam oynanan mücadelede İsviçre ile 1-1 berabere kaldığını belirtmem gerekiyor. Yengi tek golünü attı. Doy İsviçre'nin golünü kaydeden oyuncuydu. Geriye düştü Avustralya ama 1-1'lik beraberliği yani yakaladı.
2: Skorları,
1: onu da söyleyeyim.
2: %100 kriter midir? Değildir.
1: Hı hı.
2: Tıpkı bizim teknik direktörümüzün olduğu gibi diğer teknik direktörler de alternatif oyuncuları deniyorlardır. Tabii ki bir yarattıkları kültür adına verecekleri görevleri her oyuncunun yapıp yapamadığına bakıyorlardır. Çünkü turnuva uzun süreç, süreci yönetmek gerekiyor burada. Onun için de her oyuncunun hem hazır olması hem verilen görevi layıkıyla yapıyor mu yapamıyor mu ona bakıyordur şimdi teknik direktörler.
1: Evet.
2: Bu konularda mesela bizim İsmail'e söylediğimiz gibi defansın önündeki kontrol oyuncuları çok fazla zoru denememesi gereken oyunculardır. Ama rakibi gelip karşılayıp agresif, ondan sonra topu alıp kendi oyuncusuna

0: verip oyunu başlatacak oyuncular yani.
1: Bu arada bu görüntülerin de canlı olarak ekranlara geldiğini belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden sevgili seyirciler, saat 01'de mücadeleyi ATV ekranlarından canlı olarak takip edebileceksiniz. Yedekler arasında Hakan ısınma hareketlerini maç öncesinde gerçekleştiriyor. Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız dışında da eksiğimizin bulunmadığını ifade edelim sevgili seyirciler.
0: Büyük gurur ya. Değil mi şimdi çocuklarımız orada bak ne güzel çıkmış sahada bayağı ısınıyorlar filan. Vallahi büyük gurur hocam şimdi yani. Seneler sonra bir özlem sonrası gelen ya hocam, bu Dünya Kupası katılımı.
2: Mutlaka için... yalnız şu gerçeğin de altını çizelim. Biz Avrupa'da yani ekonomik yönden 5. büyük lig olduğumuzu iddia ediyoruz hep. Şimdi bakıyorsunuz bizim kulüplerimizin harcadığı paraları da göz önünde bulundurursak yani büyük bizim Avrupa'dan alıyoruz. Oraya gitmemiz gayet doğal. Diğer taraftan da oradaki 48 takım içinde biz herhalde yani ilk 16 diyelim, ilk 16'nın içinde kesinlikle yer alıyor olmamız lazım. Tabii. Kalite olarak, ekonomik harcama olarak. Yani biz bazı şeyleri alışkanlık haline getirelim artık.
0: Hocam.
2: Yani böyle vasat, sıradan bir takım değiliz hiçbir zaman.
0: Değiliz
2: bugün
0: ama arada
2: 100 milyon bonservis ödeyen kaç kulüp var ülkede arkadaşlar?
3: Evet.
2: Yani Türkiye'de bunlar ödeniyor. Serdar Adalı ne dedi? İyi takım kurmak için ne kadar harcama lazımsa lazımsa yapacağım dedi.
3: Doğru.
2: Galatasaray 500 milyonluk bütçe açıkladı. Fenerbahçe'de harcama yarışı var. Yani bu kadar büyük rakamların döndüğü yerde izin verin de yani Amerika'da bulunalım artık. Veya gruptan çıkalım. En iyi 8 tane 3. çıkıyorsun.
1: Bu arada takım sayısında artmasıyla beraber zaten turnuvaya katılım tarihin en kolay katılımıydı yani.
0: O da bir büyük avantaj.
1: Avrupa
0: tabii.
1: Şampiyonası'na zaten artık banko katılır bir hale geldik. Yine takım sayısının artması burada son derece yardımcı
0: Kerem'in
1: oldu.
0: Kerem'in bir de şey de var. Avrupa'da oynayan oyuncu sayımızın fazla olması aradaki bilhassa ikili mücadelelerde yakın temaslı ve sert oynarken bizim ligimizde bizim dinamimiz topla karışık adama girmek. Ama şimdi orada şimdi Dünya Kupası'nda ikili mücadelelerde yakın, temaslı ve sert oynayacak takımlar. Bunun için Avrupa'da oynayan oyuncu sayımızın fazla olması bizim için bir avantaj getiriyor. Yoksa bizler dediğim gibi bizim dinamimize göre topla karışık sert adama da girdiğimizde bu bizim aleyhimize olacak bir pozisyonlar doğurur hep. Onun için duran top önemi diye bir şey vardır futbolda yani. Teknik direktörlerin çoğu
4: ya hocam
0: frikik kullanacak adam transferi ederler biliyorsunuz yani.
4: Şimdi
0: o da bir meziyettir yanlardan kenarlardan.
1: Evet.
0: Frikik kullanma.
4: Futbol
0: buyur
4: nedir? Şölendir değil mi hocam yani?
0: Tabii futbolu ki. Görsel zevktir.
4: Zevktir yani sonuçta. Ama bize bak bu şöleni yaşatabilecek izlerken keyif alıyoruz değil mi bu oyuncu topluluğuna?
0: Abi sunurken de zevk alıyorum. Ben şu anda zevk alıyorum bak. Tabii ne güzel bak. Bak
4: bunlar yıldız oyuncular. Çocuklar. Önemli oyuncular. Bir de Dünya Kupası'na uzun zamandır gidememişliğin bir hasreti var. Yani bir özlemi var. O özlemin karşılığında da bu aç bir oyuncu topluluğu bir de sahada çıktıkları zaman sergilediği oyunla da insanların gözünün pasını siliyorlar açıkçası. Önemli işler, icraatlar yapıyor bu oyuncu topluluğu.
0: Tak.
4: Ben buna da bakarım. Tabii ki de hedefleri olan, hedeflerimizi bir taraftar olarak karşılayabilecek bir oyuncu topluluğu, inandığımız bir oyuncu topluluğu bir şeyler yapmasını istiyoruz. Ama oyun olarak da bana keyif veriyor kardeşim. Ben Kerem'i, Barış'ı, Orkun'u fark etmiyor isim olarak bireysel kim olursa olsun izlerken o sahada bu adamlar bir şeyler yapıyor, sergiliyor. Bölgesinde önemli işler yapıyor. Stoperden ne beklersin? Pozisyon alsın, kessin. Agresif olsun, hava hakimiyeti duran toplarda. Uzun paslar. Bekler gidip geliyor. Yani bunları beklersin. Kanatlar adam geçiyor. Yani bana bunu izleten bir oyuncu topluluğu var.
1: Bir konuğumuz olacak. Real Kapsal şu an bize kısa bir bağlantı gerçekleştirecek. Sonrasında Ahmet Hoca'ya döneceğimi belirteyim. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Kerem, Zafer Hoca'ya, Ahmet Hoca'ya, Okan'a da iyi akşamlar.
0: Rea'cığım iyi akşamlar. Bulaşığı yeni mi bitirdin? Kenarda tabakları görüyorum.
1: Hocam hazırız artık. Bekliyoruz Venezuela ile oynayacağımız mücadeleyi. 11'i nasıl gördünüz? İlk olarak bunu sormak isterim size.
5: Kuzey Makedonya maçına göre bazı tabii rotasyonu hoca gitmiş. Hem ilk 11'de oynayabilecek ilk Avustralya milli maçıyla beraber oyuncular da var. Yani

0: Ama genel yapı olarak esas oyun anlayışı nasıl olacak ona bakmak gerek Kerem.
1: Oyun anlayışı ile ilgili hocam beklentiniz nedir? Biz geride kalan dakikalarda konuştuğumuzda acaba böyle biraz topa hakim olup tempoyu düşük tutup sakin bir oyun görebilir miyiz diye de 11'e bakınca bir aklımızdan geçirmedik değil.
0: Ya ben şimdi şunu söyleyeyim. Milli takımın iki tane ana oyun anlayışı olması gerekir. Bir kendinden zayıf takımlara, bir de güçlü takımlara. Çünkü turnuvada böyle oynanır. Şimdi biz bir Kuzey Makedonya maçı oynadık. Daha çok yani zayıf takımlara karşı birçok futbol adına parametre varsa birincisi pres yapması gerekir. Ve de biz bunu Kuzey Makedonya maçında çok iyi uyguladık. Kendisinden güçlü takımlara karşı da mesela bir Avrupa Şampiyonası oynadık veya İspanya maçı oynadık. Bir Konya'da oynadık. Mağlup olduğumuz ama İspanya'da daha doğru oynadığımız nedir burada? Daha böyle hücum geçişi yaptığımız, daha kompak oynadığımız, bir de duran topları etkili kullanan bir milli takımımız var. Yani onun için zayıf ve güçlü takımlara karşı hem bu maç özelinde Venezuela maçı hem de aynı şekilde Dünya Kupası başladıktan sonra da bu tercih hem grup aşaması ve gruptan sonra bu tercih olması gerekir. Yani oyun yapısı ve dengesi çok önemli. Biz bunu kurmalıyız. Özellikle turnuvada, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda bunu çok doğru kurduk. Çeyrek finallere geldik. Montella bunu çok iyi uyguladı. Yani bugün de böyle bir rakiple oynayacağız. Venezuela tabii Güney Amerika grubunda 10 tane takımın 7 tanesi gidiyor. 8. bitirdi orayı. Paraguay mesela ilk oynadığı maçta 3. 4. maçta yanılmıyorsam 1-0 yendi. Sonra Paraguay'a orada 2-1 yenildi. Arjantin'le ve Brezilya'da berabere kalmıştı Venezuela. Yani esas Güney Amerika'da oynayabileceğimiz özellikle simülasyon adına doğru bir tercih Paraguay maçı öncesi. Milli takım dediğim gibi yani ben bu rakiplere karşı öncelikle daha yani bizden seviye olarak alt takımlara karşı ve grup maçlarında da pres ve birçok parametrenin ama birincisi pres. Daha o grupların ilerlediğinde en önemli hücum geçişi, kompakt savunma ve aynı şekilde duran top etkinliğini doğru kullanmamız gerekir. Bugün de aynı şekilde en önemli bir kere sakatsız bir maç çıkarmalıyız ve de orada ısı çok fazla, nem oranı yani buna da dikkat edip mutlaka Montella ve ekibi departmanı dikkat ediyordur. Mutlaka rotasyonlu bir 45 dakika, diğer 45 dakikada farklı oyuncular oynayacağını düşünüyorum. İnşallah Kuzey Makedonya maçındaki o iyi tabloyu bu maçta da yansıtacağımızı düşünüyorum.
1: Hocam Deniz Gül santrfor pozisyonunda başlıyor. Hoca ileri uçta tabii çok daha farklı profillere görev veriyordu. Venezuela'nın da üçlü savunmayla hatta beşli bir defans hattıyla oynamasını bekliyoruz. Deniz orada bir etkinlik gösterebilir mi? Bugünkü performansı turnuvada ilerleyen safhalarda alacağı sürelerde de hocanın kafasını karıştırabilir mi?
0: Bugün tabii en farklı tercihlerden biri hem Kuzey Makedonya maçında da iyi oynadı. Porto'da da güzel bir sezon geçirdi Faroli ile beraber. Özellikle bağlantı oyun sırtı dönük Kerem sen de dikkat etmişsindir. Çok doğru oynayan bir oyuncu. Yani burada bunu oynadıktan sonra da üçüncü oyuncu yani savunma arkası koşu yapacak üçüncü adamı bulmamız gerekir. Yani mesela Makedonya maçında yeri geldiğinde çok doğru bağlantı yaptı. Topla rakibin arasına vücuduna koyup servis yaptı. Orada özellikle futbol baktığımızda dikey olarak sağ beşe bölünür. Bir ile beşinci özellikle kenarlar değil kullanılacak kanal olarak 2-3-4 Deniz gibi bir oyuncu oynadığında bağlantıdan sonra o iç koridoru üçüncü dediğim gibi adamla topu buluşturma o savunma arkasını o özellikle iç koridoru kullanıldığında oralara bir o özellikle orta saha ve Arda'nın da yani bugün Orkun'un da oralara doğru koşu yapması gerekir. Yeri geldiğinde Barış Alper'in de iç koridoru sağda İrfan oynayacak büyük Osko onların da yapması gerekir. Bir de senin söylediğin gibi her beşli oynandığında mesela Makedonya maçında biz 5-2-3 gibi karşıladık. 3 kişi önde doğru üst stopere bir baskı oldu. O da bir doğru bir tercihti. Bugün de aynı şekilde bunları sahada yansıtmasına görmemiz gerekir ama dediğim gibi 4-6-0 Kerem evet sakat ama bu da bu bir tercih de olacaktır sıkıştırılmış maçlarda Deniz'i oynatarak. Bunu da Montella yani eldeki oynayabilecek oyuncu profili santrofor sırtı dönük tek o görünüyor bu kadroda. O da geçen maç doğru sinyaller vermişti. Sırf gol atması değil bağlantı oyunu da doğru yapmıştı. Bu bizim için ya santrofor adına 4-6-0'dan böyle bir oyuna evrildiğimizde santroforlu ben Deniz'in de orada iş yapabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam nasıl bir netice bekliyorsunuz onu da sormak isterim. Belki sonucun daha az önem taşıdığı bir karşılaşma. Pazar günü bizi bekleyen Avustralya mücadelesine oranlı ama kazanarak gitmek o maça herhalde biraz motivasyon.

0: da pozitif etkileyebilir.
1: Kesinlikle Kerem, tabii en önemli yani sakat bir kere bir oyuncu herhangi bir sıkıntı, sakatlanma falan olmaması tek dileğim benim. Bununla beraber senin söylediğin gibi bir rüzgarı arkamıza aldık ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya karşı. Aynı şekilde Venezuela'ya da bu mesajı saha içinde oyuncuların vermesi gerekir. Sen az önce söyledin, tabii sıcak nem var. Özellikle o aktif dinlenmeyi, az oksijenli oyunu yeri geldiğinde tempo, yeri geldiğinde düşürerek oynamamız da gerekir. Çünkü turnuvada da bunu oynamamız gerekir. Bu da onun adına Amerika'da özellikle yapılan bu hazırlık maçında yani saha içindeki bu uygulamayı da doğru bir şekilde yeri geldiğinde özellikle orta saha oyuncuları bunu belirleyecektir. Arda da gelip orada bağlantıda, Orkun, İsmail, tabii ikinci yarı oyuncu değişiklikleri olacaktır. Aynı şekilde oyuncular da orta saha oyuncularına çok iş düşüyor bu aktif dinlenmeyi yapmakta. Çünkü turnuvada bunu kesin yapmamız gerekir. Çok sıcakta oynanacak bir turnuva, nem, aynı şekilde toparlanmaların da çok önemli olduğu antrenmanların, toparlanma antrenmanları da çok önemlidir bu süreçte. Yani bunu da saha içinde dediğim gibi yapabilecek mezzetli oyuncularımız var, hele turnuva içinde bugün de var. Mutlaka bunu da doğru bir şekilde saha içinde oyuncular yani o farkı yaratıp, çünkü elde kaliteli kadro bunu yapabilecek nitelikte oyuncular var, ben bunu da yapacağını düşünüyorum. Kuzey Makedonya maçında çünkü dikkat edersen bunu zaman zaman çok doğru uyguladık.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Rea Kapsal bizimle birlikteydi. Venezuela-Türkiye mücadelesi öncesinde değerlendirmelerde bulunduk. Rea Hoca'yla tekrar stüdyoda konuklarımızla sohbetimize devam edebiliriz. Ahmet Hocam artık 15 dakikalık bir süre kaldı. Siz bu anlarda boş durmazsınız biraz. Maçı kafada da oynarsınız biliyorum. Isınma hareketlerinde takımı izledik. Zafer Hoca ısınmaya bile aşırı derecede heyecanlandı. Sizin de heyecanınız arttı mı?
2: Benim heyecanım biraz kontrollü bir heyecan. Hı hı. Çünkü futbol bir akıl oyunu. Ben hep aklın duyguların önünde olmasının daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Ama ısınmada ben takımımızı tamamıyla üst düzey bir konsantrasyon seviyesine ulaşmış gördüm. Bu benim için çok olumlu bir mesaj. Hatta ben şöyle düşünüyorum, biz hep biraz ideale yakın veya hocanın 11'i diyebileceğimiz milli takımda 11, 12, 13 futbolcuyu biraz daha ön planda sayıyoruz. Aslında Makedonya maçı şunu da gösterdi, kim oynarsa oynasın değişen çok şey olmayacak. Ben futbolcuların kendi aralarında o rekabetin beraberinde getirdiği bir yarıştan bahsetmek istiyorum. Belki ilk 13'ün 14'ün içinde görünmeyen futbolcular şunun bilincinde. Ben bugün de üst düzey bir performans sergilersem, özellikle o ön alan baskısında o dikkat çekici baskıları yapar da etkili olursam, benim sürekli bu takımın 11'inde yer alma şansım da var. O yüzden hem başlayanlar hem sonradan girenler sanki bu rekabeti arttırma adına daha üstün gayret sarf etmek anlayışına sahipler. Bu da bizim milli takımımıza olumlu yönde yansır diye düşünüyorum.
0: Mert Müldür'ün Erdem Akbaş'a yaptığı çok kısa bir açıklama var. O açıklamayı ekrana taşıyalım şimdi.
3: Venezuela maçı öncesi A milli takımımızın önemli isimlerinden Mert Müldür'le beraberiz. Mert, evet, artık Dünya Kupası'na son bir 90 dakika kaldı. Her ne kadar hazırlık maçı olsa da büyük bir ciddiyette maça hazırlandığınızı biliyorum. Kuzey Makedonya yönünde çok iyi bir oyun, iyi bir skorla galip geldik. Türkiye'den ayrılıp Amerika'ya geldik. Şimdi burada da yine aynı oyun ve aynı skoru beklediğimizi ben kendi adıma söyleyeyim ama milli takıma yürekten güveniyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar?
4: Abi çok şükür her şey yolunda gidiyor. İyi gidiyor çalışmalarımız. Çok sık bir şekilde hazırlanıyoruz. Çalışmalar bayağı yoğun geçiyor. Senin de dediğin gibi çok iyi bir hazırlık maçı geçirdik son maçta. Hem skor hem oyun çok iyiydi. İnşallah bugün de aynı şekilde son maçımızı da güzel bir şekilde bitiririz. Sonra Dünya Kupası'na full konsantre bir şekilde hazır gideriz.
3: Şu yorum yapılıyor milli takım. Artık bir kulüp takımı gibi oldu. Oyuncu grubu, Montella ile uyum. Ara veriyorsunuz. 2 ay sonra Riva'da buluşuyorsunuz. O buluştuğunuz anlarda Montella'nın o Montella neler yapıyor size? Oyunculara dokunuşları neler?
4: Abi hoca gerçekten her şeyi çok iyi yapıyor. Yani öyle kamplar geçiriyoruz ki gerçekten herkes dört gözle milli kampların başlamasını bekliyor hep. Birbirimizi çok özlüyoruz. O yüzden kamplar çok eğlenceli, güzel geçiyor. Bu da sahaya yansıyor tabii ki.
3: Mert, ayağına sağlık, ağzına sağlık. Başarılar diliyorum. Hem bu maç için hem Dünya Kupası'nda. Teşekkür ediyorum yayın içinde. Söz tekrar sizde.
0: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a da.
5: Şimdi hep oyuncularımızın yeteneklerinden ve kalitesinden bahsediyoruz değil mi? Evet, kalite olarak çoğu rakiplerden çok üstünüz. Ama şunu da unutmayalım. Rakiplerde hemen hemen hepsi sistem takımı. Şimdi bu somut görevlerle hepsi doğru işi yapan takımlar. Bu takımların bir oyun kültürleri var. Bunlara teknik direktörü öğretip sistematik bir çalışmayla da oyunlarını geliştiriyor bu takımlar. Ama biz ondan bahsedemiyoruz hala. Biz genelde bireysel yeteneklerimizin oyunu çözebileceğini, ön bölgede değişik aksiyonlar yarattığından falan bahsediyoruz. Bu aslında önemli bir detay. Onun için karşımızda, evet, biz dinamik ve diri bir takımız. Dinamik ve diri bir takım rakibin oyununu da bozar. Onların o dinamikliği ve kompaktlığıyla bir arada olmaları, uyumuyla birlikte de rakibin oyunu kurmasına da müsaade etmez. Bu da bir gerçektir ama sistem takımları her zaman seni zorlar. O yüzden biz tabii ki ilerleyen zamanlarda bu oyuncular bu oyun kültürüne alıştıktan sonra kendilerini geliştirdikçe biz de bundan bahsedebiliriz milli takımımız adına. Ama şu an itibariyle ağırlıklı olarak benim görüşüm bireysel yeteneklerimizin öne çıkacağı pozisyonlarla milli takımımız anılacak diye düşünüyorum.
0: Okan Koç, sanki bu 11'deki oyunculardan birkaçı için hakikaten önemli. Yani ilk 11'de kalabilmek adına söylüyorum turnuvada. Arda, Orkun, İsmail üçlüsünü görüyoruz orta alanda. Hakan Çalhanoğlu 11 oyuncusu olarak değerlendirilirse Arda için de aynı şey geçerli. İsmail ile Orkun arasında bir rekabet var mı sence, yoksa bu oyuncuların beraber Hakan'la da birlikte, Arda'yla da birlikte 11'de oynayacağı bir sistem söz konusu olabilir mi?
6: Olabilir, rakibe göre. Zira Hoca da söyledi, hocalarımız da söyledi. Şimdi rakibe göre oyun planını da belirlemek gerekiyor. Hı hı. İspanya dedim mesela, Barış'ı ön tarafta koyarız ve hatta içeride zorluk derecesi düşük maçlarda ona göre baskıyı kurarsın, aktif dinlenmeye geçersin. Örnek Arda'yı öne atarsın. Oradaki üçlü zaten değişiyor. Barış, Kenan, hı hı, devamlı değişkenlik yapabilir. Sahne içerisinde yaşanabilir o. Onu yaşatabilecek yaşayan oyuncularımız var. Orta sahayı daha güçlü kılabilirsin. Mesela Orkun, Hakan, İsmail'le beraber hükmedersin oyunu istediğin gibi.
5: Onu zaten şey yaptı, sen kaçırdın o kadar. Evet. Diyor ki orta sahada Hakan geldiğinde Orkun'la İsmail'den hangisini diyor dışarı almayı alabilir?
0: Ya da hepsi beraber oynayabilir
6: i̇şte,
0: mi?
6: İşte hepsi beraber, oraya gelecektim de dinlemedim.
5: Senin hepsi bir arada.
6: Teşekkür ederim hocam. Afiyet. Ben dinleseydin oraya geliyordum. Orada o soruyu sormazdı tekrar ama acele ettin. Çok acelesin. Pırpır oyuncusun ya, koşuyorsun devamlı. Göstermeye çalıştık ama görmedin. Şaka bir yana da şimdi az önce dedim ya, o üçü değişkenlik yaşatabilirsin. En öne Arda'ya atar. Barış, Arda. Sağ tarafta Arda'yı, Barış öne. Yani oyun içerisinde o sirkülasyonu yaşayıp orta sahayı dediğim tarzda Orkun, Hakan, İsmail üçlüsüyle de kurgulayabilirsin. Kurguladığın zaman da oyuna hükmedersin mesela. Bir 6, bir 8, bir 6, 8 düşünsen orta sahada muazzam bir hücum özelliği ve defansif özelliği olan rakibe göre bir orta saha oluşturup o şekilde de sahada bir oyun sergileyebilirsin. Güçlü bir oyun. Çünkü futbolda en önemli detaylardan bir tanesi nedir? Merkeze hükmettiğin zaman oyuna da hükmedersin. Çünkü 3. bölge ve 1. bölgede iyi oyuncuların var. Önemli olan merkezdeki o bağlantılarında oyuncuların neler yaratabiliyor? Ne gibi oyunları şekillendiriyor? Oyuncularını ne seviyeye taşıyor? Bunlar da o seviyeye taşıyabilir. Değiştirebilirsin orada. Ama benim için tabii ki de hocalar, hepimiz oyuncuların bireysel performansı, oyun formasyonu ile ilgili yaratıcılığı, özellikleri, her detaya değindik. Şimdi oynamaktan zevk alan bir oyuncu, not aldım da unuturum diye, oynamaktan zevk alan ve hırslı oyuncu topluluğumuz var. Artı huzursuzluk yaratan oyuncumuz yok takımda. Bak hepsi ne dedik mesela, birlikte hareket etmek, kamp yaşamak, kamp
0: iyi görünüyorlar yani, beraber
6: beraber olmak isteyen bir oyuncu topluluğu var. Bu da zaten yetenekle birleştiği zaman farklı şeyler seyrettirirler bize. Yani orta sahada her türlü oyuncu topluluğuyla şekillendirsin Kerem, rakibe göre. Şimdi rakibin merkez orta sahasında pas bağlantıları, topu aldığı zaman topu sana göstermeyen oyuncu topluluğu varsa ne yapacaksın abi? Orta sahada biraz daha pozisyon alan, koşan ve rakibi ısıran oyuncu topluluğuyla sahaya çıkarsın kurgusuyla. Ya az önce saydım mesela. Şimdi 3. bölgede Arda'yı en uca yazdığı zaman Arda statik santrafor olarak orada kafalarda belki benimsenebilir ama oyunun içerisinde şekillendirebilirsin onu. ne yaparsın? Barış'ı oraya Arda sağa çekilebilir. Sol tarafta Kenan mesela zaman

0: Ama biz bunu yaşadık oynadığımız dönemlerde. O üçü değişiyor. Bir de rakibin dengesini de değiştirsin orada, yani o üçüyü devamlı değiştirdiğin zaman.
1: Takip hareketle etmek daha zor olur.
0: Daha zor olur. Yani bunlar oyun içerisinde yaşanan ve yaşatılabilecek bir formasyon. Bu formasyonu da rakibi tedirgin edebilecek o zekaya sahip bir oyuncu topluluğumuz var. Yani anladın, bazen Arda der hemen oradan, Barış gel biraz der oraya. Arda atar sağ tarafa kendini, Barış yıpratır. Arda içeri kat eder, bir bırakır derin top, Barış önünün önüne ve hatta Kenan'ın sırtı yapacağı koşa. Bazen Arda sola gider, Barış içeri, Kenan içeri, Barış sağ. Bunlar oluyor oyun içerisinde.
1: Evet.
0: Yani o önemli olan, o gün hocanın belirleyeceği sistem rakibe göre yani uygulamak. Şimdi Reha Hoca çok önemli bir şey söyledi. O iç koridorlar önemli dedi. Doğru. O iç koridorları yaratmamız gerekiyor. Çünkü bu seviyedeki takımlara karşı senin kanatlarına büyük rol düşüyor. Şimdi içeri kat ederse iki kanat forvetlerin, bu sefer iç koridor iyice daralacak. Zaman zaman işte bazen topla değil, topsuz sana o takımın içerisinde yapacağın koşular, aldığın pozisyon ciddi şekilde katkı sağlar.
2: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyo.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: bütün çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: O final maçını ağlayacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Yani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
12: Reklam.
13: A Spor Radyo.
14: Bir reklam.

0: Sen indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Yani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize büyükse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.
11: Reklam.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Dünya Kupası öncesi son test bu. Birleşik Amerika'da Miami'de Inter Miami'nin maçlarını daha önce oynadığı stat bu sevgili Cüneyt.
2: Yani
1: şu anda bir başka bir başka statta oynuyorlar artık. Milli takımımız için güzel bir hazırlık karşılaşması olmasını, sakatlıksız böyle her şeyin keyifli geçeceği bir maç olmasını temenni ediyoruz. Venezuela'da bu anlamda iyi bir test maçı olacak. Onlar da Güney Amerika elemelerini 8. sırada tamamlamışlardı. Brezilya'ya karşı, Arjantin'e karşı beraberlikler aldılar. Enteresan bir takım, böyle tatlı sert oynayan bir takım. Dolayısıyla onların karşısında bizim açımızdan güzel bir test olacaktır diye düşünüyorum.
2: Ki bizim grubumuzdaki Paraguay'da yendiklerini unutmamak lazım. Doğru seçilmiş bir rakip. Montella da burada yaptığı açıklamalarda, bize verdiği özel röportajda da bunun altını çizmişti. Özellikle bu iki takımı seçtiğini belirtmişti.
1: İşte hatırlayacaksın, biz Kuzey Makedonya maçını yayınlarken hocamız demişti ki ben Avustralya maçını düşünerek işte bu üçlü formasyonu, zaman zaman beşli oynayan rakibi göz önüne alarak Makedonya ile oynamak istedim. Onlar gibi bir rakip Makedonya. Elbette eşdeğer değil, farklılıkları var ama benzer bir test olabilmesi açısından Makedonya maçını seçmişti. Venezuela da Paraguay açısından işte öyle bir rakip. Dileyelim iyi bir sınav olsun. Meksikalı hakem ilk düdüğünü çalacak. Başarılar diliyoruz milli takıma.
2: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Uğurcan. Hemen topu oyuna soktuk Uğurcan'la. Farklı bir 11 milli takımımızda. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Deniz ceza sahasında. Top kalecide kalıyor. Contreras.
1: Hatırlayacaksınız Makedonya maçında da değerli futbol severler ilk dakikada çok baskılı, ön alanda arzulu, istekli başlamış ve bunu da erken bir gole dönüştürmüştük. Burada da oyunun başında yine

0: baskılı bir oyunu tercih ediyor millilerimiz.
1: Milli takımımızın yine o baskısı sonuç getirdi. Yine etkiliyiz. Cezalarında tehlike, baskımız sürüyor. Son anda bir müdahale var. Top oyun alanını terk ediyor. Orkun Kökçü pozisyonun içindeki isim de müdahale şansı vermemeliydik belki de. Ama maçın hemen başı, sıcak bir hava var. Bunun da etkisi olduğunu söylemek lazım. İkinci dakika, kale vuruşunu kullanıyor Venezuela. Stadın yarısı gölge, yarısı güneş.
0: Gündüz maçlarında böyle bir görsel evet. vardır hep. biz de aslında özledik gündüz maçlarını. Bu şampiyonada değerli futbol severler sıkça bu sahnelere tanık olacağız.
1: Ponteras bir baskı gelmeyince ceza sahası dışına kadar çıktı. Öyle başlattı oyunu. Şimdi ön alanda baskı yapıyoruz. Taç. İrfan Can Kahveci. Top Taç'a çıkıyor. Taç atışını Venezuela kullanacak. Quintero hazırlık yapıyor taç atışını kullanmak için. Baktı arkadaşlarına, kullandı. Orada baskı yapmıştık. Top bizde kaldı Orkun. Şimdi Arda. Bir kez daha Arda Güler topu sahibi. Milli takımımızın göz bebeği Arda Güler şüphesiz. Tüm gözler de onun üzerinde. Arda geriye döndü. Zeki. İsmail şöyle göğsüyle düzeltti. İki kişi baskı yaptı. Sonrasında Zeki bindirme yaptı. Destek verdi. Topu taca atmak zorunda bırakıyor rakibini. Taç atışını hemen İrfan Can Kahveci ile kullandık. Zeki. Atağın başlangıcında o vardı. Sol tarafa. Arda Güler. Nefis bir top ama biraz hızlı. Biraz hızlı. Yetişmekte zorlandı orada Barış Alper.
0: Maçtan önce Venezuelalı taraftarlar da Arda'dan mesela imza istemiş, fotoğraf istemişler. Onu söyledi bize arkadaşlarımız, Miami'deki arkadaşlarımız. Bu arada Birleşik Amerikalı'nın rejisi, bu hazırlık maçlarını çeken bir prodüksiyon firması, bütün hazırlık karşılaşmalarını onlar çekiyor. Çok ehil olmadıklarını söyleyelim. Barış Alper'le geliyoruz. Kaleci Contreras'ta top kaldı. Çok da zorlayıcı bir şut olmadı. O yüzden hani izleyicilerimize lütfen bu anlamda biraz daha hoşgörülü davransınlar.
1: Güzel şey çünkü, düşündük ama Amerikalıların bunu yapamayacağını da düşünemedik.
0: Ya biraz daha bu işte şampiyonaya ağırlık verip hazırlık maçlarında biraz daha ikinci ekiplerini kullanıyorlar. Hazırlık maçlarında böyle bir havuz gibi bir firmaya vermişler. Hepsini bir arada çektiriyorlar ama dediğim gibi çok ehil olmadıklarını söyleyelim ekibin. Yani bir UEFA organizasyonu gibi değil açıkçası.
1: Uğurcan Çakır'da kaldı top. Beşinci dakikanın içindeyiz. Gol eşitlik var. Türkiye-Venezuela mücadelesinde Uğurcan. Top hemen ayağıyla oyuna soktu. Arda Güler. Arda yine iyi sakladı topu. Ozan'la oynadı. Ozan Kabak, o da bu sezon iyi bir sezon geçirdi. Uzun gönderdi ama o top geçmiyor. Deniz ile hareketlenen isimdi. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. İrfan Can Kahveci orada presi sürdürdü. İrfan Can Kahveci sonuç sağladı ama hakem faulü belirliyor. Quintero, Meksikalı hakem, İrfan Can Kahveci'nin topu alırken faul yaptığını belirtti. Düdüğü çaldı. Serbest vuruş hemen kullanılıyor. Quintero.
0: Dünya Kupası'nda hakem performansları da farklı olacak. Bizim UEFA'da alıştığımız, özellikle üst seviyede Şampiyonlar Ligi'nde alıştığımız hakem performanslarından farklı hakem performansları görebiliriz. Onu da vurgulayalım. O da enteresan olacak.
1: Savunmada top Quintero'da kaldı. Uzun gönderdi rakip yarı alanına. Bizim yarı alanımıza. İsmail o topu takip ediyordu. Abdülkerim. Top hala kendisinde. Ozan'la çıkıyor şimdi milli takımımız. Ozan müdahale geldi. Ama İsmail Yüksek, top bizde kaldı yine.

0: Kabak. 7. dakika, Türkiye Venezuela mücadelesinde gol eşitlik var. Uğurcan Çakır. Abdülkerim Bardakçı. Orkun sol tarafa, Barış Alper sevdiği toplardan biri. Barış Alper ceza alanında tehlike, defansın müdahalesi. Ceza sahası dışına gönderdiler topu, şimdi atak tazeleyeceğiz. Zeki. Baskı var Zeki'ye. Top bizde kaldı yine. Arda geçemedi rakibini. Müdahale geldi Herrera'dan. Köşe vuruşu. Milli takımımız kullanacak köşe vuruşunu. Maçta 8. dakika. Arda Güler hazırlık yapıyor. Köşe vuruşu için, korner için. Ceza alanı için kalabalık. Abdülkerim Bardakçı da stoperimiz de orada. Arda Güler kullandı korneri. Tehlikeli bölgeden gelişi güzel uzaklaştırılan top taca gidiyor. Şimdi taç atışını kullanacak milli takımımız.
1: Kalabalık bekliyor Venezuela. 11 numaralı oyuncularını Selçuk Hoca da söyledi. Ona biraz daha David Martinez'i biraz daha alıcı gözle bakmak lazım. Ama şu ana kadar ofansif anlamda bir etkinliğini görmedik Venezuela takımının. Biraz daha milli takımımızın topun hakimiyetine sahip olduğu, topa hükmettiği ve Venezuela takımının biraz daha, işte Paraguay'da bu tarz bir takım. Yani Arjantin, Brezilya maçlarında falan %30'larda kalmıştı topla oynama yüzdeleri onların da. Bu anlamda dedik ya, bizim için doğru bir prova olabilir diye. Buralarda ama dikkatli olmak lazım bu taç atışlarında falan da. O duran topları, taç atışlarını ve işte çıkarken yaptığımız top kayıplarını bekleyeceklerdir kuvvetle muhtemel.
0: Barış Alper. Abdülkerim'le oynadı. Abdülkerim Bardakçı. Ozan Kabak. İsmail Yüksek. Zeki. Baskı var rakibinden. Top oyun alanında kaldı orada. Mendoza.
1: O Mendoza biraz fizikli bir oyuncu. Zeki'yi bir iki keredir bozuyor.
0: Evet. Şimdi kaleci Contreras. Koşusunu sürdürdü orada Deniz ama. Çıkmakta zorlandı yine Venezuela. Ön alanda baskı yapıyor milli takımımız. Faul olması lazım.
1: Meksikalı hakem çarpışma dedi ama
0: hani, ben buraya attı gibi gördüm.
1: Ben de öyle gibi gördüm ama hadi biz gönül gözüyle bakıyoruz diyelim. Bir tekrar izleyelim.
0: Pozisyon bu. Ramirez yerde kaldı. Üzünle tutunca sağlık görevlilerine oyun alanına davet etti şimdi. Daniel Quintero yerden kalkabilmiş değil. Tedavisi yapılıyor. İsmail kalktı. Venezuelalı oyuncu yerde kaldı bu pozisyonda. Bir başka açı yeniden geliyor ekranlarınıza. Jesus Ramirez yerde kalmıştı.
1: Bu maçları, yani nihayetinde hazırlık maçları, eksikleri tamamlama maçları, sakatlık yaşamadan geçirmek bizim açımızdan çok önemli. Elbette hiçbir futbolcu sakatlanmasın. Onlar bu organizasyona katılamıyor olsalar da hepsi profesyonel olarak yaşamlarını bu spordan sağlıyorlar. Fakat bizim açımızdan hiçbir futbolcumuza hani tırnaklarının ucuna bile zarar gelsin istemeyiz. Öyle bir noktadayız.
0: Ramirez kenara gidiyor. Bir dakika bekleyecek.
1: Evet. Yeni kuralları da böyle zaman zaman anlatmak lazım. İşte 5 saniye geldi. Kuralı gibi.
0: İkisi de bir dakika bekleyip oyuna girecek.
1: Su molası gibi.
0: Hakem atışıyla oyun başlayacak. Ve başladı. Orkun Kökçü. Faul. Bu defa biz kullanacağız faulü. 11. dakika. Türkiye Venezuela mücadelesi de hemen kullandık. Abdülkerim Bardakçı. İsmail Yüksek. Ozan'la oynadı. Ozan Kabak. Bir kez daha Abdülkerim. Eren'den Abdülkerim'e Ozan. Uğurcan. Uğurcan Çakır.

0: Eren. Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike, top dışarıya gidiyor.
1: İşte buralara dikkat etmek lazım. Çıkarken yapılan top kayıpları bu tarz takımlar için en büyük silah.
0: Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanında.
1: Mendoza da bu arada iyi kumaşı var. Yine sol önden o tarafa doğru ters kademede adamımız olmayınca girip şans buldu. Ama işte çıkarken yapılan top kayıpları savunmamızın dengesiz yakalanması sonucunu getiriyor. Burada hiç riske girmeden sağlam oynamak lazım.
0: Abdülkerim, Eren. Bir kez daha Abdülkerim Bardakçı, topla buluşan isim milli takımımızda. Ozan'la oynuyor. Ozan Kabak. Abdülkerim. Sol tarafta Barış var. Sağ tarafta Ozan. Sağa döndü. Şimdi sağ çizgide Zeki. Ozan Kabak. Geriye doğru oynadı. Faul. Avantajı kullandırdı hakem. İrfan Can Kahveci. İki rakibi vardı karşısında. Geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu. Sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi. Mendoza toparlarda gol.
1: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Bunlar hazırlık maçları, fakat hani bu ders alınması gereken bir pozisyon bence Cüneyt.
0: Çok doğru eder. Biraz önce denedi. Etkili bir şut gelmedi. Ama ikinci şansı buldu. İşte bir kez daha izliyoruz. Mendoza böyle açtı önünü. Böyle vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Venezuela bu golle 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız karşısında.
1: Yani maçın başından beri Mendoza hani bu takımda dikkat çeken oyuncu olacağını gösterdi bize. Hem iki savunma yardımı. Zeki'ye mesela savunmaya geldi, yardım etti. İki atağını kesti. Az önce bizden bir oyuncu ters kademeye girmedi, bir pozisyon buldu. Burada da çok güzel bir gol vuruşuyla skoru yakaladı. Yani bu oyuncuları saha içinde tartmak, çözmek lazım. Bu kadar kolay o oyuncuyu o bölgeye getirmemek lazım. Ama dediğim gibi bunlar prova. Bu golleri yiyeceksiniz. Bu golleri yiyerek asıl maçlarda yememeyi öğreneceksiniz. Önemli olan ders çıkartmak.
0: Bu bir Dünya Kupası provası sadece. Bunu unutmamak lazım. Şimdi Zeki'nin pası. Fancan yerde kalıyor. Serbest vuruş. Quintero'nun müdahalesi vardı İrfan Can'a. Biraz da sertti. Yerde kalmıştı. Maçı rakibi de serbest vuruşu belirledi. Ozan Kabak. Arda şimdi sol tarafa gönderdi.
1: Biraz daha sol kanadı da kullanmamız lazım bizim. Maçın başından beri hep sağ kanadı denedik çünkü.
0: Barış Alper yerden gönderdi. Defans sektirdi ama sonrasında uzaklaştırıyor. O topu biz takip ediyoruz. Ozan da kalecimiz Uğurcan'a döndü. Yine çünkü Mendoza orada bir hareketlenmişti. Dikkatli olmak lazım. Ozan Kabak. Abdülkerim. Eren'in pası Arda Güler. Eren Elmalı. Diğer tarafa Ozan'a, Ozan Kabak. İsmail'den Abdülkerim'e. 15 dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Venezuela'nın 1-0 üstünlüğü var Abdülkerim. Ozan Kabak. Zeki bomboş bir alan önünde. Zeki topla birlikte cezalarını yırdı. Zeki son anda defansın müdahalesi, korner.
1: Meksikalı hakem faul verdi. Bir bakmak lazım.
0: Hakemi. Oyuncunun tekrarı gelecek şimdi ekranlara. İyi taşıdı Zeki topu. Deniz vardı. Tam kale sahası içinde. Son anda bir müdahale geldi ve faul kararı Meksikalı'dan indiğini izliyoruz. Evet, bir müdahale var.
1: Bu arada bu Mendoza'nın da Shakhtar'a imza attığını hatırlatalım. Arda Turan'ın takımına gidecek Mendoza.

0: Yeni dönemde yine Ukrayna'da oynuyordu Kırbaç'ta. Shakhtar Donetsk'te göreceğiz onu. Arda Turan'ın öğrencisi olacak. Arda Hoca da iyi bir oyuncu yakalamış gibi gözüküyor.
1: Taç, biz kullanacağız taç atışını. Ferrarasi'den top dışarıya gitmişti. Eren kullandı. Barış Alper'e doğru. Faul. Serbest vuruş kullanacağız şimdi. Meyyaz faul yapan isimdi. Aramburu Meyyaz bu pozisyonda böyle çekti düşürdü. Barış Alper'i serbest vuruşu Ay Yıldızlılarımız kullanacak. Arda Güler topu başındaki isim mi? Hayır, Orkun Kökçü. Ceza alanı içerisinde 6 futbolcumuz var. Serbest vuruş kullanıldı. Ters bir kafa, top dışarıya gidiyor. Korner. Orkun da köşe gönderine doğru hareketlendi şimdi. 18. dakika. Abdülkerim, Barış, Deniz. Ceza alanında çok sayıda oyuncumuz var. Orkun hazırlık yapıyor korner için. Orkun Kökçü kullandı korneri. Kalecide kalıyor top. Konteras hemen ayağıyla topu oyuna soktu. Ozan o bölgede rakibini savunuyor. Faulü çaldı.
0: Yine Mendoza o bölgede etkili bir oyuncu Mendoza. Topu da onunla sık sık buluşturmaya çalışıyorlar.
1: Pozisyon bu. İrfan Can Kahveci faul yaptı dedi. Karşılaşmanın Meksikalı hakemi Quintero. Serbest vuruşu kullanıyor şimdi. Venezuela tutuyor. İyi oynadı. Kaleci Contreras. Çıkamadılar. Bizim çocukların orada baskısı var. Taç. Zeki kullandı İrfan Can. Bir kez daha Zeki. Arda Güler. Arda yerde. Hakem şimdi oyunu durdurdu. Faulü belirliyor. Arda da kalktı. Devam edecek. Tedavi istemedi.
0: Bu duran toplar bizim için önemli silah. Biraz da tatlı sert oynuyor yalnız Venezuela. Evet. Sert tarafını da vurgulayarak söyleyelim.
1: Dakika 20, Arda Güler topun başına. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya. Kale vuruşu kullanılacak şimdi. Bir kez daha izleyelim. Sert bir şut. Sonuç alamadık. Topun gelmesini bekledik bu süre boyunca. Şimdi geldi. Kale vuruşu kullanılacak. Çiftli toplar bunlar biliyorsunuz Ender. Evet. Şarjlı. Şarjı bitmiş olabilir diğerlerinin. Taç atışı bizim hemen kullandık.
0: Oradaki top toplayıcı çocuklar bizimkiler kadar seri değil.
1: Değil. İsmail. Yüksek bir top. İrfan Can Kahveci. Barış'ı düşündü, geçmedi. İyi düşündü. Pas bağlantısını kestiler.
0: Şimdi buralarda dikkatli olmak lazım işte. Barış'ın yaptığı önemli. Bu baskının devamı da önemli.
1: Faulü çalıyor. Yepes yerde kaldı. Pozisyona girecektik.
0: Meksikalı hakemin kararlarında çok standart yok. Mesela bu pozisyona faul çalması enteresan.
1: Serbest vuruşu kullanıyor Venezuela. 1-0 önde. Milli takımımız karşısında Venezuela. Hazırlık maçında Miami'de Birleşik Devletler'de. Deniz baskı yaptı. O baskı Contreras'a taşıdı topu kaleciye. Bu defa da diğer tarafta Barış Alper'in baskısı var. Uğurcan

0: Güzel çakır. İsmail. Zeki. İrfancan bir kez daha Zeki.
1: İyi geldik şimdi.
0: Şimdi güzel bir top. Arda Güler. Arda iki rakibine kart etti. Arda şık hareketler. Sol tarafa gönderdi Eren Elmalı. Ceza alanında tehlike. Kafa vuruşu top kalecide kalıyor. Kolteras. Etkili bir kafa vuruşu değildi tabii.
1: İyi pozisyon alamadı Deniz. Savunmanın da orada baskısı vardı. Hani stoperin de hakkını verelim.
0: Kolteras uzun gönderdi. Karşıladık o topu. İsmail Yüksek. Abdülkerim'in pası. Orkun. Eren. Abdülkerim. Çok soğukkanlı Abdülkerim sağ tarafa gönderdi. Zeki var orada. Zeki Çelik toplam düşenisi milli takımımızda. İrfan Can bir kez daha Zeki. Arda.
1: Bak Mendoza'yı görüyor musun? Savunmada da hemen pozisyonunu alıyor. Yardıma geliyor bekine.
0: Müthiş. Zeki'nin pası Ozan. Abdülkerim. Eren Elmalı. Orkun Kökçü. Pas bağlantısını kestiler.
1: Biraz daha yakın oynamak lazım orada Orkun'a.
0: Barış'ı düşürmüştü Orkun. Geçmedi o top. Şimdi onlar çıkmaya çalışıyor. Ama buna müsaade etmiyoruz yine. Faul olması lazım. Avantajı bıraktı karşılaşmanın hakemi. Şimdi
1: avantaj kayboldu.
0: Zeki'nin de itirazları var. Ve su molası.
1: Evet. Biraz da oyun akınca tabii gecikti. Aslında 22. dakikada verecekler. Dünya Kupası'nda bu su molalarını göreceğiz değerli futbol severler. Sık sık. 28 derece sıcaklık Miami'de. Dün arkadaşlarımız biraz yağmur da olduğundan bahsetmişlerdi. Böyle kimi zaman güneş açıyor, kimi zaman bir yağmur. O yağmurun ardından daha fazla kendisini hissettiren bir sıcak. Böyle bir ortamda oynanıyor. Orada işte şu anda 18-18.30 civarında saat. 18-25 diyelim mesela. Dolayısıyla saat olarak sıcağı net bir şekilde hissettikleri bir saat diliminde futbolcular. Bu su molası onların kendilerini yenileyebilmeleri adına da önemli.
0: Bir yandan da basketbolu hatırlatıyor bize bu su molaları. Hocalar da
1: televizyon reklamı da var burada. Yani yayıncılar da düşünülmüş aslında Dünya Kupası'nda bu anlamda. Tabii iş bütünüyle zaten endüstriyel futbolda buna döndü. Dünya Kupası'nın 48 takımlı olması da aslında bunun bir sebebi. İşte burada 3 ev sahibi ülke olması, biraz daha geniş bir şeye yaymak, coğrafyaya yaymak, biraz daha ilgiyi arttırmak. İşte Mendoza'nın o güzel golünü izliyoruz. Hemen hatırlatayım, geçen sene 11 gol 9 asist Ukrayna'da. Ve şimdi artık Shakhtar'da olacak anlaşma sağlamışlar.
0: Çok iyi olmuş, kabul etmek lazım. Yani Uğurcan'ın da yapabileceği çok bir şey yok. Etkili bir vuruş.
1: Çok iyi
0: vuruş. Getirdi.
1: Zaten hep bu sezon bahsedilen bir oyuncuydu Ukrayna'da. Shakhtar'la anlaşmış olması, hani daha resmiyete dökülmedi ama onun da Arda Turan'ın gözünden kaçmadığının göstergesi. Kaçacak bir oyuncu da değil zaten. Burada büyük takımlarımızın da ilgilenebileceği bir oyuncu olduğu söyleniyordu Mendoza'nın. Demek ki erken davranmış. Gözünün önündekini kaçırmamış. Bu arada Meksika'da
0: biz de erken davrandık.
1: Arkadaş diyor, ben daha düdüğümü çalmadım diyor. Evet.
0: Su molası dönüşü erken kullandık. Bekleyin dedi Meksikalı. Şimdi Arda Güler topu maçındaki isim milli takımımızda. 1-0 geride milli takımımız. Arda geldi. Arda ceza alanına gönderdi. Defansın müdahalesi yüksek bir top. Dışarıya gidiyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacağız. Venezuela karşısında 1-0 gerideyiz. Korner için hazırlık yapıyoruz. Arda kullanacak. Korneri milli takımımızda.
1: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
0: Arda kullandı. Kafa vuruşu. Boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak. O da çok formdaydı bu sezon.
1: Hoffenheim'da iyi bir sezon geçirdi özellikle son bölümde. Ozan yani formda bir oyuncu gerçekten. Formda oyuncu sayımız fazla, hiç yabana atılır gibi değil. Şu pozisyonu biraz daha okalım. Direği de sanki sallamışız. Ha yok, kaleci çıkarmış. İyi refleks.
0: Contreras. Oyunu tekrar hareketlendirdiler. Taç onlar kullanacak.
1: Tribünde de yabana atılmayacak kadar Türk taraftarı olduğunu belirtelim. İzleyenlerimizin de dikkatinden kaçmıyordur. Hem milli takım formalarıyla hem işte kulüp takımlarımızın formalarıyla tribündeki yerini almış Türk taraftarlarda.
0: Yanlış bir yerinde yalnız bırakmıyor taraftarımız milli takımımızı. O yıldızın peşinde dünyanın her yerine gideriz mesajı veriyorlar.
1: Tabii milli takımımızın Birleşik Amerika'ya yeni gittiğini, işte oranın şartlarına yeni adapte olmaya çalıştığını da vurgulayalım. Yani sadece o jet lag'ın etkisinin geçmesi için bile bir gün beklemek lazım. Yeni antrenman temposu, yeni hava şartları, yeni stadyum şartları, her şey bizim için yeni. O yüzden bu hazırlık maçları var. Yani bunu izleyenlerimiz lütfen göz ardı etmesin.
0: Mendoza bir kez daha topla buluştu. Şık bir pasta verdi Mendoza. Herrera, Mendoza. Berrak bir müdahale. Top taca gidiyor. Abdülkerim Bardakçı o müdahaleyi yapan isim milli takımımızda.
1: Mesela Amerika reji de yayıncı farklı oyuncuları seçiyor, farkında mısın?
0: Evet.
1: Müdahaleyi yapan farklı oyuncu, onlar da tam yakalayamıyorlar. Demin Orkun vurdu, İsmail'i kesti. İşte şimdi Zeki'yi verdi falan. Ufak tefek öyle aksamalar oluyor.
0: Defans arkasında atılan top, Ozan Kabak göğsüyle ona
1: çok
0: engel oldu.
1: Çok kritik müdahale yaptı.
0: Pas bağlantısını kesti. Top yine onlarda kalıyor. Ferraresi. Niyaz. O bölgede baskı yapıyoruz. Onlar da iyi pas yapıyor. Bu defa sol tarafa taşıdılar topu. Reyes. Yepes. Quintero. Bir kez daha Yepes. Pas trafiğini kesmesi lazım artık milli takımımızın. Onlar da çıkmakta zorlanıyor. Biz de topu almakta zorlandık. Biraz daha yakın, biraz daha temaslı oynamaya başladık. Mendoza ile topla buluştu. Zeki'den sıyrılma çabası. Mendoza ceza alanına gönderdi. Yine etkili geldiler. Bir türlü kazanamıyoruz topu. Şimdi tehlikeli bölgeden çıktık. Kontra atak şansı. Arda kaptırdı topu. Atak tazeleyecekler. Quintero. Mendoza.
1: Mesela buraya yardım getirmek lazım.
0: Mendoza golle aynı pozisyon neredeyse, faul. İsmail faul yapan isim. Serbest vuruş kullanacak. Venezuela. Bir kez daha izliyoruz. Faul anını.
1: Bizim baskılarımız az önceki pozisyonda mesela çok etkili olmadığı için, tam baskı gibi olmadığı için yani kararsız baskı diyebilirim ben ona.
0: Doğru.
1: O zaman biraz da pozisyonu uzak kılıyoruz, arkada boşluk bırakıyoruz bu sefer.
0: Mendoza ve Ramirez topu maşındaki isimler. 4 kişilik bir baraj. Uğurcan barajdaki arkadaşlarını uyarıyor. Ramirez kullanacak atışı Mendoza'ya, sen git dedi. Çok memnun olmadı
1: bak,
0: aslında.
1: Bak uyanık Mendoza soldan aldı, sağa evet koydu topu. Meksikalı hakem de diyor ki ne yapıyorsun, yerine koy. Hafif sağa getirdi. Bütünüyle barajın dengesini tabii bozar. O topu 10 santim 20 santim sağa koysan değişir hiç.
0: Orkun da barajın arkasında yerde yattı. Topun başında Ramirez. Ramirez barajda kalıyor top. Şimdi Mendoza. Yerde kaldı, hakeme baktı. Devam kararı geldi. Doğru bir karar geldi. Taç atışını milli takımımız Zeki ile kullandı. Barış Alper. Bu defa sağ tarafta Barış Alper. Uzun gönderdi denize doğru. Biraz hızlı bir top. O topa da müdahale geliyor. Mures. Müdahaleyi yapan isim. Arda ile kullanacağız şimdi. Kornere Arda Güler. Bir kez daha köşe gönderine götürdü topu, koydu. Conteras kaleci arkadaşlarını uyarıyor. 32. dakikadan çıkmak üzereyiz. Arda Güler baktı ceza alanına. Arda kullandı korneri. Uzaklaştırılan top. Şimdi çabuk çıkmalarına engel olmamız lazım. İrfan Can Kahveci bir şalım yedi Mendoza'dan. Mendoza yerde kaldı ama pasını da verdi. Top yine onlarda. Yepes. Bu defa sağ tarafa gönderdi. Quintero. Neyi yastı o bölgede? Aman dikkat. Çok rahat pas yaptılar. Geldiler kalemize, yaklaştılar. Uzaktan bir vuruş Uğurcan.
1: Şimdi az önce İrfan Can mesela biraz faulle karışık durdurmaya çalıştı ama Zeki'ye yeterince yardım etmiyor İrfan. Biraz daha oradan geldiği zaman Mendoza onun kademesinde desteğe gelmesi lazım İrfan'ın. Yani Zeki için zorlayıcı bir oyuncu olmaya başladı o 7 numaralı Mendoza. İrfan'ın biraz daha yardım etmesi lazım orada savunmasına.
0: Barış Alper. Eren. Abdülkerim. Ozan da oynadı. Ozan Kabak. Zeki topu oyunda tuttu ama sonrasında baskı geldi. Kaybetti. Ramirez. Quintero öncesinde düdük çalıyor. Meksikalı hakem oyunu durdurdu. Atışın kullanılmasını istiyor. Hemen kullandık. Abdülkerim. 34. dakika. 1-0 yenik durumdayız. Venezuela karşısında Miami'de, Birleşik Devletler'de faul. Serbest vuruşu Ay Yıldızlarımız kullanacak. Eren Elmalı yerde kalmıştı. Hemen kullanıldı Ozan Kabak. Arda. İsmail bir kez daha Arda. Barış Alper. Abdülkerim. Şimdi Ozan orta yuvarlakta topla buluştu. Sağ tarafta Zeki vardı. Onun oynadı Zeki. İrfan Can Kahveci. İsmail. Orkun Kökçü. Eren. Barış Alper yerde kalıyor. Meksikalı kalk diyor. Pozisyona da yakındı. Faul bekledik. Devam kararı geldi bu pozisyonda. Conteras. Deniz baskı yapınca topu şimdi eline aldı. Oyuna sokacak. Conteras. Biraz riskli hareketler. Reyes. Baskı sonuç getirdi. Arda. Arda Güler topun sahibi. Arda Barış Alper'le oynadı. Bir kez daha Barış'tan Arda'ya ama o topa yetişemedik. Arda'yla. Şimdi Abdülkerim. Ramirez vardı karşısında. Bu defa da sağ tarafı kullanıyorlar. Sagovia ile. Bir sağ bir sol. Sol tarafta Mendoza çok şey yaptı. Sol tarafta onunla pozisyon buldular, gol buldular. Zaman zaman da sağ tarafta.
1: Biraz fazla ezdi topu orada. Venezuela'da oyuncu. Bunlar işte fırsat bizim için.
0: Şimdi Barış Alper. Barış açtı önünü. Barış vurdu. Dışarıya gidiyor top. Korner. Defansın müdahalesi var. Barış Alper'le pozisyon aradı milli takımımız. Köşe vuruşunu yine Arda Güler'le kullanıyoruz. Hayır, Arda bıraktı. Sol taraftan köşe vuruşlarını daha çok Orkun kullanıyor.

0: Sağ taraftan Arda Güler. Orkun Kökçü köşe gönderinde Conteras arkadaşlarını uyarıyor. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Conteras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına. Zeki de iyi yere gönderdi aslında. Kalecinin refleksi orada takımı adına başarılıydı. Yerden de böyle seken toplar malumun zaten kaleciler için sıkıntılı.
0: Ki bir sakatlık da yaşıyor Ender Bilgin. Zor bir toptu uzanırken. Bir sakatlık yaşıyor. Jose Conteras, Venezuela kalecisi kalkabilmiş değil. Maçın Meksikalı hakemi de o bölgede. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edilecek şimdi.
1: Ekvador'da oynuyor. Ekvador
0: takımı ilginç Barcelona.
1: Evet.
0: Ekvador Barcelona'sı. Köşe vuruşu kullanıldı. Yükseklik kazanan top. Baskımız var orada. Ama top onlarda kalıyor. Şimdi yine Mendoza ile çıkmak istediler. Mendoza bastı, bekledi, destek bekledi. Atağın yönünde sol tarafa çevirdi. Yepes. Mendoza. Yine aynı bölgede topla buluştu. Bu defa pas vermeyi tercih etti. Quintero ön direkte karşıladı. Kerenle o top dışarıya taça gidiyor.
1: Şimdi bu normalde taç atışlarının 5 saniye içinde kullanılması lazım. Meksikalı hakem pek o şeylere şimdi bak saymaya başladı. Görüyor musun? 5-4 evet. Diye. Oho kaç 5 saniye oldu?
0: 20 saniyede filan kullanıldı.
1: Kafayla çünkü el değiştirmesi bak. Gerekiyor tabii. 5 saniyede kullanmazsa.
0: Eren Elmalı. Arda'nın pası Orkun Kökçü. Orkun'dan Ozan'a, Ozan Kabak. İrfan Can. Abdülkerim. Deniz Gül. Deniz iyi döndü. Deniz sol tarafa. Barış Alper'e. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper. Yükseklik kazandı top. Orada bir sakatlık da yaşandı. Daha doğrusu top yüzüne geldi sanırım Ender Bilgin. Ferrari'nin hakem de oyunu durdurdu.
1: Doğal olarak o darbeyi yüzüne aldıysa o topu şiddeti sıkıntılı olabilir oyuncu için.
0: Sağlık görevlileri oyun alanında. Önemli bir şey yok. Yani bilinci açık. Hemen tedavi uygulanacak. Yeniden izliyoruz. Barış Alper. Tabii çok sert vurdu.
1: Evet.
0: Normal. Quintero. Ferraresi pardon. Yerde kalan isim.
1: Milli futbol takımımız için bence iyi bir sınav oluyor. Neden iyi bir sınav oluyor? Biz iyi oynadığımız için iyi bir sınav olmuyor. Yani bunları yaşayacağımızı bilmemiz lazım. Bu tarz rakiplerle oynayacağız çünkü. Dolayısıyla burada eğer eksikleri, sıkıntıları tespit edebilirsek ki şüphesiz Montella bunları bizden çok daha iyi tespit ediyordur. Bu anlamda ben faydalı bir maç olduğunu, faydalı bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar Venezuela karşılaşmasını.
0: Hakem atışıyla oyun tekrar hareketlenecek. İrfan Can Kahveci'ye bıraktı topu hakem. Hakem atışı yapıldı. İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak, Abdülkerim. Bir kez daha Ozan topla buluştu. Yerden pası Arda. Zeki topla buluşturmak için şık bir hareket yaptı ama Zeki o topu oyun alanında tutamıyor. Out kararı geldi. Kale vuruşuyla oyuna başlayacak Venezuela. Biraz ağır davranıyor Venezuelalı oyuncular. Bu da maçın temposunu düşürüyor. Onu da belirtmek lazım. Ferreira'yı hakem de yerinden kullanılmasını istedi. Hani biz hızlandıralım derken daha da yavaşlattı hakem. Şimdi kullanıldı. Kale vuruşu Beyaz. Uzun gönderdi. Zeki vurdu kafayı. İrfan Can. İsmail Barış Alper yerde kaldı. Hakem görmedi. Devam dedi. Baskımız sonuç getirdi Orkun.

0: Berrak bir müdahale öncesinde faul çaldı.
1: Şimdi Barış da diyor ki bak orada vermedin, haklı, burada veriyorsun. Gösterirse Amerika rejisi biz de bir bakabiliriz Barış'ın pozisyonuna. Orkun da bak hala daha konuşuyor hakemle.
0: Atış kullanıldı. Meksikalı'nın kararları tartışma konusu oldu. Mendoza top istiyor. Herrera'dan Mendoza'ya. O geri oynadı. Quintero. Daha da geriye Reyes'e. Herrera. Çok adamla bizim yaralarımıza geldiler. Defans arkasında atılan bir top offside bayrağı. Ramirez için kalkıyor.
1: Başlangıçtan, maç başlangıcından farklı olarak skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra Venezuela biraz daha özgüvenli ve bölüm bölüm maç ritmini de kontrol eder şekilde oynamaya başladı. Yani tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtabildiğimizi, o ritmi yakalayabildiğimizi şu ana kadar söyleyemem. Özellikle orta sahada.
0: Zeki Çelik geriye döndü. Ozan Kabak, Uğurcan Çakır, Abdülkerim bir üçlü stoper gibi oldu. Uğurcan da onların arasına katıldı. Sol tarafa Eren'e, Barış Alper kendini gösterdi orada. Orkun Kökçü, yerden pası Ozan Kabak. Ozan sağ tarafa, İrfan Can Kahveci var orada. İrfan Can Kahveci baktı cezalarına, yaptı ortasını Deniz. Top dışarıya gidiyor. Deniz Gül. Korner bekliyoruz. Onlar out diyor. Herkes itiraz etti. Köşe vuruşunu kullanacak millilerimiz. Bir tek Arda etmedi. Topu aldı gitti. Köşe gönderine atışı kullanacak.
1: Hafiften bir rüzgar da çıktı.
0: Bayrak
1: iyidir rüzgar.
0: Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambolağını topu al Arda, gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o son şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Contenas da şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu. Dünya tanıyor. Daha da iyi tanıyacak. İşte gol. Bir kez daha ekranlarda. Barış Alper de orada.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top. Yani onlar ne oluyor acaba diye bakarken fizik kurallarına aykırı bir falso verdi orada Arda. Çok güzel bir köşe vuruşuydu.
0: Gol belki Barış'a yazılacak ama.
1: Barış'a yazılacak ama.
0: Herkes Arda'ya koşarak evet, o attı dedi. O mesajı yolladılar buraya, ana vatana Türkiye'ye.
1: Gol goldür. Bizim ailemize yazılsın yeter.
0: Kimin attığının önemi yok. Bu bayrak için ay yıldızlarımızın attığı her gol bizim için çok önemli. Barış Alper yerde kaldı. Orada sinirlendi, gerildi. Hakem o bölgede. Gördüm ben dedi, bekle dedi Barış Alper'e. Olayı sakinleştirdi. Şimdi bir uyarımı kart mı? 2 dakikalık bir uzatma. Uyarı geliyor. Tabii Dünya Kupası arifesinde hiçbir oyuncu, az önce Edel Bilgin'de söylediği gibi, sakatlanmak istemiyor. Müdahalelerde de biraz sinirler gerilebiliyor.
1: Herkesin kendisini sakınması lazım. Kartlar, kırmızı kartlar, şu bu, onlara dikkat etmek lazım. Leao'yu görmedim mi adam? Yani bir büyük ihtimal ki yani şampiyonayı kaçırabilir.
0: Contreras ilk yarıda 45+1 oynanıyor. 2 dakikalık uzatma verilmişti Ozan. Uğurcan'la oynadı. Uğurcan sakince indirdi İsmail'i. Bir kez daha Ozan Kabak.
1: Çok iyi dakikada geldi golümüz.
0: Tam devre biterken, devre başlarken de bir gol atarsak sonrasında çok daha rahat bir futbol izleyebiliriz. İsmail Yüksek.
1: Belki de devre bitmeden buluruz Cüneyt.
0: İnşallah. Zeki çevirdi içeriye. Arda biraz açtı ayağından. Baskımız devam ediyor. Eren Elmalı. Şimdi Orkun. Uzakları sever Orkun. Sağ tarafa Zeki'nin olduğu bölgeye gönderdi. Çok hızlı bir top. Zeki oyunda tuttu. Pasında.

0: verdi. Baskımız devam ediyor. Arda Güler, Arda ceza alanında yerde kaldı. Orada bir itme de var. Herrera'nın bir itmesi, devam kararı geldi. Şimdi onlar Mendoza ile geliyor yine. Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı. Kalk diyor hakem. Pozisyon da devam ediyor. Baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın cezalarını tehlike. Gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez.
1: Orada Ozan'ın pozisyonu takip etmesi lazım. Hakeme bakması değil. Hakem zaten oyunu devam ettirmişti çünkü.
0: İlk yarıyı bitiren düdük geliyor. Daniel Quintero'dan. İlk yarı skoru 1-1 Ender Bilgin. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Güzel zaten. Dakikada golü bulduk. Sıcaklık biraz etkiledi yalnız bütün oyuncuları da. İkinci yarıda daha keyifli goller bulacağımız bir 45 dakika olsun.
2: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Bir kez daha sevgili izleyenlerimize vurgulayalım. Bunları Amerika'daki bu hazırlık maçlarını yayınlayan böyle bir ortak firma var. Bütün hazırlık maçlarını aynı firma yayınlıyor. Dolayısıyla onlardan alıyoruz ama yayın kalitesinin çok iyi olmadığını üzülerek vurgulayalım. Lütfen bu nedenle kusurumuza bakmayın diyelim. Onların hoşgörüsüne sığınıyoruz.
2: Venezuela'nın vuruşuyla başlayacak ikinci 45 dakika son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. Mendoza ve Barış Alper'in karşılıklı golleri. Şimdi tabela kalktı. İrfan Can Kahveci kenarda. Ve Abdülkerim Bardakçı. Yine kenara geliyor. Yunus ve Merih oyunda. Amili futbol takımımızda Venezuela. Aynı 11 ile sahada.
1: Biz zaten onu hissi kalben hukukuyla tespit etmiştik.
2: Hayır, yayıncı şirket kolaylık sağlamıyor ama FIFA'da herhalde tabela göndermeyi unutmuş dördüncü hakemi.
1: FIFA hakemi çünkü buldu bunlar. Orada.
2: Sonradan buldu demek ki. Şimdi milli takımımız etkili geldi.
1: İyi geldi Zeki.
2: Zeki çevirmek istedi. Müdahale geliyor. Korner. Köşe vuruşu kullanacak milli takımımız Arda yine hareketlendi ki golümüzde Arda'nın kullandığı müthiş kornerden gelmişti. Köşe vuruşundan gelmişti. Top öyle bir dönüp arka direğe vurmuştu ki sonrasında Barış Alper'e çarpması bile yeterli oldu. Top ağlarla buluşmuştu. Bir birlik eşitliği yakalamıştık. Kadın yardımcı hakem görev yapıyor. Uyardı Arda'yı. Arda kullandı köşe vuruşunu. Yine kavisli geldi top ama bu defa müdahale ettiler. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Martinez uzun gönderdi. Orada da Gomia hareketliydi. Zeki Orkun. Onu top istemişti Yunus. Sonrasında Arda'ya kazandı bu topu.
1: Bak geç de olsa verdiler işte.
2: Anons yapılıyor İsmail. Merih Demiral. Merih Orkun da destek verdi. Şimdi Merih bir türlü alamadık topu. Onlarda kaldı. Herrera. En geriye oynadı. Reyes. Ferrarasi. Mias. Kaliste dönüyor. Conteras. Quintero. Yine çıkmalarına, oyunu kurmalarına izin vermiyoruz. Baskımız devam ediyor. İkinci yarının hemen başında 48. dakika mücadelede. Şimdi sağ tarafı kullanıyor. Venezuela kayarak bir müdahale. Eren topu taca gönderdi. Atağı kesmiş oldu. Meyyaz hemen kullandı. Martinez bir kez daha topta buluştu. Sol tarafa gönderiyor. Mendoza yine açtı önünü. Ceza alanına gönderdi. Merih ayak koyuyor. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şimdi o topu alabilirsek pozisyona gireceğiz. Deniz pozisyonu zorladı ama faul diyor maçın hakemi. Christian Reyes yerde kalmıştı o pozisyonda. Bir kez daha izliyoruz yaşananları. Burada Quintero düdüğünü çaldı, faulü belirledi. Serbest vuruş kullanıldı. Sol tarafa gönderilen top. Offside. Bayrak kalkıyor. En direkt vuruşu hemen kullandı milli takımımız. Bu defa çabuk kat ettik o alanı. Topu rakip yer alanına taşıdık. Defans arkasında Deniz'e doğru atılan bir top. Deniz ceza alanında gol pozisyonu, son anda defans ayak koyuyor.
1: Biraz daha iyi kontrol edebilse ya da diğer tarafa dönebilse Deniz, çok net bir fırsat yakalayabilirdi.
2: Yine onlar çıkarken baskı oluşturuyoruz. Baskı kuruyoruz ama topu bizim yarı alanımıza taşımayı başardılar. Eren orada iyi savundu. Yepes. Zegoiva. Onun pasında Martinez.

0: Çok rahat orada Mendoza. Pasın da verdi. Uzaktan bir vuruş. Top dışarıya çıkıyor. Son anda bir müdahale var defansımıza çarpan top. Köşe vuruşu kazandırıyor Venezuela'ya. Herrera pozisyonun içindeki isimdi. Şimdi korneri Yepes'te kullanacak Venezuela. Uğurcan arkadaşlarını uyarıyor. Martinez, Quintero, Ferrares. Cezaların içi kalabalık. 5 oyuncuyla geldiler. 51. dakika Yepes kullanıyor. Köşe vuruşunu. Korner kullanıldı. Etkili bir vuruş gelmedi. Faul düdüğü çalıyor. Nereye yapılan hareket faul. Segovia faul yapmıştı sonrasında. Orada milli oyuncularımız onu sakinleştiriyor. Çünkü Mendoza bir gerginlik oluşturmaya çalıştı. Sarı kart çıkıyor. Hakem izledi. İki oyuncuya da sarı kart gösterdiğini gördü. Abiye de destek var tribünlerden. Şimdi atışı kullanacak milli takımımız.
1: Bak hala bu tarafta.
0: İnanılır gibi değil bu bir hazırlık
1: maçı. Reyes hala Arda ile bu tarafta bir şeyler konuşuyor. Orada dikleniyor falan. Yani hazırlık maçından çok anlamsız bir görüntü.
0: Segovia sarı kartı gördü o pozisyonu. Faul yapan isim. Barış Alper. Faul. Hakem kartıyla geldi. Reyes sarı kart görüyor. Yaptığı faul sonrasında. Aramburu Reyes kart gördü. İşte az önce yaşananlar. Biriye yapılan faul ve sonrasında adadım Segovia tarafından tarihi defans arkasından
1: bu Aramburu da Avrupa deneyimi olan Sociedad'da oynayan bir oyuncu. Yalnız biraz sertleştirdiler oyunu.
0: Hiç gerek yok. Onlarda kaldı. Aramburu kartı gören ismi şimdi top istiyor. O top ona geldi. Aramburu Meyaz aslında verdi. Martinez. Yepes. Geriye döndü. Reyes. Quintero sol tarafa gönderdi topu. O bölgede dikkatliyiz. Faul olması lazım. Şimdi çaldı Meksikalı. Biz kullanacağız. Serbest vuruşu. Mendoza faulü yapan isimdi. Biri. Dakika 54. Bir birlik eşitlik var. Uğurcan Çakır o pozisyonda Arda'ya da bir sarı kart çıkmış.
1: Evet.
0: Sarı kart olduğunu söylemiştik. Defans arkası hareketlendi. Barış Alper. Top o da gelmiyor. İsmail. Top bizde kaldı. Arda. Pası güzel. Şut şansı. Şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu. Ayağına da çok iyi oturdu. Ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Yunus'un sevinci, milli takımın sevinci, Türkiye'mizin sevinci. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Yunus böyle düzeltti. Müthiş vurdu. Topu alanla buluşturdu. Milli takımımızı öne geçirdi. Asist Arda Güler'den, gol Yunus Akgün'den. Bizim çocuklar iş başında.
1: Yunus ayağının üzeriyle hafif böyle bombe vererek, o çok güzel bir vuruştur. Çıkarılması zor bir vuruştur. Çok güzel vurmuş. Çok da iyi oturmuş ayağına. Artık o vuruşu çıkarttıktan sonra kalecinin karşılaması çok güç.
0: Contreras da zaten uçarak sadece güzellik katmış oldu o golü.
1: Evet.

0: Montella için de oyuna soktuğu oyuncunun skoru değiştirmesi teknik adam için de mutlaka keyif veren bir gelişmedir. Yani dediğim gibi bizim için iyi bir hazırlık maçı. Zorluklarını yaşamamız lazım. Bu tatlı sert futbolu yaşamamız lazım. İklim sıkıntılarını yaşamamız lazım. Yani sıcak hava. Net oyuncularımızda o yorgunluk belirtilerini de görüyoruz. Ama bunların hepsi işte adı üzerinde hazırlık. Bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Bu testler de bunu sağlayacak.
1: 2-1 öndeyiz Venezuela karşısında. 1-0 geriye düştüğümüz maçta Orkun geriye kalecimize gönderdi Uğurcan Çakır. Uğurcan bastı topun üzerine bekliyor. Merih'le oynadı. Merih Demiral. Yerden pası Barış Alper. Barış birinci oyuncu geçti, ikinci, üçüncü derken kaptırılan top araya Martinez girdi, kalesi de gönderdi. Poteras.
0: Şimdi bir skor üstünlüğünü aldığımız için daha çok isteyeceğimiz, arzulayacağımız pozisyonları da bulabiliriz. Onlar biraz daha fazla gelecektir. Biraz daha belki savunma planını ikinci, savunma önlemini ikinci plana atacakları pozisyonlar da yaşayacağız. Biz daha fazla geçişler yapma imkanı da bulacağız artık.
1: Orada nefis döndü. Arda gidiyor. Arda'ya faul yapıldı. Yepes faul yapıyor. Arda'yı faulsüz durdurmak zaten kolay değil. Ne yapsın? Yepes de haklı. Serbest vuruşu kullanacak milli takımımız. Hemen kullandık. Yine Arda. Geriye Orkun'a. Tribünlerde 3-3 sesleri. Merih topla buluştu. Onun pası. Eren. İsmail. İsmail müdahale geldi topuna. Sonrasında kaptırıyoruz. Merih. İsmail Yüksek. Orkun Kökçü. Sağ tarafa gönderdi Zeki. Baktı cezalandı Zeki. Zeki yerden oynamak istedi. Top önünde kaldı. Zeki cezalandı. Çevirdi içeriye. Defans müdahale ediyor. İyi taşıdı Zeki oraya topu. Ama sonrasında defansın müdahalesi geldi. Taç. Şimdi taç atışı kullanılacak.
0: Moral de buldu. Futbolcularımız daha istekli, daha arzulu oynamaya başladılar.
1: Oyuncu değişikliği hazırlığı var sanırım milli takımımızda. Montella görüntüye gelen isimli milli takım teknik direktörü. Dünya Kupası yolunda son sınavı milli takımımızın son hazırlık maçı. ATV ekranlarında yine etkili geldik. Uzaktan bir vuruş kalecide kaldı Arda.
0: Bazı oyuncuları korumak isteyebilir Montella. Ne bileyim belki Arda'yı çıkartabilir. Biraz sertleşti çünkü oyun. Bazı oyuncuları korumak adına belki değişiklikler yapabilir.
1: Şimdi Zeki. Top bizde kaldı. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor Zeki. Conteras.
0: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran.
1: Sonu bir kez daha izliyoruz. Zeki böyle girdi ceza alanına. Conteras uzandı. Topu kornere gönderdi. Köşe vuruşunu kullanıyoruz şimdi. Orkun Kökçü ile dakika 59 ceza alanı içinde kalabalık. Korner kullanıldı. Kafalardan seken top bizde kaldı. Arda'da kaldı. Arda vurdu. Defansın müdahalesi var. Sonrasında Conteras. Bir saatlik bölüm geride kalmak üzere. 2-1 öndeyiz Venezuela karşısında hazırlık maçında. Oyuncu değişikliği.
0: Değişikliği işaret etti. Kamera gösterirse evet. Biz de göreceğiz.
1: Yardımcı hakem bayrak da göstermesi halde bak zordu.
0: Salih Özcan oyuna dahil olacak. Mert'i görüyorum.
1: Mert Müldür. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek. Can Uzun.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu gördüm orada.
1: Kerem de orada. Bakayım.

0: Değişim.
1: Kullanın mı dedi, ne oldu?
0: İzin vermedi, şimdi kullanın diyor. Sanırım yine tabelada bir sorun çıktı. Işıklı panoda bir sorun çıkmış olabilir, elektronik panoda. Barış Alper yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Barış yüzünü tutuyor. Hakem de oyunu devam ettiriyor. Yepes ceza alanımıza gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan'da kalıyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Conteras.
1: Çok uygun pozisyondu. Deniz zor olanı yaptı ama kalecinin ikinci hamlesinin de hakkını vermek lazım Cüneyt.
0: Müthiş bir refleks gösterdi Conteras. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Deniz kenara gelecek. Kerem oyuna giriyor. Onlarda da oyuncu değişikliği var. Mert Müldür oyuna gelecek.
1: Zeki'nin yerine Salih. Mert geliyor.
0: Oyuncu değişiklikleri. Salih Özcan oyunda. Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu.
1: Orkun'un
0: Eren Elmalı kenara geldi.
1: Çıktı. Orkun çıktı, Kerem çıktı. Düzeltiyorum, Kerem girdi Orkun'un yerine.
0: Eren Elmalı kenara mı geliyor? Su içiyor. Evet, devam
1: Eren
0: ediyor.
1: Eren su molası verdi kendine.
0: Evet. Onlarda da oyuncu değişikliği. Pereira oyuna dahil olacak. Herrera kenara geliyor. Herrera Pereira değişikliği.
1: Şimdi hazırlık maçı olduğu için tabi normalin üzerinde oyuncu değişikliği hakkı var takımların.
0: Montella önemli hamleler yapmış oldu bu değişikliklerle. Onlarda da değişiklik tamamlandı. Şimdi tekrar hareket edecek. Conteras'ın tedavisi
1: biraz önce
0: vardı.
1: Yaptığı kurtarış gerçekten iyiydi.
0: Burada tekrar hareketleniyor. Hemen ön alanda baskıyla başladık. Bu bölüme dediğim anda faul.
1: Dahili anonsta 8 numarada dedi. Arda da çıktı anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakıyorum sahaya.
0: Şu anda yok Arda. Çok adamla geldiler. Bizim yaralarımıza yerleştiler. Kerem orada baskı yapıyor. Karareysi yerden gönderdi. Eren pozisyonunu bozdu. Top yine onlarda kaldı. Merih takip ediyor. Taç kararı geliyor. Ramirez.
1: Deniz Gül'ün yerine Kerem Aktürkoğlu, Zeki Çelik'in yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan girdi.
0: Eyas taç atışını kullanacak Venezuela'da. Uzun ceza alanına gönderdi, kullandı, uzun kullandı. Barış Alper tehlikeli bölgede uzaklaştırdı. O topa Kerem hareketlendi. Kerem Sever Avrupa Şampiyonası'nda da öyle bir golü var milli takımımızda. Hatırlarsınız ama o top kaleci Conteras'ta kaldı. Bu defa biraz hızlıydı. Şimdi Venezuela yine bizim yarı alanımızda. Martinez. Martinez dripling halinde sol tarafa gönderdi. Reyes. Baskı yaptı orada Mert Müldür. Top onlarda kaldı. Yepes kestik pas bağlantısı ama top bir kez daha Venezuela'ya gitti. Şimdi bizde Uğurcan. Dakika 65, 2-1 öndeyiz Venezuela karşısında. Mendoza'nın golüyle geriye düşmüştük. Barış Alper ve Yunus Akgün skoru 2-1'e taşıdı.
1: Onlarda Quintero'nun yerine de Vieira oyuna dahil oldu. İkinci değişiklikleri de Herrera Pereira değişikliğinden sonra o.
0: Eren Elmalı şimdi taç atışını kullanacak. Barış Alper. Bu noktada Yepes

0: Topa dokunan isim oldu. Arkadaşlarına kazandırdı. Reyes kalesine döndü. Conteras. Diaz. Martinez. Sol tarafa gönderilen top. Mert orada. Mendoza'nın karşısında. Mendoza bu defa çok kötü vuruyor. İyi de yapıyor. Top dışarıya gitti.
1: İyi başlamıştı İlk Mendoza ama daha sonraki dakikalarda Zeki o aradaki mücadeleyi dengeledi. Bir de İrfan çıktıktan sonra biraz daha yardım da gelmeye başladı orada. Biraz daha yardım aldı. Şimdi Can Uzun'un da Arda'nın yerine dahil olduğunu söyleyelim. Contreras da o Deniz'in topunu çıkarmak isterken herhalde sakatlığın nüksetti bir problemi var.
0: Kendini yere bıraktı. Sağlık görevliler oyun alanında ama sağlık ekibinden bekleyin işareti geldi. Bir değişiklik söz konusu değil. Can Uzun Montella'nın yanında.
1: Güzel oynamıştı Makedonya maçında, hatırlayacaksın sevgili Cüneyt. İyi bir ilk 11 performansıydı. Can Kesinlikle. İlk kez ilk 11'de başlamıştı. Bugün de Arda'nın yerine forma gidi. Az önce de söylediğim gibi Arda'yı biraz hedef de almaya başladılar. Çok bilinen bir oyuncu, marka bir oyuncu. Biraz işler böyle sertleşince, ufak tefek oyun içinde tansiyon da yükselince Montella çok akıllı bir şekilde Arda'yı çekti kenara.
0: Caicedo bir hazırlık yapıyor mu bakıyorum.
1: Bu sakatlıktan istifade ederek Conteras. Hakem de su molası evet. verdi.
0: Conteras kenara doğru geliyor sağlık ekibiyle birlikte. Devam edecek mi etmeyecek mi onu birazdan göreceğiz. Su molalarında basketbol koçu gibi kullanıyor teknik direktörler. Taktikler veriliyor ki Montella da şu anda Orkun ve İsmail'in yanında onlara bir şeyler anlatıyor. Golleri hatırlıyoruz. Böyle öne geçmişti Venezuela. Mendoza'nın golüyle. Sonrasında Barış Alper'e çarpan top ağlara doğru gitti. Milli takımımız bir birlik eşitliğe kaldı. Orada son bir müdahale de var Ramirez'den. Ve Yunus Akgül'ün müthiş golü. Skoru 2-1'e taşıdı. Harika bir gole imza attı Yunus Akgül. 1-0 geriye düştüğümüz maçta Venezuela karşısında. Şimdi 2-1 öndeyiz. ATV ekranlarında Amilya futbol takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında 2-1 önde. Su molası bitti, oyun tekrar hareketlenecek. Uğurcan da kalesine doğru gidiyor.
1: Artık son provamız bu. Sonrasında merkez kamp tesisine önce Arizona'ya geçeceğiz. Ardından da Kanada'ya, Vancouver'a, Avustralya maçı için.
0: Bir bismillah diyecek milli takımımız evet. Dünya Kupası'na. Temmuz'a kadar oradalar inşallah diyelim. Maça dönelim.
1: Kazanma alışkanlığını sürdürerek devam etmek önemli. Elbette bir hazırlık maçı. Ama üzerimizde milli forma varken her maçı kazanmak hem gurur hem de güzel.
0: Hep kazanarak gidelim. Final olsun bu yolun sonu diyoruz. Şimdi Eren taç atışını kullanacak milli takımımızda. Baktı arkadaşlarına. Barış Alper'e doğru. Barış Alper orada bir faul bekledi. Topu da kaptırdık. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Bayrak kalkmadı mı?
0: Ramirez.
1: Bayrak kalkmadı mı? Offside olması gerekmez mi?
0: Taraftarlar seviniyor. Ramirez seviniyor. Ve
1: bayrak kalkmış olması lazım. Bir bakalım. Evet.
0: Offside.
1: Biz İstanbul'dan gördük.
0: Yardımcı biraz geç kaldırdı demek ki. Amerikalı yönetmeni yeni gördü. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Ramirez'in vuruşu. Şimdi sağ tarafı kullanıyoruz. 2-1 üstünlüğümüz devam ediyor. Venezuela karşısında bir kez daha 6-3 Selim. Mert kaleci çıktı kayarak topu kornere gönderdi. Conteras

0: kaşe oluşunu kullanacağız. İşte bu offside bir kez daha geldi ekrana.
1: Çok da kötü bir açıdan verdiler. Buradan offside anlaşılmaz.
0: Hakan Çağlanoğlu, kaptanımız, oyuna giriyor. Orkun Kökçü'nün yerine Montella'dan bir hamle daha. Orkun kenarda yakın noktadan çıkmak zorunda.
1: Daha yakın olamazdı yani. Tam köşe gönderdi dışarıdayken.
0: Yeni kurallardan biri de bu. Çok hızlı terk etmek zorunda oyuncular sahayı. Hakan Çağlanoğlu hemen köşe gönderine doğru gidiyor. Çünkü Orkun oradaydı. Dediğim gibi oradan çıkmıştı zaten. Korneri kullanacaktı. Şimdi Hakan kullanacak. Dakika 71. Kaptan Azubentini de taktı Hakan Çağlanoğlu. Baktı ceza sahasına. Korner kullanılıyor. Kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Monteras da arkadaşlarını uyarıyor. Niye vurdurdunuz diyor kafayı belki de. Şimdi kale vuruşuyla oyun yeniden hareketlenecek. Monteras. Kale vuruşu kullanıldı. Baskısı var milli oyuncularımızın. Uzun gönderdi bizim yarı alanımıza. Hemen karşıladık o noktada. Faul.
1: Bu maçlarda tabii video yardımcı hakem olmadı nazırlık maçlarında, belirtelim, ama Dünya Kupası'nda VAR sistemine de farklı yenilikler de gelecek. Örneğin hatalı kornerlerde ya da ikinci sarı kartlarda artık video yardımcı hakem devreye girebilecek. Zaman zaman tartıştığımız konulardır biliyorsun Cüneyt.
0: Sezon içinde çok konuşulan konular.
1: Dolayısıyla Dünya Kupası'nda bu uygulamalara da tanıklık edeceğiz.
0: Martinez. Bir kez daha Martinez dokundu. Hakan sonrasında
1: bir hazırlıkta izleyenler için aslında maçlar böyle işte gece şu anda aşağı yukarı 2.30. Buna test olsun izleyenler için de bu saatlere alışmaları lazım.
0: Farklı kıta, farklı saat dilimi. Contreras sağ tarafa gönderdi. Touch. Neyaz yetişemedi, hemen kullandık ama oyun alanında iki top var. Onun biri dışarıya atılınca devam ettirdi karşılaşmanın hakemi. Hakan'ın pası Eren, bir kez daha Hakan Çalhanoğlu. Sağ tarafa gönderdi. Mert sıyrılamıyor rakibinden, yerde kaldı orada, çime takıldı. Kötü düştü, oyunda devam ediyor, kalkabilmiş değil. Bir faul de vardı belki. Birazdan bakacağız. Şimdi etkili geldi Venezuela. Pas bağlantısını kestik ama top yine onlarda kaldı. Atak devam ediyor. Savunmamız yerleşti. Martinez. Ramirez.
1: Biraz şu tarafa, onların sağ bizim sol tarafımıza yardım getirmek lazım.
0: Eren Elmalı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Reyes. Yepes topla buluşan isim. Venezuela'da sağ tarafa gönderdi. Segueva. Şimdi Martinez farklı biçimde alta gidiyor.
1: Çok girdi topun altına.
0: Tribünlere giden top. Uğurcan şimdi kale vuruşunu kullanacak. Milli takımımızda Kuzey Makedonya karşısında sağdan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştık İstanbul'dan. Öyle uğurlamıştık milli takımımızı Amerika'daki ilk hazırlık maçımızda. 2-1 öndeyiz Venezuela karşısında. Çabuk çıktı milli takımımız. Mert Müldür sağ tarafta ceza alanına gönderdi. Defans müdahale ediyor. Mert kendi topuna hareketlendi. Dokundu ama topa sahip olamadı. Şimdi Mert bir kez daha sağ tarafa aktardı. Top yine bizde. Ozan Uğurcan'a döndü. Uğurcan Çakır. Can Uzun. Milli takımımızın 2-1 üstünlüğü var Venezuela karşısında.

0: 1-0'da geriye düşmüştük mücadelede. Tribünlerde de taraftarımızın desteği devam ediyor. Hazırlık maçlarında tabii ki iyi futbol değil, skor önemli. Öne geçmemiz milli takımımıza da moral verdi Ender Bilgin.
1: Kazanma alışkanlığını sürdürmek önemli. Bunlar milli takımımız adına artılar. Dediğim gibi bu hazırlık maçından çıkartacağımız dersler var. Ben o anlamda iyi bir test olduğunu düşünüyorum. Bir de hani bu yeni kıtanın, oynayacağımız yeni maçların stadyumlarına, zeminlerine, bu ortama da alışmak lazım. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman şu ana kadar iyi bir hazırlık maçı. Offside olması lazım. Kaldı. Evet, kaldırdı bayrağı.
0: Bayrak havada, yardımcının direkt vuruş kullanacağız. Herhalde bir sakatlık yaşıyor. Kendini deniyor şu anda. Devam ediyor. O bilgiyi de paylaşalım. Kaleci Contreras. İşte Ay Yıldızlara büyük destek veren tribündeki Ay Yıldızlar. Ekrana böyle yansıyor. Diaz. Evet, Martinez. Martinez şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Etkili geldi Martinez de. Venezuela. Can Uzun. Hakan Çalhanoğlu bıraktı. Top bizde.
1: Orkun'un görevini Salih aldı
0: evet,
1: şimdi.
0: Evet, Salih sağ tarafa da hemen aktardı o topu. Can. Hakan Çalhanoğlu. Etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu. Öşatel'e çıkarlar. İkinci pozisyon Yunus Akgün. Cezalarında tehlike, defansa çarpıyor. Top kornere gitti.
1: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
1: Önce Kerem, sonra Yunus.
0: İşte bakın Eren kayarak orada, Kerem hareketlendi. Dönen top Yunus Akgün, defansın müdahalesi ve korner. Hakan Çalhanoğlu korneri kullanacak. Venezuela oyuncuların itirazı var. Hakem de diyalog halinde Yepes.
1: Vücut dili enteresan ama Venezuela.
0: Hesap sorar gibi evet. Geldi bana. Hakan Çalhanoğlu topun başında. Cezalarda yetişmeler. Hakem şimdi o bölgedeki oyuncuları uyarıyor. Mert orada, Merih orada. Hakan Çalhanoğlu topun başında. 3-3 sesleri tribünlerde, sanki Türkiye'de gibi. Hakan kullandı korneri. Uzak köşede uzaklaştırıyorlar. Top bizde kaldı. Eren. Eren karşıladı. Çok soğuk kaldı. Döndü geriye. Kalecimiz Uğurcan Çakır'a. Eren bir kez daha Uğurcan'la oynadı. Uğurcan rakip yarı alanına gönderdi. Barış Alper'i düşündü ama ona gelmedi. Martinez. Martinez geçmiyor top. Dönen top yine onlarda kaldı. Bir kez daha Martinez ceza alanına girdi. Tehlikeli geldiler. Kayarak bir müdahale, korner. Eren.
1: Onlar bu bölümde Meyas sağ kanadı çok kullanmaya başladılar. Biz şimdi 6 değişiklik yaptığımız için biraz giren çıkan oyuncu derken dengemiz bozuldu. Onlar sadece 2 değişiklikle gelmişti bu dakikaya kadar, 80'e kadar. Şimdi yani o normal 5 oyuncu değişikliği sınırlaması içinde biraz daha uyumlu bir takımla devam etmişlerdi.
0: Ekinike Beyasi oyuna giriyor. Rüzeyle'de köşe uçuş hazırlığı da devam ediyor.
1: Mesut Ramirez de çok etkili olamadı.
0: Bizde de oyuncu değişikliği var. Oğuz Aydın oyuna dahil olacak milli takımımızda. Montella'dan bir hamle daha geliyor. Oğuz Aydın oyunda.
1: Makedonya maçında iyi oynadı.

0: Köşe oyuncusu kullanılacak.
1: Eren kenara geldi.
0: Topu başında Mendoza var. Korner kullanıldı. Kafayla uzaklaştırıyoruz tehlikeli bölgeden. Girişi güzel bir vuruş. Top bizde. Tacı kullanacağız.
1: Mert Müldür sola geçecek öyle zannediyorum ki.
0: Son 10 dakika içindeyiz normal sürede. 2-1 öndeyiz. Venezuela karşısında 1-0'da geriye düşmüştük. Geriden gelmek de güzel. Moral verici. Hazırlık maçta olsa kazanmak az önce derbi dediği gibi önemli. Hele 1-0'dan 2-1'e güzel bir skor daha da arttırabilirsek çok daha güzel olur. Oğuz Aydın yerde kaldı. Mendoza. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Top hareket halindeydi diyor. Meksikalı Quintero maçın hakemi. Tekrarladık atışı Hakan. Kendi yer alanımızda topun sahibi Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan da oynadı. Uğurcan Çakır. Yüksek bir top. Mert o bölgedeydi.
1: Venezuela'nın da Dünya Kupası elemelerinde Paraguay'ı 1-0 yendiğini, bizim burada gruptaki rakibimiz Paraguay'ı 1-0 yendiğini hatırlatalım. FIFA sıralamasında ilk 50'nin içindeler onlar da 49.
0: Nerede inşallah bir gün Dünya Kupası'na katılırlar. O kıtadan katılamayan tek ülke Venezuela. O yüzden ben rakip seçimini biraz manidar bulmuştum ama sebebini Montella güzel açıklamıştı. Serbest vuruşu kullanacak millilerimiz. 83. dakika. En son Copa America yayınında bu saatlerde bir maç anlatmıştık, evet. Ender Bilgin. Ama milli heyecanı gecenin saat 2.30 hatta 2.41'de de yaşamaya devam ediyoruz tüm Türkiye ile birlikte.
1: Ertesi gün yarın pazar, dolayısıyla bir tatil günü öncesi keyifli bir milli mesai hepimiz için.
0: Mendoza orada baskı yaptı ama alamadı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu çok iyi sakladı. Mendoza'yı da kendi ekseni etrafında bir döndürdü Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Mert. Mert buraya sol tarafa geldi.
1: Evet.
0: Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Milli takımımız 3. golü arıyor. Barış Alper. Barış. Top hala kendisinde. Barış Alper baktı arkadaşlarına, şimdi pasını verdi. Milli takımımız yükleniyor. Can Uzun. Can ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılamıyor. Beyaz. Top kornere gidiyor. Hayır, out kararı geldi.
1: Oğuz'u sağ tarafa koydu. Önüne Yunus'u koydu Montella. Zeki de çıktıktan sonra Mert sola geçti. Eren çıktı.
0: Her şeyi deniyor adı üzerinde. Hazırlık maçı tabii. Evet, bu Dünya Kupası'nda neler yapabilir? Hangi bölgelerde farklı
1: mümkün mertebe herkesi görmek bakıyor. İstediğini söyledi zaten.
0: Şimdi sol tarafa gönderilen bir top. Takip ediyoruz onu. Uğurcan.
1: Yani bizim 8 değişikliğimiz oldu mesela bugün. İlk maçta da 10 değişiklik yapmıştık.
0: Yunus. Milli takımımız tempoyu bilerek düşürüyor. 2-1 önde.
1: Biraz daha topun ayağımızda çünkü kalması. Evet. Hani sürprize de imkan tanımadan.
0: Barış Alper. Barış Alper. İki oyuncu vardı karşısında. Mert Güldür. Tekrar Barış Alper. Mert yerde oyun devam ediyor. Barış Alper'in pası. Yine etkili geldi milli takımımız. Çok adamla geldik. Yunus Akgül sağ tarafa verdi. Baskımız devam ediyor. Ceza alanında tehlike. Top dışarıya gidiyor. Hakem de onu biz tartışmayı gördü. Korner öncesi hemen geri döndü, uyardı. Mert Güldür'ün de itirazları var orada. Valeresi ile Mert Arista yaşananlar, bir gerginlik.
1: Onlar ufak ufak Güney Amerika usulü kabadayılıklar yapıyorlar ama

0: bizim futbolcular da biraz anlar o işte.
1: Köşe vuruşunu kullanacağız. Hakan Çalhanoğlu'yla. Ozan Kabak'ta ceza alanı içinde. Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Yeniden izliyoruz.
0: Mert. Barış da yükseldi. Mert vurdu ama.
1: Yönetmen de Barış'ı gösterince ben Mert'i gördüm de yönetmene mi inanayım, gördüğüme mi inanayım? Kolay değil tabii.
2: Yönetmen binlerce de sarı kafaları karıştırdı bence.
1: Binlerce kilometre öteden maç anlatıyoruz. İzleyenlerimizden de bir kez daha özür dileyelim. Ekibimiz orada ama teknik bir sorun yaşadık. Bizden kaynaklı olmayan teknik bir, evet, sorun yaşadık. Evet. Altını çizelim. Ama milli heyecan.
2: Maçı verebilmek bile büyük iş. Öyle söylemek lazım.
1: Top bize kaldı. Barış Alper. Pası güzel. Kerem Aktürkoğlu.
2: Vay, yakalandı.
1: Evet. Sevdiği toplardan biriydi. Çok üzülerek offside dedi, evet, o yüzden. Alıp gidecekti Kerem Aktürkoğlu. Ki itiraz ediyor. Net bir açıdan verirse Amerikalı yönetmen. Göreceğiz. Yazık oldu bir hatamıza da. 87. dakika, 2-1 öndeyiz Venezuela ile. Hazırlık maçında karşı karşıya geliyor A milli takımımız. Son andır artık. Sonrasında Dünya Kupası'nda grup maçına konsantre olacak millilerimiz. Kafa vuruşu çok da iyi bir noktaya düştü. Ceza alanımızda tehlike. Gol pozisyonu zamanında bir müdahale geliyor orada ama baskı da devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti.
2: İlk topta Oğuz iyi geldi ters kademeye. Ancak ikinci topta şans yardım etti bize. Mendoza'nın vuruşunda kaleyi tutsa
1: perdeyi
2: yapacak
1: açan
2: bir şey
1: Mendoza
2: yoktu.
1: Belki de perdeyi kapatıyordu. Evet. O da büyük üzüntü yaşıyor. Mendoza ile gol aradı Venezuela. Uğurcan şimdi kale vuruşunu kullanacak.
2: Kaleci değişikliği yapacaklar ama adam bir sakat kaleci sakat gördüm 88'e orada. Geldi zaten. Onlar da hani
1: oradan taca gitti top. Şimdi değişiklik için izin verdi sanırım Meksikalı hakem. Hayır vermedim, oynayın
2: kullan
1: dedi. Kullan dedi şimdi de. Meyaz. 89. dakika. Çıkmasına izin vermedik. Venezuela'nın Contreras. Gelişi güzel bir top gönderdi. O topta taca gitti. Şimdi değişikliklere izin verdi maçın hakemi. Veterol. Contreras'ın yerine kaleye geçiyor. 22 numaralı formasıyla. Renasi de kenara geldi. Bunun yerine de Corpelero oyuna dahil oluyor. Venezuela'da iki değişiklik. Teras o kurtarıştan sonra kendini toparlayamamıştı. Sen iyi gördün onu.
2: 2-3 tane iyi kurtarış yaptı bugün. İyi. İkinci hamleleri de iyi. Fena bir kaleci değil.
1: Barış Alper'e yapılan faul. Serbest vuruşu kullanacağız. Artık 90. dakikanın içindeyiz. Işıklı tabela eğer ki çalışıyorsa FIFA'nın uzatmayı göreceğiz. Hakan Çalhanoğlu topu başında. Barış da var yanında. İki kişilik bir baraj. Atışın kullanılmasını istedi Meksikalı hakem. Hakan hazırlıklarını tamamladı. Baraj tek kişiye düştü.
2: Nedih ben de gidebilir miyim dedi. Kenardan demek ki işaret geldi Montella'dan. O da gitti. Rakip ceza sahasına.
1: Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90. Hakan kafa vuruşu kaleci. Graterol.
2: Mert Müldür'ün yani bu tarz golleri var.

0: Bir kez daha izleyelim.
1: Bayrak kalktı sanıyorum.
0: Hakem kadrajlı olsa anlayacağız ama herhalde bir endirekt vuruş kararı geldi. Korner olması gerekiyordu çünkü. 3 dakikalık uzatma verildi Ender Bilgin. 90+1'in içindeyiz. Son anlar mücadelede. Mert kafayı vurdu. Barış Alper takip ediyor o topu. Barış Alper iki kişinin arasından Hakan'ı topla buluşturdu. Mert Müldür. Barış Alper çizgi dışında yerde. Şimdi taç atışı kullanılacak. Mendoza'da kenara gelen isimlerden arasına katıldı. Harika bir gol attı. Kaçırdığı goller de var. Girdiği pozisyonlar da var. Mendoza özellikle Ender Bilgin'den geçen notlardı. Şimdi defans arkasına atılan bir top. Umcan Çakır.
1: Büyük olasılıkla Shakhtar'da izleyeceğiz onu.
0: Toptacı gidiyor. Montella'da. Maçın son bölümü ama oyuncularını uyarıyor. Çünkü kafasındakilerin sahaya yansımasını istiyor. Hazırlık maçı neticede bu. Önem verdiği planları deniyor. Yine defans arkasında atılan top. Etkili geldiler.
1: Offside olması lazım.
0: Offside. Genis. Offside'deki isim. Kevin Jesus, Kelsey Genis. Bu pozisyonda offside bayrağı kalkıyor. +90 ikinci dakika.
1: Güzel bir hazırlık maçı oldu Cüneyt. Yani bir kez daha vurgulayalım. Dediğim gibi yayının içinde de kazanmak önemli. Kazanma alışkanlığını sürdürmek önemli. Elbette hani hazırlık maçı bu. Skor odaklı bakmamak lazım ama o alışkanlığı, kazanma alışkanlığını sürdürebilmek açısından da iyiydi. Pek çok açıdan iyi bir testti. Burada da 2, 4, 6, 8 oyuncuyu oyuna soktu Montella. Birçok oyuncusunu görme fırsatı buldu. Buranın sağ ve hava şartlarında bence her şey için iyi bir hazırlık oldu.
0: Cezalarında Barış Alper hareketlenmişti ama top kaleci Greterol'de kaldı. Eren Quintero son düdüğü çalabilir. Gözler Meksikalı da milli takımımızda pozisyon arıyor. Faul. Lejan'ın orada yerde kaldı pozisyon. Sinirler sonrasında gerildi. Merih Demiral hemen YPS'e gitti. Sakin ol dedi. Hakem de Daniel Quintero da Merih'le konuşuyor. Son pozisyon olabilir bu. Quintero bu pozisyon sonrasında, bu atış sonrasında maçı bitiren düdüğü çalabilir. Hakan topun başında atışı kullandırmadı. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet, 2 galibiyette Dünya Kupası bir
1: etkileri. Evet, artık bundan sonrası devamı Dünya Kupası'nda gelsin diyoruz.
0: Çok da güzel olur Ender Bilgin. Goller de ekrana geliyor. Biz de yavaş yavaş noktayı koyacağız. Uzun bir gece oldu hepimiz için.
1: Evet.
0: Ama kazanmak, milli heyecanı yaşamak, binlerce kilometre öteden yaşamak ve yaşatmak çok güzel.
1: Bizim çocukların galibiyetlerini nakletmek çok güzel. Böyle devam etsin. Kazanmaya devam edelim. Dünya Kupası'nda da gerisini getirelim.
0: Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mendoza'nın golleri skoru belirledi. Biz de ATV'deki yayının sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Çok uzun bir yolculuk sonrası her ne kadar buradan oraya gidişte jet lag daha az oluyor dense bile, jet lag'ın etkileri bizim futbolcularımız her geçen gün daha iyi gidecek. O yüzden zaten hocanın tercih ettiği 11'de de ön alan baskısı yapabilecek sayıda fazla futbolcu yoktu. Yani dedik Deniz'le onu yapamayız. Dedik İrfan Can'la yapamayız. Arda'yla yapamayız. Öyle olunca İlk yarı o baskıları çok yapmadık. Rakip de beşli bir defansla önde bize bir zaman alan vermeyince pozisyon üretmekte zorlandık. Onların forvetleriyle 2-2 oynaması, hele hele bizim iki bekimiz de hücuma çıktığı zaman geride bizim geniş alanları savunmakta sıkıntı yaşadığımız gerçeğini beraberinde getirdi. Mendoza da zaten o nedenle çok güzel bir gol attı. Ama ikinci yarıya baktığımızda da bizim forvetimiz önde Kerem'di, solda Barış'tı, sağda Yunus ve ortada Can. Yani rahatlıkla ön alan baskısı yapabilirsin. Oyunun sonuna doğru biraz daha üstün olmamızın bence en önemli nedeni oydu. Orta sahada Salih'in biraz daha defansif yönde o baskıya katkı sağlaması, Hakan'ın da liderliğiyle maçı bitiren 11'de belki de oyunun başında yapabileceklerimizi o dönemde gördük. O yüzden bugün oyun kalitesi olarak, tempo olarak beklentim çok büyük değildi. O da gerçekleşmedi zaten ama milli takımımızın galibiyet alışkanlığının, galibiyet serisinin sürmesi de futbolcuların kendine olan güveni açısından bence çok önemli. Haklı bir galibiyet elde ettik. Yani Yunus'un oyuna girdikten sonra kalitesini ispatlayan o muhteşem vuruşu da ayrı bir keyif kattı oyuna.
4: Okan Koç hocanın söylediğine katılmamak imkansız. Önemli olan belki sakatlıksız bitirmekti bugünü. Öyle de bitirdik gibi görünüyor. Kazanmak da güzel. Hazırlık maçı olsa da güzel. Resmi maçta olsa da güzel. Bu arada Erdem Akbaş bizi bekliyor sevgili seyirciler. Miami'de mücadeleyi yerinde takip eden milli takımında eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal'la beraber sözü ben Erdem'e bırakıyorum.
5: Evet Keremcan Bulat, Miami'de kazandık. A milli takımımız Venezuela'yı 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na doğru gidiyoruz. Yanımda da çok kıymetli bir isim var. Ersun Hoca ile beraberiz. Ersun Yanal yanımda. Hocam siz buraya yerleştiniz, Amerika'ya yerleştiniz ama milli takımı yalnız bırakmadınız. İlk fırsatta Ay Yıldız'ın yanına koştunuz, geldiniz. Nasıl gördünüz milli takımı? Beğendiniz mi? Takımı bir teknik direktör gözüyle nasıl değerlendiniz?
6: İyi bir kuşak var. Bu kuşak 24 yıl sonra tekrar geldi, tekrar yakaladık. Aralarda 24 sene beklemek zorunda kalmak uzun bir süreçti. Şimdi güzel bir oyuncu kitlesiyle Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bugün oynanan maç iyi bir prova olduğunu düşünüyorum. Çünkü oynayacağımız gruptaki 3 takımın da atletik performansları çok yüksek olacak.
5: Hocam, yüksek. Hocam bek, yani isterseniz yüksek, biraz konuşalım hocamla.
6: Fazla konuşayım, bekleteyim.
5: Evet, beraber konuşalım hocam. Yunuslar. Yunus sen de gel, gel buyur. Evet, Yunus Akgün de bizlerle beraber. Yunus, hocayla sohbet ediyorduk, maçı konuşuyorduk. İnşallah Dünya Kupası'nda gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideceğiz. Bugün de kazandık. Çok sert oynadı rakip. Zor bir maçtı. Nasıl, neler söylersin?
7: Yani takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Çok uzun bir yolculuğumuz vardı. Gerçekten saat farkından dolayı biraz alışmamız zor oldu. Ama daha iyi gidiyoruz. Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Analizlerimiz hoca bize söylemişti. Sert rakip, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim için iyi bir test oldu. Neler yaptık, neler yapamadık, bunların analizini yapacağız. Dünya Kupası en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Tabii ki de kazanmak önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda milletimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.
5: İnşallah Yunus. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mert Müldür dedi ki, milli araları dedi hasretle çekiyoruz. Dedi. Çok güzel bir ortam var dedi. Sen neler söylersin?
7: Yani bütün arkadaşlarım aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir aile ortamımız var. Hocamız geldiğinden beri bunu çok iyi sağladı. Bu da bizi başarıya götürüyor. Montella Hoca'dan sonra iyi bir başarı yakaladık. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Herkes çok istekli, çok keyifli. Sezon sonu olmasına rağmen sanki sezon başıymış gibi herkes çok istekli. Bu da sahaya yansıyacaktır inşallah. Dediğim gibi hedefimiz yüksek. Kadromuz, kalitemiz çok güçlü. Bunu farkındayız. Beklentinin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz inşallah.
5: İnşallah Yunus. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Hocam biz devam edelim. Yunus da çok heyecanlı, çok mutlu hocam. 24 yıl sonra yani gurur doluyuz ülke gençleri yani, olarak.
6: Şimdi güzel bir şey altını çizdi. Rakipler çok sert. Özellikle bu çağda, bu dönemdeki rakiplerin hepsi yüksek mücadele gücüyle oynayacaklar. Alanı daraltacaklar. Hızlı çıkacaklar. Sizi geriye çabuk koşturacaklar. Önde çok iyi işler yapabilecek aslında bir kadroya sahibiz. Yaratıcı oyuncularımız var. Biz de sertleşebiliyoruz. Umarım

0: Tabii futbol aklı her zaman da oyuncuların takımdaşlığının içinden o futbol aklı daha özgürce çıkacak. Çünkü takım olmayı çok iyi başardılar. Başta ben Hakan Çalhanoğlu olmak üzere ki bütün yaş gruplarında oynadı. Yabancı kökenli bir oyuncu, yani Almanya kökenli bir oyuncu ama bütün yaş gruplarında oynadı. İyi kaptanlık yapıyor ve takımı iyi toparladılar. Hocalarıyla birlikte iyi takımdaşlık kurdular dediği gibi Yunus'un. Bence bizim yarı final ve çeyrek finale gideceğimiz yolda özellikle İspanya, Brezilya, Almanya, İngiltere, Portekiz gibi takımlardan uzak kalırsak ve onları çeyrek final, yarı final gibi yerlerde yakalarsak, yani bizim takımımızın bugünkü bu mücadele gücü ve azmiyle alternatifleriyle iyi olacağını düşünüyorum. Bugün de dediği gibi Yunus'un çok iyi bir prova yapıldı. Sert bir takıma karşı oynandı. Hızlanmadığınızda hızlanan bir rakip, sahayı bıraktığınızda çabuk geçen, kendi yarı sahanızda bir anda gördüğünüz bir rakip. Takımlar böyle olacak. Özellikle ilk üç rakip Porto Rico, Amerika ve Avustralya böyle oynayacak. Onun için de iyi bir prova oldu. Umarım her şey iyi gidecektir.
1: Hocam son olarak şunu da sormak. Buradaki atmosfer, seyahat süreleri, iklim, işte milli takımı tek yoracak mıdır?
0: Tek dezavantaj bu. Çünkü biz Vancouver'da oynayacağız. Phoenix'e geleceğiz. Uzun bir yolculuk. Döneceğiz oradan Los Angeles'a gideceğiz. Tekrar Phoenix'e döneceğiz. Gidiş gelişler çok uzun. Burası çok büyük bir coğrafya. Özellikle bu büyük coğrafyada maalesef bu gidiş gelişler Meksika, Kanada ve Amerika. Amerika'nın içi zaten her uçuş 2-3 saatten önce değil. 4 saat, 5 saatlik uçuşlar var. Yani her takım bunu yaşayacağı için ben bizim takımın alternatifli bir kadro olduğunu ve takımdaşlık yüzünden bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü onlar bunu sorun yapmayacaklar. Bunu sorun yapacak oyuncu içeride olmayacak. Bence bu çözülmüş durumda. Bu belki de bizim takım için bir avantaj olacak, diğer takımların dezavantajı olacak.
1: Bu zorluk aslında bizi güçlendirecek bence diyorsunuz öyle. Hocam. Hocam sizin eklemek istedikleriniz var mı? Nasıl görüyorsunuz Türk futbolunu ve milli takımı son olarak
0: benim
1: sizden de?
0: İstediğim, yani arzu ettiğim her dönemde turnuvalara katılalım. 24 sene. Yani bu biraz can yakan bir şey. Niye olmayalım? Neden gitmeyelim? Her yıllar, her turnuvaya katılan, sürekliliği olan bir spor kültürü, bir futbol kültürü var mı? Ülkemizde bunu yapabileceğimiz çok şey var. Bunu başarırsak en büyük mutluluk bence bu olacaktır.
1: Ersun Hocam çok sağ olun. Ersun Yanal'la beraberdik. Ben sözü size bırakıyorum. Hocam çok teşekkürler. Ben sözü tekrar size bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Ersun Yanal da senin kariyerinde yeri olan teknik evet. adamlardan bir tanesi şüphesiz ki. Ersun Hoca'yı da görmüş olduk. Nasıl buldun milli takımı?
3: Ya potansiyelin altında bir oyun vardı. Ben daha farklı, daha böyle tempolu bir maç bekliyordum. Özellikle milli takım açısından. Ama hocam da çok güzel özetledi. Yani Jetta, hava şartları, gidiş geliş, erken bir gidiş oldu. Yani bir an önce 2-3 gün çok fazla zaman yoktu. Maç oynandı o 2-3 gün içerisinde. Tabi bu da etkilemiştir oyuncular ama her geçen gün tabii ki de farklı bir kimliğe bürünen, orada da tempo anlamında mücadele, rakibin hızına hız kattı, hızını engelleyebilecek, senin oyun temponun karşısında ritmi düşürüp çıkartabilecek bir takımlar olduğu zaman onu ritmi de ayarlayabilecek bir oyun formasyonuyla, temposuyla sahaya çıkacaktır milli takımımızın. Ya beklediğimiz, istediğimiz seviyede bir oyun değildi açıkçası, yani bunu ben de söyleyebilirim ama yani şimdi farklı bir kıtaya gidiyorsun. Az önce söylediğim gibi yani o kıtada bir anda rakiplerin yani oralarda oynamış olabilir. Zamanla saatler işte senin arandaki fark yaşamış olabilir ama bunları da tabii dengesini sağlayacak bir milli takımımız var. Yani bir kere yani oyun beni beklentimi karşılamadı ama goller beklentimi çok iyi karşıladı. Pozisyonlarımız vardı. Mesela Eren çok güzel bir tane soldan orta yaptı. Kerem dokunamadı. Bir tane Hakan Çalhanoğlu'nu girer girmez duran topunda Meri kafayla vuramadı. Bomboş kaldı. Keza yine bir tane daha duran topta yine Hakan'ın kullandığı pozisyonu. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Ama galip gelmek iyi bir şeydir. Yani ne olursa olsun futbolcuları özgüven, moral, motivasyon anlamında yukarı çeker. Bu önemli detaylardır. Zaman zaman öne alan baskısını hocam da orada çok güzel özetledi. Yapmaya çalıştık ilk kere ama o oyuncular da yapamazsın. Niyet iyiydi ama İşte olmuyor işte. Niyet iyi olduğu zaman da bazen işte o vücut dili veyahut da işte oradaki o potansiyeldeki oyuncular onu yapabilir mi, yapamaz mı?